Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Bliss.
1: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı başlıyor.
1: Gündem dışından merhabalar herkese. Canlı yayında yine bir gündem dışında birlikteyiz. Bu hafta iki konuğum olacak. Ayça Çakmak ilk konuğum. İkinci konuğumsa aynı zamanda bir tıp hekimi olan Meral Saklıyan olacak. Meral Saklıyan Yaşar Kemal'i çok derin bir biçimde ele aldı. Programın ikinci kısmını Yaşar Kemal'e ayırmış olacağız. Ayça Çakmak hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Bugün de bir röportajdan çıktınız geldiniz diyebiliriz. Aslında röportajlara baktığımız zaman birkaç analizimiz oldu. Yanlışsak lütfen düzeltin bizi. İlk olarak epistemolojik bir hassasiyet görüyoruz. doğru soru sorabilmek onun temel düşünce ekseni denilmiş sizin için alınan notlarda. Doğru.
2: Çok doğru.
1: Peki. İkincisi güçlü normatif bir pozisyonunuz var. Eğitim sistemi, popüler kültür, mutluluk ideolojisi gibi konularda oldukça sert ve kesin hükümler kuruyorsunuz. Doğru mu?
2: Bilemiyorum. Benim için bakış açım dahilinde kesin olmayan, resmi olmayan kesin sonuçlar gibi diyeyim. Kesin lafı beni biraz ürkütüyor. Kitap boyunca da bunu aslında söylemeye çalıştım ama çok güzel de bir tarif oldu.
1: Peki.
2: Hoşuma gitti.
1: Üçüncüsü sezgisel insan okuma iddianızın olduğunu görüyorum.
2: Benim mi?
1: Evet. Hmm. Bunu da nereden yola çıkarıyorum? Gözlerden insan okuma vurgusu vardı bir röportajda. Rasyonel değil, sezgisel bir değerlendirme sistemi kurduğunuzu gösteriyor bu da sanki bize göre. Burada yanlış olabilir değerlendirmeler. Lütfen hayır diyebilirsiniz tabii ki. Hepsi illa doğru olacak diye tik koymamıza gerek yok.
2: Sezgisel olabilmeyi arzu ederim. Hı-hı. Çünkü sezgiler en az mantık ve rasyonel ilişkiler kadar değerli. Ama öyle miyim? Bu büyük bir iddia olur.
1: Peki. Yüksek iç disiplin ve üretim konusunda bir hassasiyet olduğunu görüyoruz. Okumayı biyolojik ihtiyaç gibi tanımlamışsınız çünkü.
2: Haklısınız, evet.
1: Peki. Kendililik anlatısı var. Bunu açacağız. Eğitim sistemine karşı güçlü eleştirel söylemler görüyoruz bu da.
2: Haklısınız. Evet.
1: Peki. Şimdi birkaç özelliğini aslında burada dile getirdik. Mübadil bir ailenin torunu olarak Ankara'da doğup farklı ülkelerde ve şehirlerde yaşadınız, okudunuz ve çalıştınız.
2: Evet.
1: Gençliğinizden itibaren çeşitli dergilerde şiirlerinizin, öykülerinizin ve denemelerinizin yayınlandığını görüyoruz. Farklı portallarda köşe yazılarınız okundu okuyucularınız tarafından. Toprak, deniz, rüzgar ve tüm dünya dilleri düşkünü olduğunuz söyleniyor. Kitaptaki yazar tanıtımına baktığımız zaman son 17 yıldır tabanı yüksek bir ev gibi ferah olduğu için sevdiği İstanbul'da 3 çocuğu, 2 köpeği ve eşiyle yaşadığınız yine kitaptan çekeceğimiz kopyalardan biriydi. Kitap derken ölümün elinden kurtarılan şeyler adlı kitapta yazar tanıtımından kopya çekiyorum. Yeniden Doğsam adlı söyleşi kitabınızın ardından şu an elimizde tuttuğumuz kitap gelmiş oldu.
2: Evet, çok güzel bir özet. Teşekkür ederim.
1: Peki siz soru sormak hayatın merkezidir diyorsunuz. Peki kendi kendinize sorduğunuz ve cevabından kaçtığınız bir soru var mı?
2: Ben aslında yanıtlardan daha çok soruları önemsiyorum. Hı-hı. Doğru soruyu sorduğunuz zaman orada artık yanıt önemini kaybediyor. Yanıtlayıp yanıtlayamadığınızdan çok doğru soruya ulaşıp ulaşmadığınız önemli benim bakış açımdan.
1: Tabii hayatı doğru soruyu bulmak olarak da nitelendirdiğinizi görüyoruz. Yanlış soru sormanın bir bedeli var mı insan için?
2: Evet var, çünkü her şekilde hayat size bir yanıt veriyor. Yanlış soruyla yanlış yanıtla bu sefer hep birbirine eklemlenen yanlış sorulara doğru gidiyorsunuz. Ama hata yapmayı açık olmak lazım. Yanlış sorulara da açık olmak lazım. Ama doğru soruyu arayarak yanlış sorular sorarsanız yine orada onu hissedeceksiniz diye düşünüyorum. Benim için soru sormak, doğru soruya ulaşmak için bir vesile.
1: Peki bugün geçmişe dönüp kendi hayatınıza baktığınız zaman başkasının sorusu olarak gördüğünüz bir bölüm var mı hayatınızda?
2: Çok ilginç bir soru oldu bu. Başkasının sorusu olarak görmedim ama ben kendi hayatımda özellikle babama çok öykünmüş bir kız çocuğuyum. Benim babam kızı olsun diye Dilek tutmuş ve ön adımı Dilek koymuş. Yani o kadar istenen bir çocuk olarak doğmuşum. Ve dolayısıyla bu da bana hep hissettirdi. Yani sen istenen, özenilen ve çok değerli bir evlatsın diye yetiştirildim. Böyle olunca ebeveyn hayal kırıklığı yaratmamak için yaptığınız şeyler hayatınızı şekillendirebiliyor. Benim gibi birçok insan var ve dolayısıyla yanlış işler seçebiliyorsunuz, yanlış yollar yürüyebiliyorsunuz. Halbuki aslında ben de şimdi bir üç çocuk annesi ebeveyn olarak diyebiliyorum ki bir ebeveynin çocuğunun mutlu olmasından öte bir beklentisi olmaz. Ama çocuk gözünüzden onları mutlu etmek, gururlandırmak gibi bir gayeyi erken ediniyorsanız o zaman onların sorusu olduğunuzu düşünerek ilerlemiş olabilirsiniz.
1: Peki. Kendini gerçekleştirme kavramı da sizin çok kullandığınız bir kavram. Peki kendini gerçekleştiremeyen kişi açısından baktığımızda gerçekten bir kayıp olarak mı bunu görmek lazım yoksa başka bir tercih biçimi diyebilir miyiz buna?
2: Hayatta mizaçlar var. Bunu kimin nasıl yorumlayıp yol yürüyeceğini bilemiyoruz. Şimdi ben bir önceki kitabımda Yeniden Doğsam aynı yolu yürür müydümdü aslında bu soru ve bir grup söyleşi yapmıştım. Ben şöyle görüyorum, kendini gerçekleştirmiş insanların mutluluk tarifi gerçekleştirememiş olanların mutluluk tarifinden farklı. Mutluluk bir sürekli hoşluk ve heyecan ve eğlence hali değildir. Mutluluk bir iç onaydır. Ve o kendini gerçekleştirememiş insanlar, dönem dönem belki hepimiz ama kimi de kendini en baştan gerçekleştirme cesaretiyle hayatını yaşamış kişiler arasında belirgin bir tanım farkı var bana göre. Böyle.
1: Peki konuğuma kendilik, kimlik ve tutarlılık başlığı altında konumlandırdığım 5 soruyu sordum. Gelelim bu defa yazarlık ve otorite ilişkisine. Yazdıklarınızda güçlü bir haklılık hissi olduğunu da görüyoruz. Sizce edebiyatın görevi haklı olmak mı yoksa şüphe bırakmak mı?
2: Bu son kitap özelinde mi soruyorsunuz bunu? Yazdıklarımda bir haklılık hissi olduğu kanaatinde değilim. Ben bu kitap boyunca da bu kurguyu oluştururken de haklı olma çabasında olmadım. Yine kendi sorumun arayışındaydım. Mesela ben bir önceki kitapta şöyle bitirdim kitabı.
1: İlk kitaptan bahsediyoruz. Bir de çok satanlarda yer alan bir kitaptı. Evet. Hangi yayın eviydi? Aynı yayın evi değildi herhalde.
2: Hayır,
1: değil mi?
2: Değildi. Başka bir Flora'dan çıkmıştı. Ve şu soruyla bitiyordu. Ben kendi sorumu buldum. Yazmak için mi doğdum, doğabilmek için mi yazıyorum? Şimdi gelelim bu kitaba. Ben bu kitaptaki kurguyu haklı olmak için yazmadım. Yazabilmek için de haklı olmadım. Ben burada bu kurguyu hep beraber konuşalım ve buradaki sorumluluğumuzu edebiyat üzerinden paylaşalım istedim. Dolayısıyla bir haklılık iddiam yok.
1: Peki. O halde devam ettiğimiz zaman bir başka soruyla ben de bir taraftan dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum fotoğrafı ve yazarlıkla ilgili okuru yönlendirmemeye çalıştığınızı söylüyorsunuz. Çok güçlü bir değer sistemi de kurduğunuzu görüyoruz. Bundan bir çelişki olarak söz edebilir miyiz?
2: Biraz daha açar mısınız?
1: Tabii röportajınızda okuru yönlendirmemeye çalıştığınızı söylediğinizi okuduğumu hatırlıyorum, değil mi?
2: Şimdi ben okurda bir olduğu gibi yazmaya çalıştım. Ve buradaki karakterlerden bahsedecek olursak ben ana karakteri bir hekim üzerinden kurguladım. Burada bir amacım vardı. Hekim dediğimiz kişi özellikle benim orada kurguladığım profesör, doktor imajı aslında bilimin peşinden koşan, sebep sonuç ilişkileriyle ancak hayatı anlamlandıran ve aktarabilen ve dertlere derman olan biriydi. Bu benim için şu demekti: bilim en umutsuz anlarda bile bir çıkış kapısı olduğunu hatırlatan John Smith'i benim nazarımda. Ben haklılık peşinde değil ama bilimin özelinde bu umudu yakalamış bir kitap olmasını isteyerek yazdım. Sonuç itibariyle bir distopik roman yazmadım, bir bilim kurgu yazmadım, bir fantazya yazmadım. Gündelik hayattan aslında çıkarımları olan bir kitap yazdım. Haklı mıdır değil midir bunu hep birlikte konuşabiliriz ama ben haklı olmak için bir kitap yazmadım.
1: Peki, o halde madem kitaptan da bir bahsetmiş olduk, doktor da demiş oldunuz, o halde kitabın bir içine böyle bir özet olarak bakalım. Bu arada bazı yazarlar aman spoiler verme hassasiyetindeler. Aslında hani sonuçtan ziyade, olayların gelişiminden ziyade yazarın o konuyu nasıl ele aldığı, değil mi, önemli olduğu için böyle ufak tefek spoilerlar olursa da böyle bakış gözüm sizde olacak. Hemen müdahale edebilirsiniz. Roman aslında yüzeyde bir gastroenteroloji, değil mi? Profesörü olan Parla'nın sedasyonsuz kolonoskopi olmak isteyen genç bir kadın olan Jane'le karşılaşmasıyla başlıyor. Ancak bu tıbbi anlaşmazlık giderek bir vaka olmaktan çıkıyor ve Parla'nın ailesine, öğrencilerine, meslek çevresine ve geçmişine uzanan büyük bir ağın kapısını aralıyor. Parla başlangıçta meseleyi bilim inanç çatışması olarak okuyor. Fakat ilerledikçe karşısındaki yapının yalnızca bir inanç grubu olmadığının, sahte anılar üreten sentetik maddeler, manipülasyon teknikleri, aidiyet mekanizmaları ve nüfuz ilişkileriyle çalışan örgütlü bir yapı olduğunu fark ediyor. Roman boyunca Eda'nın başından geçen o şey, söyleyebilir miyim? Eda'nın ölümü, Edis Kara çevresi, aydınlatılmış bilim vakfı, üniversite ve hastane içindeki güç ilişkileri, Parla'nın ailesine kadar uzanan sızmalar ve dostluklarının sınanması iç içe geçiyor. Aslında romanın temel sorusu kim haklı değil? İnsan kendi hafızasına, algısına ve en yakınlarına ne kadar güvenebilir sorusu da aynı zamanda. Hafıza, kimlik, inanç, bilim, otorite ve aidiyet sürekli yer değiştiriyor. Finalde de Parla'nın eline geçen belgeler ve Eda'nın bıraktıkları yalnızca bir komplonun değil, aynı zamanda kendi hayatına dair bazı kabullerin de yıkılmasına yol açıyor. Roman bir çözümden çok bir yüzleşmeyi andırıyor adeta. Evet, bu bilgilere, bu özete ekleyecekleriniz varsa zevkle dinleyebilirim. Ve romana ilişkin neler söyleyebiliriz?
2: Evet, güzel bir özet. Şimdi burada ben şunu anlatmaya çalıştım. Parla iyi bir insan. Kendini iyi olmakla ilgili konumlandırmış bir hekim. Seçtiği meslek bile aslında böyle ve ismi bile böyle. Yani Parla bu bir emir kipli bir isim olmakla beraber onu hayat ismiyle müsemma dediğimiz birisi aslında. Parlayan bir hekim. Fakat gelin görün ki hepimiz gibi Parla'da günün birinde kısa çöpür çekiyor. Ve bu kitap bunu anlatıyor bir taraftan. Siz, ben örgütlü bir kötülüğe karşı aslında hiçbir şey yapamayacak olan münferit üyeleriyiz bu toplumun. Örgütlü kötülük dediğimiz şey herhangi bir alanda ve herhangi bir konuda da olabilir. Fakat bir kötülük içinde kısa çöpü çektiğinizde artık siz olarak kalabiliyor musunuz? Mühim olan budur. Sevgili ve çok değerli yazarımız Ayfer Tunç'un bir lafı vardır. Der ki, kötülük iyilik kisvesine bürünebilir kolaylıkla. Ama iyilik kötülük kisvesine bürünemez. Yani iyi iyidir. Ama bir kötü arzu ederse size iyiymiş gibi davranabilir. Ve siz orada manipüle olabilirsiniz. Bu konu her ne olursa olsun. Şimdi ben bu kitapta bu konuyu bir örgüt, bir cemaat, bir yapı, bir tesis üzerinden anlatmaya çalıştım. Demek istiyorum ki toplumun bireyleri olarak sizin bizim iyi olarak kalabilmemizin bedeli nedir? Bunun istediği cesareti sergileyebilmek veya sergileyememek noktasında, o yol ayrımında cesaretimizi sergileyemediğimizde olacaklarla baş edebilir miyiz? Ya da o yol ayrımında hangi değerlerimizle karar vereceğiz. Aslında kitabın hı-hı. sorguladığı şey bu.
1: Hı-hı. Romanda insanlar yalana değil, hatalı hatırlamaya da yeniliyorlar, değil mi?
2: Evet, o bir olgu olarak kullandığım.
1: İnsanın en güvenilmez hı-hı. tarafı hı-hı. bu bağlamda hı-hı. hafıza mı diye hı-hı. soracaktım, buyursunlar.
2: İnsanın en güvenilmez tarafı hafıza değil. Hı-hı. Ama günümüzde gerek sosyal mecralarla, kullandığımız cihazlarla hafızamız da, anılarımız da, yanı sıra yediğimiz, içtiğimiz ve kullandıklarımızla tüm bunlar yönetilebilir şeyler. Hı-hı. Bu benim hani müthiş bir komplo teorisi iddiam değil. Bunlar zaten yıllardır Hollywood'un da işlediği filmlerinde, işte çeşitli ülkelerin kitaplarının yazarlarının da konu ettiği temalar, gerçekler aslında. Yani bizim tema dediğimiz şeyler toplumda yaşanan hayatın gerçekleri. Dolayısıyla hafıza en güvenilir şeyimizken elimizden en net olarak alınan şeyimiz haline geldi ve bunun çok farkında olmalıyız. Yani sağlığımız da nasıl etap etap elimizden alınıyor, bu işte kirlilikle, besinlerle, suyla, onunla bununla, hafızamız da elimizden alınıyor. Kitabın adı da tam burada devreye giriyor. Ölümün elinden kurtarılan şeyler. Benim bu kitabı yazarken kitabın adı bu değildi. Adı Kazan'dı. Ama kazan, benim anlattığım bu dev kazanlar, kaynayan kazanlardı. Oysa ki kime kazan desem, kazanmak fiilinin emir kipi sandı. Dolayısıyla bundan kurtulmak gerekti. O zaman ben dedim ki bu ölümün elinden kurtarılan şeyler olsun. Yani aslında gönderme yaptığım söz uçar yazı kalırdan başka bir şey değil. Ben diyorum ki ölümün elinden kurtarabileceğimiz şey hafızamızda doğru kalmış şeyleri aktarabilmektir. Tarihe bir not düşebilmektir. Bunu edebiyatla yaparsınız, bunu bir radyo programının metniyle yaparsınız, bunu bir kitapla yaparsınız, akademik çalışmayla yaparsınız. Ama yarına bırakabileceğimiz, bugün hala hafızamızda doğruluğunu koruyan her türlü bilgi yazılmalıdır ve ölümün elinden kurtarılmalıdır.
1: İnsanın anılarını değiştirdiğimizde acaba onu aynı insan olarak görmeye devam edebilir miyiz? Ne dersiniz? Hani bu konuyla da bağlantılı sormuş olayım.
2: Şimdi anılardan yola çıkarak yaşıyoruz aslında. Bu tıpkı çocukken, bebekken, büyürken elinizi bir şeye değersiniz. Eliniz yanar ve artık o sizin yanma anınızdır ve ondan sonra değmemeyi öğrenirsiniz. Dolayısıyla anınız değiştirildiğinde artık öğrendiklerinizin yönü de değişmiş olacağı için elbette ki karşıdaki kişi artık aynı kişi değildir.
1: Romanda kanıtla hatırladığını sanmak arasında çizgi giderek siliniyor. Günümüz toplumlarında da benzer bir durum yaşandığını düşünüyor musunuz?
2: Kesinlikle düşünüyorum.
0: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Toplumların hatırlamakla mükellef olduğu şeyler vardır bence. O toplumu toplum yapan değerleri vardır, yaşanmışlıkları vardır. Evet, bunlar da sahte anılarla varmış gibi olan ya da aslında var olup da şişirilip daha anım haline getirilen şeylerle, evet, böyle olduğunu düşünüyorum.
1: Sizce insanların en büyük korkusu ölüm korkusu mu, yoksa yaşadıkları hayatın aslında düşündükleri hayat olmadığını öğrenmesi mi?
2: Çok kişisel bir sorudur bu herhalde. Ölüm korkusu taşımayan bir canlı olamaz tabii ki, insan içinde böyle, ama o kendi içinde helalleşmiş bir insanın en büyük korkusu o değildir galiba. En büyük pişmanlık ya da keşkeyi içinde taşımayan insanların daha mutlu olduğunu söyleyebiliriz, ama kimin en büyük korkusu nedir? Bunu söylemek büyük iddia.
1: Romanda sahte anılar meselesini okurken aklıma sosyal medyada geldi. Sizce bugün insanlar anımı biriktiriyor, yoksa anlatımı inşa ediyor? Ne dersiniz?
2: Bence ikisi de değil. Bence insanlar sosyal medyada haddinden fazla paylaşım yapıyor. Yani ne diyorlar buna, İngilizce'de oversharing dedikleri, biz de belki tam karşılamıyoruz ama bizim toplumumuzda zaten bu bütün bunlar çıkmadan önce de herkes birbiriyle çok şeyini paylaşırdı, değil mi? Komşuculuk vardır, akrabalıklarda böyle herkes herkesin her detayını bilir. Şimdi onlar bir de görsele bürünüyor ve istemediğiniz her şeye maruz kalıyorsunuz. Dolayısıyla kimsenin bir şey inşa ettiği yok. Yani bunu belki çok sistemli şekilde yapan firmalar, markalar adına söyleyebiliriz. Fakat bunları insanlar için ben bir şey yaptıklarını ve yaptıklarını bildiklerini de düşünmüyorum. Kendim de katayım işin içine. Bazen unutmayı hiç istemediğim şeyleri nakşetmek için kullanıyorum gerçekten. Fakat o sistemli bir şekilde inşa edilen falan bir şey olduğunu sanmıyorum.
1: Romanı okurken bir şey daha düşündüm. O da asıl çatışan bilimle inanç arasında değil, sorgulamayla teslimiyet arasında olabilir diye düşündüm. Ne dersiniz? Katılır mısınız? Yoksa farklı bir görüşte olur musunuz? Nedir?
2: Şimdi bilimle inanç arasında aslında bir çatışma yaşamamak ve yaşatmamak lazım. Çünkü birisi bir iç dünyanın bir inanma ihtiyacıyla yola çıkıp, yani bir ölüm döşeğinde bir yakınınızı düşünün. O anda artık bilim adamı şu bu ya da din adamı olmanız önemini kaybediyor. Bir güçten yardım talep ediyorsunuz değil mi? Tanrım, Allah'ım, benim şu yakınımı iyi et, ölmesin kalmasın bir şey diyorsunuz. Şimdi o bir ihtiyaçtan doğmuş ve bağlandığınız bir sistemle bilimi kıyaslamak ve karşılaştırmak zaten çok elma armut hikayesi bana göre. Evet, ben bilimin pozitifliği ışığında anlayabiliyorum ve anlamlandırabiliyorum kendi hayatımı, ama bunu sadece inancıyla veya dini görüşüyle yapan birini de dışlayamam. Çünkü bilmiyorum.
1: Evet. Tabii Parla'a konuğumun kendisi olmadığından, yarattığı kurgu karakteri olduğundan, Parla'nın bakış açısıyla konuğumun bakış açısı zaman zaman çatışabilir. Bu noktada şunu söylemek isterim. Parla'nın en büyük öfkesi yanlış düşüncelere değil, düşünmeyi bırakmış insanlara gibi görünüyor.
2: Haklısınız. Çok doğru. Yani bu benim kişisel görüşüm de aslında. Evet, Parla'yla aynı kişi değilim. Olmak da isterdim, bakınız. Çok hoş bir karakter çıktı bence ortaya. Fakat evet, ben de öyle düşünüyorum. Sorgulamayı bırakmış olmak burada hayatta yapabileceğimiz en sıkıntılı şey galiba. Yanlış düşünmek veya yanlış düşün... Yani düşünmenin herhangi bir yanlışı olamaz bana göre de. Alt yapısını sorgulamadan körü körüne inanmak herhangi bir şeye, bilim dahil. Bilim de böyle yükselmez ya. Dolayısıyla evet, Parla'nın derdi onlarla.
1: İnsanın eğitim düzeyi arttıkça tabii manipülasyonu olan bağışıklığı da ona göre artıyor diye düşünüyorum. Bu kapsamda baktığımız zaman romandaki örgütlü yapı en çok aslında eğitilmiş ya da zeki insanları hedef alıyor diyelim. Ne dersiniz?
2: Şimdi eğitilmiş insan... Şimdi günümüzdeki eğitim sistemiyle derdim olduğunu biliyorsunuz.
1: Tabii,
2: zaten.
1: Hemen onunla ilgili notlarıma bakayım o
2: şimdi,
1: zaman.
2: Ama bu çok uzun yıllardır böyle. Çünkü ben bu sistemde 3 çocuk büyüttüm. Yani hep her biri farklı sınıf seviyelerinde olduğu yıllar oldu elimde. Yani ilk orta lise falan gibi böyle her milli eğitimin her seviyesine evlat verdim ben aynı yıl mesela.
1: Sertleştiriler yapıyorsunuz. O yüzden görerek, yaşayarak bildiğiniz
2: evet,
1: için.
2: Evet. Dolayısıyla şimdi ben eğitim dediğinizde çok iyi eğitimli biri ve yaratabildiği için daha kopuk toplumdan ya da diğer alanlardan kopuk bir bakış açısı da oluşturabilir.
1: Roman boyunca da önce hastalar doktorları ve doktorlar hastaları yanlış anlıyor, yanlış okuyor diyelim. Gerçek hayatta da tabii benzer bir durum söz konusu olabilir.

0: Mesela şunun anlaşılmasını istedim aslında. Hekimler bu ülkede en çok mürekkep yalayan, tabir yerindeyse, meslek grubu. Yangında ilk kurtarılacaklar kategorisindeler. Fakat gelin görün ki şimdi sağlıkta şiddeti konuşabiliyoruz. Bu demek değil ki doktorlar her biri sütten çıkmak ak kaşıktır ve her zaman doğruyu yaparlar. Fakat bu yine demek değil ki sadece birisi iyi bir şey yaptığında, yani iyi olur Allah'tan, kötü olur kuldan gibi de bakmadan, bir değerler kaybettiğimizi de fark ederek o değerleri yeniden nasıl kazanırız? Bu insan ilişkileri arasında kibarlık, bu insan ilişkileri arasındaki saygı ve bilgiye verilen hürmet. Benim aslında anlatmak istediğim bu. Şimdi geliyor kitapta Ceylin, diyor ki ben herhangi bir anestezik madde almaksızın kolonoskopi yaptırmak istiyorum. Hekim de diyor ki bunu ben tercih etmiyorum. Çünkü o çağda değiliz ve bunu böyle gerçekleştirmek zorunda değiliz. Hem sizin hem benim konforum için böyle ilerlemeliyiz. Ama şimdi biz bunu günlük hayatta da görüyoruz. Hekim kendine işte rahatı için gitti sezaryen yaptı. Ya oradaki güven o kadar sarsılmış ki misal. Ya hekime duyulan, hekimin hastaya duyduğu böyle karşılıklı güven gibi bir derdi var toplumların şu anda. Ve bu güven tekrar inşa edilmezse zaten insan ilişkilerinde fazla bir anlamı kalmıyor. Şimdi sizin güvenmediğiniz biriyle herhangi bir ilişkiye girmeniz neden mevzu bahis olsun? O zaman biz bu toplumun aradaki yapı taşlarını birbirine bağlayan şeyi nasıl inşa edeceğiz? Nasıl olacak bunlar? Benim kaygılarımın kitabı bu tabii ki, ama kurguda genel geçer bir dert var.
1: Parla'nın yaşadığı şeylerin bir kısmı aslında kurumsal şiddet olarak da değerlendirilebilir. Sessizlik, bir yer içerisindeki, kurum içindeki söz gelimi sessizlik açık baskıdan daha tehlikeli olabilir mi sizce?
0: Ne için yapıldığı önemli. Burada örgütlü bir kötülük yaparken zaman zaman sessizlik, zaman zaman gizleme. Fakat temelde bir kumpas var. Yani burada artık sesli ya da sessiz olması önemini yitiriyor. Parla'ya kurulmuş bir kumpasın kurbanı olan Parla. Ama aslında Parla, Ayşe, Fatma, yani fark etmiyor. Bunu anlatıyor kitap.
1: Romanınızdaki yapıya baktığımız zaman yalnızca bir tarikat olarak bunun okunması sizce de eksik bir okuma olur değil mi?
0: Şüphesiz. Ya öyle olsaydı daha net bir tarikat adı koyardık. Tarikat yapıları anlatırdık. Müritler derdik, lider. Hayır. Çünkü herhangi bir tarikatın toplumun bir yerine yerleşebilmesi için hangi koşulların oluşmuş olması gerekir? Dolayısıyla evet, bu bir tarikat kitabı falan değil. Ama evet, bir tarikat örgütlü kötülüğü üzerinden anlatılan bir toplum kitabı.
1: Evet, bundan sonraki birkaç sorum aidiyet ve tarikatlaşma üzerine olacak. İnsanlar neden bazen özgürlüklerini gönüllü olarak teslim eder sizce?
0: Bunu ben de bilmiyorum. Çünkü bunun hür iradeyle yapılabilir bir şey olduğunu düşünmediğim bir altyapıdan geliyorum. Ben hür irademle böyle bir şey tercih edemem. Dolayısıyla ben araştırırken buldum ki zaten birçok kişi hür iradesiyle tercih etmiyor. Ama burada Eda'nın en son Parla'ya söylediği sözlerden biri var. Diyor ki her ne olursa olsun, her koşulda çocuklarına senden daha yakın kimse olmasın. Yaptıklarını onaylamayabilirsin, yanlış olduğunu görebilirsin. Buna rağmen çok çığırtkan veya çok sert bir tutum takınman onları senden uzaklaştırabilir. Ama bil ki senden uzaklaştığında bulacağı, sadece bunun için kurulmuş o sıcak, sevecen görseller altındaki yapılar onu senden alır. O yüzden sadece çocuklarına odaklan ve senden daha yakın kimse olmasın diyor. Bu bizim gibi erişkinler için sanıyorum, ben bunu bu yaşımda yazdığıma göre, anlaşılması daha güç bir konu. Ama geri dönelim bir ergen zihin yapısına. Orada başka bir dünya, başka bir hormon değerleri, başka bir şey var ve bu çocukların, bu yaş gruplarının kolaylıkla daha iyi bulabildikleri, daha kendilerini rahat ifade edebildikleri ortamlara kayma meyli de
1: aidiyet duygusu için mi?
0: Aidiyet duygusu için de olabilir. Onaylanma ihtiyacı için de olabilir. Çünkü dış onaya ihtiyaç duyan herkesin ailesinde bunu bulamadığında, bulmak için bir arkadaş grubu, bir örgüt, bir okul, bir

0: tarikat bir yere kayma meyli bu ülkede yeni değil. Bugün de çıkmadı. Biz bunları hep okuduk, hep yaşandı değil mi? 12 Eylül'den beri de konuşulan, bunun üstüne yazılan, çekilen dünya kadar sanatsal eser de var mesela. Yani filmler, diziler, şunlar bunlar. Biliyoruz yani biz bunu. Bu aidiyet değil, sadece bir onay. Bu onay ihtiyacı, eksikliği de evet oralara taşıyabiliyor.
1: İnsanı manipüle etmek için romanla ilişkili soruyorum ama romandan bağımsız olarak Ayça Çakmak olarak da cevap verebilirsiniz şüphesiz. Önce neyi hedef almak gerekir? Korkularını mı yoksa umutlarını mı?
0: Aslında insanlar en güçlü oldukları yerden
1: manipüle edilirler.
0: Sarsılırlar. Evet, oradan devreye girmeye çalışıyor. Sizin eğer dürüstlük gibi mesela çok böyle kendinize adadığınız bir yanınız varsa, sizin dürüstlüğünüzü öyle bir kırmak üzerine kurguluyorlar ki, aa hani sen çok dürüsttün, hani böyle bir iddian vardı, bak sen de dürüst değilmişsin gibi yaklaşabiliyorlar. Kitapta da bu, buna ilişkin olaylar kurguladım ben. Bu hepimiz için geçerli. Ya da çok merhametlisinizdir mesela, bununla övünürsünüz, herkes size der ki çok merhametli bir insansınız, ha sizi tam oradan vuracak bir şey yapıyorlar. Yani aslında en güçlü olduğunuz yerden kırmaya çalışıyorlar. O zaman zaten yelkenleriniz, çünkü o tutunduğunuz dal, ya o dalın kırılmış olması sizi boşluğa sürüklüyor ve yol alıyor.
1: Bu romanda örgütü yöneten kişiyle aslında hiç karşılaşmasaydık bile etkisini hissedebiliyoruz. Bu anlamda düşündüğümüz zaman güç sizce görünmez olduğunda daha mı etkili?
0: Güç görünmez değil. Gücü çeşitli şekillerde görünür kılıyorlar. Bu sizi nasıl etkileyeceklerini bilerek yaptıkları bir şey. Yani siz bir genç kadınsınızdır, başka türlü bir güç uyguluyorlar. Yani gücünü göstermeyen, sergilenmeyen bir güç güç değil zaten. Onu böyle içsel olarak fark ettirmeden yapmak falan mümkün değil. Öyle de manipüle edilmez. Nitekim Parla da görmeden yol almıyor aslında. Karşılaşıyor, tanışıyor, etkilenmiyor ama zorlanıyor. Yani bu bir direnç ve neden direnç gösterilemeyeceğini de anlıyor. Yani anlamak aslında yolun çok büyük kısmını yürümek anlamına geliyor. Parla için ve hepimiz için.
1: Birkaç soru da Eda için olsun. Eda aslında romanın en ilginç karakterlerinden biri. Sizce Eda kurban mı, tanık mı, kahraman mı?
0: Eda hepsinin toplamı. Yani şimdi gelirken biz bunu konuştuk. Ve şuna vardık. Dedik ki bir itirafçı ama aynı zamanda suçlu ve fail değil mi? Yani onu itirafçı olduğu için, müşteki olduğu için ya da hoş mu göreceğiz? Yani o aynı zamanda suçlu değil mi? Şimdi Eda kurban olarak tarifleniyor. Yani akış öyle, kurban. Fakat yani kurbanın da bir onuru var mı? Başlangıç ve bitişi var mı? Yoksa alet olduğu kısımla ilgili sadece bir itirafta bulunmak onu aklar mı?
1: Eda'nın ölümü, evet, bir kitapta onun sonu olabilir ama kitap açısından bir başlangıç adeta.
0: Belki Eda ölmedi. Biz onun cenazesine de gitmedik mesela. Giden kimseyi de görmedik mesela.
1: Eda'nın yani bıraktığı zarfı düşündüğümüz zaman peki ne söyleyeceğiz? Parla'nın yaşadığı o sarsıntıyı bize birazcık anlatır mısınız? Temelinde ihanet mi var, kayıp mı var ya da ne olarak adlandırırsınız?
0: Şimdi o zarfın zaten Parla'yı en çok sarsan şey olmasını istediğim için oraya yerleştirdim. Bazen en emin olduğumuz şey aslında gerçek olmayandır. Yani resmi yanlış görmemizin sebebi odur bazen. Dolayısıyla şimdi buradan ilerlersem çok spoiler'a girecek ve belki de okuyucunun okuma hevesini biraz kaçıracak. Fakat ben en azından şunu söyleyeyim. Eda'nın da ölüp ölmediğini bilmiyoruz.
1: Ölmüşse bir fedakarlık mı yapmış olur? Burada bitiriyorum soruyu. Peki sadece eğer spoiler vermiş olmasaydık okur Eda'yı affetmeli mi diye soracaktım ama dolayısıyla bunu da sormuş olmuyorum. Ama iyi çalıştım dersime.
0: Elinize sağlık, nefis sorular.
1: Romanda en ürkütücü şey aslında düşmanlar değil, dostlar. Bunu bilinçli mi bu şekilde kurdunuz?
0: Bilinçli bu şekilde kurdum. Çünkü dost...
1: Bu arada bazı soruları bildiğim için soruyorum. Bunun cevabı zaten hayır, bilinçsiz kurdum değil. Ama bir de topu atmam lazım size, o yüzden.
0: Şimdi şöyle bakınız, kimseyi, kendimizi dahi son noktamıza kadar sınanmadan tanımıyoruz aslında. Hmm. Dostlarımızı da öyle. Şimdi siz emin olabilirsiniz, benim şu dostum şunu asla yapmaz. İşte o asla yapmaz denen şeyi bir gün biri gelip yapabilir. Ama o yapabilirin arkasında neler var? Yani Parla o çok sevdiği dostundan aldığı o darbenin arkasında aslında ne olduğunu iyi kötü biliyor. Keşke burada hani spoiler yani kendimi de artık tutuyorum ne yazık tabii, ki çünkü aynen, bir yerde tabii, de durmak, tabii, durmak lazım, lazım değil mi?
1: Hani genel sorular soralım o zaman.
0: Çok güzel sorularınız ama benim de anlatma isteğim depreşiyor ve evet, orada biraz
1: birbirimizi
0: sınırımı aşıyorum.
1: Tutalım. Siz de beni tutun. Roman boyunca insanlar birbirlerinin zaaflarını biliyorlar aslında. Bu kapsamda düşündüğünüz zaman bir ilişkiyi ayakta tutan şey sevgi mi, zaaf bilgisi mi, nedir, ne diyebiliriz?
0: Emektir. Çünkü bütün o zaafları ya da hataları ve iyilikleri ve hepsini kardığınız zaman eğer o dostluğa, ilişkiye emek vermiyorsanız zaten olur bir şey değil. Yani hepimizin hataları, kusurları var öyle değil mi? Yani bu fiziksel olarak da var, psikolojik olarak da var. Biz o kişiliği, o ilişkiyi ayakta tutacak şekilde hayatımızda var etmek istiyorsak emek vereceğiz. Bunun başka yolu yok bence.
1: Birkaç soru da roman tekniğine ilişkin. Romanın polisiye tarafı aslında felsefi tarafın önüne geçmiyor. Bu dengeyi bilinçli olarak seçtiniz. Bu dengeyi kurmak zor oldu mu diye soralım.
0: Çok yazmak istediğim bir kitabı yazdım ben Serhat Bey. Yani o kadar yazmak istedim ki bu kitabı ve bu şekliyle. Ve bazı yerleri o kadar kendi yazdırdı ki bana. Şöyle bir şey oldu. Ben bu kitabı yazmaya başladım ve yarısını geçtiğimde başıma çok ciddi bir sıkıntı geldi. Ve bilgisayarım bir gün açtım ve kitap yoktu. Ya kabus düşünebiliyor musunuz?
1: Tabii,
0: ve ben
1: tabii,
0: aklımı oynatıyordum. Yani oğlum en son hani şöyle bir şey demişti bana, anne kendini atacağını sandım. Yani ben o anda neler yapıyorsam, çünkü yok yani 200 sayfa falan yok, uçmuş gitmiş. Ve bütün
1: 200 sayfa mı dediniz? 200.
0: 200. 200. Yani böyle bir rakam.
1: Korkunç bir
0: korkunç
1: şey.
0: Bir şey.
1: Tekrar yazılamaz.
0: Ve ben işte çok iyi IT'ci arkadaşlarımı arıyorum. Nasıl bu nasıl yok olur diyorum. Yani böyle de bir şey.
1: IT'ciler de ihtiyacımız olduğu zaman problemi çözmede çok mahir olmuyorlar sanki.
0: Kapatıp aç falan diyerek başlıyorlar biliyorsunuz. En son çok yakında bir arkadaşım dedi ki, Ayça'cığım dedi, bak şöyle düşün. Bu kitabı sen yazdın ve mutlaka bunlar satır satır senin hafızanda var. Allah. Otur ve tekrar yaz. Şimdi o kadar zorlu bir şeydi ki oturup tekrar yazmalı mıyım yazmamalı mıyım? Hmm. Yani 200 sayfa ve aynı mesela çok tat alarak yazdığım satırları tekrar bulup
1: yeni
0: aynı
1: keşfettiğiniz şey, yani var yeniymiş mı? Evet, gibi tekrar evet, bunu yapamazsınız.
0: Evet.
1: Ki.
0: Evet. Sonra o ara Beliz Güçbilmez hocanın bir atölyesi vardı ve şunu diyordu. Açılış konuşmasında yani ilk atölyenin ilk böyle dakikalarında, biliyor musunuz dedi, Tolstoy Anna Karenina'yı 4 yılda 6 kez yazdı. Hmm. Şimdi ben elbette Tolstoy değilim ama bu olabilen bir şey demek ki, bir de düşünüyor musunuz? Düşünür Anna müsünüz? Karenina. Yani elle yazılan bir şeyden. Evet. Şimdi ben kimim ki 200 sayfam uçtu diye dertleniyorum. Otur tekrar yaz dedim ve bu tekrar yazılmış hali bu kitabın aslında. Yani çünkü bulamadım. Evet. En son dedim ki ben o bilgisayarı görmek bile istemiyorum. Her şey bittikten sonra ortaya çıkar, bir yerden bulup evet, çıkarılır. Evet. Yani yok katiyen ve ben yeni bilgisayar alıp yeniden başlayıp yeniden evet, yazdım.
1: Ama
0: bunu,
1: hikayesi olan bir şeymiş. Mesela o da başka bir baskıyla orijinal kopya diye çıkabilirdi mesela.
0: Yarın bir gün öyle bir şey olabilir. Ama yani kitap o kadar kendini de yazdırdığı anlara sahip ki ben mesela yorulduğumu hissederdim. Yani hikayenin akışından böyle hani nereye götürüyor beniden yorulduğumu hissederdim yazmaktan değil. Bir koşmaca bir şey vardı içinde ve bu kitap uzadı. Yani bir 550-600 sayfaya gitti. Sevgili Nermin Molluoğlu Kalem Ajansı'nın sahibi.
1: Bu arada unutmayın lütfen satır aralığı da çok az. Aslında evet, bu kitap evet, çok daha yüksek bir hacmine sahip olmalı.
0: Sevgili Nermin Molluoğlu Kalem Ajansı'nın sahibi, benim de bağlı olduğum ajansın çok da sevgili dostum, dedi ki kısaltmak zorundasın. Bu çok uzun. Ve sonra bu kitabı oturdum. Bir kez daha yazmak olmuyor o tabii ki ama kısalttım. Yani buna indirgendi şu anda. Dolayısıyla ben polisiye ile felsefe arasında seçim yapmaktan ziyade bütün bu hızı ve kendi temposunu geçirebilecek bir şey yazmak istedim. Hmm. Ama neticede polisiye bir roman yazmak için de yola çıkmadım. Evet, kendi içindeki felsefesinde anlamak ve anlatmak istedim. Bakın benim en önemsediğim kısım bu. Önce kendim anlamaya çalıştım ve sonra da aktarmaya çabaladım.
1: Romanın bazı bölümlerinde mizah var. Mizah olmasa anlatılan kimi yerler, o karanlık çok daha ağırlaşabilirdi. Mizah sizin için de bir savunma mekanizması mı?
0: Evet, evet. %100 öyle. Hayata mizahla bakmak benim en sevdiğim şey. Ben korku filmi izleyemem, polisiye film izleyemem. Ben sadece komedi filmi izleyebilirim aşağı yukarı. Çünkü hayat o kadar zorlu bir yer ki bir taraftan. Ben yaşamayı çok seviyorum ve iyi ki bu hayata geldim diyorum. Bütün her kötülüğe ve çok da dört başı mamuru olmayan hayatımın çeşitli dönemlerine rağmen. Dolayısıyla evet, mizah benim için bir yaşayabilme yöntemi. Bir miktar olsun eğer koyabildiysem ve öyle hissettirdiysem size, ne mutlu.
1: Roman boyunca ölüm çok görünür bir şekilde karşımıza çıkıyor ama aslında en çok hangi kişi ölüyor kitapta?
0: Anlayamadım sizi.
1: Tabii, roman boyunca baktığımız zaman ölüm çok görünür, değil mi? Aslında en çok hangi şey ölüyor diye.
0: Hangi şey ölüyor? En çok güven ölüyor. Ve aslında var olduğu sanılan güven ölüyor. Bu da en tehlikeli şey. Ki yani bedenler ölür zaten, hani ölmek üzere doğuyoruz. Fakat güvenler, fikirler, duygular, bunlar somut olmamakla birlikte hayatta kalması halinde bizi de daha iyi yaşatan duygular. Bence en çok güven ölüyor kitapta.
1: Romanda Parla'nın aslında çok hırslı da olduğunu görüyoruz bir taraftan. Parla'nın yerine siz olsanız hangi aşamada vazgeçerdiniz?
0: Hiçbir aşamada vazgeçmezdim. Çünkü ben bir annenin ve bir kadının cesaretini korumakla mükellef kişiler olduğunu düşünüyorum. Ben hiçbir aşamasında vazgeçmezdim.
1: Romanın en tehlikeli karakteri kim? Hani okurun da böyle hiç fark etmediği bir karakter olsun.
0: Tehlike yani olayın kendisi ama tabii ki bir tarikat yapısı ve o tarikat yapısının dahilindeki her türlü sinsi insan, iyi görmeye meyilimiz olan ama aslında işte tekrar Ayfer Tunç'u anıyorum, iyilik kisvesine bürünebilmiş kötülüğün tamamı romandaki tehlikeli kişiler.
1: Romanda size göre gerçek kötü bir karakter mi? Kişi mi, bir fikir mi?
0: Gerçek kötü bir fikir de, yani hiçbiri değil. Gerçek kötü dediğimiz şey kötünün etrafında girdaplanabilen olaylar döngüsü. Bu bir örgütlü kötülük. Bu çok başka bir şey. Siz şimdi şurada bana çelme takarsınız, düşerim. Bu bir kötü bir davranıştır ama sizinle benim aramdadır. Topluma taktığınız çelmeyle düşen hayatlar, gelecekler, değerler ve güven, bu işte örgütlü kötülüktür. Dolayısıyla kötü bir kişi, bir olay, bir düşünce değil. Toplamda bu girdabın kendisidir.
1: Romanı okuyup bitiren okuyucunun zihninde tek bir soru bırakma hakkınız olsa hangi soruyu bırakırdınız?
0: Romanla ilgili geri bildirimleri çok almaya başlamadım henüz, fakat var tabii ki ve bunların hepsi bana şunu soruyor. İkincisi, devam kitabı ne zaman? Bu bir devam kitaplı bir plan olarak çıkmadı ve bu kitap burada bitti. Evet. Ama aldığım soru bu.
1: Evet, niye onu sorar acaba okuyucular? Çünkü romandaki herkesin... Parla siz misiniz? Devam kitabı çıkacak mı? Bunun filmi yapılacak mı?
0: Söyleyeyim, devam kitabını sorma sebepleri şu. Çünkü kitap havada bitiyor. Ama herkesin mutlu bittiğini duymaya ihtiyacı var. Mutlu son istiyor bunu. Çünkü bu örgütlü kötülük aslında bildiğimiz, duyduğumuz, belki de şahit olduğumuz bir şey bu kitaptaki hikaye. Dolayısıyla bir mutlu sona benim ikinci kitapta ulaştırmamı umut ediyorlar. Ama tutalım ki, kaldı ki benim böyle bir niyetim yok. Bambaşka bir kitap yazıyorum şimdi. Fakat ben bunu yazsam yine mutlu bitiremem. O yüzden çok ümit var olmayayım.
1: Peki, teşekkür ederiz, sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Programda konuklarıma ufak bir kitap hediye ediyorum. Yani ufak bir kitap değil, bir kitap hediye ediyorum. Tuğçe Tatari programa konuk olmuştu. Geçtiğimiz aylarda Bir Kuşağın Peşinde gittiği başlığıyla Literatür Hayat 2 nüsha göndermişti. Birini size hediye etmek istiyorum.
0: Çok naziksiniz, çok teşekkür ederim. Zevkle okuyacağım. Evet, çok teşekkür
1: Tuğçe
0: ederim.
1: Tuğçe Tatari'nin de kulaklarını çınlatmış olalım. Sizin son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı? Saniyeler kaldı programı bitirmemize.
0: Nefis
1: bu
0: sorular hazırlamışsınız. Çok teşekkür ederim ilginize, desteğinize. Umarım okuyucular da en az benim yazarken aldığım zevk kadar, okurken zevk alırlar. Her her ne kadar klostrofobik ve kötü bir konuda olsa. Teşekkür ederim.
1: Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Meral Saklıyan konuğumuz olacak. Hani bugün ilk bölümde konuğumla sohbet ederken hekimden bahsettik, bir ana karakter Parla'dan bahsettik ve maceradan maceraya koşuyordu ya, şimdi ise bizatihi bir hekim olan Meral Saklıyan gelecek. Devlet Hastanesi uzman bir hekim olan ama yazarlık da bir taraftan çok başarılı bir şekilde sürdürüyor. Everest biyografiden çıkan son kitabı Yaşar Kemal Çukurova'dan Dünya'ya kitabıyla bizimle olacak ve Yaşar Kemal'i etraflıca ele alacağız. Daha önce Everest'ten çıkan bir romanıyla Meral Saklıyan'ı konuk etmiştik. Bu defa ise bir kurgu tabii değil. Bu defa gerçek bir karakterle ilgili neler yazdığını ve onun gözünden Yaşar Kemal'i inceleyeceğiz sevgili dinleyenler. Yayın evlerinin gönderdiği birkaç kitap var. Onları da programın ikinci yarısında konuşacağız.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam edecek. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışının tekrarını dinlediniz.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: refrain.
1: Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı devam ediyor.
1: Programın ikinci bölümündeyiz. Meral Saklayan ikinci kere bizimle. Sanıyorum bir 5 yıl oldu Meral Hanım, değil mi? Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Evet, 5 yıl değil ama 3-4
1: yıl oldu. Evet, hoş geldiniz yine, hoş tekrar. Buldum. Meral Saklayan'ın çok şahane bir tıp kariyeri var. Bir hekim, uzman bir hekim.
2: Çok
1: ama bu kariyeriyle yani başa baş gidiyor demek hangisine haksızlık olur bilemiyorum ama sonuç olarak hobi olarak yapmadığı, Türkiye'nin en önemli yayın evlerinden de çıkan kitapları olan da bir yazarlık kariyeri var. Önemli öykü dergilerinde yayınlanmış öyküleri öncesinde. Öyle ki 2010 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin açtığı bir projede bu sınavı kazanarak 4 yıl süreyle eğitim gördü ki bu sınava İletişim Fakültesi mezunları, Devlet Konservatuarı mezunları evet, belki girmişti. Onların hepsini geçti ve hem tiyatro oyunculuğu ve metin yazarlığı yaptı.
2: Evet, evet.
1: Evet, bu şahane bir kariyer. Çok yani bir taraftan tıp fakültesini bitirmek, TUS'u kazanmak, uzmanlık olması ayrı bir dünya ama öbür tarafta da farklı bir Meral Saklayan var. Evet. İkisini isim benzeri zannetmeyin lütfen. İkisi tek kişide toplandı. Peki, öykülerinin Notos, Varlık gibi dergilerde, Edebiyat List gibi dergilerde yayınlandığını konuşmuştuk daha önceki gelişinde yıllar önce. Ama tabii unutmuşsunuzdur sevgili dinleyenler çünkü sizin hafızanıza pek güvenemiyorum. ve Kafe Kitap'ta derlediği kadın yazarlardan kadın öyküler seçkisinde Hamam öyküsüyle yer almıştı. Ve sonra da yine yazarlık kariyerine devam etti. Önceki programa gelişinde öyküleriyle Meral Saklayan'ı konuk etmiştik. Şimdi ise Yaşar Kemal'in biyografisini yazdığı kitapla konuğumuz oldu ki Çukurova'dan Dünya'ya başlığını taşıyor. Tıpkı Meral Saklayan'ın bizatihi kendisi gibi.
2: Çok teşekkür ederim.
1: O da hemşehrisinin değil mi romanını yazmış oldu. Ne hissettiriyor size? Kitaptan bağımsız olarak soruyorum. Bir Adanalı olarak Yaşar Kemal size ne hissettiriyor?
2: Ben bu konuya böyle ilgi duyduğum zamanlarda Yaşar Kemal'le yeni tanışmıştım. Çok etkilendim tabii. Çok sevdiğim bir yazar. Yan yana olmak çok heyecan vericiydi. Hakikaten kendimi ona tanıtırken çok heyecanlanmıştım. O da bunu anlamıştı. Adanalıyım demek için çok çaba sarf ettim. İçimde böyle savaşlar oldu. Yanına gittim ve ben de Adanalıyım, ben de yazıyorum ama çok yeniyim falan dedim. O da benim ne kadar...
1: Siz kaç yaşındaydınız bunu konuşmayı yaparken?
2: Aslında
1: bu heyecanı yaşarken?
2: 2013 yılıydı. Ben yazıyordum, öykülerim de vardı ama çok böyle hani her yerde görünen, yazılan öykülerim daha yeniydi. Bundan dolayı onun da bunu önemsemeyeceğini zannedip yanıldım. Çünkü o kadar önemsedi ki ne kadar güzel kalemin de var, doktorsun, sen bizim kızsın, Adanalısın, ben senden her şeyi beklerim zaten falan deyip beni öyle bir motive etti ki o gün oradan çıkıp gerçekten ben zaten yazar olmayı çok istiyordum, çok da çalışıyordum. Yazar olmak öyle durup dururken yapılacak bir iş değil. O yüzden çok okumak, yazmak, değerlendirmek, gözlemlemek, hekimlikle beraber götürmeyi istediğim için de bayağı bir zorlandım ama yapıyorum, çok da severek oluyor. O gün sonra Yaşar Kemal'i ben 2013 yılından sonra hiç göremedim. Tam görüşeceğiz ve birbirimize söz verdik. Fakat 2015 yılında hastalandığında ve ben bir yoğun bakım uzmanı olarak o da yoğun bakıma yatınca orada çok etkilendim. Gittim, arkadaşlarımla görüştüm, onun hakkında bilgiler aldım. Fakat sonradan da onu kaybettik. Nur olsun. Kaybettiğimiz gün böyle bir hissiyatla mutlaka onun hakkında yazmalıyım diye düşündüm. Tabii bunu hemen hayata geçirmek kolay olmuyor. Hayata geçirmek için de bir zamana ihtiyacım vardı. Belki kendi haddimi aşmıştım. Çünkü Yaşar Kemal'i yazarım dediğimde onun hakkında yazmanın bu kadar zor olacağını bilmediğimi anladım. Bu işe girişince de şeyi fark ettim. Yani sen ne yaptın? Nasıl böyle bir şeye kalkıştın dedim demedim değil. Sonra da kendime şöyle bir söz verdim. Yapabildiğini yap. Seninle ilgili olan tabii ki onu anlatmak çok zor. Ama yapabildiğin kadarıyla ve çalışarak ve ona uygun olacak şekilde yapabilirsin diye düşündüm. Çok okudum. İlk 6 ayım sonra 1 yılım daha okumakla geçti ama mümkün değildi yapılan yazılan her şeyi okuyabilmek, Yaşar Kemal'i tanıyabilmek, kitapların hepsini bitirebilmek, ülkeler arasında aldığı ödülleri kanıksamak, bilmek hepsini kesinlikle mümkün değildi. Notlar alıyordum. En sonunda dedim ki bu işin sonu yok. Sen otur ve başla. Öyle doğdu bu kitapta.
1: Geniş bir kaynakça da var zaten faydalandığınız kitaplara ilişkin.
2: Çok geniş kaynakça var evet. Evet çok
1: şimdi
2: geniş.
1: Yaşar Kemal'i belli bir kuşak herkes tanıyor. Tabii. 80'ler, 70'ler, 60'lar, 90'lar.
2: Evet.
1: Bir kuşak da çok tanımayabilir. Çünkü kitaplardan uzak, sosyal medyayla kendisine bir kale kuran bir kuşaktan söz ediyoruz.
2: Evet.
1: Sizin ne hayal kırıklığına uğratır Yaşar Kemal'le ilgili? Mesela bir gençle karşılaştınız, sordunuz Yaşar Kemal'i yazdım diye, kim olduğunu bilmiyor. Ne hissettirir size? Çünkü böyle bir kuşak var.
2: Evet ama şöyle hiç ummadığım kadar tanıyanlar da var. Aslında biz biraz böyle gençleri şey gibi hissediyoruz ya bazen, aramızda makas çok açıldı tabii bizim geldiğimiz dönem ve onların dönemiyle çok alakasız durumdayız. Makas çok açılmış durumda ama şunu fark ediyorum, çoğunluk tanıyor Yaşar Kemal'i. İnternetle ilgili bir şey bu ya da onun yazdığı bir takım cümleler vardır, o işte Yaşar Kemal demiştir onu diye altına yazınca oradan tanıyorlar. Bir takım cümleler geçtiği için tanıyorlar, sevgililerine söylemek için bazı cümleleri sarf ediyorlar, onun Yaşar Kemal'e ait olduğunu biliyorlar. Özellikle İnce Mehmet hem türküsü hem kitapları ve oradan alınan alıntılar çok fazla internette yer alıyor. Bilmeyen yok gibi ama bu bilmekle farkında olmak ayrı şeyler. Ben farkında olmadıklarını görüyorum. İşte onu, o beni biraz hayal kırıklığına uğratabiliyor. Ama bence bunu da yapabiliriz. Yani Yaşar Kemal artık okullarda da çok okutulan bir yazar. Ve mutlaka onun hakkında öğretmenlerimizin biraz daha derin bilgiye sahip olup öğrencilere onu sevdirmeleri, onu en azından onun yazdıklarını, edebiyata olan katkısını, barışa olan katkısını, sevgiye, çiçeğe, ağaca, ormana, doğaya olan katkısını, onu söyleseler o bile çok güzel. Çünkü biliyorsunuz kitabımın başında
1: karşılaşma.
2: Bir geliş,
1: ön söz
2: bir, mü? Ön sözüm var. Abidin Dino'nun. Ve diyor ki Abidin Dino, gözümüzün önünde bir deri bir kemik köylü delikanlının biri. Adı Kemal Sadık Gökçeli. Hemite köyünden gelmedir. Dağ bayır dinlemez, köyünden, dağ köylerinden, obalardan, ovalardan, kasabalardan ikide bir de kopup gelir Adana'ya. Çöker önümüze, ağıtlar, türküler, destanlar serer, buruşuk sarı kağıtlar üzerine yazılmış. Her getirdiği söz yumağı akıllara durgunlukta. Dehşet acı, dehşet güzel. Bu Abidin Dino'nun Yaşar Kemal'le ilk tanıştığı yıllarda, sanıyorum Yaşar Kemal 13-14 yaşlarında. Abidin Dino ve Arif Dino Adana'dalar. Bu iki kardeş Yaşar Kemal'le tanışıyorlar Ramazanoğlu kütüphanesindeyken ve onun ağıtlar yaktığını ve bunları yazdığını görünce çok hoşlarına gidiyor. Sonra zaten arkadaşlıkları ilerliyor.
1: Şimdi siz aslında insan bedeniyle uğraşıyorsunuz yaptığınız iş itibariyle. Diğer profesyonel işiniz ise insan ruhuna evet. hitap ediyor. İkisi arasında nasıl bir ilişki var?
2: Ruhunu bilmeden bedene hitap etmenin bir anlamı yok. Ruhu anlamak lazım. Beden tamamen kılıf olan bir şey, ruhtan beslenen bir şey. Beden tek başına bir varlık değil. Varlık bize görünen fiziki bir varlık olsa da ruhu olmayan bir beden zaten bizim ilgi alanımıza girmez.
1: Yoğun bakımda ilgilenmezsiniz evet. Yani.
2: Yani şu anda biliyorsunuz yapay zeka var. Ruhu olmayan bedenler işte. Tabii çok fark eden şey orası. Ruh olmadan bedenin bir anlamı yok.
1: Çukurova'nın yetiştirdiği bir kadın olarak baktığınız zaman Yaşar Kemal'i yazmak sizin için bir biyografi çalışması, bir görev miydi? Yoksa kişisel bir yolculuk muydu?
2: Kişisel bir yolculuk. Görev değil, sevgi. Sevgi. Ve onu kutsamak değil ama hayranlık. Ve bir benim için de bir yolculuk. Çünkü Yaşar Kemal'in hayat yolculuğu beni çok etkiledi. Biliyorsunuz onun hayat yolculuğu çok acıdır. Acılarla gelmiş bir insandır Yaşar Kemal. Bilenler için değil ama bilmeyenler için söylüyorum. Yaşar Kemal tek çocuk. Ailesi Van'dan göç ediyor Adana'ya. Adana'nın bir köy Hemite köyüne. O da o zamanlar
1: Birinci Dünya Savaşı sırasında
2: evet,
1: değil
2: Dünya
1: mi?
2: Savaşı sırasında geliyorlar. O zaman köy şu anda Osmaniye'ye bağlı ama o zaman Kadirli'ye bağlı. Kadirli ilçesine bağlı. Orada yaşıyorlar ve Yaşar Kemal doğuyor. Orada doğuyor Yaşar Kemal. 3,5 yaşındayken sağ gözünü kaybediyor bir kurban kesimi sırasında ki Yaşar Kemal için kesilen bir kurbandır o.
1: Köyün tek Kürt ailesi.
2: Evet tek Kürt ailesi ve Türkmen bir köy ama o kadar iyi birbirlerini taşımışlar ki ya da iyi komşuluklar edinmişler ki kimse kimsenin Kürt, Türk olduğunu falan hiç irdelemiyor. Birbirlerini çok seviyorlar. Yaşar Kemal'in babası Sadık Ağa çok kendi çapında aklı başında işini gücünü bilen çevresinde çok saygın bir insan geldiklerinde maddi durumları da çok iyi ama sonradan bu işler bozuluyor bir de 4,5 yaşında 5 yaşındayken de Yaşar Kemal'in babası camide namaz kılarken büyük abisi dediğimiz evlatlık olan Yusuf tarafından hançerlenerek öldürülüyor. Yani bir ağır bir 8 yaşına kadar çok ağır travmatik bir çocukluk ama aynı zamanda maddi yönden iyi bir çocukluk fakat sonra 8 yaşından sonra annenin töreye göre amcayla evlenmesi ve Yaşar Kemal'in babasının yokluğu ve amcanın...
1: Bütün bu anlatılanlar tabii hani o Türk romanında bizim karşımıza çıkan değil mi? Türk filmlerinde bizim karşımıza çıkan motifleri de aslında anlamamızı sağlıyor.
2: Tam anlatıyor. Hı-hı. Tam böyle bir yaşam öyküsü. Hı-hı. Sanki eski Türk filmlerinde Hı-hı. olan bir yaşam öyküsü. O sırada anne amcayla evleniyor ve tek amacı var kocasının öcünü almak. Hı-hı. Tabii bu bir kadın için ne derece çok önemliymiş demek ki kadın bütün parasını pulunu bu yolda harcıyorlar ve sonra Yaşar Kemal bu iş daha çocuk tabii o abi dediği Yusuf'la hiç görüşmüyor ona küs onunla hiç kardeşlik bağı yok daha sonra Yusuf öldürülüyor ama Yaşar Kemal öldürmüyor onun anların ailesinden birisi öldürüyor Yusuf'u ama anne bunu mutlaka altını çizmek istiyorum anne bunu etrafa şöyle yayıyor Kemal babasının öcünü aldı diye. Yaşar Kemal bunu hep anlatırken ben hiçbir zaman hiçbir kimseye zarar vermem vermeyecek bir insan zaten kurda kuşa ağaca her şeye suya toprağa çok saygılı çok seven doğayı kendine tac edinmiş
1: katil
2: insan.
1: Bulundu mu peki?
2: Evet katil kendi şeylerinden aşiretlerinden büyük Osman adında birisi.
1: Bu arada anne motifi özellikle Yaşar Kemal'in o kitaplarındaki eşkiyayı anlamak için değil mi? Akrabalarından bahsediyorum anne çevresinden bahsediyorum önemli bir detay.
2: Evet
1: veriyor.
2: Çünkü annenin dayısı ya da kardeşi iki tane şeyi var orada çok önemli eşkiyalar var. Bu eşkiyalar bu annenin yakınları. Yaşar Kemal de bu eşkıyaları yazarken bu eşkıyalardan çok yararlanıyor. Onlar onun için büyük bir büyük bir örnek. Hatta Yaşar Kemal'in eşkıyayı, dağdaki eşkıyayı İnce Mehmet'i yazarken bence bundan çok etkilendiğini düşünüyorum. Çünkü gözünün önünde olan da var. Onları da görmüş ya da işitmiş ya da söylence olarak önüne gelmiş. O yüzden bunu çok iyi anlatıyor. Çünkü yaşanmışlığı da var.
1: Evet, yazarların yaşadığı yerle beslenmesi,
2: evet,
1: değil mi? Hazırladıkları metinlerde ve o eserlerde çok, kendisini çok gösteriyor. Hani böyle bir Çukurova'da ve böyle bir ailede yetişmiş olmasaydı, söz gelimi bir o zamanın şartlarında İstanbul'un böyle bilinen bir muhitinde yaşamış olsaydı, Cihangir'de yaşamış olsaydı, Nişantaşı'nda, nasıl bir Yaşar Kemal acaba hayatımıza girmiş olurdu yani, ve edebiyatta bir yok, bir eksikliğini hissederdik muhtemelen. Tabii. Bilemezdik aslında neyi hissedeceğimizi ama bir eksiklik olurdu bakıldığı zaman. Öyle töre kavramı, değil mi? Türk filmlerinde de romanında da çok karşımıza çıkan bir öge. Ne kadar evet, güçlü bir öge. Çünkü ailede her şey törenin kurallarına göre yerine getirilmeliymiş. Sizin metinlerinize baktığım zaman bunu görüyorum. Çocukluk yıllarına ilişkin töre kanunları alelacele yerine getirilir ve Yaşar Kemal'in annesi de babasının ölümünden sonra zaten biraz önce sizin söylediğiniz gibi amcasıyla evlenmek durumunda kalmış oluyor.
2: Aslında amcasıyla evlenmenin getirdiği bir şartla evleniyor zaten. Tahir'le evlenme nedeni, amca Tahir'le evlenme nedeni de sebep bu. Sadık Efendi'nin kanının yerde kalmaması. Aslında birinci neden o. Tabii ki töre de var ama bunun birinci neden olarak ortaya koyuyor ve bunu görmek istiyor.
1: Şimdi yavaş yavaş kişiliğin oturmaya başladığı dönemlere evet, geçmek istiyorum. Yaşar Kemal'in iç sesini dinleyerek kendi hayatında seyirci değil başrol oynamaya karar verdi. 1950 yılına bizi götürün lütfen.
2: Evet, şimdi Yaşar Kemal 1950'lere çok çabuk gelmiyor tabii. 1950'lerden önce işte bu 23 ya da 25 doğumlu, 1923 ya da 25 doğumlu olduğu söyleniyor Yaşar Kemal'in. 14-15 yaşında Adana'ya geliyor ve Ramazanoğlu Kütüphanesi'nde bir sürü iş yapıyor ama okumak için geliyor aslında. Fakat Çırçır Prese Fabrikası'na girdiği zaman orada bekçilik yapmak üzere geceleri bekçilik yapıyor, gündüz de okula gidiyor. İkisini birlikte götüremediği için de okulu bırakıyor. Hatta daha sonraki yıllarda neden bitirmediniz okulu dediklerinde neden okumadınız diye soru soruyorlar Yaşar Kemal'e. O da diyor ki okumayı çok sevdiğimden.
1: Tam bir kitap yani, kurdu olduğunu belirtmişsiniz.
2: Evet, evet, bir kitap kurdu. Daha sonra da burada Abidin Dino'larla ve Arif Dino'yla görüşüyor onlarla. Onlar da ona bir takım şeyler, bir takım kitaplar hediye ediyorlar. Çünkü çok zengin insanlar, maddi yönleri çok iyi, tanınmış bir aile. Yaşar Kemal'in 1950'lere kadar geldiği yer şöyle. Önce Ağıtlar kitabı basılıyor onun. Ağıtlar kitabı...
1: İlk okuduğu kitaplara baktığımız zaman madem geriye gittik. Evet. Küçük şeyleri görüyoruz. Küçük şeyi görüyoruz değil mi?
2: Evet.
1: Yaşar Kemal okuduğu ilk romanın bu olduğunu söylemişsiniz. Ardından Kerem'le Aslı'yı okuyacaktır.
2: Ama Kerem Aslı yasakmış o zamanlar.
1: Nesi yasakmış ki acaba? Niye yasaklanmış?
2: Onu okuyanlar intihar ediyorlar. Evet, Kara Sevda'ya girip intihar ettikleri için yasaklanmış.
1: Kerem çok enteresanmış. Evet. Acaba bir vaka var da mı öyle yapmışlar?
2: Ben
1: canlarına mı? Var mıymış vaka?
2: Öyle bir şey görmedim. Evet, ama tabii bu ne derece doğru onu bilmiyorum. Fakat öyle bir rivayet var. Evet.
1: Sonra Don Kişot gelecek değil mi Kerem Nazlı?
2: Don Kişot'u
1: ona veriyorlar. O okuduğu ilk kitapları bize biraz bahsederseniz, hani kişiliği otururken ve yazarlığı oluşurken
2: evet,
1: neler okudu?
2: Şimdi,
1: Tolstoy okumuş.
2: Tolstoy okuyor. Ondan sonra Dostoyevski okuyor. Dostoyevski ve Tolstoy'dan başka bir de Stendhal okuyor. Kırmızı siyah, kırmızı ve siyah. Bunları çok seviyor ama esas burada bir şey var. Abidin Dino ona yüz tane kitap hediye ediyor. Bir toprak satıyorlar Abidin ve Arif Dino'nun ailesi ve sonra Yaşar Kemal'e çok büyük bir kitap hediye ediyor. Büyük bir kutu, büyük bir yani 100 tane kitap ediyorlar ve bunların 5'i söylediğiniz gibi Don Kişot'lardan oluşuyor. Bu da yanlışlıkla aldığını zannediyor bu kitapları ve geri vermek istiyor. 5 tane Don Kişot var diyor. Ben bir tanesini aldım, 4'ünü size vereyim. Yanlışlıkla geldi herhalde. O zaman Abidin Dino diyor ki hayır, biz sana özellikle verdik bunu. Bunları bir sürekli okuyup aynı kitabı okuyacaksın. Çünkü bu kitabı okumak zaten çok iyi bir yazarlık. Yazar olursun. O yüzden bu kitap birisi kaybolursa öbürünü, öbürü kaybolursa öbürünü sürekli elin altında olsun diye 5 tane kitap hediye ettik diyor.
1: Farklı nüshalar değil, aynı kitaptan 5 tane.
2: Aynı kitaptan, evet.
1: Farklı
2: aynı
1: çeviriler kitap değil. Yani.
2: Hayır,
1: enteresan.
2: Hayır değil. Güzin Dino da var o dönemde. Güzin Dino, Abidin Dino'nun eşi. Ve o da Fransızca eğitmeni, bir akademisyen. O da onunla Fransızca kitapları okuyor ve onunla Fransızca kitaplarını şey yapıyor, tartışıyorlar. Aslında olay şu, onlarda Yaşar Kemal'de ağıtlar var, toplumun getirdiği edebiyat var, diğerlerinde de dünya edebiyatı var. Hı-hı. Diğer arkadaşlarında. Dolayısıyla gece oturmalarında ya da bir araya geldiklerinde hakikaten tadına doyulmayan sohbetler ediyorlar. Çünkü Yaşar Kemal'de onları tamamlayan bir şey var. Ağıtlar, destanlar, toplumun diğer tarafı. Onlar da dünya edebiyatına hakimler. Hı hı. Düşünebiliyor musunuz, böyle bir ikili oluşuyor ve bunlar birbirlerine bu konularda yardımcı oluyorlar. Her iki tarafın da çok yararlandığı sohbetler olduğuna eminim. Keşke olsaydım oralarda. Hı hı.
0: Serhat Sarı Sözenli gündem dışı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Peki ilk öykü ve askerlik dönemine baktığımız zaman değil mi? Evet. Bununla ilgili önemli bilgiler vermiş oldunuz. Özellikle Ali Arif Dino ile karşılaşması, Abidin Dino ile karşılaşması bu anlamda evet. Önemli. Evet. Kadirli günlerine geçelim mi? Özellikle Kozan Hapishanesi ya da TİP'e katılmasıyla mı başlayalım? Akışı size bırakayım.
2: Şöyle, Adana'da Komünist Parti kuruluşu oluyor ve Yaşar Kemal de kurucular arasında oluyor. Daha sonra da Kadirli'de bir şey yapıyor, arzuhalcilik yapıyor. Hı. Gidip geliyor Kadirli'ye, kendi köyüne gidiyor. O durumda tabii para kazanması da gerekiyor. O durumda birisi hapishanede, bu kuruculardan değil de dışarıdan birisi hapishaneye düşünce Yaşar Kemal'in adını veriyor ve diyor ki evet, o da Komünist Parti'yi kurdu, ele başlarından birisi o, bu ülke için zararlı birisi. Tabii Yaşar Kemal'in peşine düşüyorlar, onu hemen alıyorlar, hapishaneye koyuyorlar ve hapishanede kendi yani bulunduğu yerin hapishanesi, Kadirli Hapishanesi aslında. Orada yalnız halk tabii galeyana geliyor, yani bu bir hain, vatan haini, yani aramızda bir hain dolaşıyor.
1: 1940'lar
2: evet, bir vatan haini, düşünün 17-18 yaşında bir çocuk aslında aynı zamanda. Evet. Ve bu Yaşar Kemal'i çok etkiliyor. Çünkü neden? Bir cuma günü orada pazar varmış. Sebze pazarının olduğu gün, yani sebze, meyve pazarının olduğu gün. Ve halk kendi arasında Fısıltı Gazetesi'yle insanlar bir araya gelmek için organize oluyorlar. Ve diyorlar ki hapishaneyi basacağız ve Yaşar Kemal'i orada öldüreceğiz. Bu Fısıltı Gazetesi komutanın kulağına da geliyor. Bunu duyunca hatta Yaşar Kemal çıkıp Yaşar Kemal'e söylüyorlar, bir akrabası gelip ona söylüyor. Bunu duyunca Yaşar Kemal hemen komutanla görüşüyor, diyor ki beni öldürecekler.
1: Evet.
2: Komutan da hemen onu
1: Fısıltı Gazetesi'ne üretiyor tam olarak, yani vatan haini vatan denmesinin haini. Ötesinde başka bir şeyler daha.
2: Hayır Komünist Parti. Hmm. Yani onlar için kötü bir şey bu. Hmm. Çünkü Yaşar Kemal zaten solcu olarak mimlenmiş. Hmm. Öyle mimlenmiş. Hmm. Ve hep şeylerin karşısında, ağaların karşısında, beyliklerin karşısında, haksızlığın karşısında sürekli bunları dile getiren bir adam aynı zamanda. Böyle olunca tabii komutan onu alıyor ve başka bir küçük bir oda var, şeyden karakolun dışında bir yerde, onu oraya koyuyor ve bekliyorlar. Buna şey vermiyorlar, olmaz diye düşünüyorlar. Yani bence bu olmaz diyor. Yani tamam, öyle bir şaya yayılmış ama yapılmaz. Fakat bir bakıyorlar ki pazar daha varken bütün halk karakola doğru geliyor ve Yaşar Kemal orada diye karakolun bazı yerlerini yerle bir ediyorlar. Tabii komutan çıkıp bunlarla bir konuşma yapıyor. Diyor ki biz burada tutmadık, onu gönderdik buradan, merak etmeyin diyor. Ve onu gece, tabii halkı gönderiyor, halk gidiyor evlerine. Gece karanlıkta Yaşar Kemal'i gizlice Kozan'a gönderiyor. Kozan'da mahkemeye çıkıyor Yaşar Kemal ve orada hapse giriyor. Evet. Hapse girdiği zaman onu bir eşkıya karşılıyor.

0: kitap okumuş bir insanım. Kitaplarınızı çok beğeniyorum. Özellikle eşim sizin bebek öykünüzü
1: ilk öykünüzü çok
0: beğendi. Ben size bir şey söyleyeceğim. Siz burada kalmayın yoksa sizi öldürürler. Siz buradan gidin diyor.
1: Hakim mi diyor bunu?
0: Hakim diyor. Evet. Ve Yaşar Kemal oradan böylelikle gidiyor.
1: Evet, bu başka bir aslında
0: çok değil mi?
1: Bir roman sizi, konusu olur.
0: Evet, sizi diyor tutuklamak için çok baskı altında kaldım. Ha. Bunu da itiraf ediyor. Evet. Ama işte zaman, mekan, yani bu üçlü, zaman, mekan, kişi üçlüsünü düşündüğümüz zaman, yılları da düşündüğümüz zaman ne kadar, hani o ana gitmek çok zor. O yüzden bu yazılanlar ne derece muhtemelen doğrudur ya da yazanlar bunları açık araştırmışlardır. Ben de araştıranların kitaplarını okuyarak bu kitabı yazdım. O yüzden ben de böyle şaşırarak hakikaten.
1: Edebiyat ve politika konulu bir röportaj yaptığını görüyoruz.
0: Evet.
1: Abdi İpekçi ile.
0: Evet, Abdi İpekçi ile edebiyat ve politika
1: yolları kesişmiş ve siyasi eğilimlerini belirlemeye başladı. Dönemlere karşılık geliyor değil mi? Abdi İpekçi ile yapmış olduğu bu röportaj.
0: Evet, yani o zamanlar tabii Abdi İpekçi ile bu röportajını anlattığı kendi kitabı var. Oradan almıştım onu da. Orada gerçekten politikanın edebiyatla olan ilişkisini o kadar güzel kuruyor ki ben diyor burada kendim kişiliğimle ilgili değil ama toplumu çok önemsediğim için kendim tek başıma bir şey yapamam ama kalemimle, düşüncelerimle ve kitaplarımla bir döneme katkım olabilir diyor. Yani özeti oydu o şeyin, o yaptığı röportajın.
1: Evet. 1948 yılında yayınlanan öyküsü Bebeği Adana'daki yazar dostlarının önünde okuduğunu görüyoruz. Nasıl bir tecrübeydi? Bizi gözümüzde bir canlandırabilir misiniz rica etsek? Bir öykü yazıyor ve işte topluyor demek ki Abidin Dino da var herhalde.
0: Ya şimdi Arif Dino var. Kimler varsa. Yani çok istiyor, beğenilmek istiyor. Yani ağıtlar yakıyor, destanlar. Çünkü okuma yazması olmayan bir adam, bir çocuk bunları aslında kulaktan dolma şekilde öğreniyor önce. Ve onları öğrendikçe de bunları nasıl yazacağını bilemiyor aslında. Fakat bir gün bir çerçi geliyor köye. Bakıyor ki çerçinin elinde bir kağıt kalem var. Ne yapıyorsun amca diyor. Bu kağıt kalem ne? Diyor ki benim sattıklarımı unutmamam için onları yazıyorum diyor. Yoksa unuturum diyor kime ne sattığımı. Aa diyor ben de öğreneyim. Bunun için de okula gitmesi gerekiyor. Okuma yazma öğrenmesi gerekiyor. Okuma yazma öğrenmek için de gidip bir öğretmene yalvarıyor. Ayağında ayakkabı yok. Hiçbir maddi bir durumu yok. Öğretmene de şöyle diyor. Ben okuma yazma öğrendiğim gün buradan gideceğim zaten diyor. Yani sizinden ricam sadece okuma yazmayı öğrendim. Şimdi bütün bunlar ne gösteriyor? Çünkü neden destanlar bize destanları yazıyor. Kendi kafasına yazıyor hepsini. Ağıtları kafasına yazıyor. Bütün bunları, öyküleri, hayalindeki insanları, işte gördüklerini, bütün bunları kağıda kaleme dökmek kolay bir şey değil ama bunu öğrenirse eğer yapabileceğini düşünüyor. Daha sonra öğrendikten sonra da kendini beğendirmek istiyor. Daha doğrusu beni fark edin anlamında ben alıyorum onu. Hepimiz bunu yapıyoruz. Ben de şu anda yazdığım zaman bir çok güvendiklerime gösteriyorum mesela nasıl buldunuz diye. Öyle olunca tabii ben de bunun öyle oldu. Yani bu şekilde düşündüm ben olayı. Onlara gösterince onlar da hayran kalıyorlar. Çünkü bu kadar derinlik, bu kadar güzel betimlemeler, bu kadar güzel toplumun bu gelenek göreneklere, töreye ve halk edebiyatına bu kadar nasıl diyeyim hakim olmak o yaşta bir çocuk için çok zor. Ama bunu yapıyor Yaşar Kemal ve ona hayran kalıyorlar.
1: İstanbul'a uzun bir yolculukla gelmiş oluyor ama parası da yok.
0: Hiç parası yok.
1: Ucuz bir otele yerleşiyor. Arif Dino'dan gelecek haberleri bekliyor. Arif Dino, Dino'lar genel olarak çok önemli bir yere sahip aslında.
0: Bence onu Yaşar Gergef Kemal'de. Gibi işliyorlar Yaşar Kemal'i. Çünkü onda bir gelecek görüyorlar. Onun ne kadar derin bir bilgi sahibi olduğunu biliyorlar, görüyorlar ve onun arkasında duruyorlar.
1: Tam headhunter'lar mı? Çünkü çok küçük yaşta bunu fark ediyor
0: çok
1: olmaları.
0: Çok küçük yaşta.
1: Enteresan.
0: Onlar da küçükler aslında.
1: Evet. Onlar kaç yaşlarında?
0: Aynı yaştalar yaklaşık. Evet. Çünkü aynı yerlere takılıyorlar Adana'da. Kütüphane, işte kültür Adana Ramazanoğlu Kütüphanesi, Adana İl Halk Kütüphanesi'ne gidip geliyorlar. Onlar da biri şair, biri ressam. Tabii kültürle bu kadar haşır neşir

0: olunca sanatla, oraya gelen ve hiçbir birikimi olmayan görüntüde, ya yani okul olarak birikimi olmayan birinin bu kadar bilgili ve geniş çapta bir şeyin olması, bir sanat yelpazesinin olması onları çok etkiliyor.
1: Evet, şöyle bakıyorum, Adana'da 107.4'müş frekansımız. Onlar da kulaklarını belki 4 açmışlar, dinliyorlardır diye düşünüyorum.
0: İnşallah.
1: Evet. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi ile tanışma, Nadir Nadi ile görüştürülme, değil mi?
0: Evet.
1: Cumhuriyet'te ne yaptı Yaşar Kemal?
0: Cumhuriyet'te aslında yaptığı ilk şey, Yaşar Kemal kendi yazdıklarını Cumhuriyet'e vermek istedi ama Nadir Nadi onu görünce onu Van'a gönderdi. Bir röportaj yapsın diye. Ve Van'a gönderdiği zaman röportajını yapsın diye çok çalıştı Yaşar Kemal ve gerçekten o röportajı
1: bir dizi röportajı değil mi kitapta okuduğumuz?
0: Evet. Evet, o röportajı yapıyor ve biliyor musunuz bilmiyorum, kaçakçılarla yaşıyor. Kaçakçılar röportajı yapmak için az kalsın aslında enselenecek oluyor yani. Ama çok şükür oradan da kurtuluyor. Hayat işte Yaşar Kemal, Yaşar Kemal olsun diye bütün düğümler çözülmüş. Bence o Yaşar Kemal olacaktı zaten. Yani öyle
1: düşünüyorum. Röportajlarını mektupla gönderecektir ve yine Meral Saklayan'ın kaleminden anladığımız kadarıyla da İstanbul'a geldiğinde röportajlarının ses getirdiğini, herkes tarafından artık isminin bilindiğini de öğrenecektir.
0: Aslında onu da şöyle öğreniyor. Van'dayken o zamanlar gazeteler var. Her gün bakıyor bugün röportajım çıktı mı diye. Ahtamara Adası'na gitmek için bir vapur diyelim ona biniyor.
1: 88 frekansından bizi Van'dan dinleyenler ve Ahtamara Adası'na da sevgiler.
0: Evet, sevgiler.
1: Gittiniz mi? Ben gitmiştim.
0: Tabii ki ben Van'da da görev yaptım. Van'ı da çok severim. Buradan sevgiler, saygılar. Orada bir şeyde bu o zamanlar vapur demeyelim ama bir işte onun gibi bir şey, bir arabaya biniyorlar ve tam Ahtamara Adası'na gidecek. Orada birisinin elinde görüyor bir gazeteyi, Cumhuriyet Gazetesi'ni Yaşar Kemal. Bir bakıyor kendi adı ve kendi yaptığı röportaj. Orada işte ilk kez hani evet bu iş oldu diye içinde evet çok seviniyor. Bunu çok dile getirirdi. Çok da yani dile getirmiş daha doğrusu her yerde. Bu çok güzel bir şey. İnsanın kendi yaptıklarının karşılığını alması harika bir şey çünkü.
1: Tabii,
0: çalışkan bir insan. Çok çalışkan.
1: 50 dakikaya sığdırabileceğimiz kadar sığdırıyoruz ama Meral Saklayan'ın kitabını okuduğunuz zaman tuğladan vapurla gittiğini ve o vapur seyahatinin detayını da okumuş olacaksınız sevgili dinleyenler.
0: Evet.
1: Ağıtlar insanlığın ortak acısını canlı şekilde tabii anlatan edebi metinlerdir. Yaşar Kemal ve ağıtlara baktığımız zaman, ağıtlarına baktığımız zaman ne söyleyebiliriz?
0: Şimdi aslında ilk Yaşar Kemal'i ilk cezbeden şey ağıtlar aslında. Sonradan aşık olmaya da kalkıştı ama bir aşıkla tanıştı ve aşık olmak istedi. Hani fakat aslında ağıtlar ilk onu yola çıkaran şeyler ağıtlardır. 1000 yıldır yakılan bu ağıtların tam ortasına doğmuş biri aslında Yaşar Kemal. Halk edebiyatının bir parçası ama o güne kadar çok ciddiye alınmamışlar ağıtlar. Ve Yaşar Kemal genç yaşında o köylerde, obalarda, yaylalarda dolaşıp ağıtları toplamayı kendine iş edinmiş. Bu çok önemli onun için. Çünkü şöyle bir yerde okumuştum. Çok ayakkabı eskittim, çok çarık eskittim der bu ağıtları toplarken. Ya baş koymuştur aslında ağıtlar için. Arada bir de jandarma basıp evlerini basınca o ağıtların çoğunu kaybetmiştir aslında Yaşar Kemal. Ama daha sonra yeniden ağıtlara önem vermiş ve bu ağıtlar ilk onun Çukurova ve Toros köylüklerinden derlediği ağıtlar 1939'da ve 42 yıllarında yani bu 3 yıl arasında Yaşar Kemal'in ilk eseridir zaten ağıtlar. Bunlar çok önemlidir. Çünkü onun halktan topladığı şeylerdir ve bunları bir kitap haline getirmek, bir döküman haline getirmek onun için çok önemli bir şey. İyi ki de ağıtlar olmuş.
1: Sözlü edebiyat ve Yaşar Kemal için baktığımız bölüme değil mi? Destanlara.
0: Destan edebiyatında. Destan için de çok önemsiyor destanları. Bu destan terimi aslında tür olarak kullanılıyor o zamanlar ama çok da bilinen bir şey değil. Ama daha sonra Yaşar Kemal çok o kitap okuduğu için bunun destanları destan olarak yani biz buna epope tanımında yer alan epope ve epos metrik ifadesine yer aldığı metrik yani ölçülü olma edebiyatı doğrudan doğruya bir anlatının bir eserin manzum karakterlerine göre gönderme yapıyor. Bu destan incelemelerinde Yaşar Kemal'in daha sonradan bu sözlü edebiyat kafasını kurcalıyor Yaşar Kemal'in ve yüreğin içinde bir böyle tanı olarak kalıyor. Bunun üzerine düşünüyor. Kırıntı da olsa diyor ki hala var bunlar. Benim ustalarım, benim toprağımın sözlü edebiyatıdır demesi. Bu yüzden destanlar için öyle der Yaşar Kemal.
1: Sonun başlangıcını Marshall yardımıyla özdeşleştirmişsiniz. 1950'lerde Amerika'dan Türkiye'ye yapılan Marshall yardımından söz ediyorum. Bunun sonucunda Çukurova'da makineleşmeye gidilir. Bölge açısından değişim oldukça hızlı olur.
0: Şimdi olay şöyle, tabii önceden insan gücüyle yapılan her şey Marshall yardımıyla beraber traktörün hayatımıza girmesini sağlıyor. Traktörün girmesi iyi gibi görünse de bir sürü insanın işsiz kalmasına neden oluyor o günlerde. Ve insanlar sürüden, karasabandan traktöre o kadar zor geçiyorlar. Yani çok zor geçiyorlar, öyle çok kolay değil. Bir de el tezgahları var. Fabrikalar var. Bunların hepsini düşünmek lazım. Burada bunu dile getirir çoğu zaman. Kendi romanlarında da Marshall yardımının ve o zamanın yani Çukurova'nın o zamanki halini mutlaka anlatır Yaşar Kemal. Burada sosyolojik olarak toplumun karşılaştığı ve ansızın yakalandığı bazen iyi bazen kötü olan bu olaylar yani işte karasabandan direkt traktöre geçmek tamam çok güzel olabilir ama insanların işsiz, evsiz ve açsız kalmaları onu ilgilendiren konudur. Aslında onu ilgilendiren tek konudur hatta. Bunun hazırlıklı olması gerektiğine inanır. Yani önce önlem alınmalı, bu insanlar istihdam edilmeli ya da bir şekilde onlara da mutlaka bir yol gösterilmeli. Sonra bunlar tabii ki olabilir anlamında yazıları var. O şekilde gördüm ve ben aslında onun bunları daha çok direkt olarak değil de romanlarında çok işlediğini görüyorum. Mesela romancılığına... Yükteki Nar Ağacı'nda bu çok kullanılan karşımıza bir çıkıyor. Temadır.
1: Evet. Romancılığına özel bir kısım ayıracağım. Birkaç dakika sizi dinlendiriyorum. Gelen birkaç kitaba bakalım. Tolga Gümüşay'ın Altın Kitaplar'dan çıkan Anadolu Kareli Öyküler kitabı ulaştı. Bu öykülerde Gümüşay Anadolu'da gezerek hem fotoğraflarını çekerek kişilerin hem de onların hikayesini anlatmıştı. Gerçek öyküler ve gerçek fotoğraflar, gerçek kişiler üzerine yazılan bir kitaptı. Anadolu Kareli Öyküler Tolga Gümüşay'dan Altın Kitaplar'dan çıkmış. Gelecek haftalarda Tolga Gümüşay'ı konuk etmeyi planlıyorum. Zeynep Oral'ın İnkılap Yayınları'ndan çıkan 80 Yaşın Merhaba kitabının geldiğini görüyorum. Bu kitapta hem kendine hem ülkesine tanıklık etmiş bir ömrün durup geriye bakmasının cesaretini yansıtıyormuş. 80 yıllık hayatımın birikimini yalnızca anlatmıyor, onu yeniden yaşıyor. Bir gazeteci olarak kendi hafızasında dolaşırken Türkiye'nin yakın tarihine de dokunuyor. Sokakların sesi, meydanların kalabalığı ve seçimlerin gerilimi kitaba yansıyor. 80 Yaşın Merhaba Zeynep Oral'ın kitabı İnkılap Yayınları'ndan ulaştığı bir biyografi, bir anlatı düzeltiyorum. Ve sizin Mızraklı Avalin konuk olmuştu. Biz o kirpikleri boşa dökmedik diye bir biyografiyle karşımıza çıkmıştınız. Size bir otobiyografi kitabı hediye etmek istiyorum. Sizin Mızraklı'dan
0: çok
1: iyi okumalar dileyerek.
0: Sağ olun.
1: Şimdi romanlarında Yaşar Kemal genellikle doğup büyüdüğü ve çok iyi bildiği yörenin insanlarına eğilmiş ki sorularını gerçekçi bir yaklaşımla da onların sorunlarıyla birlikte dile getirmişti. Karakterlerini köylülerden, aşiret beylerinden, yörüklerden ve eşraftan seçtiğini okuduk.
0: Evet.
1: Yaşadıklarını, gözlemlediklerini başka tür bir gerçekliğe dönüştürdü. Simgeleşen ve arketipleşen kişiler ve olaylarla kurmaca yönü ağır basan destan havalı yapıtlar ürettiğini sizin metinlerinizde de okumuş olduk. Romancılığı evet. için neler söyleriz ki öncesinde öykücülüğünü ve evet. şiirciliğini de ele almış, şairliğini de ele almıştınız.
0: Evet, aslında Sarı Sıcak diye bir öykü kitabı var. İlk öykü kitabıdır ve ilk yazılanların arasında yer alır. Yaşar Kemal'in romancılığında söyleyebileceğim ilk şey, destandan ayrı olduğunu dile getirmek için çok çaba sarf etmiş Yaşar Kemal. Yani romanlarında genellikle bu dünyada roman sanatının gelişmesinde büyük rolü var. Ama roman ve destan ayrımını net olarak ortaya koyan ve bir o kadar da her iki geleneği yeni ve farklı bir yöntemle iç içe kılan bir yazar Yaşar Kemal. Önemli bir özelliktir bu. Çünkü o destanları da romanlar gibi roman olarak değil de destan ve romanın ayrı olduğunu ama birbirlerinin iç içe olduğunu gösteren yazılarını gördüm. O yönden çok iyi. Romancılığıyla ilgili ben tabiri caizse benim söylemek için çok haddim değil zaten. O kadar çok güzel romanlar yazmış ki. Bir tek roman değil tabii. Yaşar Kemal öykücü, şair, roman yazarı, çocuk kitapları var. Çok buradan onu söylemeyi çok isterim. Lütfen aileler çocuk kitaplarını okutsunlar. Bu yönüyle çok zengin senaryoları var. Bir takım romanları film yapılmış biliyorsunuz. Onların hepsini bir arada düşündüğümüzde çok zengin bir döküman var önümüzde. Bütün hepsine hakim olmak çok zor. Yapabildiğim kadar olmaya çalışıyorum. Her defasında yeniden ve yeniden Yaşar Kemal'i öğrenmek için. Hani yazdığım kitabın yazdıklarımı benim de içimde bunların hepsini oturtmak için ve bunları mutlaka eritebilmem gerekiyor. Nedeni de şu, çünkü ben okudukça bir şey öğreniyorum. Yaşar Kemal'i yazdım ama Yaşar Kemal hakkında her okuduğumda ayrı bir şey öğreniyorum ve diyorum ki burası eksik kalmış, bak bu da söylenebilirdi diyorum. Fakat bu işin sonu yok. Yaşar Kemal sonsuz bir adam. Edebi konuda çok sonsuz bir adam. O yüzden ona çok teşekkür ediyorum. İyi ki gelmiş, iyi ki bizim toprakların bir bireyi olmuş, iyi ki yazarımız olmuş. Çok memnunum Yaşar Kemal'i tanımaktan, aynı yerli olmaktan çok memnunum. Onun. İnşallah küçük de olsa biraz ona karşı bir şeyim olmuştur, bir yardımım olmuş, ona değil de onu tanıyanları tanımak konusunda, tanıtmak konusunda umarım bir katkım olmuştur diye düşünüyorum. Romanlarıyla ilgili İnce Mehmet dışında halkın en fazla okuduğu kitap İnce Mehmet. İnce Mehmet sürekli baskı yapıyor bu arada. Ama Yaşar Kemal'in çok güzel romanları, üçlemeleri var. Onların hepsini elimizden geldiğince, aklımıza geldikçe okumak, Yaşar Kemal'i anlamak için bence birebir neden. İnce Mehmet bu arada ikinci ve üçüncü ciltleri var. Bu konuya genççe yer veriyor Yaşar Kemal'dan. Öte Yüzü var. Genel başlığı altında topladı. Orta Direk, Yer Demir Gök Bakır, Ölmez Otu. Bunların hepsi çok ayrı ayrı çok güzel romanlar. Mesela Ölmez Otu, Türk romancısının Türk köylüsüne bakış açısını değiştiren bir romandır. Fethi Naci söylemiştir bunu. Ünlü bir edebiyat eleştirmeni Fethi Naci. Özellikle Ölmez Otu romanında Türk romancısının Türk köylüsüne bakış açısını değiştirdiğini söyler Yaşar Kemal için. Bütün romanlarını okumak tabii bilmiyorum. İnşallah herkese nasip olsun. Ben özellikle Demirciler Çarşısı cinayetini çok yine İnce Mehmet'ten sonra çok severim. Yılanı Öldürseler ve Yağmurcuk Kuşu, Kimsecik 1, Kale Kapısı, Kimsecik 2 romanları benim en çok. Bir de Al Gözüm Seyreyle Salih, o da var. 1976 yılında yazmış. Mesela onu çok beğeniyorum, çok seviyorum. Hepsi çok güzel. Tabii bunları ben dediğim gibi okudukça farkına varıyorum. Bir şeyi yazmak onu hemen sizin onu hazmettiğiniz anlamına gelmiyor. Yavaş yavaş siz de hazmediyorsunuz.
1: Siz Yaşar Kemal'in başarısının kaynağını aslında onu kuşatmış görünen olumsuzluklardan kaynaklandığını
0: aynen öyle
1: söylüyorsunuz.
0: Aynen öyle. Ben de bunu söylüyorum. Birkaç söylenen yerde gördüm. Çünkü bence konfor insanı çürüten bir şey.
1: Güzel bir başlık. Konfor evet. insanı çürüten.
0: Aynen öyle. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Konforlu olduğumuz alanda bir şey üretmemiz için bir neden yok. Motivasyonumuz yok. Yani benim bir şey yapmam için bir motivasyona ihtiyacım var. Bir çıkış noktasına ihtiyacım var. Yaşar Kemal'in çok çıkış noktası var. Yetimlik, sakatlık, fakirlik, töre, her şey. Hepsi bir arada. Çok zengin bir yerden gelmiş. Ama ne mutlu ona ki bu çok zengin bunları geldiği yaşamış. Yerden bunları iyi bir yere evirerek, çevirerek bunları edebiyata dökmüş. Hınçlı ve şey bir insan da olabilirdi. Başka yollara da sapılabilirdi ama o bunu en güzel kanala devretmiş bu olayları.
1: Bir de tabii kendi değil mi yaşadığı insanlar öldürmek istiyorlar.
0: Evet.
1: Daha 20 yaşında bile değilken vatan evet. haini diyorlar.
0: Aynen öyle.
1: O şeye geldi aklıma tabii viral olmuş. Hani vatan haini hain demek ki 1940'larda da değil mi başına
0: evet.
1: bu geldiği zaman.
0: Evet,
1: işte şu röportaj yapmaya çalışan işte o viral olan videoyu biliyorsunuzdur. Hani
0: evet,
1: vatan
0: evet.
1: hainisin diye iftira atan.
0: Evet.
1: Demek ki onlar aradan 10 yıllar geçse de bu toprakların aynı. Çocuklarını tüketmeye çalışmayı sürdürüyorlar.
0: Evet, çünkü şöyle bu kadar insan sevgisiyle dolu bir insanın, bu kadar barışçıl bir insanın, bu kadar ölümün çok olduğu yerden gelen birisi bu arada. Yani ölümün, hıncın, kinin, nefretin olduğu bir yerden bu kadar evrilmek, bu hale gelmek bence çok güzel bir başarı.
1: Teşekkür ederiz olsun. Programa katıldığınız için.
0: Çok
1: süremiz bitti.
0: Ediyorum.
1: Sizin söylediğiniz cümleyle bitirelim dinleyicilere. Konfor
0: insanı çürütür.
1: Konfor sizi çürütür.
0: Evet.
2: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı sona erdi. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te. Serhat Sarı Sözen'le gündem dışının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik müzik zamanı.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 7. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Sapanca'daki AK Parti kampının kapanışında konuştu. Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkedeki yakıt sıkıntısının kritik seviyede olmadığını açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Sapanca'daki AK Parti kampının kapanışında konuştu. Teşkilatlara kritik bir uyarıda bulundu.
2: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız. Her büyük şehirde, ilde, ilçede, beldede, köyde teşkilatımızın en az bir üyesiyle tokalaşmayan, konuşmayan, tanışmayan kimse kalmayacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e de gözdağı verdi. Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekti.
2: İç siyasette Ankara'yı Türkiye'ye açtığımız gibi dış politikada da Türkiye'yi dünyaya açtı. Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
1: Türk at yarışçılığının en prestijli organizasyonu olan 100. Gazi koşusunun kazananı jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan oldu. Veli Efendi Hipodromu'nda koşulan yarışta Bay Nalçakan 2 dakika 29 saniye 49 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı. Rekor katılımla gerçekleşen organizasyonu 67.200 seyirci tribünden takip etti. Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı. Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, dün Barbaros Hayrettinpaşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Yoğun katılımın olduğu törende zaman zaman kalabalıktan dolayı arbede yaşandı. Çanakkale'nin Lapsik ilçesinde denizde kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğundan acı haber geldi. Arkadaşıyla birlikte denize giren ve yüzme bilmediği öğrenilen NB bir süre sonra gözden kayboldu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin denize kıyıda yaptığı arama çalışmaları sonucu 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Dış gündemle devam edelim. İran ve ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki karşılıklı saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İddiaya göre iki ülke bölgedeki gerilimi düşürmek ve anlaşmazlıkları çözmek amacıyla 30 Haziran'da Katar'da teknik görüşmeleri başlayacak. Görüşmelerin daha önce İsviçre'de planlanan nükleer müzakerelerin devamı niteliğinde olacağı belirtiliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki yakıt sıkıntısının kritik seviyede olmadığını açıkladı. Putin, hasar gören enerji tesislerinin hızla onarıldığını ve enerji arzında ciddi bir sorun yaşanmadığını söyledi. Rus lider ayrıca Kırım'a yönelik yakıt sevkiyatının hem karadan hem de denizden artırılacağını belirterek bölgenin enerji ihtiyacının karşılanacağını ifade etti. İsrail ordusunun Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalında yine askeri hareketlilik başlattığı bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail birlikleri Cemre ve Saysun köylerini birbirine bağlayan yolda konuşlanırken bölgede yeni bir askeri nokta oluşturuyor. Ayrıca Abidin köyü yakınlarındaki Tel El Mar bölgesinde de yeni bir askeri üs kurma çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor. Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hafta sonu aralarında bir bebeğin doğduğu 33 kişinin kurtarıldığı aktarıldı. Güncel ölü sayısı 1400'ü aştı.

0: hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. 3 büyük şehirdeki hava sıcaklıklarıyla başlayalım. Başkent Ankara'da az bulutlu ve açık bir hava hakim, 32 derece. İstanbul'da az bulutlu ve açık bir hava var, 34 derece. İzmir az bulutlu ve açık, 38 derecelere kadar yükselmesi bekleniyor sıcaklığın. Ve Bursa'ya gittiğimizde Bursa'da yine az bulutlu ve açık bir hava hakim, 35 derece. Trabzon parçalı ve az bulutlu, 28. Diyarbakır az bulutlu ve açık, 37 derece.
0: Kupa'nın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'na dün oynanan mücadelelerle başlayalım. J grubunda 2 maç oynandı. Cezayir 3, Avusturya 3, Ürdün 1, Arjantin 3. K grubuna baktığımızda ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3, Özbekistan 1, Kolombiya 0, Portekiz 0.
0: Yol durumu.

0: İstanbul'da yol durumuna baktığımızda şu saatlerde %36'lık bir yoğunluk var. Her yer yeşil renkle işaretlenmiş durumdaki iş giriş saatlerinde daha da çok artacağı yönünde. Şu anda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden bir tek Çağlayan'da yoğun bir trafiğin olduğunu belirtelim.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: Şimdi bültenimizde önemli bir konumuz olacak. Perşembe günü kişisel sosyal medya hesabından attığı mesaj nedeniyle gözaltına alınıp Cuma günü tutuklanan Ali Çağatay ile ilgili bir bağlantımız olacak ve son bilgileri de avukatından alacağız. Sedat Koca bültenimizde olacak. Sedat Bey merhabalar.
2: Merhabalar Seti Bey, nasılsınız?
0: Ben Serkan Başlıman efendim.
2: Serkan Bey.
0: Şöyle devam edelim isterseniz. Ali Çağatay'ın dinleyicileri tabii bu duruma ilişkin WhatsApp üzerinden yüzlerce mesaj yazdılar. Bize bir konuyla alakalı en azından dinleyicilerin merakını gidermek açısından da bir bağlantı yapmak yönünde bir karar aldık. Şu anda Ali Çağatay'ın sağlık durumu nedir? Siz tabii bir görüşme yaptınız. Son bilgileri sizden alalım.
2: Evet, şöyle özellikle değerli dinleyicilere iyi haftalar diliyorum herkese.
0: Çok teşekkürler.
2: Maalesef evet, Ali Bey ile ilgili olarak böyle üzücü bir hadise yaşadık geçen hafta. Cuma günü Ali Bey tutuklandı malum olduğu üzere kamuoyunda. Bugün bu tutuklama kararına ilişkin olarak itiraz dilekçemizi sunacağız ve bu kararı itiraz edeceğiz. Öncelikle araya hafta sonu girdiği için tabii ki bu itiraz pazartesiye kaldı doğal olarak. Hı hı. Ali Bey'in tutuklama gerekçesi önce TCK'nın 217A maddesi. Yani buradaki madde şunu düzenliyor aslında. Gerçeğe aykırı bilginin halk arasında endişe, panik, korku yaratacak şekilde yayılması, bu amaçla yayılması olarak düzenlenen bir madde. Fakat Ali Bey'in paylaştığı Twitter malum zaten, herkes de gördü bunu. Hı hı. Bunun böyle bir kast olmadığı, Ali Bey'in zaten 35 yıllık gazeteci olduğu ve bu noktada herhangi bir şekilde kamu barışına yönelik, toplumsal düzene yönelik hiçbir şekilde bugüne kadar bir habercilik, gazetecilik yapmadı. Hepimizin malumu zaten. Fakat biz de bunu bir de hukuk mecrasında bu süreçten sonra anlatmaya çalışacağız. Dün Ali Bey'i ziyaret ettik. Gayet iyi. Sağlığı çok iyi. Dinleyicilerinin paylaşımlarını ilettik kendisine. Çok mutlu oldu, çok sevindi. Özellikle herkese, tüm sevdiklerine selamını iletti. Sağlığın çok iyi olduğunu, herhangi bir sıkıntısının olmadığını ve bu süreci de sıkıntısız, sorunsuz, sağlıklı bir şekilde atlatacağına dair inancını iletti. Dolayısıyla herkese bu şekilde selam var. Bunu da bu şekilde sizin aracınızla iletmiş olalım.
0: Çok teşekkürler efendim. Peki bir nakiz söz konusu mu? Metris cezaevinde kalmaya devam edecek mi, yoksa Silivri'ye mi nakledilecek? Bu konu hakkında bir bilginiz var mı?
2: Şimdi şöyle, bu tamamen aslında infaz kısmı ile ilgili, daha doğrusu cezaevlerinin kendi uygulaması ile ilgili bir süreç. Normalde Metris'te ilk tutuklama süreçlerinde, özellikle Çağlayan'da Metris'e alınıp bir süre sonra Silivri'ye nakiller oluyor, evet, ama bunun tabii ki süresi bir hafta, iki hafta, bir ay, tabii ki bunu tamamen oradaki ilgili kurum belirliyor. Böyle bir nakil olması durumunda da tabii ki mutlaka sizlerle paylaşacağız.
0: Peki ne kadar kalacağı yönünde bir tahmin var mıdır?
2: Şimdi şöyle, bizim genel tecrübemizi binaen bunu ancak söyleyebiliriz. Çünkü devam eden nihayetinde bir süreç olacak, bir soruşturma süreci olacak. Genel tecrübemizi binaen bu tür durumlarda bu tutuklama süreçlerinin çok uzun sürmeyeceğini ve bir süre sonra serbest bırakılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü zaten biz bu tür durumlarda bir soruşturma sürecinin devam etmesine vesaire falan karşılıyız. Zaten burada bir suç yok, biz oradayız, ama buradaki tutuklama tedbiri çok ağır bir tedbir. Bu olay özelinde, Ali Bey özelinde uygulanmaması gereken zaten bir tedbir. Cezalandırmaya giden bir tedbir. Dolayısıyla bir an evvel kaldırılması da gerekiyor. Biz eminim burada aklı selim hukukçular bu durumu değerlendirecek ve gerek itiraz gerekse devam eden süreçlerde bu tutuklama kararının kaldırılacağını düşünmekteyiz.
0: Evet, Cuma günü tutuklanan radyomuz programcılarından Ali Çağatay ile ilgili son bilgileri avukatı Sedat Koca aktardı. Efendim çok teşekkürler, çok sağ olun.
2: Biz teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz, çok sağ olun.
0: Teşekkürler.
1: Radyo Sputnik canlı yayın.
0: gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: Son yılların en güçlü moda akımlarından biri haline gelen zahmetsiz şıklık, sade görünümün ardındaki görünmez emeği ortaya koyuyor. Modern stilin temelinde doğru seçimler ve ince hesaplanmış detayların yattığı belirtiliyor. Moda dünyasında bazı görünümler vardır ki ne kadar az düşünülmüş gibi durursa o kadar etkileyici kabul edilir. Omuza gelişi güzel atılmış bir kazak, yokmuş hissi veren bir makyaj ya da dolaptan rastgele seçilmiş gibi görünen nötr tonlar. Son yıllarda stil dünyasına hakim olan bir kavram tam da bu görünümü tanımlıyor. Zahmetsiz şıklık, yani çabasız görünen stil. Bugünün modasında mesele yalnızca iyi giyinmek değil, iyi giyinmek için hiç uğraşmamış gibi görünmek. Bir dönem modanın dili çok daha yüksek sesliydi. Büyük logolar, dikkat çekici markalar ve statüyü açıkça sergileyen parçalar ön plandaydı. Ancak son yıllarda bu anlayış yerini daha sade ve ölçülü bir estetiğe bıraktı. Artık yeni statü kodları farklı işliyor. Gerçek ayrıcalık kendini göstermiyor çünkü göstermeye ihtiyaç duymuyor. Prestijin yeni göstergesi ise hiç çaba harcamamış gibi görünmek. Nasıl giyindiğimiz çoğu zaman farkında olmadan kim olduğumuzu ve toplum içindeki yerimizi anlatıyor. Bu nedenle stil kıyafetlerden çok daha fazlasını ifade eden sosyal bir dil olarak görülüyor. Günümüzde cool görünmek, iyi giyinmenin ötesinde rahatlık, kontrol ve kendinden emin bir duruş sergilemek anlamına geliyor. Çünkü ayrıcalık çoğu zaman çaba göstermek zorunda olmama özgürlüğüyle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle modern çabasız şıklığın en güçlü örneklerinden biri olan günlük ve sade stil anlayışı yıllardır etkisini sürdürüyor. Basit parçaların doğru şekilde bir araya getirilmesi, görünüşte zahmetsiz ama oldukça etkili bir görünüm yaratıyor. Aslında zahmetsiz görünme fikri modanın yeni keşfettiği bir anlayış değil. Bu estetiğin kökenleri Rönesans dönemine kadar uzanıyor. 16. yüzyılda İtalyan düşünür Baldassare Castiglione saray yaşamını anlattığı eserinde bugün hala etkisini sürdüren bir kavramdan söz ediyor. Sprezzatura. Bu kavram yapılan her şeyi zahmetsizmiş gibi gösterme becerisini ifade ediyor. Amaç yeteneği gizlemek değil, emeği görünmez kılmak. O dönemde bir saray mensubunun bilgisini, zekasını ve becerisini doğal bir özellikmiş gibi sunması bekleniyordu. Kusursuz ama zahmetsiz görünen zarafet en değerli özelliklerden biri sayılıyordu. Bugünün effortless estetiği de aynı mantıkla işliyor. Stil dikkatle oluşturuluyor, parçalar özenle seçiliyor ve oranlar titizlikle hesaplanıyor. Ancak ortaya çıkan görüntü sanki tüm bunlar kendiliğinden gerçekleşmiş gibi görünüyor. Bu nedenle çabasız stil yalnızca estetik bir tercih değil, yüzyıllardır ayrıcalıkla ilişkilendiren bir tavır olarak kabul ediliyor. Modern çabasız şıklığın moda tarihindeki izleri de oldukça belirgin. 1990'lı yıllarda minimalizm bu anlayışın en güçlü temsilcilerinden biri oldu. Sade çizgiler, nötr tonlar ve kusursuz kesimler dönemin stil dilini şekillendirdi. 2000'li yılların başında ise moda daha gösterişli bir döneme girdi. Logolar büyüdü, aksesuarlar dikkat çekici hale geldi ve markalar kendilerini daha yüksek sesle ifade etmeye başladı. Ancak bu dönem uzun sürmedi. Bir süre sonra sade ve rafine görünüm yeniden ön plana çıktı. Bugün de bu yaklaşımın izleri birçok koleksiyonda görülüyor. Sade ceketler, çizgili trikolar, zamansız denimler, ince kemerler ve klasik ayakkabılar bir araya gelerek modern şıklığın temel formülünü oluşturuyor. İlk bakışta iddiasız görünen bu parçalar doğru kombinlendiğinde son derece güçlü bir stil ortaya çıkarıyor. Ancak bu görünümün ardında önemli bir gerçek yatıyor. Zahmetsiz görünen stil çoğu zaman dikkatle planlanmış bir stratejinin sonucu. İyi kesimli bir palto, kusursuz bir jean, doğru kalıpta bir gömlek ya da sade ama güçlü bir çanta. Minimal görünen her parça aslında titizlikle seçilmiş detaylardan oluşuyor. moda uzmanlarının sıkça vurguladığı gibi minimalizm göründüğünden çok daha zor. Çünkü sade bir görünümde hiçbir şey saklanamıyor. Kumaşın kalitesi, kesimin doğruluğu ve parçaların birbirleriyle kurduğu denge hemen ortaya çıkıyor. Bu nedenle zahmetsiz estetik çoğu zaman güçlü terzilik anlayışına, kaliteli materyallere ve iyi planlanmış bir gardıroba dayanıyor. Doğal görünen saçın arkasındaki profesyonel dokunuşlar ya da makyajsızmış hissi veren makyaj da bu görünmez emeğin bir parçası. Bugünün modasında cool olmak artık dikkat çekmekten çok bir ruh halini yansıtmak anlamına geliyor. Gösterişli parçalar yerine dengeli, rahat ve kendinden emin bir görünüm öne çıkıyor. Sonuç olarak günümüz modasının en ilginç sorularından biri hala geçerliliğini koruyor. Gerçek stil hiç çaba göstermemek mi, yoksa harcanan çabayı ustalıkla görünmez kılabilmek mi? Yanıtsa yıllardır aynı yerde duruyor. Zahmetsiz görünen o kusursuz dengenin içinde. Sonuç olarak moda dünyasında çabasız şıklık olarak tanımlanan görünüm sanıldığı kadar zahmetsiz değil. Uzmanlara göre bu estetiğin temelinde iyi planlanmış tercihler, kaliteli parçalar ve görünmeyen bir emek yatıyor. Yani günümüzün yeni cool anlayışı çaba göstermemek değil, çabayı ustalıkla saklayabilmek olarak öne çıkıyor. Moda dünyasında yükselen çabasız şıklık trendi sade görünümün arkasında görünmeyen emeği gözler önüne sergiliyor. Modern stilin temelinde doğal görünmekten çok bu doğallığı ustalıkla kurgulayabilmenin yattığı belirtiliyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı zaman kullanım araştırmasına göre Türkiye'de günün en büyük bölümü uykuya ayrıldı. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı zaman kullanım araştırmasına göre Türkiye'de günün en büyük bölümü uykuya ayrıldı. Sosyal medya kullanımı ise son 10 yılda hızlı bir artış göstererek dikkat çekti. Uykuya ayrılan zaman 2025 yılında 10 yaş ve üzeri fertler için günde ortalama 8 saat 55 dakika oldu. Kadınlar günde ortalama 9 saat uyurken erkeklerde bu süre 8 saat 49 dakika olarak gerçekleşti. Uykuya ayrılan süre hafta içi günde ortalama 8 saat 41 dakika iken hafta sonu bu süre 9 saat 28 dakika oldu. Uyku faaliyetini 3 saat 15 dakikayla yemek ve diğer kişisel bakım, 2 saat 25 dakikayla işte geçirilen zaman, iş arama ve benzeri faaliyetler ve 2 saat 22 dakikayla hane halkı ve aile bakımı takip etti. Yaşı 15 ve üzerinde olan fertlerin 24 saat boyunca yapmış oldukları faaliyetler incelendiğinde, istihdamla ilgili faaliyetlere ayrılan toplam sürenin kişi başına ortalama 2 saat 39 dakika olduğu görüldü. Çalışan fertlerin günde ortalama 5 saat 41 dakikalarını istihdamla ilgili faaliyetlere ayırdığı belirlendi. Çalışan erkeklerin günde ortalama 6 saatini, çalışan kadınların ise 4 saat 58 dakikalarını istihdamla ilgili faaliyetlere ayırdıkları tespit edildi. Yaşı 15 ve üzerinde olan fertlerin hane halkı ve aile bakımına ayırdığı zaman cinsiyete göre incelendiğinde kadınların bu faaliyete günde ortalama 4 saat 3 dakika, erkeklerin ise 58 dakika ayırdığı görüldü. Çalışma durumuna göre değerlendirildiğinde çalışan kadınların hane halkı ve aile bakımına günde ortalama 2 saat 38 dakika, çalışan erkeklerin

0: 47 dakika ayırdığı belirlendi. Çalışmayan kadınların bu faaliyete günde ortalama 4 saat 33 dakika, çalışmayan erkeklerin ise 1 saat 17 dakika ayırdığı tespit edildi. Fertlerin gün içinde en az zaman ayırdıkları faaliyet ortalama 12 dakikayla spor ve doğa sporları oldu. Kadınlar bu faaliyetleri günde ortalama 9 dakika, erkekler ise 16 dakika ayırdı. Spor ve doğa sporlarının ardından fertlerin en az zaman ayırdığı faaliyetler sırasıyla 26 dakikayla hobiler ve oyunlar, 37 dakikayla gönüllü işler ve toplantılar olduğu görüldü. Yaş gruplarına göre ortalama faaliyet süreleri incelendiğinde uyku, eğitim, hobiler ve oyunlarla spor ve doğa sporları faaliyetlerine en fazla zamanı 10-14 yaş grubundaki fertlerin ayırdığı belirlendi. Bu yaş grubundaki fertlerin hobi ve oyun faaliyetlerine ayırdıkları süre 1 saat 9 dakika, spor ve doğa sporlarına ayırdıkları süre ise 27 dakika oldu. Sosyal yaşam ve eğlence faaliyetlerine en fazla zamanı 15-24 yaş grubunun ayırdığı görüldü. TV izleme, radyo ve müzik dinlemeyle gönüllü işler ve toplantılara en fazla zamanı 55 yaş ve üzeri yaş grubundaki fertlerin ayırdığı tespit edildi. Son 4 hafta içinde 10 yaş ve üzeri fertlerin gerçekleştirdiği sportif faaliyetler incelendiğinde en fazla yapılan sportif faaliyetlerin %11,7 ile yürüyüş veya koşu, %4,1 ile futbol ve %2,5 ile aletli spor faaliyetleri olduğu görüldü. 2015 ve 2025 yılları karşılaştırıldığında futbol oynadığını belirten fertlerin oranının %5,2'den %4,1'e azaldığı, voleybol oynadığını belirten fertlerin oranının ise %0,9'dan %1,4'e arttığı görüldü. Son 4 hafta içinde 10 yaş ve üzeri fertlerin yaptıkları eğlence ve kültür faaliyetleri incelendiğinde en fazla yapılan faaliyetlerin %88,8 ile televizyon izlemek, %71,7 ile sosyal medyada vakit geçirmek ve %67,5 ile akraba ziyaretinde bulunmak olduğu görüldü. Sosyal medyada vakit geçirenlerin oranı erkeklerde %77 iken kadınlarda %66,6 olarak gerçekleşti. Son 4 hafta içinde 10 yaş ve üzeri fertlerin gerçekleştirdiği sportif faaliyetler incelendiğinde en fazla yapılan sportif faaliyetlerin %11,7 ile yürüyüş veya koşu, %4,1 ile futbol ve %2,5 ile aletli spor faaliyetleri olduğu görüldü. 2015 ve 2025 yılları karşılaştırıldığında futbol oynadığını belirten fertlerin oranının %5,2'den %4,1'e azaldığı, voleybol oynadığını belirten fertlerin oranının ise %0,9'dan %1,4'e arttığı görüldü. Araştırmanın 2015 yılı sonuçlarıyla karşılaştırıldığında 2025 yılında en yüksek artışın sosyal medyada vakit geçiren fertlerin oranında olduğu görüldü. Sosyal medyada vakit geçirenlerin oranı 2015 yılında %33,9 iken 2025 yılında %71,7'ye yükseldi. 2015 yılına göre en belirgin azalışın ise gazete, dergi ve benzeri yayınları okuma faaliyetinde gerçekleştiği görüldü. Bu faaliyeti gerçekleştirenlerin oranı %39,4'ten %20,1'e düştü. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı zaman kullanım araştırması verilerini yayınladı. Buna göre gün içinde en fazla zaman uykuya ayrıldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Gıda güvenliği konusunda en büyük risklerden biri çapraz temas olarak bilinen bulaşma şeklidir. Peki bu tehlike nasıl oluşur ve önlemek için hangi yöntemleri uygulamak gerekir? Günlük mutfak alışkanlıklarından endüstriyel mutfaklara kadar her yerde dikkat edilmesi gereken bu konu sağlık açısından büyük önem taşır. Peki bu tehlike nasıl oluşur ve önlemek için hangi yöntemleri uygulamak gerekir? Günlük mutfak alışkanlıklarından endüstriyel mutfaklara kadar her yerde dikkat edilmesi gereken bu konu sağlık açısından büyük önem taşır. Çapraz temas, hijyen kurallarına dikkat edilmediğinde bakteri ve diğer zararlı mikroorganizmaların bir yüzeyden başka bir yüzeye taşınmasıdır. Bu bulaşma genellikle 3 farklı şekilde gerçekleşir. Fiziksel bulaşma. Bu tür bulaşmada yabancı cisimler yiyeceklere karışır. Örneğin plastik, metal, cam parçaları veya saç telleri fiziksel bulaşmaya neden olabilir. Kimyasal bulaşma. Temizlik malzemeleri, tarım ilaçları veya paketleme malzemeleri gıdalara temas ettiğinde kimyasal bulaşma oluşur. Örneğin deterjan kalıntılarının yanlışlıkla yiyeceklere karışması buna örnek gösterilebilir. Biyolojik bulaşma. Bakteri, virüs, küf ve maya gibi mikroorganizmalar aracılığıyla gerçekleşen bulaşmadır. En yaygın çapraz temas şekli olup gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Bulaşma genellikle şu 4 ana yolla gerçekleşir. Yüzey teması. Kesme tahtaları, bıçaklar veya tezgahlar, temizlenmeden önce farklı yiyeceklerin hazırlanmasında kullanıldığında bakteriler bir üründen diğerine taşınabilir. Eller aracılığıyla. Elleri yıkamadan çiğ gıdalara temas etmek veya farklı yiyecekleri elle tutmak mikroorganizmaların taşınmasına neden olabilir. Hava yoluyla. Özellikle un veya baharat gibi ince tozlu gıdaların yanlış taşınması durumunda mikroplar havaya karışarak bulaşma gerçekleştirebilir. Su ve sıvılar. Çiğ et, tavuk veya balıklardan sızan sıvılar mutfak yüzeylerinde ve diğer gıdalarda çapraz temas oluşturabilir. Peki, çapraz bulaşma nasıl önlenir? Gıda güvenliğini sağlamak için bazı temel önlemler alınmalıdır. En etkili yöntemler şunlardır. Farklı yiyecek grupları için farklı kesme tahtaları kullanılmalıdır. Bu sistem, mutfakta çapraz temas riskini en aza indirir. Elleri yıkamak basit gibi görünse de, etkili bir temizlik için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. En az 20 saniye boyunca su ve sabunla elleri yıkamak önemlidir. Çiğ gıda ile temas ettikten sonra eller mutlaka tekrar yıkanmalıdır. Çiğ gıdaların pişmiş veya tüketime hazır gıdalara temas etmesini önlemek için buzdolabında da belirli bir düzen oluşturulmalıdır. Üst raf, pişmiş yiyecekler, süt ürünleri. Orta raf, sebze ve meyveler. Alt raf, çiğ et, tavuk, balık gibi bir düzen oluşturmalıdır. Bu sıralama, çiğ gıdalardan sızan sıvıların diğer gıdalara bulaşmasını önlemeye yardımcı olur. Mikroorganizmalar gıdalara birçok yerden bulaşabilir. Bulaştıkları gıdada uygun ortamı buldukları an, gelişimleri ve çoğalmaları hızlanır. Tat, koku ve renkte değişiklikler meydana getirerek bozulmalara neden olabilir. Hatta bu tür gıdaları tüketen insanlarda gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Yeni konu başlıkları ile sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Okyanusların en uzun yolcuları olarak bilinen kambur balinalar, bilim dünyasını şaşırtan yeni bir rekora imza attı. Avustralya ile Brezilya arasındaki 14 bin kilometreden uzun yolculuk yapan iki balina, türleri için şimdiye kadar kaydedilen en uzun mesafe rekorunu kırdı. Kambur balinalar genellikle annelerinden öğrendikleri göç rotalarını takip ediyor. Ancak yeni araştırma, bazı bireylerin alışılmışın dışında rotalar izleyebildiğini ortaya koydu. Uluslararası araştırma ekibi, Happy Whale adlı platforma 1984 ile 2025 yılları arasında yüklenen 19 binden fazla balina kuyruğu fotoğrafını inceledi. Kuyruklardaki desenleri ve şekilleri analiz eden yazılım sayesinde balinaların yıllar içindeki hareketleri takip edildi. Araştırmacılar, birbirinden bağımsız iki kambur balinanın farklı yıllarda Avustralya ve Brezilya arasında gidip geldiğini belirledi. Balinalardan biri, Avustralya'nın doğusundaki Hervey Bay'da görüntülendikten yıllar sonra Brezilya'nın São Paulo kıyılarında kaydedildi. Diğer balina ise Brezilya açıklarında fotoğraflandıktan sonra 2025 yılında yeniden Avustralya kıyılarında ortaya çıktı. Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, balinalardan biri yaklaşık 14.200 kilometre, diğeri ise 15.100 kilometre yol kat etti. Böylece daha önce kaydedilen 13.000 kilometrelik rekor geride bırakıldı. Bilim insanları bu olağanüstü yolculukların neden gerçekleştiğini kesin olarak bilmiyor. Uzmanlara göre balinalar, ortak beslenme alanlarında karşılaştıkları diğer sürüleri takip ederek farklı göç rotalarına yönelmiş olabilir. Araştırmacılar ayrıca bu tür hareketlerin farklı popülasyonlar arasında genetik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Çalışma aynı zamanda yurttaş biliminin önemini de ortaya koydu. Araştırmacılar, amatör fotoğrafçılar ve doğa gözlemcileri tarafından paylaşılan görüntülerin, şimdiye kadar kaydedilen en sıra dışı balina yolculuklarından birinin ortaya çıkarılmasını sağladığını vurguladı. İklim değişikliği nedeniyle okyanusların ısınması ve balinaların temel besin kaynağı olan krilin yaşam alanlarının değişmesiyle birlikte, gelecekte benzer sıra dışı göçlerin daha sık görülebileceği düşünülüyor. Avustralya ile Brezilya arasında 15 bin kilometreyi aşan yolculuk yapan iki kambur balina, türleri için kaydedilen en uzun mesafe rekorunu kırdı. Bilim insanları, iki kambur balinanın gerçekleştirdiği rekor yolculuğun, hem türün göç davranışlarına ilişkin bilgileri genişlettiğini, hem de okyanuslardaki değişimlerin balinaların hareketlerini nasıl etkileyebileceğine dair önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Seferi Hisar Belediye Başkanı yetişkin adliye sevk edildi. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İran ve ABD bu hafta teknik görüşmelere başlayacak, ayrıntılar bültenimizde. Seferihisar Belediyesi Başkanı yetişkin adliyeye sevk edildi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi DB adli kontrol şartıyla diğer şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Geçtiğimiz cuma günü tutuklanan radyomuz programcılarından Ali Çağatay'ın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri avukatı Sedat Koca Radyo Sputnik'e aktardı.
2: Dün Ali'yi ziyaret ettik. Gayet iyi. Sağlığı çok iyi. Dinleyicilerinin paylaşımlarını ilettik kendisine. Çok mutlu oldu. Çok sevindi. Özellikle herkese, tüm sevdiklerine selamını iletti. Sağlığın çok iyi olduğunu, herhangi bir sıkıntısının olmadığını ve bu süreci de sıkıntısız, sorunsuz, sağlıklı bir şekilde atlatacağına dair inancını iletti. Dolayısıyla herkese bu şekilde de selam var. Bunu da bu şekilde sizin aracınızla iletmiş olalım.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Sapanca'daki AK Parti kampının kapanışında konuştu. Teşkilatlara kritik uyarılarda bulundu.
3: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız. Her büyük şehirde, ilde, ilçede, beldede, köyde teşkilatımızın en az bir üyesiyle tokalaşmayan, konuşmayan, tanışmayan kimse kalmayacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e de gözdağı verdi konuşmasında Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekti.
3: İç siyasette Ankara'yı Türkiye'ye açtığımız gibi dış politikada da Türkiye'yi dünyaya açtık. Emin olunuz Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
1: Hatalı sollama yapan alkollü sürücü faciaya neden oldu. Nevşehir'de hatalı sollama yaptığı ve alkollü olduğu iddia edilen otomobil karşı şeritten gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, biri çocuk, 5 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düğün salonu önünde davetliler arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 21 yaşındaki Seyit Çetinoğlu hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan 4 kişiden ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Türk at yarışçılığının en prestijli organizasyonu olan 100. Gazi Koşusu'nun kazananı jokeyini Halis Karataş'ın yaptığı Bay Nalçakan oldu. Veli Efendi Hipodromu'nda koşulan yarışta Bay Nalçakan 2 dakika 29 saniye 49 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı. Rekor katılımla gerçekleşen organizasyonu 67.200 seyirci tribünden takip etti. Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı. Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, dün Barbaros Hayrettinpaşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Yoğun katılımın olduğu törende zaman zaman kalabalıktan dolayı arbede yaşandı. Çanakkale'nin Narpsek ilçesinde denizde kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğundan acı haber geldi. Arkadaşıyla birlikte denize giren ve yüzme bilmediği öğrenilen N.B. bir süre sonra gözden kayboldu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin denize kıyıda yaptığı arama çalışmaları sonucu 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Dış gündemle devam edelim. İran ve ABD bu hafta teknik görüşmelere başlayacak. İran ve ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı saldırılarını durdurarak bu hafta teknik görüşmelere başlama kararı aldığı iddia edildi. Son iki gündür İran ve ABD arasında Hürmüz Boğazı çevresinde karşılıklı çatışmalar meydana gelmişti. Saudi Aramco helikopteri düştü, 14 kişi hayatını kaybetti. Suudi petrol devi Aramco'ya ait bir helikopterin Ras Tanura'da düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Ben Gvir, ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir hakkında savaş suçları işlediği iddiasıyla ABD Adalet Bakanlığı'na resmi şikayette bulunuldu. Başvuruda ABD'den soruşturma başlatılması ve Ben Gvir'in ülkeden ayrılmasının engellenmesi talep edildi. Hanta virüs salgını sona eriyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Hanta virüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamada toplam vaka sayısının 3'ü ölümlü, toplam 13'te kaldığını belirterek durum stabil olup salgının sona ermek üzeredir dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki yakıt sıkıntısının kritik seviyede olmadığını açıkladı. Putin, hasar gören enerji tesislerinin hızla onarıldığını ve enerji arzında ciddi bir sorun yaşanmadığını söyledi. Rus lider ayrıca Kırım'a yönelik yakıt sevkiyatının hem karadan hem de denizden artırılacağını belirterek bölgenin enerji ihtiyacının karşılanacağını ifade etti. İsrail ordusunun Suriye'nin Dera ilinin batı kırsalında yeni askeri hareketlilik başlattığı bildirildi. Yerel kaynaklara göre İsrail birlikleri Cemne ve Saysun köylerini birbirine bağlayan yolda konuşlanırken bölgede yeni bir askeri nokta oluşturuyor. Ayrıca Abidin köy yakınlarındaki Tel El Mar bölgesinde de yeni bir askeri üs kurma çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor. Venezuela'yı vuran 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hafta sonu aralarında bir bebeğin doğduğu 33 kişinin kurtarıldığı aktarıldı. Güncel ölü sayısı ise 1400'ü aştı.
4: Ekonomi.
1: Türkiye ile Suudi Arabistan ticareti kolaylaştıracak yeni bir adım attı. Dünya Gümrük Örgütü Konseyi'nin Brüksel'deki toplantısında iki ülke arasında ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik ortak eylem planı imzalandı. Toplantıda ayrıca küresel ticaretin geleceği, yapay zeka, e-ticaret ve güvenli tedarik zincirleri gibi başlıklar ele alındı. Türkiye rüzgarda dünyada 5. güneşte 10. sırada. Türkiye 2025'te rüzgar enerjisi kurulumlarında dünyada 5. güneş enerjisi kurulumlarındaysa 10. sırada yer aldı. Rüzgar ve güneş enerjisinde dünyanın lider pazarları arasındaki yerini güçlendiren Türkiye'nin 2035'e kadar 25 gigawatt rüzgar ve 8 gigawatt batarya depolama kapasitesine ulaşarak enerji dönüşümünü hızlandırması bekleniyor. Yenilenmiş teknolojik ürünlere yönelik tüketici hakları genişletildi. Resmi gazetede yayınlanan yeni düzenleme ile yenilenmiş ürünlerin kapsamına televizyonlar da dahil edildi. Ayrıca internetten ya da mağazadan satın alınan yenilenmiş ürünler için tüketicilere 14 günlük şartsız cayma hakkı tanındı. Düzenleme, ikinci el teknolojik ürün alışverişlerini daha güvenli ve şeffaf hale getirmeyi amaçlıyor.
4: Kupanın günlüğü.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda dün oynanan mücadelelerle başlayalım. J grubundaki mücadelelerde iki maç oynandı. Cezayir 3, Avusturya 3, Ürdün 1, Arjantin 3. K grubuna baktığımızda Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3, Özbekistan 1, Kolombiya 0, Portekiz 0. L grubundaki maçlara gidelim. Hırvatistan 2, Gana 1, Panama 0, İngiltere 2 ve son 32 turundaysa Kanada 1-0 Güney Afrika'yı mağlup ederek turu geçen takım oldu. Bugünün maçlarına göz atalım. Son 32 turunda saat 20'de Brezilya Japonya ile karşı karşıya gelecek ve saatler 23.30'u gösterdiğinde Almanya Paraguay ile kozlarını paylaşacak. Yarın sabaha karşı 4'te son 32 turunda Hollanda Fas'la karşı karşıya gelecek. Akşam saatler 20'yi gösterdiğinde Türkiye saatiyle Fil Dişi sahili Norveç'le kozlarını paylaşacak.
4: Hava durumu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmekte. Hava sıcaklıklarına baktığımızda kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilmekte. Bugünün beklenen en yüksek sıcaklıklarına baktığımızda başkent Ankara ile başlayalım. Ankara'da az bulutlu ve açık bir havanın olması beklenmekte, 32 derece. İstanbul az bulutlu ve açık 34. İzmir az bulutlu ve açık 38 derece. Bursa az bulutlu ve açık 35 derece. Trabzon parçalı ve az bulutlu 28. Diyarbakır az bulutlu ve açık 37 derece.
1: Yol durumu.

0: yol durumunda İstanbul'a baktığımızda %58'lik bir yoğunluk var. Yaka olarak ayrıştıralım. Avrupa yakası gayet sakin %49 ama Anadolu yakasındaysa %72'lik bir trafik yoğunluğu mevcut. Köprülerle başladığımızda trafik yoğunluğunu aktarmaya Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy'de araçlar dur kalk yaparak ilerlemekte. Şu dakikalarda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Hastal'da yine yoğun bir trafiğin olduğunu belirtelim. Anadolu'dan Avrupa yönüne baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca ve Altunizade'de gitgide artan bir trafikten bahsediyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise köprüye gelmeden Ataşehir, Çakmak Köprüsü, Tem, Ümraniye, Elmalı ve Kavacık'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu trafik yoğunluk haritasına göre bu saydığım yerler kırmızı ile işaretlenmiş durumda. Bakım onarım çalışmaları ve trafik kazalarına bakalım. Trafik etkisi yüksek olan bir yer Büyükdere Caddesi Levent'ten Zincirlikuyu yönüne doğru sağ şeritte bir trafik kazası meydana gelmiş durumda ve bu şerit trafiğe kapatıldı. Henüz 2 dakika önce yapılmış olan bir güncellemeden bahsediyorum. Ekipler bu noktaya sevk edildi. Büyükdere Caddesi'nden Zincirlikuyu yönüne doğru trafiği açma çalışmaları devam etmekte. Bir diğer haberimize baktığımızda daha doğrusu duruma, yol durumuna trafik etkisi yüksek olan bir yer yine D100 Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne doğru sağ şeritte bir çevre düzenlemesi var. Bu şeritten dolayı bu düzenlemeden dolayı şerit trafiğe kapatılmış durumda. Bölgede yoğun trafik yaşanmakta. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Deneyimli finans analisti Paul Gonçaraf, Sputnik'e verdiği demeçte BRICS ülkelerinin küresel ekonomide artan etkisini değerlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son 5 yılda küresel ekonomik büyümenin neredeyse yarısının BRICS ülkeleri tarafından sağlandığını, G7 ülkelerinin katkısının ise %18 seviyesinde kaldığını açıklamıştı. Putin ayrıca satın alma gücü paritesine göre BRICS'in küresel ekonomideki payının yaklaşık %40'a ulaştığını, G7'nin payının ise %29'un altında olduğunu belirtmişti. Bu rakamları değerlendiren Gonçaroff, bu BRICS'in ve benzeri çok kutuplu ekonomik oluşumların küresel kalkınmanın geleceğinde oynayacağı rolün açık bir göstergesi. ABD doları veya euro tarafında şekillenen kısıtlayıcı geleneksel finans koridorları ya da SWIFT gibi mekanizmaların yerini alternatiflerine bıraktığında mevcut engeller ortadan kalkacak ve küresel güneyin hem siyasi hem de ekonomik potansiyeli gerçek anlamda egemen dinamikler çerçevesinde ortaya çıkabilecektir ifadelerini kullandı. Analist, BRICS ülkeleri ve bu grupla bağlantılı devletler sosyal, siyasi ve ekonomik açıdan da görece daha az kısıtlamayla karşı karşıya şeklinde konuştu. Gonçaroff, bu ülkeler çoğu zaman ABD veya Avrupa Birliği gibi siyasi merkezlerin yönlendirmesiyle yürütülen ve ilgili ülkenin kültürel ya da ekonomik gerçekleriyle doğrudan bağlantılı olmayan sosyal deneyler yerine daha pragmatik adımlar atma eğiliminde. Bu durumda verimlilik açısından kayda değer bir pratik avantaj sağlıyor. Son 5 yıla ait verilerin ortaya koyduğu tablo bu farkı açıkça gösteriyor dedi. Deneyimli finans analisti Paul Gonçaroff, BRICS ülkelerinin küresel ekonomide artan payına dikkat çekti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 29.sü düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamaları değerlendiren analist, çok kutuplu ekonomik yapının güçlendiğini ve Batı merkezli finans sistemlerinin etkisinin giderek azaldığını ifade etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye'de ilk kez 2008 yılında çıkarılan ve varlık barışı olarak bilinen düzenleme 8. kez yürürlüğe girdi. Buna göre Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişilerin Türkiye'ye getirdikleri yurt dışı kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak.
2: Hükümet, ihracat ve imalatçı şirketlere vergi indirimleri öngören yasanın üretimi artırmak ve Türkiye'ye döviz girişiyle yatırımı teşvik etmek amacıyla hazırlandığını belirtiyor. Muhalefet ve uzmanlarsa düzenlemeyi sert dille eleştiriyor. Eleştiriler iki noktada yoğunlaşıyor. Birincisi, düzenlemenin sık sık çıkarılmasının vergi adaletini zedelediği görüşü. İkincisi, kaynağı belirsiz paranın sisteme girmesinin kara para aklama ve uluslararası denetim risklerini artırabileceği endişesi.
1: Yasaya göre Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda Türkiye'de vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerin yurt dışında elde ettikleri döviz, altın ve diğer her türlü menkulü 31 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye'ye getirerek kayıt altına aldıranlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf olacak. Bu kişilere veraset yoluyla mal intikallerinden vergi oranı da %1 olarak uygulanacak.
2: Yasa, kurumlar vergisi avantajları da öngörüyor. Buna göre imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumların ihracat kazançlarından alınan %25'lik kurumlar vergisi %9'a, diğer ihracatçı kurumların kazançlarından alınan vergi de %11'e indiriliyor. Kurumlar vergisi kanunun kapsamında transit ticareti ilişkin kazanç indiriminin kapsamı da genişletilecek.
1: Çerçevede İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı belgesi alarak faaliyette bulunan kurumların kazanç indirim oranı %50'den %100'e çıkarılacak. Ayrıca İstanbul Finans Merkezi dışında faaliyette bulunan kurumlara da %95 kazanç indirimi uygulanacak.
2: Yasa, kamu alacaklarının taksit süresini de uzatıyor. Buna göre amme alacakları için halen 36 ay olarak uygulanan taksit süresi 72 aya çıkarılıyor. Ayrıca teminat aranmaksızın ertelenebilecek borç tutarı 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltiliyor.
1: Düzenleme nitelikli hizmet merkezinde çalışan personelin ücretlerine yönelik de vergi istisnası getiriyor. Buna göre nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını, İstanbul Finans Merkezi için 5 katını aşmayan kısmı vergiden istisna olacak.
2: Türkiye'de bugüne kadar varlık barışı kapsamında 8 ana düzenleme yapıldı. Açıklanmış verilere göre ilk varlık barışında 47,3 milyar liralık kaynak beyan edildi ve 1,6 milyar lira vergi alındı.
1: 2013'teki ikinci varlık barışında ise 69 milyar 807 milyon liralık varlık beyan edildi. Ancak Türkiye'ye getirilip vergisi ödenen tutar 10,5 milyar lirada kaldı. Bu kapsamda 209 milyon 169 bin lira vergi tahsil edildi. Sonraki varlık barışları için kamuoyuna yansıyan bilgilerde kapsam ve süreler açıklansa da tüm uygulamalar için düzenli ve karşılaştırılabilir toplam ne kadar para girdi tablosu bulunmuyor.
2: CHP, önceki uygulamaların Türkiye suç gelirlerinin merkezi haline getirdiğini savunuyor. CHP Genel Başkanı Özgür

0: da varlık barışı değil toplumsal barış istiyoruz demiş ve kaynağı belirsiz paranın Türkiye sokulmasına karşı çıktıklarını söylemişti.
1: Kara para aklamayla mücadele eden uluslararası kuruluş olan FATF, Türkiye'yi 2021'de gri listeye aldı. FATF'in değerlendirmesi doğrudan varlık barışı yüzünden değildi. Ancak kara para aklama ve suç gelirlerinin takibi konusunda eksiklikler bulunduğu belirtildi. Muhalefet ve bazı vergi uzmanları ise varlık barışlarının bu algıyı güçlendirdiğini savundu.
0: 2018-2023 arasında Balkan uyuşturucu kartellerinin bazı üyeleri Türkiye'de yakalandı. Karadağ merkezi, Skajari ve Kavaç gruplarının isimleri İstanbul'daki suikastlarla gündeme geldi.
1: Avustralya merkezli Comanchero kartelinin yöneticileri Türkiye'de operasyonlarla yakalandı. Uluslararası kırmızı bültenle aranan bazı suç örgütü liderlerinin Türkiye'de yaşadığı ortaya çıktı. Bu nedenle bazı uzmanlar büyük miktardaki paranın kaynağının yeterince sorgulanmaması Türkiye'yi suç örgütleri için cazibe merkezi haline getiriyor görüşünü dile getirdi.
0: Radyo Sputnik'e özel açıklamalarda bulunan gazeteci Cengiz Erdinç, vergi barışıyla kara para ve suç örgütleri arasındaki ilişkiyi şu sözlerle anlattı.
2: Şimdi bu iş aslında biraz da yanlış biliniyor. Bu nereden buldun yasası ya da mali milattan dolayı biliniyor. Bu varlık barışları ya da benzer düzenlemeler 1930'lardan beri var. 76-84 o dönemlerde var. Burada işçilere döviz hesabı karşılığı belli makine, otomobil, bedelsiz getirme hakkı. En büyüğünü Erbakan döneminde yapılmıştı. Refah Yol Hükümeti 28 Şubat'ta 50 bin marka getiriyordu. Neyse bu tarihçesi. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi 2002 yılında iktidara geldi. İlk işlerinden biri mali milatı kaldırmak oldu. Mali milat şuydu. Türk vergi sisteminde bir servetin tespiti ve vergilendirilmesi eksikti hep. 98'de bu Temizel döneminde yapıldı. Ancak uygulamaya 2002 yılında girecekti. 2002 yılın sonunda girecekti. AKP bunu kaldırdı. Ve af getirdi varlıklar için. 2008'de ilk uygulaması bu varlık barışlarının 2008 krizi gerekçesiyle yapıldı. %2 vergiyle ülkeye getirilmesi, Türkiye'deki varlık, yurt dışında %2, Türkiye'deki varlıklar için %5 vergi öngörülmüştü. Bu bir tür vergi kaçakçılığının ya da kayıt dışı paranın ödüllendirilmesi anlamına geliyordu. Daha sonra bu uzatıldı 2009'a. 2013'te torba yasayla yapılan ikinci düzenleme var. Bu da uzatılıyor. Hep uzatılıyor. En son 2022'de var. Türkiye'nin gri listeye girdiği dönemde bir varlık barışı var. Ondan sonra bu sonuncusuna kadar 2026'ya kadar 4 yıl varlık barışı yok. Biraz da bu Şimşek ekonomisinin sonucu. Burada kritik nokta şu. Bu sonuncusu 20 yıllık bir vergi bağışıklığı öngörüyor. Yani daha sonra kendisinden gelecek sonra gelecek iktidarların da gelirini vesayet altına, bir tür mali vesayet altına alıyor AKP. Burası çok önemli çünkü Türkiye'deki en büyük sorun vergi adaletsizliği, gelir adaletsizliğini yaratan en büyük sorunlardan biri bu. Çünkü doğrudan vergi yerine Türkiye'de dolaylı vergi alınıyor. Yani gelirden değil de tüketimden, tüketilen bir takım ürünlerden özel tüketim vergisi altında alınıyor. Yani Koç ailesi de ben de bir otomobile aynı vergiyi ödüyoruz. Böyle düşününce büyük bir adaletsizlik var. Vergi gelirden alınmalı. Zaten böyle bir adaletsizlik varken de bunu katlıyor ve gelecek yıllara bir takım sermaye sahiplerini İşte 20 yıl boyunca %2, %3 gibi çok düşük vergilerle bir

0: taahhütte bulunmuş oluyor. Burada net biçimde kara paradan söz etmek güç. Ama asıl olarak, yani kara para yok değil, ama asıl olarak bu kayıt dışı ekonomi. Bir tür kayıt dışı ekonominin kayıt altında alınması ama ödüllendirilerek alınması. Bu beraberinde kara parayı da getiriyor. Kara para birkaç aşamadan oluşur, birkaç katmandan oluşabilir. Önce bir kayıt dışı ekonomi lazım. O kayıt dışı ekonomi içinde bir gri alan var. Vergi kaçakçılığı, vergiden kaçılan var. Bir de direkt suçtan elde edilen gelir var. Bunlar hepsi birbiriyle ilişkili ve birbirini besleyen, aynı iklimde yeşeren şeyler bunlar. Suç geliri ve kayıt dışı ekonomi çok paralel birbiriyle. Dolayısıyla burada da her şeyi kayıt altına alıp vergilendirmek ve dolayısıyla suç gelirini soruşturmak gerekirken, siz muğlak bir şeyle, bir de ben soruşturmayacağım diyorsunuz. Hiçbir şekilde soruşturulmayacaktır diyorsunuz. Ama bu şeyin dışında diyorsunuz. Yani bir suç geliri varsa onu soruştururum diyorsunuz ama zaten oraya gelene kadar soruşturmayacağım dediğinizde onun da önünü fiilen kapatmış oluyorsunuz. Yani kara para soruşturmalarına da fiilen bir ipotek koymuş oluyorsunuz. Yani şöyle diyor hükümet, ben buna vergi incelemesi yapmayacağım. Kastım bu. Kara para suçsa ben soruştururum diyor ama bunu söylediği anda zaten şimdi bir önce bir vergi incelemesiyle bir şey tespit edeceksiniz. Sonra bu suç geliri mi değil mi onu şey yapacaksınız. Doğrudan suç gelirini soruşturmak için hani suça ilişkin deliller lazım. O gelirin o suçtan elde edildiğine ilişkin gelirler lazım. Türkiye'deki kara para mevzuatının en büyük sıkıntısı bu. Hani bir tür taşlar bağlı köpekler serbest durumu. O da şöyle, mahkemeler hep her zaman suç geliri konusunda öncül suç var mı ve bu ispatlanmış mı? Bir de bu gelir bu suçtan mı ispatlanmış? Evet, şimdi adam eroin kaçırmış. Kendisi de söyleyecek. Ha bir de valizin başında içinde bilmem kaç kilo eroin. Ha diyecek, ben bu parayı buradan elde ettim. Bütün bunları da savcı tespit edecek. Ancak öyle. Bunun bir örneği var mı? Suç gelirine el konması, müsaadelesi yani yok. Türkiye'de yok bu. Ve bütün davalarda bakın önce operasyonlar yapılıyor. Sonra suç gelirine el konduk deniyor. Bu geçici tedbir anlamında el koyma. Sonra bu mallar iade ediliyor. Çünkü hiçbir mahkeme suçla gelir arasında o bağı kuramıyor. Kuranlara da izin vermiyor. Cesaret edemiyor buna. Bunun birkaç nedeni var. Bir de daha önemli bir şey söyleyeyim size. Şimdi tersine ispat denen bir mekanizma vardır. Bu FAP'ın da desteklediği, Avrupa Birliği'nde desteklediği bir mekanizma bu. Nedir o? Bir diyelim eroin kaçakçısı yakalandı. Onun ve belki birinci derece bütün yakınlarının servetine tedbir olarak el koyuyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki gel bakalım bilmem neredeki villa, bunu nasıl aldın? Eğer legal kaynaklarını gösterebilirse, temiz parayla aldığını ispat ederse tamam, onu geri veriyorsunuz. Ama ispat edemediği her şeye de el koyuyorsunuz. Suç gelirinden elde edildiğini varsayın. Türkiye'nin imzaladığı sözleşmelerde var. Ancak Türkiye buna çekince koymuş. Ahmet Davutoğlu döneminde buna çekince koymuş. Yani ben tersine ispatı uygulamam. İşte Süleyman Soylu diyor mesela. Bu mecliste tartışılıyor 2018'de uyuşturucu komisyonunda. Bütün profesyoneller, işte polis müdürleri, avukatlar, hukukçular, savcılar diyor ki tersine ispat lazım. Yoksa biz bununla mücadele edemiyoruz. Süleyman diyor ki, Süleyman Soylu, Yok diyor, bu şey diyor. Demokrasi.
1: Eller.
0: Tabii. Bütün bu demokrasiye aykırı denen şey Avrupa ülkelerinde, bakın Makedonya bile suç gelirlerine çatır çatır, bile derken hani küçük bir ülke anlamında söylüyorum, çatır çatır el koyuyor. En son Trump'ın oğluna dün bugün soruşturma açıldı. Bakın Makedonya'da bile işler böyle yürüyor. Burada bir de bir genel finansal kapitalizmin bir ikiyüzlülüğüne vurgu yapmak lazım. O da nedir? Vergi cennetleri var. Nedir vergi cenneti? Bu gri alanda daha az vergi vermek isteyen bir takım vatandaşlar, iş adamlarıyla kara para sahiplerini buluşturan bir tür finansal havuz bu. Ve bu Avrupa'da ya da dünyanın belli merkezlerinde büyük ekonomilerin yanında kurulan bir tür şey. Açık noktası, gri nokta. Bu bir tür ikiyüzlülük, çünkü toplamda mesela Meksika kartellerinden söz ediyoruz. Milyarlarca dolardan söz ediyoruz. Hani uyuşturucu vesaire, insan kaçakçılığı, bütün gelirlerinden söz ediyoruz. Peki nerede bu para? Meksika'da nakit dolarla mı duruyor? Hayır. Yani Amerikan sisteminde ya da Avrupa'da batılı finansal sisteme bir şekilde giriyor bu para. Ve kafasını çeviriyorlar. Çünkü bu çok büyük bir para. Buna işte el koymak çok mümkün olmuyor her zaman. İspatlamak mümkün olmuyor. Böyle bir ikiyüzlülük de var. Türkiye'de bu artık şey, ekonomiyi tehdit eder noktada. Çünkü neden diyelim, kara paranın aklama maliyeti %20 ile 30 arasındadır. Aşağı yukarı ölçü budur. Hani %10'a da halledebilirsiniz, %40'ı da bulabilir ama genel ölçü budur. Sizin suçtan elde ettiğiniz bir 50 milyon dolarınız var. Bunun 10 milyon dolarını feda edip 40 milyon doları sisteme sokabilir. Vardı, bunun için söyleniyordu. At yarışı, milli piyango vesaire. Bu bir yöntemiydi. Öbür yöntemi ölçülemeyen hizmet sektörü. Mesela taksi plakaları. Bir taksinin ya da otobüs, yani kaç kişiyle kalkıyor, ne oluyor? Mesela bir dönem şey vardı, sonra TMSF el koydu. Hidayet turizm vardı, bu kaptagon kaçakçılığı yapan bir ailenin. Tam saatinde kalkardı hep. Hani dolu boş diye bakmazdı, çünkü her sefer ona belli bir hayali geliri, legalleştirdiği parayı yaratıyordu. Şimdi otobüs örneğinden gidelim. Siz otobüsçüsünüz, milyonlarca lira harcıyorsunuz, yeni otobüsler almışsınız falan, yanınıza da Hidayet gelmiş. Hidayet'in parayla ilgisi yok, şeyi ilgisi yok, yani rasyonel değil. Siz şoförün şeyi, yakıtı, osu busu, acayip bir maliyetle ve onunla rekabet ediyorsunuz. Burada kazanma şansınız yok. O zaman siz otobüsçülüğü bırakıp Hidayet'e terk ediyorsunuz. Bunun turizm versiyonu var. Ne bileyim, bunun hizmet sektörü versiyonu var. Çok versiyonu var bunun.
2: Bu da ekonomiye para, zarar vermiş oluyor.
0: Tabii, bir kara para ekonomide zaten vergi vesaire, dolayısıyla çarpık olan mekanizmayı iyice bozan bir şey bu. Yani bu, güneydeki şeylere bakın. Gerçekten denetleniyor. Mesela Paramount örneği vardı. Niye Paramount'a bu kadar meraklı bu insanlar? Paraları olmadığı halde çökmeye çalışıyorlar falan. Bu para aklamanın en güzel yollarından biri. Orada bulduğunuz TC kimlik kadar kol aklama yaptırabilirsiniz. Yapmış gibi gösterebilirsiniz. Gecelik 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar. Yani 500 odalı, 1000 odalı otellerden söz ediyoruz. Günlük neredeyse hani yüz binlerce doları sisteme sokuyor bu yapılar. Ve onun yanında bununla herhangi bir 3-5 odalı otelin bir girişimcinin, hadi daha büyük diyelim 50-100 odalı bir otelin rekabeti mümkün değil. Bozuyor çünkü bütün dengeleri. Onun derdi kâr etmek değil. Onun derdi %20-30 maliyetle sisteme suç gelirini sokmak. Ve bu bir de şöyle, yani bu işi yapan düzeneğinde kurmuyor. Hazır mekanizmalar var. Bu işi yöneten, bu işin profesyoneli, asıl işi para aklamak olan, bunlardan biri Reza Zarrab'tı mesela. Hem İran ambargosunun delinmesini sağlamıştı, hem de para aklıyordu. Büyük bir havuzu vardı Zarrab'ın. O havuza parayı getireni bir şekilde aklayıp çıkarıyordu. İlk Zarrab zaten bir Kapıkule'deki eroin kaçakçılığı nedeniyle takıldı radara. Daha sonra işte 17-25 krizinde patladı. Bunun gibi mesela kripto varlıklar. Kripto varlıklarla ilgili düzenleme ancak 2024'te yapıldı ve Türkiye ancak o sayede gri listeden çıkabildi. Girmesinin sebebi de buydu. Çünkü uzun süre bu düzenlemeler yapılmadı. Bir başka şey var, önemli nokta var. Mehmet Şimşek vergi diye herkesin boğazına çöküyor. Bu Türkiye'den offshore'lara aktarılan paraların vergiye tabi olması lazım. Bunun için de offshore'ların bir listesinin yayınlanması gerekiyor. Sanıyorum 2017'den beri Tayyip Erdoğan bu listeyi yayınlamıyor, offshore listesini. Ve dolayısıyla vergi de alınamıyor. Yani ne kadar acayip bir şey. Bir yandan hani ülkenin kaynak ihtiyacı var. Mehmet Şimşek herkesin boğazını sıkıyor. Öbür taraftan devasa paralar bir takım vergi cennetlerinde dolaşıyor. Bakın bu şeylerde Paradise Papers, işte Panama hepsinde araştırmacı gazetecilik organizasyonlarının ortaya çıkarttığı bütün şeylerde vergi ve kara para, gri ekonomi, kayıt dışı dosyalarda Türkler, Türk iş adamları da var. Ama bu yan, dolayısıyla bu varlık parasının en ayırt edici yanı, bir de attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değmiyor. Gelen para çok sınırlı ve bu dediğim gibi toplamda bir etkisini ölçerseniz eğer belki vergi kayıplarına neden oluyor. Çünkü insanlar 3-5 yılda bir vergi barışı olacağını bildiği için vermiyorlar vergi.
2: Ben de tam onu soracaktım. Evet. Yani tamam, ben o zaman kayıt dışı kalmaya devam ederim. 3 sene sonra bir daha olur. Evet. Yine getiririm. Yani bunun evet. Yani bu bunun evet, bir evet. Çözüm olacağına bir ön almış oluyorlar.
0: Özendirici o bir de. Yani vergi vermemeyi özendiren bir şey bu. Bir de şu var. Bir eşitsizlik yaratıyor. Bırakın o zaman mesela ücretliler. Vergi kaçırmasına imkan yok ücretlilerin. Çünkü daha kaynağında kesiliyor ücretlerden vergi. Ama serbest meslek sahipleri ya da işte şirket sahipleri, sermaye sınıfı hem bunu kaçıracak aletlerle donatılmış durumda. İndirimlerden falan hiç söz etmiyorum, vergi borcu silinmesinden. Hem de bunun ötesinde bütün bu indirimlere rağmen hala kaçırdığı için ödüllendiriliyor bu mekanizmalarla.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 8.45. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Seferihisar Belediye Başkanı yetişkin adliyeye sevk edildi. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fransa'nın doğusunda paraşütçüleri taşıyan sivil uçağın düşmesi sonucu 11 kişi öldü. Ayrıntılar bültenimizde. Seferihisar Belediye Başkanı yetişkin adliyeye sevk edildi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B. adli kontrol şartıyla diğer şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Sapanca'daki AK Parti kampının kapanışında konuştu. Teşkilatlara kritik uyarılarda bulundu.
4: Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız. Her büyük şehirde, ilde, ilçede, beldede, köyde teşkilatımızın en az bir üyesiyle tokalaşmayan, konuşmayan, tanışmayan kimse kalmayacak.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında İsrail'e de gözdağı verdi. Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekti.
4: İç siyasette Ankara'yı Türkiye'ye açtığımız gibi dış politikada da Türkiye'yi dünyaya açtık. Emin olunuz, Gazze'nin yegane umudu sizlersiniz. Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.
3: Fransa'nın doğusunda paraşütçüleri taşıyan sivil uçağın düşmesi sonucu 11 kişi öldü. Fransa'nın doğusundaki Nancy Essay Havaalanı'ndan kalkış yapan ve pilotla birlikte iki grup halinde toplam 10 paraşütçünün bulunduğu uçak düştü. Kazada 11 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Evet, bülten sonuna doğru bir konumuz var. Radyo Sputnik Haber Müdürü Sayın Fethi Yılmaz aramızda. Efendim, hoş geldiniz.
5: Merhabalar.
3: Tabii biliyorsunuz ki Ali Çağatay tutuklandı Cuma günü, geçtiğimiz Cuma günü. Kendi kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıyor. Sonrasında maalesef bir soruşturma başlatılıyor ve şu anda meclis cezaevinde.
5: Evet Serkan, şu an Ali Çağatay'ın saatindeyiz. Şu an seyir hali saatindeyiz. Maalesef Ali Çağatay aramızda değil. Geçtiğimiz Perşembe günü, senin de söylediğin gibi, Ali Çağatay, İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal ile ilgili, kaçırılması ile ilgili kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Aynı gün öğleden sonra bir soruşturma başlatıldı hakkında. TCK 217A. Bu soruşturma sonrasında Ali Çağatay yine Perşembe günü akşam saatlerinde gözaltına alındı. Emniyet, Vatan Emniyet'e götürüldü. Vatan Emniyet'teki çok kısa sorgusunun, ya yani tek soruluk bir
3: sorgu. Siz de bizzat yanındaydınız bu arada.
5: Ben yani yanındaydım derken takip ediyordum, takip süreci tabii ki. Süreci takip ettim. Daha sonra Cuma günü yine akşam saatlerinde öğleden sonra adliyeye sevk edildi ve nöbetçi suç ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Bu arada savcılık ekstra bir soru yöneltmedi. Doğrudan tutuklamaya sevk etti. TCK 217A halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu. Tabii buraya gelmeden önce emniyet sorgusuna giderken bir ters kelepçeli bir şekilde götürüldü Vatan Emniyeti. Evinden böyle alınmadı ama böyle bir görüntü verildi. Halbuki soruşturma başlatıldığında, yani soruşturma haberi duyulduğunda Ali Çağatay'la biz konuştuk. Dedi ki, Fethi, haberim var ama evde bekliyorum dedi. Hatta ne yapayım, kendim mi gideyim, nasıl yapalım falan diye de konuşmuştuk. Şimdi kaçma şüphesi olmayan, evde polislerin gelmesini bekleyen 35 yıllık bir gazeteci Vatan Emniyet'e sokarken öyle ters kelepçeli bir görüntü verilmesi de hiç doğru değildi.
3: Yılların
5: gerek
3: gazetecisi
5: de yoktu
3: bu arada.
5: Tabii ki.
3: Radyo Sputnik'in en yani, çok dinlenen programcılarından bir
5: Ali
3: tanesi
5: Çağatay, tabii ki,
3: bizi de üzdü.
5: Yok, tabii ki Ali Çağatay'ın kime mukavemet etmesi söz konusu ki ters kelepçeli bir şekilde götürüldü. Bu hala soru işareti. Bu ülke içinde doğru bir fotoğraf değildi, video değildi. Evet. Ama maalesef böyle aksaklıklar, böyle sorunlu görüntüler veriliyor. Şimdi TCK 217A'dan tutuklandı Ali Çağatay. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma başlığı bu bunun. Ama bu suçu işleyebilmek için ilgili kanun maddesi diyor ki, sırf yani Ali Çağatay kendi kişisel hesabından yaptığı paylaşımla tutuklamaya sevk edilen maddesinde sırf halk arasında, maddeden okuyorum, sırf halk arasında endişe, korku, panik yaratma sahikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni, genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kişi için bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası diyor. Şimdi Ali Çağatay'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı sen gördün. Sende bir korkuya, paniğe sebep oldu mu bu?
6: Hayır.
5: Simge sende. Dinleyicilerimiz de yazsın. Yani bir korkuya, paniğe. Çünkü bu 217A sadece halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma şeklinde anlatılınca bu başlığı bunun. Ama içeriği, yani bu suçu işleyebilmeniz için halk arasında korku, panik yaratmak ve amacınız da bu olacak. Yani ben şu toplumu bir karıştırayım.
6: Evet.
5: Olacak. Ve bunun gerçekten somut gerçekliği olduğu takdirde tutuklama ya da bu ilgili kişiyi, bu cezayı, bu suçu işlediği, tırnak içinde bu suçu işlediği söyleniyor. Ama Ali Çağatay'ın ne kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda böyle bir sahip var, ne de böyle bir somut gerçeklik var. 35 yıllık gazeteci tecrübesine dayanarak kaynaklarından aldığı bilgiyi paylaşmış. Bundan tutuklandı. Bu konuyla ilgili avukatı Aslı Kazan da şu an attığımızda değil mi?
6: Evet.
5: Sayın Kazan, hoş geldiniz.
7: Merhaba Fethi Bey.
5: Merhabalar.
7: Merhaba, hoş bulduk.
5: Nasılsınız öncelikle?
7: Teşekkür ederim, iyiyim, çok sağ olun.
5: Öncelikle bu ilgili maddeyi soracağım ama siz dün Ali Çağatay'ın yanındaydınız. Kendisiyle evet. Görüştünüz. Sağlık durumu nasıl? Kendisi nasıl? Morali nasıl?
7: Morali çok iyi. Sağlık durumu da iyi. Ben Ali Bey'i oldukça iyi gördüm. Hatta yani sık sık bu tür dosyalarla ilgilendiğimiz için bugüne kadar gördüğüm en moralli, en dirençli tutuklu kişi olduğunu söyleyebilirim. Bu kadar iyi görmeyi beklemiyordum. Şu an Metris'te. Morali çok iyi. Herkese selam gönderdi. Şimdilik hani durumuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar.
5: Peki şu an Metris cezaevinde, normalde Metris an... cezaevi bir böyle geçiş
7: i̇stasyon.
5: Gibi de
7: istasyon. Evet.
5: Tam onu söylemek aynen. istiyordum. Yani hı-hı. Silivri'ye sevk edilecek mi yoksa orada kalmaya devam edecek, bu konuyla ilgili bir bilgi var mı?
7: Yani orada durumlar şöyle, tabii ki oranın nüfusu gerçekten çok kalabalık. Geçmişte haftada 15 tutuklu getirdikleri Metris cezaevine şimdi günde 100 tutuklu getiriyorlar. Dolayısıyla orası bir istasyon. Şimdi revir dedikleri özel odada tutuluyor. Bir koğuşta kalmıyor. Tek başına kalıyor. Silivri'ye sevk edilmesi bekleniyor kısa sürede. Ama bu işlerde belli olmuyor. Kimi zaman Metis'e götürülen kişiler bir gün kalıp hemen sevk ediliyorlar. Kimi zaman bir hafta kalıyorlar. Bir buçuk ay, hatta bir yıl kalanlar bile oluyor. Ama ben herhalde bir hafta içinde Silivri'ye sevk edilir diye düşünüyorum, eğer itirazla tahliye olmazsa.
5: Peki ben biraz bahsettim de, siz konunun uzmanı olarak şimdi TCK 217A bu hep evet. başlığıyla anlatılıyor. Yani halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. Aynen. Ancak bu aynen. suçun yani bu tırnak içinde bunu işleyebilmek için madde çok açık. Sırf
7: çok güzel özetlediniz.
5: Sırf evet. halk arasında endişe, korku, panik yaratma sahibi olacak, iç güvenliği tehdit edecek vesaire vesaire. Yani olması gerektiği gibi, şu anlamda olması gerektiği gibi işlenen bir ya da paylaşılan neyse artık somut bir gerçekliği olması lazım. Ali Çağatay'ın tweetinde, kendi kişisel hesabından yayınladığı tweetinde böyle bir gerçeklik, böyle bir somut gerçeklik var mı? Siz görebildiniz mi? Bu davaları yıllardır takip eden bir hukukçu olarak.
7: Siz biraz evvel TCK 217 Taksim A'yı o kadar güzel özetlediniz ki, gerçekten bir hukukçu gibi anlattınız. Bu suçun oluşması için tüm unsurlarının gerçekleşmiş olması gerekiyor. Öncelikle gerçeğe aykırı bir bilgi olacak. Bu bilgi kamu barışını bozmaya elverişli olacak. Kişi, haberi yapan gazeteci, işte soruşturmada şüpheli, bu bilginin gerçeğe aykırı olduğunu bilecek ve en önemlisi, sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla paylaşılmış olacak. Yani bu suçun oluşması için özel kast arıyor yasa maddesi.
5: Evet.
7: Özel kast diyoruz biz buna. Ali Çağatay'ın paylaşımında Yani öncelikle hepimiz okuduk. Kamuoyunu yakından ilgilendiren bir olay aktarılıyor. Yani gerçekten Erhan Karaal'ın kaçırılması Türkiye'yi sarsan bir olaydı ve 33 saat içerisinde bulunması hakikaten inanılmazdı. Kafaları kurcalıyordu ve Ali Çağatay sadece habercilik yaptı. Bu konuyla ilişkili olarak elde ettiği kulis bilgisini aktardı. Böyle bir durum kesinlikle TCK 217A anlamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunun unsurlarını taşımıyor. Ali Çağatay gazetecilik yaptı. 35 yıllık bir gazeteci, meslek yaşamı boyunca Türkiye'nin önde gelen yazılı ve görsel basın kuruluşlarında görev yapmış. TV8, CNN Türk, Bloomberg'in kurucu haber müdürü olmuş. Dolayısıyla haberi ne için yaptığı o kadar açık ki asla doğrusunu araştırmadan gerçeğe aykırı olduğunu bilerek haber paylaşması, Ali Çağatay gibi duayen bir gazetecinin hayatın olağan akışına aykırı. Gazetecilikte en büyük sermaye biliyorsunuz itibardır.
5: Evet.
7: Ali Çağatay son derece itibarlı bir gazeteci. Ben bu paylaşımda TCK 217A anlamında gerçekten hiçbir şey göremiyorum yani.
5: Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi Ali Çağatay hakkında Perşembe günü soruşturma öğleden sonra soruşturma açıldığına dair bu tweetiyle ilgili soruşturma açıldığına dair bilgiler paylaşıldı, haberler paylaşıldıktan sonra ben de kendisiyle o zaman telefonda konuştum. Dedi ki Fethi evdeyim, polislerin bana tebliğ edilmiş bir şey yok, bekliyorum dedi. Hatta aramızda şöyle bir diyalog dayı geçti. Acaba sen mi abi Vatan Emniyet'e gitsen doğrudan ya da bekleyelim mi diye böyle bir diyalog dayı geçti. Şimdi buna rağmen bir Vatan Emniyet'e girerken ters kelepçeli bir görüntü verildi.
7: Görüntüydü.
5: Şimdi buna gerek var mıydı? Ters kelepçe kime yapılır? Hani bunu nasıl yorumluyorsunuz?
7: Yani nasıl yorumlayabilirim yani? Ben Türkiye açısından utanç görüntüsü olarak yorumluyorum. Yani ben bu görüntü Ali Çağatay'ı aşağılayan bir görüntü değil. Belki onun itibarını sarsmak için böyle bir görüntü verdiler. Ondan şahıs diye bahsettiler bir takım yandaş gazeteciler. Yani gazetecilik mesleğini aşağılayan, Türkiye için büyük utanç oluşturan korkunç bir görüntü, ama ben ülkemiz adına üzüldüm o görüntüyü görünce açıkçası.
5: Peki, çok teşekkür.
7: Tabii ki gerek olabilir mi? Emniyet içerisinde bir insanın ters kelepçe yürüdüğünün servis edilmesi, yürütüldüğünün servis edilmesi buna ihtiyaç olabilir mi? Asla ihtiyaç yoktu. Utanç görüntüleridir bunlar.
5: Peki, çok teşekkürler Sayın Aslı Kazan, avukat, Ali Çağatay'ın da avukatı. Biz sizi Ali Çağatay'la ilgili, Ali Çağatay'ın durumu ile ilgili yayınlara almaya devam edeceğiz. Katıldığınız için de çok teşekkür ederim.
7: Ben teşekkür ediyorum Fethi Bey.
5: Şimdi bilgileri vermeye devam edeceğiz Serkan. Bir saat başına gidelim. Ondan sonra kapanışı yapabiliriz. Ali Çağatay'ın durumu ile ilgili, dinleyicilere mesajı ile ilgili.
6: Bu arada inanılmaz mesajlar geliyor, çok sayıda. Yani bu
5: onlarla
6: başladıktan sonra herhalde bir 50-60 tane mesaj gelmişti.
5: Onlarla ilgili de bir yanıtım olacak Ali Çağatay'ın. Saat başına gidelim. Ondan sonra konuşmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Evet Serkan, şimdi ilk saat diliminde 7'de Ali Çağatay'ın avukatı Sedat Koca'yı konuk almıştık. Daha sonra biraz önce de Aslı Kazan'ı aldık. Ali Çağatay'ın tutuklama, belki radyosunu yeni açanlar için tekrar etmekte yarar var. 217'a halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. Bu maddenin başlığını dinleyicilerden rica ediyorum. Maddenin başlığını sadece bu maddenin 217A'nın başlığı. Bunun içeriği şu, çünkü sadece bu başlıkla verildiğinde sanki böyle hatalı bir şey olduğunda hakkıdır falan diye düşünülebilir, ama bu yasa maddesinin TCK 217 A'nın maddenin devamı şöyle. Bu bilgiyi yayarken bir bilgi ya da bir yanıltıcı bilgiyi sırf halk arasında endişe, korku, panik yaratmak saikiyle ve ülkenin iç ve dış güvenliğini sarsmak amacıyla yapılması gerekiyor. Ben sana sordum, Ali Çağatay'ın attığı kişisel sosyal medya hesabından attığı tweetten dolayı sen herhangi bir korkuya kapıldın mı?
6: Hayır.
5: Panik oldun mu?
6: Bu arada hiç hak
5: vermiyorlar. Sokağa çıkma ihtiyacı duydum bundan dolayı bir şey yapayım. Hayır. Simge, sende böyle bir durum oldu mu?
6: Burada kimse de olmadı.
5: İrem, sende oldu mu? Hayır, olmadı. Dinleyicilerimiz de o tweet'i biliyorlardır. Onlar da yazsınlar bize. Böyle bir durum tabii ki söz konusu olmadı. Ancak buna rağmen gazeteci, 35 yıllık gazeteci Ali Çağatay tutuklandı. Evet. Yakın zamanda ilk itiraz sonucunda hemen tahliye edilmesini bekliyoruz. Gazeteciler ya da bizler hiçbirimiz yargılanamaz değiliz. Yargılanırız ama yargılanmanın her zaman hani tutuksuz bir şekilde, eğer yargılanacaksak ki çok yargılandık, tutuksuz bir şekilde olması düsturdur bu anlamda. O biraz önce bahsettik, ters kelepçe görüntüleri Aslı Kazan'da. Türkiye için, bu ülke için aynı zamanda hani Ali Çağatay'dan hiçbir şey koparmaz bu. Ali Çağatay'dan hiçbir şey kaybettirmez ama ülkeye çok şey kaybettirir. 35 yıllık gazetecini ters kelepçeyle emniyete sokmak, bu görüntüyü vermek kimleri mutlu ediyor? Ben bu ülkenin yararına iş yapmak istemeyenleri mutlu edeceğini düşünüyorum ki öyledir de durum. Son olarak dinleyicilere, Ali Çağatay'ın dinleyicilerine ufak bir mesaj. Tabii sağlık durumu, morali çok iyi. Avukatları hem Aslı Kazan hem Sedat Koca dün görüştüler. Bugün de görüşecekler kendileriyle. Sağlık durumu çok iyi. Morali gerçekten yerinde. Onun dışında dinleyicilere çok çok selamları var. Bunu iletmemizi istedi. Çok çok selamları var. Benim saatimi yine de kaçırmayın. Radyo Sputnik'te her saat doludur mesajı verdi. Dinleyicilere de şu mesajı ileteyim. Attığınız her mesajı biz avukatlara iletiyoruz. O da, onlar da Ali Çağatay'a cezaevinde bunu iletiyorlar. Ali Çağatay'ın saatinde mesaj atmaya devam edin. Muhakkak kendisine de moral oluyor bunlar aynı zamanda. Mesaj atmaya devam edin. Emin olun takip ediyor, dinliyor sizi diyeyim. Bitirelim. Ali Çağatay'ın durumu ile ilgili gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz.
3: Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı başlıyor.
1: 29 Haziran 2026 Pazartesi, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli ve de sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatime bakıyorum, 09.10'u gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı, sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik'i karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. X'te Radyo Sputnik TR ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanallarını takip ederseniz hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanınız. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özgen yazmanız yeterlidir. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattında, cep telefonunuza not ediniz lütfen. 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Neyle başlıyoruz? Ali Çağatay, gazeteci Ali Çağatay'ın tutuklanması ve o sürece dair birkaç başlık var. Edeceğimiz birkaç kelam var elbette. Bununla başlayalım istiyorum. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarıyla gözaltına alınmıştı. Cuma günü gazeteci Ali Çağatay ve cuma akşamı da saat gece 11 sularıydı. Biz de adliyedeydik elbette. Saat 11 sularında da tutuklanma kararı çıktı. İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılması olayıyla ilgili bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı Ali Çağatay ve bu paylaşım gerekçe gösterilerek, söylediğim gibi TCK 217A'dan neydi o? Bizim çok konuştuğumuz bir düzenleme, dezenformasyon yasası olarak biz biliyorduk. Çok konuştuk burada, çok sayıda gazeteci şu an itibariyle, bugün itibariyle de tam da bu yasa gerekçe gösterilerek, TCK 217A bu gerekçe gösterilerek şu an itibariyle cezaevinde. Şöyle diyor ilgili madde, gerçeğe aykırı bilgilerin halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla yayılması gerekçesi gösteriliyor. İşte az önce sevgili Ali Çağatay'ın avukatlarından birisi Aslı Kazan, Fethi Yılmaz'ın konuydu. O da anlattı dakikalar öncesinde bu paylaşımda, Ali Çağatay'ın bu paylaşımında gerçekten böyle bir tablo var mı, böyle bir sonuç var mı, bunu görmek herhalde çok da zor değil. Şöyle anlatayım, birkaç detay sizle paylaşacağım. Arkasından da bir saat önce yine avukatı Sedat Koca, sevgili Serkan Baştımar'ın sorularını yanıtladı Ali Çağatay'la ilgili. Hukuki sürece dair birkaç detay da verdi. Onları da sizlere aktaracağım ama şöyle söyleyeyim. Bir kere benim kişisel olarak tanıklık ettiğim bazı konular var. Gözaltı kararı haberinden sonra, daha doğrusu işte bu medyada bu tip haberler bazı yayın organlarında yer verildikten sonra bu haberlere, hemen Ali abiyi aradım, Ali Çağatay'ı aradım. Bek, ne yapıyorsun abi dedim, var mı bu konuya dair bir gelişme, sana ulaşan bir bilgi? Hayır Güçlü, bekliyorum dedi. Ama şöyle bir durum da var ortada. Bir kere şu gerçeklik var, çağrılsa. İşte az önce de sevgili avukatı Aslı Kazan da vurgu yaptı bu konuya. 35 yıllık bir gazeteci. Ne olduğu, nerede olduğu, kim olduğu, adresi, evi, barkı, her şeyi belli. Kaçıp gidecek bir kişi değil, ortada olan bir gerçeklik var. Çağrılsa gitmez miydi emniyete? Giderdi. Ters kelepçeyle emniyete sokuldu, emniyete götürüldü. Kabul edilebilir bir durum mu? Yıl 2026, bir gazeteci ters kelepçeyle emniyete götürülüyor. O görüntünün verilmiş olması İnanılmaz gerçekten. Ali abi de dediğim gibi sordum, hani var mı bir durum vesaire, hayır yok, gidebilirdi. Kendisi de son derece sakin bir şekilde bekliyordu. Biz gazeteciler bu tip tablolara alışkınız aslına bakılırsa. Yasa 217 neydi? 217A yasa diyor ki kaos özel kasıt aranması gerekiyor. Ali Çağatay'ın bu paylaşımında, işte o sosyal medya paylaşımında bir kasıt var mı? Doğrusu ben hani yıllardır bu sosyal medyayı da takip ederim. Sizler de takip ediyorsunuz. Hepimiz artık profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Aslına bakılırsa böyle bir kasıt olmadığını da görüyoruz, anlıyoruz zaten. Bir de kişinin geçmişine bakılır, yaptığı işlere, ettiği işlere bakılır değil mi bu tip konularda? Her neyse, Ali abi de şu an itibariyle tutuklu Metris cezaevinde. Şimdi cuma gecesi dediğim gibi saat 11'de bir tutuklama kararı çıktı. Tabii ki yanındaydık. Kendisini, sevgili Ali abiyi ve eşini tabii ki yalnız bırakmamak adına oradaydık. Şimdi tutukluluk sürecine itiraz mekanizması işletilecek. Umarız en kısa sürede de mikrofonunun başında olur. Bizlerle tekrar, sizlerle ve bizlerle elbette tekrar birlikte olur. Yani şöyle bir tablo da var. Haberin yalan olması, doğru olması vesaire, bunlar tartışmalı. Yalanlarsınız olur biter. Pek çok konuda değil mi? Dezenformasyonlu mücadele merkezi. İşte programın ilerleyen dakikalarında konuşacağız. Bu işi yalanlarsanız olur biter. Ama işte o yasayla birlikte, o yasa nedeniyle şu an itibariyle çok sayıda gazeteci, sevgili Ali Çağatay da dahil olmak üzere çok sayıda gazeteci cezaevinde tutuklu olarak bulunuyor. Fethi Yıldız'ın açıklamaları vardı bu konuyla ilgili olarak. Onları hatırlatacağım ama dilerseniz önce avukatı Ali Çağatay'ın avukatı Sedat Koca, dediğim gibi sevgili Serkan Başdamar'ın sorularını yanıtladı. Önce sağlık durumuyla ilgili ne söyledi onu merak ediyoruz hepimiz. Önce bir onu dinleyelim. Diğer sorularımız da var.
2: Maalesef evet, Ali Bey ile ilgili olarak böyle üzücü bir hadise yaşadık. Geçen hafta cuma günü Ali Bey tutuklandı, malum olduğu üzere kamuoyunda. Bugün bu tutuklama kararına ilişkin olarak itiraz dilekçemizi sunacağız. Bu karara itiraz edeceğiz. Öncelikle araya hafta sonu girdiği için tabii ki bu itiraz pazartesiye kaldı doğal olarak. Ali Bey'in tutuklama gerekçesi öncelikle TCK'nın 217A maddesi. Yani buradaki madde şunu düzenliyor aslında. Gerçeğe aykırı bilginin halk arasında endişe, panik, korku yaratacak şekilde yayılması, bu amaçla yayılması olarak düzenlenen bir madde. Fakat Ali Bey'in paylaştığı tweet malum, zaten herkes de gördü bunu. Bunun böyle bir kast olmadığı, Ali Bey'in zaten 35 yıllık gazeteci olduğu ve bu noktada herhangi bir şekilde kamu barışına yönelik, toplumsal düzene yönelik hiçbir şekilde bugüne kadar bir habercilik, gazetecilik yapmadı. Hepimizin malumu zaten. Fakat biz de bunu bir de hukuk mecrasında bu süreçten sonra anlatmaya çalışacağız. Dün Ali Bey'i ziyaret ettik. Gayet iyi. Sağlığı çok iyi. Dinleyicilerinin paylaşımlarını ilettik kendisine. Çok mutlu oldu. Çok sevindi. Özellikle herkes tüm sevdiklerine selamını iletti. Sağlığın çok iyi olduğunu, herhangi bir sıkıntısının olmadığını ve bu süreci de sıkıntısız, sorunsuz, sağlıklı bir şekilde atlatacağına dair inancını iletti. Dolayısıyla herkese bu şekilde de selam var. Bunu da bu şekilde sizin aracınızla iletmiş olalım.
1: Cuma akşamı tutuklanan gazeteci Ali Çağatay'ın süreci, tutukluluk süreci ne kadar nasıl işleyecek, ne kadar tutuklu kalabilir? Avukatı Sedat Koca bu konuda da bilgi verdi.
2: Şöyle, bizim genel tecrübemize binaen bunu ancak söyleyebiliriz. Çünkü devam eden nihayetinde bir süreç olacak, bir soruşturma süreci olacak. Genel tecrübemize binaen bu tür durumlarda tutuklama süreçlerinin çok uzun sürmeyeceğini ve bir süre sonra serbest bırakılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü zaten biz bu tür durumlarda bir soruşturma sürecinin devam etmesine vesaire falan karşılıyız. Zaten burada bir suç yok, biz oradayız ama buradaki tutuklama tedbiri çok ağır bir tedbir. Bu olay özelinde, Ali Bey özelinde uygulanmaması gereken zaten bir tedbir. Cezalandırma giden bir tedbir. Dolayısıyla bir an evvel kaldırılması da gerekiyor. Biz eminim burada aklı selim hukukçular bu durumu değerlendirecek ve gerek itiraz gerekse devam eden süreçlerde bu tutuklama kararının kaldırılacağını düşünmekteyiz.
1: Ali Çağatay şu an itibariyle Metris cezaevinde tutuklu bulunuyor. Peki Silivri'ye gitme ihtimali var mı? Avukatı Sedat Koca bu soruyu da yanıtladı.
2: Şöyle, bu tamamen aslında infaz kısmı ile ilgili, daha doğrusu cezaevlerinin kendi uygulaması ile ilgili bir süreç. Normalde Metris'te ilk tutuklama süreçlerinde, özellikle Çağlayan'da Metris'e alınıp bir süre sonra Silivri'ye nakiller oluyor, evet, ama bunun tabii ki süresi bir hafta, iki hafta, bir ay, tabii ki bunu tamamen oradaki ilgili kurum belirliyor. Böyle bir nakil olması durumunda da tabii ki mutlaka sizlerle paylaşacağız.
1: Bunlar söylediğim gibi sevgili Ali Çağatay'ın avukatı Sedat Koca'nın verdiği bilgiler. Biz de tabii ki Radyo Sputnik olarak da bu süreci yakından, hem arkadaşları olarak da bu süreci yakından takip edeceğiz. Hep söyledim şu konuya girdiğimizden beri, tutuklanma gerekçesi Ali Çağatay'ın TCK 217A. Bu arada parantez içerisinde şunu da aktarayım. Cuma gecesi dediğim saat 11 gibi tutuklama kararı çıktı Ali Çağatay'la ilgili olarak. Biz de uzaktan kendisini görebilme şansına sahip olduk o dakikalar itibariyle. Hani işte az önce Sedat Koca'nın da söylediği gibi gerçekten morali çok çok iyi, bununla ilgili sağlığı ve morali çok çok iyi, o açıdan da hiçbir problem yok. Onu da ben kişisel olarak kendi gözümle de tanıklık ettiğim için bunu size birebir aktarabilirim. TCK 217A bu yasanın ilk imzacılarından bir tanesi MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dı ve o zaman demişti ki o yasa çok konuşuldu, çok tartışıldı. Hani gazeteciler üzerinde bir demokrasinin kılıcı gibi duracak bu yasa, bu düzenleme, itirazları, eleştirileri varken hayır demişti, böyle bir durum ortaya çıkmayacak. Ama mesela işte sevgili Alican Uludağ, İsmail Arı, onların da tutuklanmasından sonra bizzat kendisinin de Fethi Yıldız, MHP Genel Başkan Yardımcısı, o 217A düzenlemesinin ilk imzacılarından olan kendisi de bunu hatırlatarak üstelik bir eleştiride bulunmuştu gazetecilerin tutuklanmasıyla ilgili olarak. İlk imzacısı olduğum kanun bir sansür kanunu değildi, haber verme hakkıyla karıştırılmamalı ifadesi bizim değil, Fethi Yıldız'ın, söylediğim gibi bu düzenlemenin ilk imzacılarından bir tanesi olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın tespitiydi ya da eleştirisiydi, böyle de değerlendirilebilir. Söylediğimiz gibi Ali abinin morali son derece iyi, sağlığı ile ilgili gelen haberler de gayet iyi. Elbette kolay süreçler değil, hepimiz tanıklık ediyoruz, takip ediyoruz. Takip etmeye de Ali Çağatay ile ilgili olarak şu an Metris cezaevinde tutuklu bulunan sevgili büyüğüm, gazeteci büyüğüm, arkadaşım Ali Çağatay ile ilgili olarak bütün gelişmeleri de olabildiğince hızlı ve net şekilde sizlerle paylaşmaya bundan sonraki süreçte devam ediyoruz. Edeceğiz elbette. En yakın sürede de gelip mikrofonun başına, stüdyoda burada oturup bizlere yine ne oluyor ne bitiyor kendi penceresinden anlatmasını bekliyoruz. Büyük bir sabır ve büyük bir sakinlikle. Peki devam edelim biz diğer başlıklarla, diğer haberlerle. Rojin Kabayış dosyası. Yaklaşık 2 yıldır devam eden, değil mi? Bir süreç, hep beraber burada tanıklık ediyoruz. Bütün gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Aileyi, babayı, Nizamettin Kabayış'ı konuk alıyoruz. Sadece konuk aldığımız zamanlarda değil, neden böyle bir ifade kullandım? Biz günlük o haberin dışında da kendisiyle elbette arayıp ne olup ne bittiğini soruyoruz. Özel sohbetlerimiz de oluyor kendisiyle. Dün Van Barosu'ndan bir açıklama geldi. O açıklama çok dikkat çekiciydi. Baro'nun, Van Barosu'nun Rojin Kabayış dosyasından çekildiği haberi. Şimdi bütün süreç Van Barosu'nun desteğiyle, Van Barosu'nun yardımıyla ya da girişimleriyle devam ediyordu, ilerliyordu. Hatta işte bakanla gerçekleşen son o görüşmelerde yine Van Barosu'nun temsilcileri olan avukatlar yer alıyordu. Yapılan açıklama dikkat çekici. Şimdi buna dair birkaç başlık size aktaracağım. Diyor ki Van Barosu, çok uzun böyle detaylı ama aslında çok da bir şey anlatmayan. Neden ilk haber olarak bunu size aktarmak istedim? Tam olarak da bu nedenle. Çok detaylı, çok uzun ama söylediğim gibi sürece dair hiçbir bilgi vermeyen bir garip bir açıklama Van Barosu'ndan. Babanın içinde bulunduğu bu zorlu süreci deniyor açıklamada ve etkileri anlayışla karşılıyoruz. Kabayış'ın, Rojin'in ölümünün tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi konusundaki kararlılığımız Van Barosu olarak kamuoyu nezdinde takip etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna bildiririz ifadesi var Van Barosu'nun açıklamasında. Şimdi bu açıklama yayınlanır yayınlanmaz ben babayı aradım, Nizamettin Kabayış'ı aradım, ne oluyor diye. O da yine bir, biliyorsunuz, bir işçi bir minare, cami minaresi inşa ediyordu. Çalışmasına bir ara verdi, sağ olsun zaman da ayırdı, konuştuk. Ne konuştuğumuzun çok detayını vermeyeceğim size. Neden? Şöyle bir tablo var ortada. Bir kere Van Barosu'na karşı çok net bir tepkisi var Nizamettin Kabayış'ın. Bütün detayları şimdi söylemeyeceğim. Neden? Çünkü sürece zarar vermesinden de endişe ediyorum ama yeteri kadar çaba göstermediği yönünde olayın aydınlatılmasına dair özetle bunu söyleyebiliriz. Van Barosu ile ilgili oradaki birkaç isimle ilgili aklında soru işaretleri olduğunu söylüyor. Bugünün gelişmesi değil bu. 10 gün önce, 10-11 gün önce bu kararı, böyle bir kararı aldığını söylüyor. Ben artık Van Barosu ile çalışmayacağım kararını aldığını söyledi. Diyarbakır Barosu ile çalışmaya karar verdim diyor. Önemli, dikkat çekici iddiaları da var. Ama şöyle görmek, şöyle anlamak gerekiyor. Şimdi haberciyiz, evet, bütün detayları sorgulamadan, elbette karşı tarafa da sormadan aktaracak değiliz. Zaten canı yanan bir baba, kızgın bir baba sürece, sisteme, yaşananlara, duyduklarına, bu süreç içerisinde kızıyla ilgili duyduklarına ya da iddialara vesaireye, bunlara zaten tepkili olan bir baba. Yayına çıkartarak konuşturmak ya da birebir her anlattığını sizle paylaşmak, şu an için diyorum, tekrar söylüyorum bunu, kendi avukatları bir elbette karar verirler, çıkarlar ve bir kamuoyuna açıklama yapacaklardır elbette. O zaman Nizamettin Kabayeşi biz de yayını alır ve konuşuruz elbette. Kesinlikle, kesinlikle davaya da zarar verebilir diye düşünüyorum. Bu süreçtin dediğim gibi Diyarbakır Barosu takip edecek. Bu bilgi elimizde. Ama şöyle bir durum da var. Konuştu mu Nizamettin Kabayış? Evet. Baktım şöyle sosyal medya üzerinden yayın yapan birkaç kişiye konuştu. Orada da ciddi soru işaretlerim var benim kafamda. Hani acaba kendisiyle yapılan telefon görüşmesi kendisine haber verilerek mi yayına verildi? O da enteresan. Bunları mesela takip etmek gerekiyor. Her şey, evet, habercilik önemli ama o haber şehvetiyle de hareket etmemek gerekiyor. Varsın daha az dinlenelim, varsın daha az tıkalalım ya da başka bir şey olsun ama davaya ve insanların acısına da ya da tepkilerine de saygı duymak gerekiyor diye düşünüyorum. Neden Van Barosu gerektiği kadar doğru, gerektiği de o iddialara karşılık gelebilecek bir açıklama yapmadı diyorum. Çünkü bakıyorum, şimdi Van Barosu

0: Barosu'nun. Doğrusu benim görebildiğim kadarıyla sürecin şeffaflığına dair, ne oldu ne bitti, bu sürecin şeffaflığına dair ciddi akıllarda soru işareti yaratıyor. Benim beklentim Van Barosu'nun bu süreç içerisinde böyle bir, bu kadar köklü bir kurumun, böyle söyleyebiliriz, bugünün iletişim şartları içerisinde çok daha kendi misyonuna da yakışır bir öz eleştiri yapılması gerekiyorsa, öz eleştiri mi, açıklama mı, cevap mı, her neyse, babanın, Nizamettin Kabayış'ın bu eleştirilerine gerçekten bir sürüncemede mi bırakıldı bu iş? Buna dair çok ciddi eleştirileri var Nizamettin Kabayış'ın. Buna dair eleştirileri çok daha açık, sarih, net bir dille de yanıtlaması gerekiyordu diye düşünüyorum ben şahsen. Bölgedeki gazeteci arkadaşlarla da konuştuğum zaman da aynı tepkiyi verdiklerini de görüyorum. Ama şu dakikaya kadar Van Barosu'ndan Nizamettin Kabayış'ın bu açıklamalarına, bu iddialarına karşılık net, somut bir yanıt gelmedi. Söylenen sadece ne? Dediğim gibi babanın ruh haline ya da acısına gönderme yapılıyor. Babanın içinde bulunduğu bu zorlu süreci ve etkilerini anlayışla karşılıyoruz ifadesi Nizamettin Kabayış'ın Rojin soruşturmasına dair endişelerini yanıtlayan bir cümle değil. Van Barosu'ndan çok daha net, somut bir açıklama bekliyoruz. Bunu da aktarmış olalım. Hadi bir araya gidelim. Arkasından siyasete dair, siyasetin gidişatına dair başlıkları sizlerle paylaşacağız.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: ülkede işte sistem tartışmaları, ekonomi, işte başkanlık sistemine geçtikten sonra yapılan tartışmalar, siyaset bunu yapıyor ya, ya da bize de bu tartışmaları yaptırıyorlar ya, hani bu konuda dile getirilenlere bakıldığı zaman adeta bir rejim tartışmasına dönüşüyor. Sabancı Üniversitesi diyor ki 2017'den beri hızla azalma eğilimindeki olan bu mutsuzluk tablosu şöyle değerlendiriliyor. Tırnak içinde aktarıyorum. Bizim içinden geçtiğimiz sürecin adı verimsiz mutsuzluk kavramıymış. Ne demek bu kavram? Toplumda yaşam memnuniyetinin düşük olmasına rağmen bunun açık bir toplumsal kriz yaratmadan süreklilik kazanması anlamına geliyor. Yani mutsuzuz, mutsuz olduğumuzun farkındayız, nedenlerini biliyoruz ama buna dair hiçbir adım atmıyoruz. Hiçbir şey söylemiyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Yani bir toplumsal kriz ortaya çıkmadan sürekli devam eden bir süreçten bahsediyoruz.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Siyasetin gündemi bir CHP, oraya geleceğiz. CHP'de yaşananlar orada bitmiyor. İddialar, yalanlamalar arka arkaya geliyor taraflardan. Enteresan bir kaos süreci yaşanıyor Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ama mecliste, siyaset içerisinde de bambaşka bir tartışma var aslında. Beklenen bir gelişme. Şöyle söyleyeyim, bir çerçeve yasa bu sürece dair neydi? Terörsüz bir Türkiye süreci ya da işte yeni adıyla ya da diğer adıyla bu açılım sürecine dair bir çerçeve yasası hazırlığı var. Bu arada hükümetten, özellikle AK Parti kanadından hafta sonu itibariyle de arka arkaya açıklamalar geldi. Bir yasal düzenleme bekleniyordu değil mi? Bu çok konuşuluyordu. Hatta bu konuya dair yapılan yorumlarda yeni yasama dönemine kalabilir bu süreç şeklinde de bazı bilgiler, bazı detaylar bize de ulaşmıştı. Biz de sizlerle paylaşmıştık ama görünen o ki ortaya çıkan tablo, bugün gelinen noktada o yasa Temmuz ayı itibariyle çıkacak. Temmuz gündemimiz şimdi hayırlı olsun. O açıdan söylüyorum. Bunu çokça konuşacağız. Çokça tartışacağız farklı başlıklarıyla ama geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz Devlet Bahçeli'nin başlattığı bu bir süreç, meclisin açılış töreninde değil mi, gidip DEM partililerin ellerini sıktığı andan itibaren başlamıştı o süreç. Gerçi son iki grup toplantısında yanlış hatırlamıyorsam Sayın Bahçeli'nin de bu konuya dair sessiz kaldığını görüyoruz. Bu konuya hiç değinmedi neredeyse. O da enteresan bir tavır. DEM Parti bu konuda ne düşünüyor? Onu da biraz sonra anlatacağım, aktaracağım size. Önce ne deniyordu? Terör örgütü silah bırakacak, arkasından yasal düzenleme gelecek deniyordu. Şimdi ortaya çıkan tablo, işte hafta sonu yapılan açıklamalara bakıyorum, gelen açıklamalara bakıyorum. Meclis tatile girmeden önce, yani Temmuz ayı sonuna kadar bu mesele, bu yasa, bu çerçeve yasa çıkacak deniyor. Neden bu karar değişikliği ortaya çıktı? Siyasetçilerimiz herhalde bunun yanıtını bizlere vereceklerdir. AK Parti sözcüsü özür dilerim, Ömer Çelik bu konuda konuştu. Terör örgütünün silah bırakması için dedi, bunu gerçekleştirecek yasal zeminin oluşması gerekiyor. Daha önce farklı bir tablo, biliyorsunuz, farklı bir tartışma vardı. Bu konunun bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini ve hızlı şekilde yasalaşması gerektiğini düşünüyoruz diyor. Tamam, o zaman iktidar olarak da bir an önce bu konu, zaten Cumhur İttifakı'nın ağırlıklı olarak gündeminde olan bir konu. Bu konuda kimin elini tutuyor? Getirin bir, hani biz de görelim nasıl bir düzenleme yapılacak, hangi adımlar atılacak. Mesela terör örgütü liderinin durumu ile ilgili tartışmalar çokça yapılıyor. Bu konuda nasıl bir düzenleme yapılacak, doğrusu merak ediyoruz. Şöyle tartışmalar var. Mesela şu bilgiler de geliyor şimdiden. Terör örgütü lideri Öcalan ve ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar, bu terör suçlarından bu kişilerin bahsettiğimiz o çerçeve yasanın dışında, kapsamının dışında tutulacağı yönünde bazı bilgiler var. Aslında daha önce de bunları konuşmuştuk, bunları sizlere aktarmıştık ama biraz daha sanki ete kemiğe bürünen bir hal var, bir tavır var. Daha somut adımlar için karar alınmış gibi görünüyor. Benim özellikle iktidara yakın medyada yer alan haberlere bir baktığımda bu yönde bir hava seziyorum. Mesela Türkiye Gazetesi'nde bu konu hafta sonu yer aldı. Detaylı ayrıntılarıyla üstelik yer aldı. AK Parti kaynaklarına dayandırılarak verilen haberlerden bahsediyorum. Önce silah bırakma, sonra yasa çıksın tartışmaları içerisinde artık farklı bir yöntemin benimsendiğini belirtiyormuş AK Parti kaynakları. İşte ben de şunu soruyorum, bu karar değişikliğinin nedeni bunu belki kamuoyuyla paylaşırlar. Şimdi meclisten işte Temmuz ayı itibariyle geçecek yasayla ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilecek sahadaki durum. Sahadaki durum. Bunun arkasından mesele o raporlar MGK'ya gelecek. PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde bir teyit mekanizması geliştirilecek. Bu teyit mekanizmasında eğer beklenen yanıt gelirse, istenen, hedeflenen yanıt gelirse bu adımlar, o yasa belirlenecek. O teyit mekanizması çalışmadan uygulama başlamayacak. O yüzden yine söylüyorum bunu, ben yine fikrimin arkasındayım. Temmuz ayı içerisinde gerçekten bir an önce meclise gelmesi taraftarıyım. Şunun tartışması da yapıldı hafta sonu. Özellikle muhalif medyada öyle tanımlıyorum maalesef. Hani ben biliyorsunuz böyle çok da bölümlendirmeyi, ayrıştırmayı çok sevmiyorum ama anlaşılabilme adına böyle söylüyorum. Hani o yasanın yine ötelendiği yönünde haberler yer aldı. O haberler bir şekilde siz barış istemiyor musunuz, niye böyle haberler yapıyorsunuz, niye böyle yorumlar yapıyorsunuz diye yoğun eleştiriler geldi. Efendim şöyle söyleyeyim, hükümetin niyeti, bu net bilgi, Temmuz ayı içerisinde bu meseleyi gündeme getirmek. Taslakta neler var? Yer alan haberler bize neyi gösteriyor? Tabii ki Öcalan, terör örgütü lideri Öcalan ve yönetici kadroya ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı yönünde bir bilgi var. Yine kapsam, tanım tabii çok önemli. Kesin çizgilerle o kapsam yazılacak, ilgili maddeye yazılacak ya da düzenlemeye yazılacak. Ama mesela nasıl bir kesinlik içerisinde olacak, o bir soru işareti. Dediğim gibi bir yasayı görmek, onun üzerinden tartışmak gerekiyor. Demirel'i bir kez daha hatırlayalım buradan. Doğmamış çocuğa don biçmeyelim ama belli suçlardan ceza alanların yasadan yararlanmayacağı. Nedir belli suçlar? Hep böyle bir muallakta kalan, havada kalan ifadeler var. Türkiye'ye dönmek isteyen, silah bırakıp ya da silaha hiç dokunmamış, o da nasıl oluyorsa o da ayrı bir tartışma konusu, dönmek isteyen örgüt üyeleri örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa TCK'daki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek mesela. Ya da o süre sınırı, yasayla ilgili bir süre sınırı belirlenecek mi? Bu da çok konuşuldu, bu da çok tartışıldı. Buna dair de bir belirsizlik var. Şimdi hani dedim ya Temmuz ayı içerisinde bu mesele gündeme gelecek. Eğer işte Temmuz'a giriyoruz değil mi? Bugün ayın 29'u, 29 Haziran. Bu kadar kısa sürede meclisin gündemine gelecekse hala bunlar niye belirsiz diye bir soru işareti benim aklımda oluşuyor. Peki mesela geçici bir maddeyle teyit kararından sonra, yani terör örgütü silah bıraktı ve kendini feshetti teyidinden sonra 6 ay ya da 1 yıllık bir başvuru süresi öngörülebilir düzenleme itibariyle deniyor. Tablo bu. Ya da bu örgüt üyeleriyle ilgili 3 ya da 5 yıl adli kontrol mekanizmasının işletileceği yönünde de bazı bilgiler, bazı detaylar yine bu düzenlemeye dair işte medyaya yansıyan ya da yansıtılan tartışmamızın istendiği başlıklar ağırlıklı olarak bunlar. Şöyle bir bakıyorum. Tabii burada asıl mesele şunun yanıtlanması gerekiyor. Kim suçlu, kim suçsuz? Silah tutan kim? Silah eline almamış kim? Bunların tespiti elbette istihbarat, elbette silahlı kuvvetler bunun ayrımını yapacaklardır elbette ama yine de burada bir belirsizlik olduğu ortada. Mesela DEM Parti'nin o çerçeve yasada az önce detaylarını ulaşabildiğimiz kadarıyla, yansıdığı kadarıyla böyle söylüyoruz artık. O çerçeve yasada suça karışan karışmayan, eli silah tutan tutmayan ayrımının yapılmasına karşı olduğunu yapılan söylemler, yapılan açıklamalar üzerinden de biliyoruz elbette. DEM Parti diyor ki yani yasa silah bırakmayı teşvik eden ya da dönüşü kolaylaştıran bir yaklaşım açısıyla hazırlanmalı ifadelerini sık sık kullanıyor. Tabii en çok konuştuğumuz konu artık bu İmralı, biliyorsunuz bir cezaevinden daha çok böyle işte DEM Parti'nin sık sık gidip geldiği, o heyetlerin sık sık gidip geldiği bir yer haline geldi. Böyle tanımlanıyor artık medyanın dili itibariyle söylüyorum. Öcalan'ın statüsü. Bunun da örneğin ki Sayın Bahçeli de bu konuya bir dönem sık sık vurgu yapıyordu. DEM Parti'nin de yine aynı şekilde bu meselenin netleşmesi konusundaki beklentisi ortada. Bunu görmek, bunu bir aktarmak istiyorum. Tabii Demirtaş'ın tahliyesi, ayrı bir tartışma konusu, bitmeyen bir tartışma konusu ama az önce söyledim. Bahçeli'nin sessizliği, Devlet Bahçeli son iki grup toplantısında yani yaklaşık 15 gündür, 10-15 gündür bu meseleye çok da fazla değinmiyor. Aslına bakılırsa gelen bilgiler sürecin nasıl işlediği, nasıl işletildiği yönünde belki bir bilgi bekliyor Sayın Bahçeli'de. Ama DEM Parti'nin de bir şekilde bu sessizlikten, MHP liderinin bu sessizliğinden rahatsız olduğunu da söyleyebiliriz, aktarabiliriz. Bu hükümet kanadında yaşananlar. Peki ya muhalefet? Muhalefet bu sürece ne diyor? Mesela İyi Parti. İyi Parti Ankara'da Tandoğan'da hafta sonu bir miting düzenledi. İsmi tam doğru aktarayım size. Bayrak açıyorum mitinginde. Hem iktidara ve bu açılım sürecine yönelik olarak oldukça sert ifadeler kullandı İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu. Farklı sayılar var, katılımcılar 100 bin diyen var, 50 bin diyen var. Hani onu oturup sayacak değiliz ama bu mitingde parti bayrağı ben televizyonlarda gördüm. Birebir tanıklık etmedim, onu da hemen söyleyeyim ama parti bayrağı da görmedim. Orada Dervişoğlu bugün burada parti yok, hizip yok, şahsi hesaplar yok. Tandoğan meydanında sadece ve sadece Türkiye var. Terörsüz Türkiye yalanıyla dedi. Ülkeyi bölmek isteyenlere bayrak açıyorum ifadesini kullandı İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu. Dervişoğlu'nun bu sözlerine ya da bu mitinge, İyi Parti'nin düzenlediği bu bayrak açıyorum mitingine eleştiri kimden geldi? MHP Genel Başkan Baş Danışmanı Eyüp Yıldız'dan geldi. İyi Parti'nin o Ankara'da Tandoğan'da düzenlediği mitinge tepkisi vardı. MHP Genel Başkan Baş Danışmanı Yıldız'ın bu milletin dedi terörsüz Türkiye iradesini meydanlardan yükselen boş sloganlarla durduramazsınız cümlesi İyi Parti'ye ya da İyi Parti lideri Dervişoğlu'na yönelikti. Bunu da aktarmış olalım. Hafta sonundan gelen, hafta sonundan kalan başlıklardan bir tanesi, söylediğim gibi buraya kadar anlattıklarım, bu açılım süreci, çerçeve yasağı, DEM Parti'nin beklentileri, Devlet Bahçeli'nin sessizliği, bu meseleler Temmuz ayı itibariyle en çok konuşacağımız konular olacak. Şimdiden kendimizi hazırlayalım diye efendim ben bütün bu dertte başlıkları, detayları sizlerle paylaşmaya çaba gösteriyorum. Bir diğer konu bu erken seçim ya da Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum nasıl tanımlıyordu? Öne alınmış seçim, böyle 2028'in Mayıs'ı değil de Nisan'ında gerçekleşecek, işte yaklaşık 3 hafta öne çekilecek bir seçim sürecinden bahsediyoruz. Hatta Mehmet Uçum ne demişti? İşte Şubat ayı içerisinde, hatta tarih de vermişti, böyle 9-16 Şubat mı demişti yanlış hatırlamıyorsam. O dönem, o arada meclis öne çekme kararı alırsa, eğer seçimleri, öne alınmış seçim dedikleri denilen şey bu, 16 Nisan 2028 tarihinde ya da o gün ülke seçime erken öne alınmış seçim. Türlü türlü kavramlarla karşı karşıya kalıyoruz. Bazen beni de yanıltıyor hafızam. O yüzden tekliyorum bazen, kusura bakmayın. İşte 3 haftaya öncesine alınma niyetini bize anlattı, bize gösterdi. Beştepe'de belli ki işte bu hesaplar yapılıyor. Ona tepki kimden geldi? Mehmet Uçum'a tepki CHP'li Ali Mahir Başarır'dan geldi. Bu açıklamaları dedi bir danışman yapamaz. Yani sonuçta siyasi sorumluluğu olan bir kişi değil ve bunu istisnai adalet tanımını kendine göre yorumluyor dedi. Anayasadaki bu tanımı Mehmet Uçum kendisine göre yorumluyor ve bir danışman, söylediğim gibi siyasi sorumluluğu olmayan bir kişi böyle bir karar, böyle bir açıklamada bulunamaz şeklinde eleştirileri var. Çok daha ağır ifadeleri de var. Ama hani o siyaset dışında kaldığı için biraz da siyasetin o günlük dışın, günlük dilinin dışına çıkınca siyasetçiler bazen gerçekten hani bizim de burada kullanmakta zorlandığımız, aktarmakta, daha doğrusu öyle söyleyeyim, aktarmakta zorlandığımız ifadelere yer verebiliyorlar. Sosyal medya gerçekten çok enteresan bir ortam, çok enteresan bir mecra. Peki devam edelim. Hazır hükümetten devam ediyoruz. Hazır işte bu açılım sürecini anlattık. Hükümetin erken seçim öne alınmış seçim planlarından bahsettik. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesaj. Şimdi hafta sonu 33. Evet, istişare ve değerlendirme toplantısını yaptı Adalet ve Kalkınma Partisi. İlginç fotoğraflar da vardı orada. Cumhurbaşkanı Erdoğan kapanış konuşmasında dikkat çekici mesajlar verdi. Doğrusu şöyle söyleyeyim size, yani çok bütün detaylarını aktarmayacağım ama orada kurduğu bir cümle, hani gerçekten seçim startı denir ya, böyle medyada çok çok kullanılır. Bu AK Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi. Gerçekten partisi açısından ne ifade eder bunu bilemeyiz elbette, ama ne mesaj almıştır partililer bunu bilemeyiz elbette, ama şunu söyleyebiliriz: yorulan gitsin dedi. Bu aslına bakılırsa tam, hatta ifadesini okuyayım size: yorulan varsa buyursun kenara, kenara gelin dinlensin, kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin, boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok, caddeyi sokağı asla boş bırakmayacağız ifadesini kullandı. Ben şöyle okudum naçizane, katılır mısınız bilmiyorum ama hani çok konuşuluyor, aylardır bu mesele tartışılıyor, konuşuluyor. Parti içerisinde yeni bir yapılanmaya gidilecek, işte kabine değişebilir, parti yönetimi değişebilir. Zaten sık sık biliyorsunuz il yönetimleriyle ilgili af, değil mi, öyleydi, aflarını istiyordu, istifa etmiyordu ya da görevlerinden ayrılmıyor yöneticiler, aflarını istiyorlar. Bu mekanizmanın AK Parti içerisinde çokça işlediğini biliyoruz. Muhtemeldir ki bunun, bu mekanizmanın yeniden harekete geçeceğine dair bir mesaj olarak algıladım ben Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı tabii bu konuşmasını AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla yaptı Recep Tayyip Erdoğan. Ben bu süreçte bu şekilde, bu anlatılanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o kampta yaptığı açıklamaları bu şekilde yorumladım. Göreceğiz bakalım, haklı çıkacak mıyız, çıkmayacak mıyız? Geçelim muhalefete. Geçelim ana muhalefet partisi içerisindeki tartışmalara. Öyle çok haber geliyor ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden, aynı sayıda da yalanlama geliyor. Karşılıklı olarak taraflar, yani bir tarafta Kılıçdaroğlu kanadı, bir tarafta Özgür Özel kanadı ve bizler de gazeteciler olarak da, sizler de eminim işte Türkiye, profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak da ne olduğunu ne bittiğini anlamaya çaba gösteriyoruz. Şimdi hani yeni bir parti tartışması, yani ilk günden beri söylüyorum, CHP'nin yani Özgür Özel kanadı bu yeni partiye giden süreçte açık kapı bırakmak istemiyor. Özgür Özel'in de kıyamet senaryosu, yeni bir partiye geçersek yeni bir parti bizler için kıyamet senaryosudur ifadesini kullanmıştı. Geçtiğimiz günlerde cuma günüydü değil mi, Süleyman Bülbül'ü CHP milletvekilini konuk aldığımızda da bu kıyamet senaryosu nedir, ne anlama gelmektedir, o da detaylı şekilde anlattı. Hani açık net şekilde söylenmese de bir yeni partiye arayışı ya da akıllarda bunun olduğunu görüyoruz. Anadolu Birliği Partisi, daha önce adını duydunuz mu bilmiyorum, hani evet, ben de bu kadar işte siyaseti takip ediyoruz vesaire ama yani çok az duyduğum bir parti. O partinin genel başkanı Bedri Yalçın'dan bir açıklama: 86 milletvekili CHP'den ayrılacak ve neydi, Anadolu Birliği Partisi'ne katılacak. Böyle bir açıklama, böyle bir net bir iddia geldi, rakam vererek, sayı vererek, böyle 86 milletvekili, hatta şöyle detaylar da verdi: Özgür Özel ekibiyle de görüşme yapıyoruz, sadece 86 milletvekili değil, arkasından 74'e yakın, 70 yani 74'e yakın il başkanı da, il başkanları da var, zaten onlar da bizim partiye katılacaklar şeklinde bir açıklaması oldu. Bir enteresan bir açıklamaydı. Yalanlandı, onu söyleyeyim. CHP Özgür Özel kanadından bu açıklamaya, kimdi, Anadolu Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın'ın bu açıklamasına bir yalanlama geldi. Onu aktaralım. Bu bir. Bir diğer yine yalanlama ya da doğrulama, öyle söyleyeyim, yalanlama olarak, yalanlama başlığı altında aktarabilirim size. Özgür Özel biliyorsunuz grup başkanı, mecliste grup başkanı ve meclisteki o toplantılarda, grup toplantılarında Özgür Özel konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun da konuşacağı konuşmayacağı tartışmaları da vardı. Bir iddia dün yine medyanın gündemine geldi ama yani tabii ki bilmek zorunda değil herkes her şeyi de. haberleri kaleme alan editör arkadaşların da bizlerin de bizim de eksikliğimiz olabilir. Zaten öyle bir eksiklik olduğu zaman da hiç çekinmeden, hiç kompleks yapmadan düzeltiyoruz zaten fark ettiğimiz anda, fark edebilirsek. Şöyle bir iddia, meclise bir dilekçe yazdığı CHP yönetiminin, Kılıçdaroğlu yönetiminin meclise bir dilekçe yazdığı ve o dilekçede de Özgür Özel'in grup başkanlığı sıfatının düşürülmesi talep edildiği yönünde bir bilgi. Çok konuşuldu ve kıyametler koptu. Hani Özgür Özel konuşamayacak mı acaba grupta, meclis grup toplantısında vesaire. Neden editör arkadaşlar diye girdim konuya? Çünkü yani aslına bakılırsa meclisin iç yönetmeliğine göre böyle bir atama, böyle bir inisiyatif kullanması herhangi bir siyasi partinin mümkün değil. Çünkü meclis grubunun seçimiyle grup başkanları seçiliyor. Dolayısıyla yani bu kadar basit bir bilgi varken, ortada dururken bu haberlerin yapılıyor olması ya da işte o anlı şanlı yorumcuların bu yorumları böyle abartarak uzun uzun analizlerle sosyal medya hesaplarında paylaşıyor olması bir garipti. Zaten şöyle söyleyelim, CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan da bu haberlere yönelik olarak bir yalanlama geldi. İster mi CHP yönetimi? Tabii ki ister. Yani Kılıçdaroğlu yönetimi Özgür Özel'in her salı günü çıkıp, bir de şimdi meclisin çalışma süresi uzatıldı biliyorsunuz, işte neden uzatıldığını da konuşuyoruz, o çerçeve yasa vesaire, buna dair başlıklarla uzatılıyor ya da gerekçelerle uzatılıyor, öyle söyleyelim. Kılıçdaroğlu ister mi? Kesinlikle ister böyle bir durum, ama yetkisi var mı? İşte söylediğim gibi meclis grup iç yönetmeliği diyor ki hayır, böyle bir şey olmaz. Parti meclisi, daha doğrusu milletvekilleri otururlar. Grup başkanı kim olacak? Grup başkan vekili kim olacak? Eğer onlar seçerler ve süreç bu şekilde ilerler. Bu kadar basit bilgiler ortadayken, bu kadar net, sarih bilgiler ortadayken neden böyle haberler yapılıyor? Ama şunu hep söylüyorum. Hani özellikle CHP açısından, CHP hani gazeteciler ya da yorumcular açısından bakıldığı zaman oldukça konforlu bir alan. Yani CHP ile ilgili ne söylerseniz söyleyin, ne nasıl yorumlar yaparsanız yapın, tırnak içinde aktarıyorum bunu, başınızın belaya girmeyeceği neredeyse kesin. Gerçi Sayın Kılıçdaroğlu bir iki gazeteciye biliyorsunuz dava açtı. Bu son dönem itibariyle hiç yapmayan, yani geçmiş yıllar itibariyle biz tanıyoruz Sayın Kılıçdaroğlu'nu, biliyoruz. Hiç böyle adımlar atmayan Kılıçdaroğlu son dönemde bazı gazetecilerin yaptıkları haberler ya da paylaşımlar nedeniyle onlara dava açtığını da ya da bu niyette olduğunu da biliyoruz. Ama yine de konforlu bir alan ana muhalefet partisini eleştirmek. O açıdan hani gazeteciler de yorumcular da o alanı olabildiğince rahat ve özgür şekilde de kullanıyorlar. Bu da benim hani mesleki bir, kendi arkadaşlarım arasında da konuşurken böyle söylerim, mesleki bir tespitim olarak bir kenarda dursun. Mesela benzer tartışmalar işte MHP açısından olabilir, AK Parti açısından olabilir. Bu kadar yalanlanan iddia gündeme geliyor mu? Değil mi? Bir de bu yan, bir de böyle bakmak, bu açıdan okumak gerekiyor. CHP demişken bir yandan da bakıyorum, süreyi de doğru kullanmak istiyorum. Muhittin Böcek, Antalya eski, şu an tutuklu yargılanıyor biliyorsunuz. Üçüncü kez, doğrusunu söyleyeyim istedim. Üçüncü kez ifade verdi. Enteresan iddiaları vardı bu da. Hatta şöyle bir bakıyorum, medyaya da çok eleştiri var. Aklına ara ara mı geliyor da böyle konuşuyor Muhittin Böcek eleştirileri de var. Ama 2024 yerel seçimleri öncesinde CHP yönetimi ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptığı görüşmelerle ilgili, o görüşmelerle ilgili enteresan iddialar, böyle özellikle hani para, akçeli işlere dair iddialarda bulundu. Mesela İmamoğlu benden yaklaşık 15 milyon euro civarı maddi kaynak desteği istedi 2024 seçimleri sürecinde, ifadesi ya da bu yönde verdiği ifade dikkat çekiciydi. Yine Necati Özkan, ki Necati Özkan da biliyorsunuz yine Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarından, seçim kampanyası konusunda anlaşma sağlandığı bilgisine ulaştım dedi. Buna dair böyle işte nokta atışlar yaparak nerede, nasıl, kimlere, nasıl görüşmeler gerçekleştirdiği, ne kadar para verildiği yönünde de bazı bilgiler, bazı ayrıntılar paylaştı. Oysa ki Mesela ben daha önceki ifadelerini, daha yargılama süreci başladığında ilk ifadelerinde polis ya da işte savcılık ifadelerini ben mesela Sayın Böceğin hatırlıyorum. Orada ne CHP yönetimi ne kişiler, hiç kimseyle ilgili bir para trafiği olmuştu, böyle bir şey yoktur açıklaması ya da ifadelerinde hatırlıyorum. Ekrem İmamoğlu'nun bir de yorumu var ifadesinde Muhittin Böceğin. Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı hedefi baskın hale geldi cümlesi yine parti içi tartışmalara dair bu ifadesi dikkat çekici. Ben şöyle okudum, hani iddianamede de buna yönelik, İmamoğlu'na buna yönelik tırnak içinde suçlamalar var. Oysa ki Cumhurbaşkanlığı hedefi İmamoğlu'nun ne yeni bir hedef ne böyle gizli bir ilk günden beri zaten bunlar medyada konuşulan, sonraki süreçte de zaten CHP kendi içinde bir oylama yaptı biliyorsunuz. Bir imza kampanyası, değil mi? Bir imza kampanyası düzenledi zaten. Orada da bunu kendi açısından bakıldığı zaman resmileştirmişti. Siyaseti konuşmaya devam edeceğiz belli ki. Ama biz şimdi ne yapalım? Bir ara verelim, haber merkezine gidelim. Sevgili Serkan Baştımar'dan geride kalan saatte ne olmuş ne bitmiş onu öğrenelim. Dilovası davası ile ilgili gelişmeler var, onları aktaracağım sonra.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin aldığı karara tepki gösterdi. MHP Çeşme İlçe Başkanlığı'na Galip Uluçan yeniden seçildi. TÜBİTAK 170 proje personeli alacak, ayrıntılar bültenimizde. Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin aldığı karara tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında kararın İsrail'in kendi suçlarını örtbas etmeyi amaçlayan siyasi bir girişim olduğu belirtilirken, Netanyahu hükümetinin Filistinlere yönelik eylemlerinden dolayı uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiği vurgulandı. Türkiye'nin İsrail'in bölgedeki istikrarsızlaştırıcı politikalarına karşı çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi. MHP Çeşme İlçe Başkanlığı'na Galip Uluçam yeniden seçildi. Milliyetçi Hareket Partisi Çeşme İlçe Başkanlığı'nın 15. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Galip Uluçam yeniden seçildi. Kongrede yeniden ilçe başkanı seçilen Uluçam, ayrıştıran değil, birleştiren bir siyaset anlayışını benimsediklerini söyledi. DMM, trafik radar sistemleri özelleştirilecek iddiasını yalanladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği yönündeki iddiasının doğru olmadığını bildirdi. Söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi. Diyarbakır'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne operasyon düzenlendi. Diyarbakır'da elebaşılığını AE'nin yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturmada 15 şüpheli tutuklandı. Dış gündemle devam edelim. Putin, Kiev'in savaş bölgesini sınırlandırma teklifini reddetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın çatışmaları belirli bölgelerle sınırlandırma ve karşılıklı derin saldırıları durdurma teklifini reddettiklerini açıkladı. Putin, Kiev'in bu öneriyle birliklerini yeniden konuşlandırmayı ve zaman kazanmayı hedeflediğini savunarak Kiev rejimini kurtarmak planlarımız arasında yok dedi. Rus lider ayrıca Ukrayna'nın saldırıları nedeniyle hava savunma sistemlerini güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Fransa'da sıcak hava dalgası can aldı. Fransa'nın resmi halk sağlığı kurumu 24 Haziran'da 1200'den fazla, 25 ve 26 Haziran'da ise 1400'ün üzerinde ölüm kaydedildiğini açıkladı. Günlük can kaybının artışında sıcaklıkların etkisi vurgulandı. Venezuela'da yaşanan deprem felaketinde baba ve oğlu enkaz altından 4 gün sonra kurtarıldı. Venezuela'yı sarsan deprem felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken 4 gün boyunca enkaz altına kalan baba ve oğlu sağ kurtarıldı. Öte yandan deprem sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1500'e yaklaştı.
2: Ekonomi.
1: TÜBİTAK 170 proje personeli alacak. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ankara ve Kocaeli'de kısmi sürede 170 proje personeli istihdam edecek kurumun konu ilişkin ilanı resmi gazetede yayınlandı. Yenilenmiş teknolojik ürünlere yönelik tüketici hakları genişletildi. Resmi gazetede yayınlanan yeni düzenleme ile yenilenmiş ürünlerin kapsamına televizyonlar da dahil edildi. Ayrıca internetten ya da mağazadan satın alınan yenilenmiş ürünler için tüketicilere 14 günlük şartsız cayma hakkı tanındı. Düzenleme ikinci el teknolojik ürün alışverişlerini daha güvenli ve şeffaf hale getirmeyi amaçlıyor.
2: Spor.
1: Messi'den Dünya Kupası'nda yeni rekor geldi. Arjantin'in yıldız Lionel Messi 2026 Dünya Kupası C grubu son maçında Ürdün karşısında ikinci yarıda oyuna girerek tarihe geçti. Messi turnuva tarihinde üst üste 7 Dünya Kupası maçında gol atmayı başaran ilk futbolcu unvanını elde etti.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bugünün beklenen en yüksek sıcaklıklarına baktığımızda başkent Ankara ile başlayalım. Ankara'da az bulutlu ve açık bir hava var. 32 derece. İstanbul az bulutlu ve açık 34, İzmir 38, Bursa 35, Trabzon 28, Diyarbakır az bulutlu ve açık 37 derece. Yayınımız Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı programı ile devam edecek. Hoşçakalın.
3: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. Dilovası'ndaki o cinayetten bahsedeceğim. Onunla ilgili bir gelişme var. Önce o isimleri bir hatırlayalım istiyorum. 17 yaşındaki Tuğba Taşdemir, 15 yaşındaki Nisa Nur Taşdemir, 15 yaşındaki Cansu Esetoğlu, 52 yaşındaki Hanım Gürek, 31 yaşındaki Esma Gikan, 59 yaşındaki Şengül Yılmaz ve daha sonra yaralanmıştı, hastanede tedavisi sırasında hayatını kaybetti İşçi Tunca Yıldız. O Dilovası'nda 8 Kasım 2025'te çıkan yangında, o parfüm üreten fabrikada çıkan yangında hayatını kaybeden işçiler, 7 işçi de yaralanmıştı. Daha sonraki süreçte işte o fabrikanın sahipleri, 7 kişi tutuklanmıştı. Bazı belediye görevlileri görevlerinden uzaklaştırılmışlardı. Burada ailelerin, hukukçuların, avukatların, bizlerin tepkisi neydi? Denetleyenlerle ilgili bir süreç işlemeyecek mi diye sormuştuk. Hatta Gebze Kent Meydanı'nda da aileler bir adalet nöbeti başlatmışlardı. O adalet nöbeti sonuç vermişti. 8 kişi belediyede görevli ve denetimden görevli, işte zabıtalar, müdürler vesaire gözaltına alınmışlardı. Sorgu sürecinin ardından da 7 kişi tutuklanmıştı. Son gelişme ne? Bu konuya dair, o cinayete, o katliama dair son gelişmede İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir mahkeme bir bilirkişi raporu talep etmişti. Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi o bilirkişi raporu. Yangının burada çok ciddi detaylar var. İş yerinin üretim katında alkol, dolum ve karıştırma kazanlarının olduğu bölgede başladığı belirtiliyor. Yine reaktör kazanına etil alkol aktarımı söyleniyor o raporda. Parlama zaten tam olarak da o buhar basıncı sonucunda patlamaya dönüştü. Bunu anlıyoruz, bunu görüyoruz. Binanın yıkım işlemi, salgın döneminin etkileri ve bütçe eksikliği gibi sebeplerle gerçekleştirilemedi tespiti de yine bahsettiğimiz bilirkişi raporunda var. Yani daha önceki dönemde Dilovası Belediyesi tarafından yapı durdurma raporu bu bina ile ilgili olarak 1 Haziran 2021'de bu rapor düzenleniyor. Binanın yapı ruhsatının olmadığını da biz öğreniyoruz. Yine 25 Ağustos 2021'de belediye encümeni tarafından da yıkım kararı alındığı bilgisi yine bu bilirkişi raporunda yer alıyor. Ama neden gerçekleşmiyor binanın yıkımı? Bütçe yokmuş. Bütçe olmadığı için o bina o dönem itibariyle yıkılmıyor. Arkasından zaten 2025'te yaşanan o cinayet geliyor. Tabii daha farklı detaylar da var. Diyoruz bunu, aileler de bunu söylüyorlar. Bir adalet nöbetleri vardı. Gerekçelerinden bir tanesi kaçak yapının faaliyette olduğu, açılışından itibaren de bu konu, bu meselenin, o binanın, o fabrikanın her neyse bu konuyla ilgili belediyenin de bilgisi olduğu detayı yine bahsettiğim gibi o Dilovası cinayeti, Dilovası katliamı ile ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda var. Dahası yine aynı şekilde yer alan bilgiler. Yani hep söylüyorum bunu, bu cinayetlerde o isimlerimizin olmamasının nedeni tesadüf diyorum ya. Belediye itfaiye raporu alınmadan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermiş. Üstelik de çok tehlikeli maddelerin karıştırıldığı parfüm üretim tesisinden bahsediyoruz. Ama gördüğünüz gibi o ailelerin baskısı, o ailelerin tepkisi olmasa bir şekilde, dediğim gibi bu tutuklamalar, son geçtiğimiz hafta gerçekleşen tutuklamalar olacak mıydı? 2 sene neredeyse geçti olayın üzerinden. Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı, Zabıta Müdür Vekili, Başkan Yardımcısı, eski İmar ve Şehircilik Müdürü, yine eski Zabıta Müdür Vekili, eski Yapı Kontrol Müdürleri de yine tutuklandı. Söylediğim gibi o tutuklanan 7 kişi arasında bu kişiler, bu isimler de yer alıyor. Takip edeceğiz elbette Dilovası'ndaki o işçi katliamı ile ilgili, o dava ile ilgili gelişmeleri. Ama kamuoyu baskısı, ailelerin direnişi, tepki gösteriyor olmaları sürece davayı da bu noktaya getirdi ki ailelerin söylediklerini de bahsettiğim gibi İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bu bilirkişi raporu da ailelerin neredeyse tüm iddialarında doğrular nitelikte. Bunu da söylemiş olalım. Tabii deprem davalarını da takip ediyoruz. İlginç bir başlık. Sevgili İsmail Arı bu haberi Bir Gün gazetesinde yapmış. Başlığı da çok dikkat çekici. Tuvaletini tutamıyor ama hala firari. Neden bahsediyoruz? 152 kişinin ölümüne neden olmuştu Hacı Mehmet Ersoy. Firari bir isim, yargılanıyor, cezalar da var. Maraş'taki Palmiye sitesinden bahsediyorum. O sitede o deprem sırasında, deprem sonrasında yaşanan yıkımla beraber 152 yurttaş hayatını kaybetmişti. O ölümlerden sorumlu tutulmuştu. 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yine bahsettiğim gibi müteahhit Hacı Mehmet Ersoy. Şimdi öğreniyoruz ki bir dilekçeyle Yargıtay'a başvuruda bulunmuş. Tekrar ediyorum, emeğe saygı, Bir Gün gazetesinden İsmail Arı'nın haberiyle öğreniyoruz ki Hacı Mehmet Ersoy tabi bilinçli taksirden ceza almıştı. Olası kast değil, hepimiz değil mi biliyoruz. Profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak olası kast nedir, bilinçli taksir nedir, bunları maalesef öğrenmek mecburiyetinde kalıyoruz. İşte Hacı Mehmet Ersoy da bilinçli taksirden ceza almıştı. Yargılandı. 26 Aralık 2024'te tutuklandı. 17 Ocak'ta tüm itirazlara rağmen cezaevinden tahliye edildi. Sonrasında da kaçtı. Yok oldu. 4. Ağır Ceza Mahkemesi Maraş'taki 29 Ocak 2025'te de ailelerin itirazı sonrasında yine kendisiyle ilgili bir tutuklama kararı çıkartıldı ama kendisi şu an itibariyle firari. 18 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Peki ne oldu? Son talep ne? Yargıtay'a başvurma talebi ne? Avukatı Hacı Mehmet Ersoy'un avukatı Yargıtay'a başvuruda bulunuyor. Ceza kararının kaldırılmasını, bozulmasını talep ediyor. O başvuruda Ersoy'un sağlık durumunun iyi olmadığı söyleniyor. Hatta tuvaletini tutamıyor şeklinde bazı ayrıntılara, bazı detaylara da yer veriliyor. Peki bu kadar ağır sağlık sorunları yaşıyorsa gitsin kendisi hastanede tedavi olsun, değil mi? Mesela bu beklenir ama gidiyor mu? Gitmiyor. Hala dediğim gibi 152 kişinin, 152 yurttaşın ölümünden sorumlu olan bu kişi de hala firari olarak aranıyor. Bunu söylemiş olalım. Gitsin tedavi olsun. O süreçte de tekrar tutuklanacaktır. Ondan sonraki süreç tabii ki eğer gerçekten sağlık sorunları vesaire, hani ona söylenecek bir şey yok. Yani yargı bu konuyla ilgili ne karar verirse onu da elbette göreceğiz, sizlerle paylaşacağız. Enteresan, dikkat çekici bir haberdi İsmail'in haberi. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada gelen mesajlara da gözüm kayıyor. Göztepe'den, Kadıköy'den Ergün Bey, Ergün Demircioğlu yazmış. Dikkat ediyoruz efendim. Etsek ne olur, etmesek ne olur? Tabloda ortada. Size de selamlarımı buradan göndermiş olayım. Şimdi herhalde Haziran ayının ilk bölümleri beklediğimiz kadar sıcak ya da olması gereken, bizim geçmişten şöyle yaşları biraz artık 50'lere gelmiş olanların, işte kendimizden bahsediyoruz, alıştığı kadar sıcak geçmedi ama yeni bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıyayız. Sadece ülkemiz değil, bütün Avrupa neredeyse kavruluyor. Ölüm olayları Fransa'da mesela, ilginç detaylar var. Geçen aya kıyasla 1000 kadar fazla ölüm gerçekleşmiş sıcak hava dalgası ortaya çıkan tablo. Ya da Almanya'da yine aynı şekilde ülkenin doğusunda 30 derece ile gece sıcaklığında yeni bir rekor kırılmış ki dediğim gibi insan sağlığında çok büyük riske atan bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıyayız. Çarşamba günü Miktat Kadıoğlu konuğum olacak. Aslında bugün olacaktı ama bugün ve yarın akademik çalışmaları, tez, savunmalar vesaire tam da programın saatine denk geliyor maalesef. Dün böyle detaylı, ayrıntılı şekilde konuştuk ama çarşamba günü bizi ne bekliyor bu yaz ve nelere dikkat etmemiz gerekiyor, bunu konuşacağız. Mesele sadece, diyor hoca, şöyle söylüyor, hani kaç derece olacak, yani böyle algılanıyor ülkede meteoroloji bilimi. Sadece bu değil, hayatımızın her alanını ilgilendiren detaylar var diyor. O detayları da söylediğim gibi çarşamba günü Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu konuğum olacak ve orada konuşacağız. Ben niye bu konuya girdim? Tam olarak da şu yüzden. Evet, Avrupa'da yüzlerce, binlere varan ölüm vakalarıyla karşı karşıyayız. Buna dair de iş hayatında, çalışma hayatında da önlemler alıyor pek çok ülke. Yani gerçekten gelen veriler çok enteresan. Mesela Dünya Sağlık Örgütü diyor ki Avrupa'da son 4 yılda sıcağa bağlı 200 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yine sadece 2022 yılında Avrupa'da 62 bin sıcaklığa bağlı ölüm yaşandı. Dünyada her yıl 500 bin kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Halk sağlığı uzmanları mutlaka ve mutlaka bu dönem itibariyle bir kamusal önlem alınması, bir düzenleme yapılması gerekiyor diyor. Ama biz bakıyoruz, ortada olan bir tablo var. İşçi için sıcaklık, çalışanlar açısından söylüyorum bunu. Yani kapalı mekanlarda çalışanlar açısından da geçerli. İşte tersanelerde, inşaatlarda, yollarda çalışan işçiler için de geçerli. Hem ortaya çıkan bu nem hem aşırı sıcaklık bir risk değil mi? Neden sadece kar yağışlarında kamu bu konuda ya da o yağışlarda devreye giriyor diye de insan kendi kendine soruyor. Şöyle bir baktım dünyada ne oluyor ne bitiyor diye. Hani görünmez bir felaketle işte Avrupa'da yaşananları aktarıyorum size. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı verilere bakılınca aslında görünmez bir felaketle karşı karşıya kaldığımızı da anlamak için herhalde alim olmaya da gerek yok. Bu konuda önlem alınması gerekiyor mu? Evet, yani gökyüzünden adeta alev yağıyor şu saatler itibariyle. Daha saat sabahın 10.30'u, onu 20 geçiyor saat. İstanbul'da bile, bırakın doğu, güneydoğu, değil mi, Akdeniz, Ege, o coğrafyaları bırakın, biz işte İstanbul'da yaşıyoruz hepimiz, bunalmış durumdayız. Şimdi kışın 2 santim kar yağdığında yollar kapansın mı, iş yerleri tatil olsun mu, işte şöyle olsun mu, böyle olsun mu tartışmalarını yapıyoruz ama termometreler 30'u geçtiği zaman, 40'lara vardığı zaman, rekorlar kırıldığı zaman mevzuat hiçbir şey söylemiyor. Buna dair hiçbir adım atmıyor. Yani benim anladığım tablo şu. Bu ülkenin her çalışanı klimalı, lüks plazalarda, serin ofislerde mi ter döküyor diye de insan soruyor. Yani bir inşaat işçisinin durumu. Tarlada o kavurucu sıcağın altında o güneş tam da tepeden vururken çalışmak mecburiyetinde kalan tarım işçisinin durumu, yollarda asfalt çalışmaları yapan işçilerin durumu. Ama ne deniyor? Çarklar dönmeli, üretim durmamalı. Peki neyi unutuyoruz? İnsan sağlığı, insan hayatı, işçilerin sağlığı, bunları tamamen unutuyoruz. Bunun değerini ödeyecek bir ekonomik gösterge var mı bu dönem itibariyle? Soruyorum ben. Tabii ne oluyor biliyor musunuz? Bu hıfzı sağ kurulları illerdeki, teknik olarak bu mevzuat ne diyor? Ankara illere atıyor pası. Merkezden bir karar alınamıyor. Tamam, anladık. Sorumluluk yerel yönetimlere devrediliyor. Onlar ne yapıyorlar? Yine kamudaki bir şekilde hani hamilelere, engellilere, kronik rahatsız olanlara izinler veriliyor. Ama diğer sektörler açısından bakıldığı zaman bir çalışma saati düzenlemesi mesela yapılıyor mu? Hayır, maalesef böyle bir durum, böyle bir gerçeklikte, böyle bir adımla da karşı karşıya kalıyoruz ya da kalamıyoruz aslında bakılırsa. Dünyaya bakınca, bakın ülkelere baktım, İspanya'ya baktım mesela, ki işte Akdeniz ülkesi, Ulusal Meteoroloji Ajansı kırmızı ya da turuncu alarm, yani aşırı sıcaklık uyarısı verdiğinde tüm tarım, inşaat, belediye, işte çöp toplama vesaire, bu işlerin yapılması yasaklanıyor. Net şekilde yasaklanıyor. Yine işçilerin işe gidemediği o ekstrem günlerde 4 güne kadar ücretli izin hakkı tanınabiliyor. Ki bunlar sözleşmelerle de garanti altına alınıyor. Sadece o mu? İspanya'm. Bakıyorum Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada, kuzey ülkesi Kanada'da bile benzer şekilde önlemler belli bir sıcaklık, belli bir dereceyi hava aştığı zaman 30 derece 35 derece ülkeden ülkeye değişiyor bu. O sınırlar aşıldığı zaman çalışmaya uygun olmayan alan olarak kabul ediliyor ve teknik olarak da eğer iş yerinde soğutma yapılmıyorsa orada hiçbir işçi çalışmak mecburiyetinde bırakılamıyor. Ama işte hukuki olarak da bütün bunların da bağlayıcılığı var. Bunu da görmek, bunu da anlamak için, anlatabilmek için aslında anlatmaya, aktarmaya çaba gösteriyorum ama ülkede maalesef buna dair bir adım atılmıyor. Ama işte Dünya Kupası'na bakıyoruz mesela. Dünya Kupası'nda hani nasıl söyleyelim, su molaları değil mi? O söyleniyor bize. Bir şekilde futbolcuları milyarlar, milyon çok kazansınlar, gözümüz yok elbette de, o sporcuları koruyacağız diye, ki onun nedeni de sporcu sağlığı değil, hepimiz biliyoruz. Bu yönde adımlar atılırken çalışanların, işçilerin bir şekilde bu sıcak havalarda en azından saat düzenlemesi. Yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Açık havada özellikle çalışanlar açısından bir saat düzenlemesi yapılabilir mi? Yapılabilir. Yapılıyor mu? Yapılmıyor. Tablo bu maalesef. Hadi bir araya gidelim, sonra ekonomiye dair başlıklarım olacak, sizlerle paylaşacağım.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: bu çocuk meselesinde ya da evliliği teşvik konusunda son derece bonkör hükümet. Onu söyleyelim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı. Tabii tablodan o da rahatsız. Bizim daha fazla kalabalık sofralara, akraba ziyaretlerine, mahalle kültürüne ihtiyacımız var dedi ve ekledi. Aksi halde dedi, bazı ülkelerde olduğu gibi bir yalnızlık bakanlığı kurmak zorunda kalabiliriz şeklinde bir ifadesi oldu. Bir kere yalnızlık bakanlığı kurmamak için ne yapmak gerekiyor? Uğur Emek diyor ki bunun için yoksulluk bakanlığı önce kurulması gerekiyor. Yalnızlığı getiren bizzat yoksulluğun, kaynakların kısıtlı olmasıdır. Yoksulluktur bunun nedeni şeklinde bir yorumu olmuş. Aynen katılıyorum. Zaten ağırlıklı olarak kanaatte bu yönde. Asıl gerçekliğin bambaşka bir yerde olduğunu da görmek, anlamak gerekiyor.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı'na neyle? Ekonomiye dair başlıklarla böyle çok kısa birkaç detay vereceğim. Konuşacağız bu hafta bol bol ekonomiyi. Neden? Cuma günü değil mi? Ayın 3'ü Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyonunu açıklayacak. Zaten emeklilerin, işçi memur emeklilerinin nasıl bir enflasyon kaybıyla karşı karşıya olduğunu da net şekilde göreceğiz. Maaşlardaki düzenleme oranları da belli olacak. Temmuz ayı maaşlarına dair düzenlemenin detayları da belli olacak. Hani o yüzden biraz böyle hızlıca geçeyim istiyorum bunu. Sonrasında dünyada neler olup bitiyor bir ona bakacağız. Son bölümde, en son bölümde de Dünya Kupası, özellikle de şu İran'a yapılan haksızlıkları şöyle bir son maç itibariyle de aktarmak istiyorum. Bu Dünya Kupası'nın bence kahramanı İran milli takımı oldu. Yaşananla, bütün bu yaşananlara rağmen oldukça da başarılı bir performans sergilediler. Kamu İş halkın enflasyonu araştırmasını yaptı Haziran ayına dair. 5 yıl önce 100 liraya dolan sepet bugün itibariyle ne kadara doluyor? 2333 liraya doluyor. Gerçekten o rakamlar konusunda market, pazar, işte çarşı, bakkal, neyse işte neredeyse nereden alışveriş yapıyorsak gerçekliğimizi, fiyat algımızı da kaybetmiş durumdayız. Gıda fiyatlarında Haziran'da %1.9'luk bir artış belirlemiş kamu işin yaptığı çalışmalar. Gıdada yıllık artış böylece %35'e yaklaşmış durumda. Gıda enflasyon, düzeltiyorum. Evet, %35'e yaklaşmış durumda. Tablo buyken şimdi dediğim gibi Cuma günü

Enflasyon verisini açıklayacak Türkiye İstatistik Kurumu. Şöyle söyleyeyim, uzmanların işte yapılan anketler biliyorsunuz, onlara soruluyor vesaire. %1 düzeyinde bir beklenti var. %1 düzeyinde bir beklenti olduğunu söyleyebiliriz. Emekli maaşları da eğer %1 seviyesinde gelirse %17,7'lik bir düzenleme yapılacak. Düzenlemeden bahsediyoruz. Böyle zam vesaire diye konuşuluyor. Hayır, bunu inatla zam dememek gerekiyor. Çünkü alım gücünde herhangi bir artışa neden olmuyor yapılan bu düzenlemeler. Onlar sadece geride kalan 6 ay içerisindeki alım gücü kaybını yerine koymak için atılan adımlar. En düşük emekli maaşının da 23.500 düzeyine çıkacağı yönünde de bir hesaplama yapmış uzmanlar. Ben de hani uzmanların yaptıkları hesaplamaları sizlere aktarıyorum. Tabii açlık sınırının yani çok altında rakamlardan bahsediyoruz. Mesela Türkiye'de, ülkemizde diyor Iris Cibre ekonomist, 100 metrekare bir evin kirası %2,6 örneğin, bunun altında. İlk 5 ayda gerçekleşen gıda enflasyonu %19'un üzerinde, ama sadece ve sadece mesela işte emekli maaşlarına %17,7'lik bir düzenleme yapılacak. Enflasyon farkından ayrı iyileştirme yapılmalı diye de bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı Iris Cibe. Onun sonuna bu ifadeyi de eklemiş. Evet, doğru, yapılmalı ama yapılır mı? Doğrusu seçimler eğer gerçekten, en başa dönüyorum, programın en başına dönüyorum. Öne alınmış seçim 16 Nisan 2028'de Beştepe'nin işaret ettiği gibi, Mehmet Uçum işaret etmişti. 16 Nisan 2028'de eğer bir seçim yapılacaksa, bu Temmuz ayı itibariyle bir düzenleme, bir iyileştirme yapılmasını beklemekte, doğrusunu söylemek gerekirse hayalcilik olur. Bu arada az önce bu hava sıcaklıkları ve işçilerin durumundan bahsetmiştim. Veys Bey yazmış, yanlış görmüyorsam Dubai'de diyor 50 derecelik bir barem var ama resmi sıcaklık hiçbir zaman 50 derece olmuyor. Bu gösterilmiyor diyor. Yani tablo aslında dünyanın her yerinde aynı ifadesini kullanmış. Doğrudur. Hani oradaki tabloyu bilmiyorum açıkçası. Benim yaptığım araştırmada ona da bir bakmak, ona da bir detaylandırmak gerekiyor ama resmi sıcaklık hiçbir zaman 50'ye varmıyor. Evet, işte böyle. Yapacak bir şey yok. Sistem böyle istiyor. Tablo bu. Şöyle bir bakıyorum. Bu ekonomiye dair aktarabileceğim başlıklar az çok bunlar. Venezuela'yı biraz konuşmak istiyorum. Geçtiğimiz sabah sıcağı sıcağına size aktarmıştım. Arka arkaya gerçekleşen iki deprem, 30 saniye arayla 7 üzerindeki deprem. İlk gelen bilgiler hani 32 kişi hayatını kaybettiği yönündeydi ama son gelen bilgiler maalesef sayının çok daha arttığını bize gösteriyor. Resmi açıklamalar, tabii ki bu tip felaketlerde bunu dikkate almak önemli. Resmi açıklamalara bakılırsa ülkede şu dakikaya kadar 1450 kişi hayatını kaybetti. 3000'den fazla yaralı olduğunu söylüyor Delcy Rodriguez. Vekaleten biliyorsunuz bir Amerikan darbesi orada gerçekleşmişti. Şimdi vekaleten ülkeyi yöneten Rodriguez'in aktardığı bilgiler bunlar. Benim burada tabii arama kurtarma çalışmaları, Türkiye'den de ekipler gitti. Dünyanın pek çok bölgesinden de Venezuela'ya destek için ekiplerin gittiğini biliyoruz ama şu ana kadar şöyle bir bilgiye rastladım. Batı medyasında çokça bu konu yer alıyor. 68 bine aşkın kişinin halen kayıp olduğu yönünde, hala 68 bin Venezuelalıya ulaşılamadığı yönünde bir bilgi var. Medyada yer alan haberler itibariyle, hani umarız tabii bunlar sadece iletişimde yaşanan sorunlar nedeniyle bu kişilere ulaşılamıyordur. Umarız böyledir. Ama bu rakamlarda oldukça endişe verici rakamlar olarak da kenarda dursun. Umarız dediğim gibi bu yaşanmaz. Bu arada hani Venezuela'daki bu deprem öncesinde işte erken uyarı sistemleri çalıştı mı çalışmadı mı tartışmaları var. Google'ın bu uygulaması Android kullanıcısına gönderilen bir uyarı depremden birkaç saniye önce ki tanıklıklar üzerinden de haberleştirilmiş. Onu da onun detayları da var. Birkaç saniye önce
bazı telefonlar 11 milyonun üzerinde telefona deprem uyarısı gittiğini de Venezuela'daki de 3 saniye önce sismik dalgalar yeryüzüne ulaştı ve telefonlar tarafından algılanıyor ve dediğim gibi 3 saniye bile çok önemli. İşte depremi hepimiz, değil mi, Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşıyor olsak da öyle ya da böyle bir depremi hissetmişizdir hayatımızda. Şiddeti ne olursa olsun 3 saniyenin bile ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu açıdan bakıldığı zaman teknoloji de o sınavdan geçmiş gibi görünüyor Venezuela özelinde. Bunu söyleyebilirim, bunu aktarabilirim. Evet, Venezuela'daki tablo bu. O 68 bin rakamı gerçekten endişe verici. Umarız böyle değildir elbette, ama göreceğiz, gelişmeleri sizlere aktaracağız. Ve İran, Amerika, yine ateşkes bozuldu. Amerika İran'a yeni saldırılar gerçekleştirdi. İran medyasında yer alan haberlere şöyle bir bakalım. Sirik kenti ve Keşm adası yakınlarında patlama sesleri duyulduğu haberlerini önce verdi İran medyası. Daha sonrasında CENTCOM'dan, Amerikan Merkez Komutanlığı'ndan bir açıklama geldi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemi saldırılarına misilleme olarak biz bunları yaptık dedi. Oysa ki İran da bunları reddediyor. Trump konuştuğu yeni tehditleri yine Trump'ın gündemde. Dedi ki İran ateşkes anlaşmasını ihlal ediyor. Öyle bir nokta gelebilir ki artık makul davranamayız ve çok başarılı bir şekilde başlattığımız işi askeri olarak tamamlamak zorunda kalırız. Eğer bu olursa dedi, İran İslam Cumhuriyeti artık var olmayacak. Trump'ın bu ifadeleri bugüne kadar benzerlerini onlarca kez, değil mi, biz bu süreç içerisinde onlarca kez okuduk. İran'dan da misilleme geldi mi? CENTCOM'un, Amerika'nın bu açıklamasından sonra İran'dan da misilleme geldi elbette. Tahmin etmek zor değil. Zaten şunu aktarayım da o yorumu öyle söyleyeyim. İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerika'nın o bu saldırıların sonrasında Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine füze ya da bu süreçte artık öğrendik, alıştık, biliyoruz, insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini açıkladılar. Ben sanki şöyle görüyorum. Evet, bunlar bir şekilde taraflar ateşkes sürecinin devam edecektir. Yani şimdi bir ara verildiği söyleniyor görüşmelere. Biliyorsunuz teknik detayları görüşülecekti. Görüşmeye devam edilecekti daha doğrusu. Sanki böyle taraflar birbirlerine karşı bir güç gösterisi ya da güçlerini sınama, Hürmüz Boğazı özelinde. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın kontrolü, ki İran'ın bu konudaki tavrı ortada. Amerika Birleşik Devletleri'nin beklentisi sürecin savaş öncesi duruma döndürülmesi. Zaten açıktı Hürmüz, hep bunu konuşuyoruz, hep söylüyoruz, ama Amerika'nın hedefi savaş öncesi noktaya dönmek. İran da diyor ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Durup dururken beni hedef aldınız, artık farklı bir Hürmüz ve Hürmüz uygulamaları göreceksiniz diyor. İşte benim okuyabildiğim kadarıyla da hani bu süreçte taraflar sanki birbirlerinin güçlerini deniyorlar, test ediyorlarmış gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi İran demişken, Minap'taki o okul saldırısını hatırlıyorsunuz değil mi? Yüzün üzerinde öğrenci, kız çocuğu hayatını kaybetmişti. Enteresan bir haber. Bloomberg'de bu haberi denk geldim. Sizlerle paylaşmak istedim bu haberi. O ilkokulun vurulmasıyla sonuçlanan o saldırı, ilk gün gerçekleştirmişti o saldırı, hatırlayınız. Pentagon soruşturması, Pentagon kendi içinde bir soruşturma yapıyor. Ne oldu da biz bu okulu vurduk diye. Hedefleme sürecinde çok ciddi istihbarat eksiklikleri olduğu tespit ediliyor. Kaynağımı tekrar söylüyorum, Bloomberg, ki onlar da konuya yakın kaynaklara dayandırıyorlar haberi. Minap'taki o okul saldırısı. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri askeri kayıtlarında daha önce donanma tesisi olarak sınıflandırılmış bu yapı, bu okul. Ama yıllar içerisinde İran, gerçekten öyle midir değil midir bilmeyiz, bir donanma tesisi midir, askeri bir tesis midir onu bilemeyiz, ama sonraki süreçte ilkokula dönüşüyor. Ama İran, Amerika istihbaratı bu değişikliği fark etmiyor. Fark etse de gerekli noktalara, hedefleme veri tabanına bunu işlemiyor. Aslında işte o 28 Şubat'ta İran'a karşı başlayan o saldırıların ilk gününde yüzün üzerinde öğrenci, 160'a yakın öğrenci hayatını, çocuk hayatını kaybetmişti. Tam olarak bu hedefleme hatası ya da orada işte bu istihbarat analistlerinin
bu meseleyi, bu gelişmeyi, bu değişimi, o okulun artık askeri bir tesis olmadığı yönündeki değişimi sisteme girmedikleri için bu çocuklar hayatını kaybediyorlar. Bloomberg diyor ki haberinde, bu konuya dair soruşturma tamamlandı. Yine Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na sunuldu. Raporun hala incelemede olduğu bilgisi yine o haberde yer alıyor. Açıklandı mı kamuoyuna? Açıklanmadı. Açıklanır mı? Yıllar sonra eğer bir gazeteci Amerika'da bunu eğer sızdırabilirse, resmi olarak açıklanacağını düşünmüyorum ben. Ama Amerika'nın, çünkü ilk günden itibaren yalanladılar zaten, değil mi? Trump'ın yaptığı açıklamaları hatırlayalım hep beraber ve bir şekilde bunun kamuoyuyla paylaşılacağını düşünmüyorum ben açıkçası. İran demişken, Amerika demişken bir de İsrail'e bakalım. İsrail'de seçimler yaklaşıyor. Netanyahu bu İran konusunda çizilen karizmasını kurtarabilmek, düzeltebilmek adına kimi hedef alıyor? Türkiye'yi hedef alıyor. Bu İsrail kabinesi bu 1915 olaylarının soykırım olarak tanınmasını öngören yasa teklifini dün oy birliğiyle kabul etti. Tabii daha kararın yürürlüğe girmesi için parlamentoda da onaylanması gerekiyor. Kabinenin tek başına karar almasının hiçbir karşılığı yok. Bunun o oylama ne zaman yapılacak, ne olacak, ne bitecek onu bilmiyoruz ama kabinede oy birliğiyle kabul edildiğini öğreniyoruz. Dışişleri Bakanlığı'ndan oldukça ağır, sert bir ifade var. Ne dedi Dışişleri Bakanlığı? İsrail'in, daha doğrusu Netanyahu'nun attığı, o karizmasını kurtarmak için attığı bu adıma karşılık olarak kötü niyetli bir girişim olarak değerlendirildi ve eklendi. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını birebir aktarayım sizlere. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Filistinlere karşı işlenen suçlarla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında haklarında tutuklama emri bulunan Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir. Bu adım, bu gelişme şeklinde bir tepkisi oldu. Yani hep bu konuşulur, bu meseleler çok tartışılır. Türkiye'nin karşısına da sık sık çıkar ama yani iç siyaset malzemesi, Netanyahu'nun da bu tip konuları iç siyaset malzemesi yapıyor olması da hani içeride ne kadar sıkıştığını, nasıl bir siyasi tabloyla karşı karşıya olduğunu da bizlere gösteriyor. Son 10 dakikam bu arada, yavaş yavaş biraz şöyle bakıyorum aktarabileceğim başka haber var mı yok mu? Dünya Kupası'na yavaş yavaş, değil mi, geçelim. Şimdi son 32 tur, bizim artık kalamadığımız son 32 turu başladı. Güney Afrika ile Kanada dün itibariyle, dün 10'du değil mi, 22 itibariyle karşı karşıya geldi. Kanada son dakika golüyle Güney Afrika'yı eledi. Bir üst tura çıkma başarısını gösterdi. Bugün hangi maçlar var? Son 32 turundan bahsedeceğim. Brezilya, Japonya saat 20'de Türkiye saatiyle, aklınızda bulunsun. Almanya, Paraguay oldukça güzel bir maç olacak bence. O da saat 11.30'da Türkiye saatiyle. Bence günün, daha doğrusu sabaha bağlanıyor o da. Sabah 4'teki maç en önemli, en dikkat çekici maçlardan bir tanesi. Hollanda ve Fas arasında oynanacak sabahın 4'ünde. Yine uykusuz günler bizleri bekliyor. Bu maçı tavsiye ederim seyretmenizi. Fas zaten olağanüstü bir performans gösteriyor. Son Dünya Kupası'nda yarı finale kalma başarısı gösteren bir takım. Şöyle bir bakıyorum diğer eşleşmelere. Fildiş sahilleri Norveç, Fransa İsveç eşleşmesi var. Meksika Ekvador. Meksika namağlup zaten 3'te 3 yaparak yoluna devam ediyor. İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Belçika, Senegal, Birleşik Devletler, Bosna Hersek, İspanya, Avusturya, Portekiz, Hırvatistan, İsviçre, Cezayir, Avustralya, Mısır maçları var. Arjantin, Yeşilburun Adaları'yla ilginç bir maç olacak bu da. 4 Temmuz günü karşılaşacak. Kolombiya ile Gana'da eşleştiler son 32 turunda. Bu dikkat çekici. Bu arada İran'dan bahsettim. Avusturya Cezayir maçı öyle bir maçtı ki İran bir üst tura da çıkabilirdi. Yani hangisi kazanırsa kazansın. Şimdi burada FIFA'nın, gerçekten FIFA buna bakar mı bakmaz mı bilemeyiz tabii de, bakmaz. Ama kim kazanırsa kazansın İran'ın ikinci tura çıkabileceği bir maçtı bu. Neden İran'ın başına, zaten bütün turnuva boyunca İran'ın yaşadıkları ortada da,
Bir de şunu anlatmak gerekiyor. 90. dakika skor 2-2, Avusturya Cezayir maçından bahsediyorum. Hakem 4 dakika uzatma ekliyor. Ama oyun uzatma süresinin 3.5-3.5'i gösterdiği zaman sona erdirilmiyor. Üstelik top da oyun alanına erdiriliyor. Top da daha dışarı çıkmamış oyun alanının içerisinde. Cezayir uzatma dakikalarının son anında bir gol atıyor. Skor 3-2 oluyor. Resmi uzatma süresi 94. dakika doluyor. Buna rağmen hakem oyunu 96. dakikaya kadar devam ettiriyor. Ne oluyor? Avusturya beraberlik golünü, uzatmadaki ikinci gol atıyor. Skor 3-3 oluyor ve maç bu sonuçta bitiyor. Bu maç berabere bitince ne oluyor? İran turnuvaya veda ediyor. Yaşananlar o son dakikalar itibariyle çok enteresan. Hani Cezayir'in böyle son 3-2 öne geçmişken ve uzatma dakikalarındayken Avusturya kalesine 7 kişiyle hücum yapması, böyle kafaları, hani futbolu biraz seven, futbolu biraz ilgi duyan herkesin kafasını karıştırabilecek bir maç. Velhasıl son tahlilde hani taraflı bakıyorsun güçlü diye de eleştirebilirsiniz bilmiyorum ama futbolun ruhunu az çok biliyoruz. İran bu maç 3-3 bitince Dünya Kupası'na veda ediyor. Tabii şöyle bakmak gerekiyor ki Dünya Kupası da aslında siyasetten, bu tartışmalardan, bu maçı boş verin, bir kenara bırakın. İran milli takımının başına gelenler yaşadıkları itibariyle bile tek başına futbolun hiçbir zaman gerçekten sadece futbol olmadığını anlatan bir Dünya Kupası olarak bu tarihe geçmiş durumda. Bir hatırlatalım bunu. Ve enteresandır, hani az önce söyledim, Afrika takımları işte Güney Afrika elendi. O zaten hani onu konuşmuştuk, size aktarmıştım ama Afrika takımlarının bu Dünya Kupası'ndaki başarıları gerçekten inanılmaz. 10 Afrika ülkesinden 9'u gruptan çıkmayı başardı. Büyük başarı. Yani Fas, Güney Afrika, Fil Dişi Sahili, Mısır, Yeşilburun Adaları, Demokratik Kongo, Gana, Senegal ve Cezayir gruplarından çıkma başarısını gösterdiler. Çıkamayan tek takım var. Tunus. Onu söyleyeyim, onu aktarmış olalım. Gerçi Güney Afrika elendi dünkü maç itibariyle. O bilgiyi biliyoruz ama enteresan bir durum da var ortada. Hani bu ülkeler gerçekten kendi futbollarıyla mı, kendi futbollarını bir şekilde geliştirerek mi bu başarıyı elde ediyorlar? Yoksa birkaç rakam, birkaç veri sizlerle paylaşacağım. Bu 9 ülkenin Dünya Kupası'ndaki kadrolarına bakınca toplamda 200'ün üzerinde futbolcuları var. Ama bu futbolcuların %65'inin, %70'inin Avrupa liglerinde, ki hani sıradan liglere de değil, Avrupa'daki Premier Lig, La Liga, Serie A, Lig 1, Bundesliga gibi o hani o ilk 5, ilk 6 denilen o üst liglerde mücadele ettiğini bir hatırlamak gerekiyor. Yani Afrika ülkelerinin Dünya Kupası'ndaki başarıları tesadüf değil. Zaten bu ülkelerin milli takımlarında forma giyen futbolcular zaten dünya futbolunu, ki dünya futbolunun herhalde hani Avrupa futbolu deyince dünyada işte en iyi futbolun oynandığı kıtalardan bir tanesi. Diğer kıtalara da haksızlık etmeyelim ama bu 10 takımdan, 10 Afrika Kupası, o Afrika takımındaki futbolcuların %70'inin neredeyse dediğim gibi Avrupa liglerinde futbol oynuyor olmaları önemli. Sadece daha detaylı bakarsak mesela Fas'a, az önce Hollanda Fas örneğini verdim. Bu sabaha karşı 4'te oynanacak. Dikkat, o maç çok önemli bence. Çok keyifli bir maç olacak. Fas, Senegal, Cezayir, Fil Dişi Sahili. Bu takımlara biraz daha odaklandığımız zaman neyi görüyoruz? Ortalama Avrupa'da oynayan, Avrupa liglerinde top koşturan futbolcu oranları %95'e kadar çıkıyor. Neredeyse tamamı, futbolcuların neredeyse tamamı zaten Avrupa'da oynayan, Avrupa liglerinde oynayan takımlar. Fas, Senegal, 26 futbolcu var takımların kadrolarında. Yaklaşık 24 tanesi örneğin bu takımların Avrupa kulüplerinde forma giyiyor. O yüzden tekrar ediyorum, hani Afrika futbolu bir çıkış gösteriyor, bir isyan, tamam hani romantik bakış açıları da var. Böyle hani o dünya futboluna karşı, işte batıya karşı bir güç gösterisi, evet, de bir yandan da bu gerçeği görmek, bunun üzerinden de okumak gerekiyor. Gana, Yeşilburun Adaları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, işte bakıyoruz bunlar da üst tura çıkan takımlar. Bu takımların da oyuncuları
%50'si %70'i neredeyse, hani hiç de azımsanmayacak oranlar. Yine bunlar da Avrupa liglerinde forma giyen, dünya futbolunu tanıyan, modern futbolu tanıyan, her ne kadar o ülkelerinde altyapı, futbol altyapısı zayıf olsa da, ama dünyada futbol, rekabet nedir, neyi gerektirir, nasıl oynamak gerekir, bunu bilen, bu şekilde hareket eden, bunu bilerek hareket eden takımlar olarak bu takımlar, bunlar ön plana çıkıyorlar. Dolayısıyla neredeyse şöyle özetleyebiliriz, şöyle bir toparlama yapabiliriz. Dediğim gibi Afrika takımları, işte Fas, Güney Afrika, Yeşilburun Adaları, değil mi? Çok şaşırdık biz. Yeşilburun Adaları nasıl olur da böyle bir başarı, hele hele bizim futbol takımımız, A milli takımımızın ortaya koyduğu oyun ya da gösteremediği, ben de oyun göremedim doğrusu, ilk iki maçtan bahsediyorum. Hepimizin hayal kırıklığı yaşadığı bir Dünya Kupası'nı karşı karşıyayız. Nasıl oldu da Yeşilburun tur atlıyor, Yeşilburun Adaları, nasıl oluyor da Cezayir, Senegal, Gana tur atlıyor, Türkiye atlayamıyor? İşte tam olarak da net yanıt bu. Afrika takımlarında oynayan her 3 futbolcudan neredeyse ikisi Avrupa'da bir şekilde kendi kariyerlerini devam ettiriyorlar. Afrika futbolunun bu uluslararası başarısının arkasındaki en önemli neden bu. Taktiklere zaten çok bağlılar, o belli. Tırnak içinde kullanıyorum bunu, elbette bütün kulüplere saygımız var. Hadlerini bilerek, nasıl oynaması gerektiğini bilerek, taktiğe, plana sadık kalarak, öyle söyleyelim, hatırladığım, öyle hatırlatalım daha doğrusu, plana sadık kalarak, tabii ki hepsinden daha önemlisi inanılmaz bir fizik güçleri. Bu fizik güçlerini de ortaya koydukları zaman bu başarı hiç de şaşırtıcı gelmiyor bana. Bütün bu ülkeler arasında özellikle Fas'ın ve Senegal'in daha üst turlara çıkabileceğini öngörmek bence hiç de hayalcilik olmaz. Bütün bu Afrika böyle bir başarı gösterirken Avrupa, bir onunla ilgili de kısa bir bilgi vereyim size. Avrupa ülkeleri ne yaptılar? Dünya Kupası'na katılan Avrupa ülkeleri ne yaptılar? 16 ülke katıldı kıtadan Dünya Kupası'na. 13'ü tur atladı efendim. Kimlerin atlayamadığını merak ediyorsunuz. Birini biliyorsunuz zaten. Maalesef ülkemiz. Tur atlayamayan diğer ülkelerde Çekya ve İskoçya. Bunu da hatırlatarak programı bugün itibariyle bitirelim. Ali abi bekliyoruz. Ali Çağatay'ı bekliyoruz. Takip edeceğiz. Aklımızda elbette. Her gelişmeyi size aktarmayı da sürdüreceğiz. Ali Çağatay'ın tutukluluğuyla ilgili olarak diyelim ve bitirelim. Ne yaptık? 29 Haziran 2026 Pazartesi'nin gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Teknik masadaki arkadaşlarıma, Simge Erten'e, Akif Özcan'a ve editörüm İktür Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz aklınıza mukayyet olun yarına kadar. Hoşçakalın.

Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başsımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı. Çanakkale'nin Lapsek ilçesinde denizde kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğundan acı haber geldi. İran'la Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin kurulan ortak komite ilk toplantısını Maskat'ta gerçekleştirdi. Ayrıntılar bültenimizde. Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı. Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, dün Barbaros Hayrettinpaşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Yoğun katılımın olduğu törende zaman zaman kalabalıktan dolayı arbede yaşandı. Çanakkale'nin Lapsek ilçesinde denizde kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğundan acı haber geldi. Arkadaşıyla birlikte denize giren ve yüzme bilmediği öğrenilen N.B. bir süre sonra gözden kayboldu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin denize kıyıda yaptığı arama çalışmaları sonucu 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin aldığı karara tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında kararın İsrail'in kendi suçlarını örtbas etmeyi amaçlayan siyasi bir girişim olduğu belirtilirken, Netanyahu hükümetinin Filistinlere yönelik eylemlerinden dolayı uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiği vurgulandı. Türkiye'nin İsrail'in bölgedeki istikrarsızlaştırıcı politikalarına karşı çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi. Geçtiğimiz Cuma günü tutuklanan radyomuz programcılarından Ali Çağatay'ın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri avukatı Sedat Koca Radyo Sputnik'e aktardı.
2: Dün Ali Bey'i ziyaret ettik. Gayet iyi. Sağlığı çok iyi. Dinleyicilerinin paylaşımlarını ilettik kendisine. Çok mutlu oldu, çok sevindi. Özellikle herkese, tüm sevdiklerine selamını iletti. Sağlığın çok iyi olduğunu, herhangi bir sıkıntısının olmadığını ve bu süreci de sıkıntısız, sorunsuz, sağlıklı bir şekilde atlatacağına dair inancını iletti. Dolayısıyla herkese bu şekilde de selam var. Bunu da bu şekilde sizin aracınızla iletmiş olalım.
1: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki yakıt sıkıntısının kritik seviyede olmadığını açıkladı. Putin, hasar gören enerji tesislerinin hızla onarıldığını ve enerji arzında ciddi bir sorun yaşanmadığını söyledi. Rus lider ayrıca Kırım'a yönelik yakıt sevkiyatının hem karadan hem de denizden artırılacağını belirterek bölgenin enerji ihtiyacının karşılanacağını ifade etti. İran'la Umman arasında Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin kurulan ortak komite ilk toplantısını Maskat'ta gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi toplantıda Hürmüz Boğazı'ndaki seyru sefer yönetimi ve kıyıdaş ülkelerin hakları çerçevesinde Boğaz'ın geleceğine ilişkin konuların ele alındığını açıkladı. Görüşmelerin bölgedeki deniz güvenliği ve işbirliğinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Afganistan, Pakistan'ın sınır operasyonlarını kınadı. Afganistan yönetimi, Pakistan'ın sınır hattında düzenlediği operasyonlarda sivillerin hedef alındığını öne sürerek saldırıları kınadı. Pakistan ise istihbarata dayalı operasyonlarda 29 militanın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bangladeş'teki kızamık salgınında hayatını kaybeden çocukların sayısı 700'ü geçti. Bangladeş'te devam eden salgında son 24 saatte 4 çocuğun da kızamık şüphesiyle hayatını kaybetmesiyle can kaybının 712'ye yükseldiği açıklandı. Ayrıca son 24 saatte 941 yeni şüpheli kızamık vakası tespit edildi. Ülke genelindeki toplam şüpheli vaka sayısı ise 99.207'ye çıktı. Saudi Aramco helikopteri düştü, 14 kişi hayatını kaybetti. Suudi petrol devi Aramco'ya ait bir helikopterin Ras Tanura'da düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Ben Gibir, ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gibir hakkında savaş suçları işlediği iddiasıyla ABD Adalet Bakanlığı'na resmi şikayette bulunuldu. Başvuruda ABD'den soruşturma başlatılması ve Ben Gibir'in ülkeden ayrılmasının engellenmesi talep edildi.
3: Ekonomi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin ekonomi Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Mayıs'ta 97,2 olan endeks Haziran'da %1,8 yükselerek 98,9 değerine çıktı. Tüketici Güven Endeksi Haziran'da aylık bazda %2,5 artarak %87,9'a yükseldi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.337 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 63 kuruş, euro 53 lira 24 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.181, çeyrek altın 10.112, tam altın 40.231, ata altını ise 41.217 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Masanızda haftalardır okunmayı bekleyen bir kitap, bilgisayarınızda silinmemiş eski dosyalar ya da gönderilmeyi bekleyen bir mesaj. Uzmanlara göre yarım bırakılan bu küçük işler fark edilmeden zihinsel enerjiyi tüketiyor ve kişinin kendisini sürekli yorgun hissetmesine neden olabiliyor. Psikolojide bu durum Zeigarnik etkisi olarak adlandırılıyor. İnsan beyni tamamlanmış görevlerden çok yarım kalan işleri hatırlama eğiliminde oluyor. Tamamlanmamış her görev zihinde açık bir döngü oluşturarak sürekli dikkat talep ediyor. Evde tamir edilmeye bekleyen bir priz, verilmesi gereken ancak ertelenen bir karar ya da düzenlemeyi bekleyen bir çekmece. Günlük yaşamda biriken bu açık döngüler arttıkça kişi hiçbir şey yapmasa bile zihinsel olarak yorulabiliyor. Uzmanlar bu durumun zamanla stres seviyesini yükseltebildiğini ve odaklanmayı zorlaştırabildiğini belirtiyor. Peki bu döngüler nasıl kapatılabilir? Uzmanlara göre 2 dakikadan kısa sürecek işler bekletilmeden hemen yapılmalı. Bir faturayı ödemek, kısa bir e-postaya yanıt vermek ya da küçük bir düzenleme yapmak gibi görevlerin tamamlanması beyin üzerindeki yükü azaltabiliyor. Daha uzun sürecek işler içinse planlama öneriliyor. Yapılması gereken görevlerin bir listeye yazılması ve belirli bir tarihe bağlanması beynin o işi sürekli hatırlatma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Araştırmalar yarım kalmış işleri tamamlamanın ya da güvenilir bir plana bağlamanın zihinsel yükü azalttığını gösteriyor. Uzmanlara göre bazen enerjiyi arttırmanın yolu daha fazla çalışmak değil, açık kalan döngüleri kapatmak olabilir. Uzmanlara göre gün içinde hissedilen yorgunluk ve dikkat dağınıklığının nedeni her zaman yoğun çalışma temposu olmayabiliyor. Tamamlanmayı bekleyen küçük görevler, ertelenen kararlar ve yarım bırakılan işler zihinde görünmez bir yük oluşturarak enerjinin fark edilmeden tükenmesine neden olabiliyor. Bu nedenle açık kalan döngüleri kapatmak ya da planlı bir şekilde yönetmek zihinsel rahatlama sağlamanın en etkili yollarından biri olarak gösteriliyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Tarih 29 Haziran 1939. Atatürk'ün son isteği vefat ettikten sonra gerçekleşti. Hatay ülke topraklarına resmi olarak katıldı.

Atatürk'ün benim şahsi davamdır dediği Hatay, M.Ö. 6000 yılına kadar uzanan tarihi bir mirasa sahip. Birçok medeniyete kucak açmış, çeşitli krallıklarda birden fazla taç giyme törenine şahit olmuş, yüzyıllar boyunca farklı kültür ve toplulukları bünyesinde barındırmıştır. İsmini Atatürk 1936'da vermiş olsa da kökenleri M.Ö. 1200'lere kadar dayanmakta.

Hatay kurulduğu günden beri birçok farklı bayrağın göklerinde dalgalanmasına şahit oldu. 20. yüzyılın başlarında gönderine Osmanlı İmparatorluğu bayrağı çeken Hatay, 1. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı'nın parçalanmasıyla tarihin tekerrür ettiğini gördü. Fransızlar Hatay'ı işgal etti ve 18 yıl boyunca Suriye'ye bağlı bir şehir olarak yoluna devam etti. 1938 yılına gelindiğinde bölgede çoğunlukta olan Türk halkı sesini Türkiye Cumhuriyeti'ne duyurmalı.

0: 1938'de Hatay'da bulunan Türk milletvekilleri Türkiye'ye katılma isteğini Hatay Meclisi'ne iletti. Bunun üzerine özerkliğini alan Hatay hükümeti Türkiye ile gümrük birliği yaptı. Fransa ile çeşitli müzakereler yapan Türkiye, Hatay hükümetinin isteğini masaya yatırdı. 29 Haziran 1939'a gelindiğinde Hatay, oy çokluğuyla Türkiye Cumhuriyeti'ne resmen katılmış oldu. Atatürk'ün titizlikle üzerinde durduğu Hatay, o vefat ettikten sonra misak-ı milli sınırlarına dahil oldu. Bugün Hatay'ın Türkiye'ye katılışının yıl dönümünde bu güzel şehrimizi anıyoruz ve minnetle hatırlıyoruz. Hataylı yurttaşların vatan sevgisi ve milli birlik ruhu Türkiye'nin temel değerlerini güçlendirmekte ve geleceğe umutla bakmamızı sağlamaktadır.
1: Tarihte bugün.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yaz geldi, yılın stresini ve yorgunluğunu atmak için tatil arayışı başladı. Vatandaşlar uygun yollu bir tatil yapabilmek için seçeneklerini araştırmaya koyuldu. Biz de Radyo Sputnik dinleyicileri için Ege ve Akdeniz bölgesindeki en lüks otellerle dünyanın çeşitli bölgelerindeki otelleri karşılaştırdık. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede tatil deyince akla elbette ilk olarak deniz, kum, güneş geliyor. En güzel deniz rotasyonu içinde rotayı Ege ve Akdeniz bölgelerine kırıyoruz. Peki bu bölgelerde tatil yapmanın maliyeti ne? Muğla'da ultra her şey dahil bir otelde çift kişilik bir odada konaklamak istiyorsanız 155 bin lirayla 1 milyon 580 lira arasında değişen bir tutarı gözden çıkarmanız gerekiyor. Çeşme'de bu rakam 118 bin ila 480 bin arasında değişiyor. Antalya'da ise ultra her şey dahil bir otelde tatil yapmak bir ev fiyatına tekabül ediyor. Rakamlar 162 bin lirayla 8 milyon 700 bin arasında değişiyor. Bu rakamların %10 indirimli rakamlar olduğunu da ayrıca belirtmek gerekiyor. Türkiye'de ultra her şey dahil tatil yapmanın maliyeti bu haldeyken yurt dışı tatil rotasyonları da yeniden gündeme geldi. Peki yurt dışında tatil yapmak Türkiye'de tatil yapmaktan daha ucuz bir şehir efsanesi mi yoksa gerçeğin ta kendisi mi? Bu soruya yanıt aramak adına Asya, Güney Amerika, Avrupa ve Afrika ülkelerinden bazı otellerin 7 gece çift kişilik konaklama fiyatlarını araştırdık. Araştırmayı yaptığımız otel sitelerinde yurt dışında bulunan oteller için her şey dahil ya da ultra her şey dahil seçeneklerinin bulunmadığını da belirtelim. Bu ülkelerden bazıları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz seyahat edilebilecek ülkelerden, bazıları içinse Schengen vizesine sahip olmak gerekiyor. Son zamanlarda vizesiz tatil rotalarından en çok tercih edilen yerlerden biri haline gelen Tayland Phuket'te 12 bin ile 840 bin lira arasında değişen fiyata çift kişilik odada 7 gecelik bir tatil yapabilirsiniz. Yine son zamanlarda sıkça tercih edilen tatil rotalarından biri olan Endonezya Bali'de 7 gecelik bir tatil fiyatı 335 bin ile 1 milyon 830 bin lira arasında değişiyor. Vizesiz seyahat seçeneklerinden bir diğeri Brezilya, Salvador'da 19 bin ila 137 bin lira arası bir ücret ödeyerek 7 gece konaklayabilirsiniz. Güney Asya'da bulunan Hint Okyanusu'nun incisi Maldivler'de vizesiz tatil seçenekleri arasında. Yeryüzünün cenneti olarak bilinen Maldivler'de 15 bin liradan 1 milyon 780 bin liraya kadar değişen rakamlara tatil yapmak mümkün. Mısır'da son zamanların en çok tercih edilen rotalarından biri. Mısır'ın en popüler lokasyonu Şarm el-Şeyh'te 24 bin ila 445 bin lira arasında değişen rakamlara eşsiz bir tatil yapabilirsiniz. Üstelik Şarm el-Şeyh, UNESCO'nun Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından barış ve güzellik açısından dünyanın en iyi şehri kabul ediliyor. Schengen vizesine sahip olarak seyahat edebileceğiniz en güzel deniz tatili lokasyonlarından biri İspanya. İspanya'da tatil deyince akla gelen ilk yer olan Ibiza'da 142 bin ila 500 bin lira arasında değişen rakamlara tatil yapmak mümkün. İtalya'nın cenneti Portofino'da tatil yapmaksa Avrupa'daki diğer sahil kasabalarına göre biraz daha maliyetli. Portofino'da her şey dahil en ucuz otel 104 bin lirayken en pahalısı 1 milyon 120 bin lira. Türkiye ve

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Hızla yaşanan nüfusu ve doğum oranlarındaki kronik düşüşle mücadele eden Japonya'da son açıklanan resmi nüfus sayımı verileri demografik krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Her 5 yılda bir yapılan sayımın sonuçlarına göre ülke nüfusu son 5 yıllık dönemde %2,5 oranında azalarak 123 milyona geriledi. Bu düşüş nüfus sayımlarının başladığı 1920 yılından bu yana kaydedilen en büyük nüfus kaybı olarak kayıtlara geçti. Üst üste 3 dönemdir nüfusu düzenli olarak azalan ülkede ölümlerin doğumlardan çok daha fazla olması bu tarihi erimenin ana nedeni olarak gösteriliyor. Monaco'nun ardından dünyanın en yaşlı ikinci nüfusuna sahip olan Japonya'da çocuk nüfusu oranında %10,8 ile kayıtların tutulmaya başlandığı 1950'lerden bu yana en düşük seviyesine geriledi. Ülkedeki demografik dengesizlik bölgeler arasındaki uçurumu da derinleştiriyor. Seçim sonuçlarına göre başkent Tokyo ve Okinawa haricindeki diğer tüm eyaletlerde nüfus hızla azalıyor. Tokyo'nun nüfusu %1,4 oranında artarken yetkililer bu aşırı yığılmayı önlemek, insanları ve işletmeleri kırsal bölgeleri çekerek nüfus dağılımını dengelemek için yeni adımlar atılması gerektiğini vurguluyor. Nüfus krizine karşı göçmen iş gücü bir alternatif olarak görülse de ülkedeki siyasi eğilimler bu konuda temkinli bir duruş sergiliyor. Japonya'da yaşayan yabancı uyrukların sayısı rekor kırarak 3,2 milyonun üzerine çıkmış durumda. Ancak ülkede göçmen politikaları konusunda daha katı bir tutum benimseyen liderlerin yönetimli olması, yabancı iş gücünün kalıcı bir nüfus çözümü olarak kullanılmasını zorlaştırıyor. Japon hükümeti çocuk yetiştiren ailelere

0: yönelik mali yardımların artırılması gibi teşviklerin şu ana kadar sonuç vermediğini kabul ediyor. Nüfustaki bu kan kaybının önüne geçebilmek için 2030 yılına kadar olan dönemi gidişatı tersine çevirmek adına son şans olarak gören yetkililer, krize karşı daha kapsamlı ve radikal önlemleri devreye sokmayı planlıyor. Japonya'da açıklanan son resmi nüfus sayımı verileri, ülkenin derinleşen demografik krizini bir kez daha ortaya koydu. Ülke nüfusu son 5 yılda %2,5 azalarak 123 milyona gerilerken, bu düşüş 1920'den bu yana kaydedilen en büyük nüfus kaybı oldu. Çocuk nüfus oranı tarihi dip seviyeye inerken Tokyo ve Okinawa dışındaki tüm bölgelerde nüfusun hızla azaldığı belirlendi. Yabancı nüfus artsa da göç politikalarındaki temkinli yaklaşım nedeniyle bunun kalıcı çözüm olmadığı ifade ediliyor. Japon hükümeti doğum oranlarını artırmak ve nüfus kaybını durdurmak için 2030 yılına kadar olan dönemi son fırsat olarak görüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: paranın hareketi.
1: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Türkiye'nin en büyük bin ihracatçısı belli oldu. Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Yeni hükümler 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe girecek. Yenilenmiş ürün alışverişlerinde 14 günlük cayma hakkı getirildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa ile başlıyoruz. Borsa günü yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,33 yükselişte 14.321 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,27, holding endeksi %0,34 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %1,07 ile Orman Kağıt Basım, en çok gerileyen %0,45 ile Bilişim oldu. Serbest piyasada dolar 46,64, euro 53,24 liradan satılıyor. Öte yandan borsada açığa satış yasağı kalktı. Borsa İstanbul'da açığa satış yasağının kalkmasıyla birlikte pay piyasasında emir işlem oranının bugünden itibaren yeniden 5'e 1 olarak uygulanmasına karar verildi. SPK 2 Mart'ta pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına karar vermişti. Küresel piyasalar haftaya jeopolitik belirsizliklerin gölgesinde başladı. ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımına gideceğine ilişkin beklentiler ve teknoloji şirketleri üzerindeki satış baskısı geçen hafta piyasalarda risk algısının yüksek seyretmesine neden oldu. Orta Doğu'da tansiyonun tekrar yükselmesi ise hafta başında küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Öte yandan yapay zeka ve teknoloji şirketlerine ilişkin aşırı değerleme endişeleri de küresel piyasaları baskı altına almaya devam ediyor. Şirketlerin yapay zeka yatırımları için yaptığı sermaye harcamalarının ne zaman kâra dönüşeceğine dair belirsizliğin artması, söz konusu endişelerin artmasına neden oluyor. Avrupa borsaları da cuma günü para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yıl faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılması ve teknoloji hisselerindeki satış baskısının etkisiyle negatif seyretti. Asya borsalarında söz konusu gelişmelerle haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izleniyor. Çin'in 20 Japon savunma sanayisi ve araştırma kuruluşu şirketine yönelik ihracat kontrollerini sıkılaştırdığına dair haberler, bölgede ticari gerilimlerin artabileceğine yönelik endişeleri arttırdı ve Japonya borsasında haftanın ilk işlem gününde satış baskısı öne çıktı. Emtia piyasalarıyla devam edelim. Altın haftaya düşüşle başladı. Gram altın haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 6.091 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10.098 liradan, Cumhuriyet altını 40.268 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı da kapanışa göre yaklaşık %1,1 artarak 73,45 dolar oldu. Batı Teksas Sürahan petrolün varili de 70,22 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatlarındaki yükselişte ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilime ilişkin çelişkili haber akışının piyasalarda belirsizliği artırması etkili oldu. Türkiye'nin en büyük bin ihracatçısı belli oldu. Geçen yıl en çok ihracat yapan şirket 17,8 milyar dolarla Türk Hava Yolları olurken onu 11,4 milyar dolarla Ford Otomotiv, 3,9 milyar dolarla da Toyota Otomotiv izledi. 25 şirketin 1 milyar dolardan fazla ihracat yaptığı 2025'te 23 firma ise 500 ila 990 milyon dolar aralığında dış satım gerçekleştirdi. Türkiye'de elektrik tüketimi dün 14'te zirve yaptı. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48.685 megawatt saatle 14'te en düşük tüketim ise 35.810 megawatt saatle 06'da gerçekleşti. Günlük bazda dün 1.048.785 megawatt saat elektrik üretildi. Tüketim ise 1.043.109 megawatt saat olarak kayıtlara geçti. Üretimde ilk sırada %23,2 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu %19,6 ile rüzgar santralleri ve %16,9 ile de güneş enerjisi santralleri izledi. Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Trafik sigortasında hasar, değer kaybı, parça değişimi ve tazminat süreçlerine ilişkin önemli düzenlemeler içeren yeni hükümler 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe girecek. Buna göre hasar gören orijinal parçanın onarılması mümkün değilse öncelikle orijinal parçayla değiştirilmesi gerekecek. Ancak araç sahibinin onay vermesi veya orijinal parçaya ulaşılamaması halinde eşdeğer ya da yeniden kullanılabilir parça kullanılabilecek. Öte yandan Türkiye'de trafikte bulunan milyonlarca engelli otomobilinde trafik sigortasında %20'ye varan indirimler gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz Şubat ayından bu yana devreye giren uygulamadan yararlanmak isteyenler bu durumu trafik sigortası yaptırılırken acentelerine bildirmeleri gerekiyor. Sigorta acentelerine yapılan bildirim neticesinde %20'ye varan indirimler uygulanıyor. Yenilenmiş ürün alışverişlerinde 14 günlük cayma hakkı getirildi. Ticaret Bakanlığı yenilenmiş ürünlerin kapsamına televizyonları da alırken söz konusu ürünler için 14 günlük şartsız cayma hakkı tanındı. Yeni düzenlemeyle yalnızca internet alışverişlerinde değil, fiziki olarak mağazalardan satın alınan yenilenmiş ürünlerde de tüketiciler 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip olacaklar. Bitki koruma ürünlerine yönelik B reçete sistemi 1 Temmuz'da başlıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bitki koruma ürünlerine yönelik B reçete sisteminin 1 Temmuz'dan itibaren ülke genelinde eş zamanlı uygulanacağını duyurdu. B reçete sisteminde pestisitlerin hem reçetelendirilmesi hem satış ve uygulama aşamalarının elektronik ortamda kaydedildiğini aktaran Yumaklı, üreticilerin bizim sistemlerimizde kayıtlı olan tarım alanı ve ürününe göre bilimsel kriterler doğrultusunda belirlenmiş, bakanlığımızın da onayladığı dozlar dikkate alınarak pestisit kullanmaları sağlanacak dedi. MASAK, Türk uyruklu olmayan kişilerin kimlik tespitini uzaktan yapabilecek. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yükümlü kuruluşlar, Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespitini uzaktan gerçekleştirebilecek. Buna göre yükümlü kuruluşlar, Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespitini, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın standardına uygun, yakın alan iletişim özelliği olan pasaportla yapabilecek. Uzaktan kimlik tespiti, pasaportla uzaktan kimlik tespiti konusunda özel olarak eğitim verilmiş personel tarafından görüntülü görüşme yoluyla gerçekleştirilecek. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
0: Paranın hareketi.
2: Şimdi öyle bir şey ki büyük bir devrimmiş gibi bize sundular bu serbest piyasayı. O zamanlarda da çok tartıştık. Şimdi gençler pek bilmezler ama bakın bu iş bize pahalıya patlayacak diye. Ne yazık ki şu andaki manzara o. Serbest piyasa altında isteyen isteyen efendim alma. Serbest piyasada sistem böyle. O zaman siz belli bir kesimlerin eline geniş kesimleri esir ediyorsunuz.
3: Türkiye'nin önemli markaları yabancılar tarafından satın alınıyor. 2024-2025'te önemli tarım ürünlerinde de yabancıların eline artık geçti piyasa. Hatta su dediğimiz ambalajlı su da neredeyse yerli ürün kalmadı, onun fiyatı da uçtu.
2: %90'ın üzerinde 1-2 marka dışında yerel markaları bile satın aldılar.
3: Fiyatın bu kadar artması akıl alacak iş değil.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Enerjiniz seydi.
4: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. LPG ithalatı azalırken ihracat %35 arttı. Avrupa'nın ikinci büyük hidroelektrik gücü Türkiye. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki yakıt sıkıntısının kritik seviyede olmadığını açıkladı. Ayrıntılar bültenimizde. LPG ithalatı azalırken ihracat %35 arttı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2025 yılı sıvılaştırılmış petrol gazları piyasası girişim raporunu kamuoyuna sundu. Kurum, E-Devlet üzerinden entegre edilen bilişim sistemleri aracılığıyla 2025 yılında toplam 6.264 adet elektronik başvuruyu sonuçlandırdı. Yapılan yasal düzenlemelerle dağıtıcılar arası LPG ticareti ve depolama faaliyetlerindeki tarife uygulamaları yeniden belirlenerek arz güvenliğinin artırılması hedeflendi. Rafinerilerin 2025 yılı toplam LPG üretimi bir önceki yıla göre %7 artarak 991.453 ton olarak gerçekleşti. Ülkeye yapılan LPG ithalatı ise %5,43 azalarak 3.435.000 tona geriledi. Türkiye 2025 yılında Cezayir, Rusya Federasyonu, ABD, Gürcistan ve Kazakistan başta olmak üzere toplam 13 farklı ülkeden ithalat yaptı. LPG ihracatı ise %35,54 artışla 576.000 tona ulaştı. Türkiye, Pakistan'ın elektrik özelleştirmesine destek verecek. Pakistan'ın elektrik dağıtımının özelleştirmesine destek amacıyla Türkiye ile Pakistan'daki ilgili kurumlar arasında 3 anlaşma imzalandı. Anlaşmalara vefakat eden Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji sektöründeki tecrübesini Pakistan'la paylaşacağını belirterek iki ülke arasında yeni yatırım, ortaklık ve işbirliği fırsatları oluşturmak için çalışmaların tam koordinasyon içinde devam edeceğini ifade etti. Avrupa'nın ikinci büyük hidroelektrik gücü Türkiye. Türkiye geçen yıl hidroelektrikte toplam kurulu gücünü yaklaşık 32.294 megawattlık seviyesine taşıyarak Avrupa kıtasında ikinci sırada yer aldı. Türkiye, Avrupa kıtasına Norveç'in hemen ardından en büyük ikinci hidroelektrik kurulu güç kapasitesiyle Fransa, İspanya ve İtalya gibi gelişmiş ekonomileri geride bırakarak yaklaşık 32.294 megawattlık kapasiteyle dünyada ve Avrupa'da üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı. Uluslararası Hidroelektrik Derneği tarafından yayımlanan 2026 Dünya Hidroelektrik Görünümü raporundan derlenen verilere göre Türkiye dünya genelindeki sıralamada ise Çin, Brezilya, ABD, Kanada, Hindistan, Rusya, Japonya ve Norveç'in ardından dünyanın en büyük 9. hidroelektrik kapasitesi sahip ülkesi olarak kayıtlara geçti. Rapora göre geçen yıl dünya genelinde hidroelektrik kurulu gücü 1469 gigawata ulaşırken bunun 1269 gigawatını konvansiyonel hidroelektrik santraller, 201 gigawatını ise pompaj depolamalı hidroelektrik tesisleri oluşturdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki yakıt sıkıntısının kritik seviyede olmadığını açıkladı. Putin, hasar gören enerji tesislerinin hızla onarıldığını ve enerji arzında ciddi bir sorun yaşanmadığını söyledi. Rus lider ayrıca Kırım'a yönelik yakıt sevkiyatının hem karadan hem de denizden artırılacağını belirterek bölgenin enerji ihtiyacının karşılanacağını ifade etti. Brent petroldeki işlemlerle enerji nesnelerini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 73,45 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 75,46 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 72 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %1,1 artarak 73,45 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Rahan petrolün varili de 70 dolardan alıcı buluyor. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Enerjinin seydi.
5: Ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler rehberinde. Aklımızda ilk konuğumuz Evi Deep AG CEO'su Barış Erdoğan. Merhabalar Barış Bey.
6: Merhabalar Serhat Bey. Eskişehir'den selamlar herkese.
5: Özel bir nadir hastalık var mı, yoksa nadir hastalıklara böyle total bir bakış açısıyla mı bakıyorsunuz efendim?
6: Biz hastalık agnostik diyoruz ona. Yani bir herhangi bir hastalığa bağımlı değiliz.
5: Saygılar sunuyorum.
6: Çok teşekkürler.
5: Erdem Sağlık Grubu'ndan Doktor Gökay Furkan Özkoç hattımızda. Merhabalar Sayın Hocam.
7: Merhaba, sizlerle aranızda olmak benim için çok keyifli.
5: Harikasınız valla. Bu kök hücre tedavisinin ne olduğunu sizden alarak başlayalım mı efendim?
7: Kendimizdeki hücrelerimizin, mezenkimel hücre kaynaklı bir hücrenin vücudumuza belirli işlemlerden geçirerek enjeksiyon şeklidir.
5: Çok sağ olun efendim.
7: Rica ederim. Çok keyif aldım.
5: Saygılar sunuyorum hocam.
7: Çok keyif aldım.
5: Dergi toplumun büyüme kavramını bu yeni teknolojik gerçekliğin ışığında acilen yeniden düşünmesi gerektiğini söylüyor. Yani o kralların çocukları teker teker ayrı ayrı hocalarla çalışıyorlar ama adamın parası var yani. Onu yaptırabiliyor. Sizin paranız olmadığı için bunu bilgisayardan yapınca çocuğunuz yalnız dımdızlak hayata karşı ayakta kalacak efendim. Ben Serhat Ayan. Hoşçakalın.
8: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te.
9: Yo, El Moro's back. We still in here. Hey, yo, Mentor, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my Moros out there.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. NATO zirvesi öncesi Ankara'da ekipler teyakkuza geçti. Dışişleri Bakanlığı İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin aldığı karara tepki gösterdi. Akkuyun EGS'de tarih belli oldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. ...7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi öncesi Ankara'da ekipler teyakkuza geçti. Zirve kapsamında 55 binden fazla emniyet personeli görev yapacak. Başkentin giriş ve çıkışlarında denetimler artırıldı. Hürmüz görüşmeleri Katar'da yeniden başlıyor. İran ve ABD son günlerde tansiyonun yükselmesinin ardından karşılıklı saldırıları durdurma ve Hürmüz Boğazı anlaşmazlığına ilişkin müzakereleri devam etme konusunda uzlaştı. İstanbul Sazlıdere'de yakılan piknik ateşi rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek çayırlık alanı küle çevirdi. Saatlerce süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında geniş bir alan zarar gördü. Dışişleri Bakanlığı İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin aldığı karara tepki gösterdi. Kararın İsrail'in kendi suçlarını örtbas etmeyi amaçlayan siyasi bir girişim olduğu belirtilirken Netanyahu hükümetinin Filistinlere yönelik eylemlerinden dolayı uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiği vurgulandı. Geçtiğimiz cuma günü tutuklanan radyomuz programcılarından Ali Çağatay'ın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri avukatı Sedat Koca Radyo Sputnik'e aktardı.
2: Dün Ali Bey'i ziyaret ettik. Gayet iyi. Sağlığı çok iyi. Dinleyicilerinin paylaşımlarını ilettik kendisine. Çok mutlu oldu. Çok sevindi. Özellikle herkese, tüm sevdiklerine selamını iletti. Sağlığın çok iyi olduğunu, herhangi bir sıkıntısının olmadığını ve bu süreci de sıkıntısız, sorunsuz, sağlıklı bir şekilde atlatacağına dair inancını iletti. Dolayısıyla herkese bu şekilde de selam var. Bunu da bu şekilde sizin aracınızla iletmiş olalım.
1: İstanbul Beyoğlu'nda 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. 60 yaşındaki taciz şüphelisi defalarca bıçaklanırken 3 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da polis memurunun vurulduğu silahlı saldırının ardından intikam planı çıktı. Gece kulübünden kovulunca iş yerine ateş açtığını, polisi ise yanlışlıkla vurduğunu söyleyen saldırgan tutuklandı. FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürerken turnuvanın en çok konuşulan güvenlik zafiyetlerinden biri yaşandı. Hırvatistan-Panama maçı öncesinde ünlü Hırvat şarkıcı Mladen Grotvic'in şoförü görevlilere kendilerini Hırvatistan Bakanı olarak tanıtarak stadyuma girmeyi başardı. Avrupa'yı kasıp kavuran sıcaklar bu hafta yurt genelinde etkili olacak. Bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 34 dereceye kadar yükselecek.
0: Ekonomi.
1: Akkuyun EGS'de tarih belli oldu. Rosatom Genel Müdürü Lihaçev, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyun EGS'nin birinci güç ünitesinde reaktörün çalıştırılması işlemlerinin bu yılın sonbahar aylarında planlandığını belirtti. Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Trafik sigortasında hasar, değer kaybı, parça değişimi ve tazminat süreçlerine ilişkin önemli düzenlemeleri içeren yeni hükümler 1 Temmuz tarihinde yürürlüğe girecek. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Mayıs'ta 97,2 olan endeks Haziran'da %1,8 yükselerek 98,9 değerine çıktı. Türkiye'nin en büyük 1000 ihracatçısı belli oldu. Geçen yıl en çok ihracat yapan şirket 17,8 milyar dolarla Türk Hava Yolları olurken onu 11,4 milyar dolarla Ford Otomotiv, 3,9 milyar dolarla da Toyota Otomotiv izledi. Türkiye'de elektrik tüketimi dün 14'te zirve yaptı. Türkiye Elektrik AŞ verilerine göre saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48.685 megawatt saatle 14'te, en düşük tüketim ise 35.810 megawatt saatle 06'da gerçekleşti. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.337 puan seviyelerinde. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 63 kuruş, euro ise 53 lira 24 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.181, çeyrek altın 10.112, tam altın 40.231, ata altını ise 41.217 liradan işlem görüyor. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası başlıyor.

0: Bir dönem gelir mahalle sinemalarının rengarenk afişleri, açık hava sinemalarında yıldızların altında izlenen filmler, gazoz şişelerinin açılırken çıkardığı ses ve tanıdık bir yüz. Babanızın bıyığına, yürüyüşüne, delikanlılığına özendiği, annenizin gazetelerden kesip günlüğüne yapıştırdığı o tanıdık yüz. Mahalle sinemalarının yerini kasetçiler alır, vitrinlerde de, televizyonda da yine o vardır. İşte biraz böyle, böyleydi Kadir İnanır. Herkesin tanıdığı ama herkesin başka hatırladığı bir aktör. Kimi onda sevdiğine kavuşamayan yaralı bir aşığı gördü, kimi ağaya baş kaldıran bir delikanlıyı, kimi de haksızlığın karşısında dimdik duran bir adamı. Oynadığı karakterlerin ortak bir yönü vardı. Kolay teslim olmazlardı, kaybetseler bile eğilmezlerdi. Belki de bu yüzden çok sevildi. Herkes oynadığı karakterlerde kendinden bir parça bulduğu ve dört kuşağın ortak hafızasına aynı anda girebilen ender sanatçılardan biri oldu. Yalnızca romantik bir jön olmayı seçmedi. Beyaz perdedeki duruşuna kendi duruşunu da ekledi. Memleket meselelerine karıştı, siyaset konuştu, alkış aldı, eleştiri de. Kimileri hak verdi, kimileri çok kızdı ama kimse onu görmezden gelemedi. İşim gereği kendisiyle röportaj yapmıştım, toplantılarını takip etmiştim oldu ama ilk kez tanışmamız çok daha eski. 2006 yazında Londra'da öğrenciydim. Okul sonrası bir kafede garsonluk yapıyordum. O yaz günü tek başına oturduğu masaya servisi ben yaptım. Türk olduğumu öğrenince yüzü aydınlandı. Okuduğumu söyleyince işte böyle gençlere ihtiyacımız var dedi. Eğitimli, bilgili, azimli ve çalışkan. Sonra bir cümle daha kurdu. Döneceksin ama değil mi? Çünkü yarın Türkiye'ye dönmeyeceksen işimiz zor demektir. O günü ne zaman hatırlasam onun memleket meselesini hiç rol yapmadan yaşadığını düşünürdüm. Dün son yolculuğuna uğurlanırken de aynısını düşündüm. Sonra şunu fark ettim. Belki de işte bu yüzden bazı oyuncular ölünce akla sadece filmleri gelmez. Bir dönem gelir, bir memleket gelir. Kadir İnanır da artık o memleket hafızasında yaşamaya devam edecek. Kadir İnanır'la 2006 yazında Londra'da sürpriz şekilde tanıştım. Fulya Soybaş, gazeteci arkadaşım, ne kadar güzel kaleme almış. Zaten kalemi çok güçlü, çok da güzel, çok da iyi, çok da başarılı. Tabii bu yazının altında bir habere daha imza attı sevgili Fulya. Onu birazdan konuşacağız. Kendisiyle konuşacağız. Kendisini canlı yayın alacağız. O zaman konuşacağız hanımlar beyler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saat 13.25'e kadar Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı ben ve ekip arkadaşlarımla başladı. Stüdyoda birazdan konuğumuz da olacak. Öncesinde Fulya Soybaş'la da konuşacağız. Hanımlar beyler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Radyo Sputnik WhatsApp attığı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: En düşük emekli maaşı asgari ücrete çekilsin, reddedildi. Okula aç giden çocuklara ücretsiz öğle yemeği verilsin, reddedildi. Ataması yapılmayan öğretmenlerin atanması için bütçeye ödenek konulsun, önergesi verildi, reddedildi. Okulların temizlik, güvenlik ve sağlık personeli ihtiyacı bütçeden karşılansın önerisi, reddedildi. Üniversite öğrencilerinin bursları bir kat artırılsın, reddedildi. Deprem sonrasında zor şartlarda yaşayan ve konteyner kentlerdeki ailelere 2 yıl bedava elektrik verilsin önergesi verildi, reddedildi. Boşanmış ve çocuklu kadınlara bütçeden yardım ödensin, reddedildi. Kadın sığınma evlerinin sayısı artırılsın, reddedildi. Ev emekçisi kadınların sigortalanması ve emeklilik hakkına kavuşması için 120 milyar lira ödenek konulsun, reddedildi. Haber bu kadar.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, devam ediyoruz Okan Aslan'la gün ortası radyo programında. Kıymetli dinleyiciler, bazı hani öyle anlar yaşanır ki bazen kelimeler sadece bir yarış değil, bir yarışı değil, koca bir tarihi ve ruhu sırtlar. İşte Gazi koşusunun, 100. Gazi koşusunun tam da böyle bir anına tanıklık ettik. Hafta sonu bu heyecan vardı kıymetli dinleyiciler. Mikrofondaki ses, ki birazdan duyacaksınız, mikrofondaki ses sadece atların starttan çıkışını anlatmadı. Adeta bu toprakların asaletini, Atatürk'ün mirasını ve içimizdeki o dinmeyen coşkuyu haykırdı bize. Kelimeler o kadar yürekten, o kadar yüksek bir perdeden döküldü ki dinleyen herkesin adeta tüyleri diken diken oldu. Sevgili Fethi Yılmaz da oradaydı. O heyecanını gördüm bu sabah. Gözleri ışıl ışıldı. Acayipti sevgili Fethi. Hanımlar beyler, şimdi sizi tanıklık edeceğiniz o efsanevi, o muazzam başlangıç sunumuna götürmek istiyorum. 100. Gazi koşusu, ertelenmemiş, her defasında yapılmaya devam etmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, kıymetli dinleyiciler, mirası. Bakın o heyecanı bir kez daha hissedelim istiyorum sizlerle. Sonrasında tekrar buradayız.
1: Cumhuriyet tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonu, 100 yıldır aralıksız düzenlenen Türk at yarışçılığının en köklü, en prestijli yarışı, ulusal birliğimizin simgesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan yarışa, 100. Gazi koşusuna hoş geldiniz. Atatürk atları bir dost, bir yoldaş olarak görürdü. Onları okşarken elleri titrer, gözleri parlardı. At sevgisi Türk kültürü ve tarihinden geliyordu. Kurtuluş Savaşı'nda atlar onun en yakın arkadaşlarıydı. Ve bu topraklar o atların sırtında kazanılmıştı. Gazi koşusunu bu sevgiyle himaye etti. At yarışları modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaçtır demişti. O atlar hep koşmalıydı. Vetaylar Gazi için koştular coşkuyla. Hep dört nala. Bugün yine Veli Efendi Şayırı'nda salınacaklar. Onurla, gururla. 100. yılında Gazi'nin yolunda. Bizler yine huzurundayız atam. Aynı tutku, aynı heyecan, aynı saygıyla. Bu bir yarıştan fazlası, bu heyecanın doruk noktası, bu Atatürk'ün mirası. Biz 100 yıldır Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkmaya alışığız. Biz bu emaneti sonsuza kadar ülkece sarıp sarmalayacak demir ağız. Biz bu vatana, biz bu şanlı albayrağa, biz bu cumhuriyete aşığız. Ne mutlu bu ana tanık olanlara, ne mutlu bu kutlu mirasa sahip çıkanlara.
0: Gerçekten çok güzeldi. Ağzına, yüreğine sağlık sevgili Yüksel Saymaz. Duymuş olduğunuz sesin sahibi. Bu arada yarış esnasında da muhteşem bir heyecan duyduğumuzu da söylemeden edemeyeceğim kıymetli dinleyiciler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayşe Nazmiye Uça birazdan canlı yayında konuğum olacak kıymetli dinleyiciler. Önemli bir iş kadını, kendisiyle güzel başlıkları konuşacağız bugün itibarıyla değerli dinleyiciler. Sizler de hoş geldiniz. 0505 171 66 56 kıymetli dinleyiciler. İyi yayınlar güzel abim. Ne enfes giriş yaptın, var ol demiş. Işıklar içinde uyusun Kadir babamız demiş. Sevgiler, selamlar gönderiyorum sevgili Aykut Bulut. Çok teşekkür ediyorum. Okan Aslan merhaba, iyi yayınlar. Çok üzgünüm. Ali Çağatay'ın son durumu nedir? Gözaltı mı yoksa tutuklandı mı? Demiş sevgili Olcay Hanım göndermiş. Olcay Hanım belki hani takip edemediniz. Sevgili Ali Çağatay tutuklandı. En son kaydettik mi? Ha, aldık mı yayına? Tamam. Biz de zaten oradaydık. Adliyedeydik, onun yanındaydık. Hafta sonu itibarıyla tutuklama kararı geldi. Ama bunun geçici bir süreç olduğunu düşünelim. Öyle olacağına inanıyoruz. Kısa zamanda da kendisiyle tekrar ne yapacağız? Kavuşacağız. Çok teşekkür ediyorum bu arada Olcay Hanım. Bu arada avukatının sevgili Aslı Kazan'ın değil mi? Ha, Sedat Koca'nın sesi var. Ne kadar sesimiz? Tamam, o sesi. Tamam, o son durumu bildirdiği sesi bir dinleyelim, sonra yolumuza devam edelim. Hadi bakalım.
2: Dün Ali'yi ziyaret ettik. Gayet iyi. Sağlığı çok iyi. Dinleyicilerinin paylaşımlarını ilettik kendisine. Çok mutlu oldu, çok sevindi. Özellikle herkese, tüm sevdiklerine selamını iletti. Sağlığın çok iyi olduğunu, herhangi bir sıkıntısının olmadığını ve bu süreci de sıkıntısız, sorunsuz, sağlıklı bir şekilde atlatacağına dair inancını iletti. Dolayısıyla herkese bu şekilde de selam var. Bunu da bu şekilde sizin aracınızla iletmiş olalım.
0: Evet, hafta sonu yani adliye süreci devam ederken avukat Sedat Bey'le birlikteydik. Sevgili Ali Çağatay'ın eşi de tabii ki oradaydı. Çok da üzgündü kendisi. Değerli dinleyiciler, bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. Umarım en kısa zamanda tekrar aramızda olacak sevgili Ali Çağatay. Devam edelim kıymetli dinleyiciler. Sizlerdeki hassasiyete de ayrıca teşekkür ediyoruz tabii ki de. Erdoğan Cumhurbaşkanı mesajları vardı partisine. Yorulan varsa buyursun kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin sözleri vardı. Özgür, birazcık alsana ses, sana zahmet kardeşim. Parti teşkilatlarındaki rehavet eğilimlerine karşı sert bir duruş sergilediğini gördük. Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin açıklamaları vardı. Yine Büyük Kongre öncesi kapsamlı değişim sinyali, yaklaşan Büyük Kongre sürecine değindi Erdoğan ve bu kongrelerin sadece isimlerin değiştiği basit bir vitrin makyajı olmayacağını söyledi. Seçmenin ve milletin beklentilerine uygun partinin geleceğini şekillendirecek kapsamlı bir yapısal değişim ve kadro yenilemesinin ana zeminin oluşturacağını söylüyor. Bu arada şöyle bir iddia diyelim, yani AK Partililerin böyle haberleri görüyoruz sosyal medyada. Tabii ne kadar doğru bu, ona bir bakmak lazım, onu bir değerlendirmek lazım. Resmi açıklamalara her zaman bakmak lazım ama işte AK Parti'de bu kamp sürecinde özellikle emekliler için zam beklentisinin olduğu dile getirildiği ama hükümetin buna bir şekilde kapıyı kapattığı nedir söylemleri var. Temmuz ayı geliyor. Temmuz ayının en önemli beklentisi tabii emeklilerin, kıymetli dinleyiciler, emeklilerin zam beklentisi. Tabii o zam beklentisi muhtemelen mutlu etmeyecek, yani verilecek olan zam. Sevgili Melis'i de dinlerseniz, Melis Elmen'i cuma günleri biliyorsunuz o da aktarıyor. Ona da buradan selamlar, sevgiler gönderelim. Yani olacak olan şey, zam oranı hani ne kadardır bellidir. 20 bin lira 23 bin küsur olur, 25 bin olur, neyse, bu tabii ki mutlu edecek bir zam oranı olmayacaktır diye düşünüyorum. Elbette ki çok iyi şeyler yapılması lazım. İnsanların rahat yaşayabilmesi, huzurlu yaşayabilmesi için önemli adımları atmak lazım ama gel gör ki öyle olmuyor maalesef. Sevgili Okan, rahatsızlığım nedeniyle hastanede yatıyordum, takip edemedim. Umarım kısa zamanda özgür olur demiş. Olcay Hanım, çok geçmiş olsun. Dileklerimi iletiyorum. Size de acil şifalar diliyorum. Umarım önemli bir şey yoktur diyelim. Sevgiler gönderiyorum. Size de sağ olun, var olun. Ali abinin sonuna kadar yanındayız. Sevgili Ali abi, seni devrimci duygularımla selamlıyorum. Seni duruşundan ve çizginden dolayı kutluyorum. İyi ki varsın. Her zaman yanındayım dinleyicin olarak demiş. Sevgili dinleyicimiz Şaban Bey göndermiş 0505-171-66-56. Muhtemelen o da sizin bu desteğinizi ve duygularınızı hissediyor. Moralinin de iyi olduğunu bilmenizi isterim değerli dinleyiciler. Çünkü dediğim gibi ben hafta sonu avukatıyla da sevgili Fethi Yılmaz an be an bir dakika bile yalnız bırakmadı. Buradan bunu özellikle vurgulamak istiyorum kıymetli dinleyiciler. Bu süreçte haber müdürümüz sevgili Fethi Yılmaz bu süreci yakından takip etti, oradaydı. Bir an bile, bir dakika bile nedir o, yalnız bırakmadı, son ana kadar da oradaydı. Ama en azından moralinin iyi olduğu, sevgili Ali Çağatay'ın moralinin iyi olduğu bilgisini sizlerle bir kez daha paylaşmış olalım kıymetli dinleyiciler. Şimdi Türk Tabipleri Birliği'nin 78. büyük seçimli büyük kongresinin ardından yapılan seçimlerde Etkin Demokratik grubu 11 üyeli Merkez Konseyi'nden 8 üyelik kazanarak çoğunluğu elde etti ve 3 üyelik kazandı değerli dinleyiciler. Onu da buradan bir cümleyle duyurmuş olalım sizlere. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bu hafta, yeni haftada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen düzenlemeyi görüşecek. Başka neler var? Kamuda Tasarruf Paketi Komisyonu, Dışişleri Teşkilatı'nın Güçlendirme Vakfı, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanun Teklifi, siyasi partilerin grup toplantıları var. Kripto varlık teklifi yasalaşıyor biliyorsunuz. Değerli dinleyiciler, İBAN mağdurları bir taraftan konuşulan konu, onu da sizlere aktarmış olalım. Değerli dinleyiciler, onu da söylemiş olalım sizlere. Ali Çağatay Bey'e çok geçmiş olsun. Birilerinin istemediği haberleri vermek işte gerçek gazetecilik bu, ama maalesef bedelini ödetiyorlar. Tekrar geçmiş olsun, en kısa zamanda inşallah buluşuruz demiş kıymetli dinleyicimiz Fevzi Özdemir göndermiş. Size de sevgilerimizi gönderiyorum. Okan Bey merhaba, Ali Bey'e çok üzüldüm, çok sinirliyim. Hakikaten nice suçlu serbest kalırken sadece bir yorum bahane edilerek gözaltına alınmasının nedenini sanıyorum hepimiz biliyoruz. Umarım bir an önce bu yanlışlıktan dönülür. Sevgili Ali Bey, selamlarımızı iletin. Kalbimiz onunla, iyi yayınlar demiş sevgili Atilla Bey göndermiş. Hulya hatta mı? Harika, tamam. O zaman hemen Ali Bey'in yanındayız. Sabahları onunla güne başlamak çok güzel. Kendimizi yalnız hissediyorum. Ama geçecek demiş dinleyicimiz Kenan Bey göndermiş. Size de sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Hanımlar beyler, devam ediyoruz. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programında girişte duygulu bazı, bence gerçekten çok güzel ifade etmiş sevgili Fulya. Gazeteci arkadaşım sevgili Fulya Soybaş. Fulya hoş geldin.
3: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ya ne güzel yazmışsın sen ya. Vallahi helal olsun. Önce
3: çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum böyle düşünmene, ama içimden geçenler öyleydi.
0: Vallahi çok güzel. Böyle içinden geçenleri, zihninden dolaşanları kalemine o kadar güzel döküyorsun ki her zaman bunu bekliyoruz. Haberlerini zaten hep okuyoruz, takip ediyoruz. Ara ara da konuşuyoruz seninle. Tekrar hoş geldin yayınıma sevgili Fulya.
3: Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol.
0: Şimdi davetin için. Çok teşekkür ederim. Şimdi sana ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz geçen hafta bir yayın gerçekleştirdik. Burada stüdyoda bir yayın gerçekleştirdik. Ve bu yayında tamamen spontane gerçekleşen, hiç planlı olmayan bir konuğumuz vardı. Bir davet vardı. Bir anne, bir hanımefendi. Ve burada canlı yayında 6 aylık bebeği Peri'yi emzirirken o görüntülere şahit olduk. Sosyal medyada da bu görüntüleri izleme şansı oldu insanların, ama benim için kıymetli olan şeylerden bir tanesi de Türkiye'de gerçekten iyi bir gazetecinin önemli haberlere, çok insanları bilgilendiren, insanların bilmesi gereken birçok konuyu işlediğin, haberlere imza atan bir gazetecinin bunu dikkatle takip etmesi ve haberleştirmesi. Ben sevgili Fulya sözü sana bırakıyorum. Nereden doğdu ve bu haberi senin, daha doğrusu bu konuyu haberleştirmek istemendeki sebep neydi? Can kulağıyla seni dinliyorum çünkü orada hassas bazı noktalar var. Kulağımız sende.
3: Ya öncelikle ben size teşekkür ediyorum. Bence yaptığınız çok büyük bir farkındalık ve çok bir hassasiyet. Yani bunu yaymak açısından sizin içinde bulunmuş olduğunuz tamamen doğal, tamamen tesadüfen gelişmiş olsa da örnek çok önemliydi. Öne çıkartılması gerekiyordu. O yüzden şimdi Zeynep Öykü Hanım'ın bu senin yayınında bebeğiyle gelmiş olması oraya ve yayın esnasında sonuç itibariyle bu bebek alarm ziliyor. yok ki ertele tuşuna bas, ertele gitsin.
0: Evet.
3: Öyle bir durum söz konusu değil.
0: Evet. Bebek
3: acıkıyor doğal olarak ve mırın kırın etmeye başlıyor. O anda da işte hani annesi hemen sizden bir icazet alarak emzirmeye başlıyor. Müthiş doğal bir şey bu. Yani benim de 13 yaşında bir çocuğum var.
0: Allah bağışlasın.
3: Çocuğum. Çok teşekkür ediyorum herkesinkine. Ben de o bebekken aynı endişeyi yaşıyordum. Bir anda yani ayrılmak istemiyorsunuz zaten öncelikle çocuğunuzdan. Çocuğunuzu bir yere bırakmak istemiyorsunuz. Bir başkasına emanet ediyorsunuz ama aklınız kalıyor. Bir de yani anne olmak o kadar doğal bir şey ki. Yani biz biraz böyle her şeyi ayrıştırıyoruz. Aman insanı eve kapatıyoruz falan. Böyle anneliği kutsuyoruz. Ama aynı şekilde anneliği kutsadığımız kadar gerçek hayatın içinde anneleri bir türlü oturtamıyoruz. Yani bu hani annelerin ayaklarının altında cennet ama sosyal yaşamda maalesef öyle olmuyor işte. Kadınlar bebeklerini emzirmek istedikleri zaman biliyorsunuz mesela AVM örneklerine bakalım. Tuvaletin hemen dibindedir emzirme odası. Yani siz restorana gittiğiniz zaman tuvaletin yanındaki masaya oturup yemeğinizi yemek istemezsiniz ama bir anneyle evladına evladının en doğal hakkı olan öğününü vermesi için uygun görülen yer maalesef tuvaletin yanıdır. Dolayısıyla bu Türkiye'de ve bu Avrupa'da da özellikle aslında Amerika'da çok büyük bir tabu bizdeki gibi. Bir türlü genişletemedik bakışımızı. Yani kadınlardan hem çalışsın isteniyor hem kariyer yapsın hem ekonomiye katkıda bulunsun.

0: ortalamayı aynı olunca hayatımdan bir şey eksilmiyor ki. Ben artı birimle hayata devam ediyor olmam lazım. Yani belki evde oturmak çok daha konforlu olabilir ama hayat da akıyor. O hayatın içinde beraber de büyümek lazım.
1: Hı hı.
0: O yüzden bu sosyal yaşantının biraz daha artık annelere göre, kadınlara göre dizayn edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Avrupa'da çok benzerlerini gördük. Hatta senin yayınından bir gün önceydi ya da bir gün sonraydı, çok emin olamadım. Avrupa Parlamentosu'nda İsveç İklim Bakanı bebeğiyle toplantıya katılıyor. Bebeğiyle masaya geliyor, dosyalarını açıyor. Herkes yok, o da tamamen planlanmış bir şey değil.
1: Hı hı.
0: Onun da bakıcısı yanında ama bebek o kadar ağlıyor ve susmuyor ki kadın toplantıya, İsveçli bakan toplantıya getirmek zorunda kalıyor.
1: Hı hı.
0: Bakın, tırnak içinde zorunda kalıyor. Yani aslında burada dikkat çekmek istediğimiz konu şu: biz anne de oluruz, kariyer de yaparız, ikisini de çok güzel yaparız, yeter ki gölge etmesinler yani yeter ki bize göre toplumun hem kafasındaki algıyı kıralım hem de bu şartları, fiziki şartları da bizlere göre yapılması, bize göre uyarlanması çok. Yani bugün düşünün mesela, hangi birimizin ofisinde, ben kendi çalıştığım gazeteyi de sayarak söyleyeyim hatta.
1: Hürriyet gazetesi yazarı bu arada sevgili Fulya, onu da söyleyelim. Onu da ben başlarken söylemeyi unuttum ama Hürriyet gazetesi yazarı sevgili Fulya. Devam et lütfen.
0: Tabii hangimizin çalıştığı iş yerinde bebekler için bebek emzirme odası var ya da anneler süslansın diye. Çok az fabrikalarda. O çok az. Kadınların istihdama katılmasını istiyoruz ama kadınların aynı şekilde istihdama katılabilmeleri için bir zemin hazırlıyor muyuz? Maalesef hazırlamıyoruz. O zaman eve bağımlı olan, evde oturmak zorunda kalan, tırnak içerisinde kocasının eline bakan bir jenerasyon oluyor maalesef. Onu kendi ellerimizle yaratıyoruz bu altyapıyı hazırlamazsak. Dolayısıyla farkındalıkları bu şekillerde, böyle farkındalık yaratacağız insanlara. Evet, bakın biz de varız. Aa, canlı yayında ne kadar güzel olmuş. Zeynep Hanım hemen sizden icazet almış, hemen bebeğini emzirmiş ama yayın da akıyor bu arada. O
1: evet,
0: kadar doğal
1: tabii
0: ki, o kadar hoşuma gitti ki. Yani bunu yazmak özellikle istedim.
1: Hı hı.
0: İnsanlar görsünler, farkındalık artsın. Anneler sadece anne olmak zorunda değil, hem anne hem işlerini yapabilirler, hayatlarına devam edebilirler, kariyerlerini sürdürebilirler. Yeter ki anlayışla karşılayalım, yeter ki fiziki ortamlar buna uygun olsun.
1: Sevgili Fulya, o kadar güzel anlattın ki, o kadar güzel özetledin ki gerçekten bunun üzerine söyleyecek bir şey yok ama seni dinlerken şunu da çok net bir şekilde anlıyoruz ki ülkemizde özellikle, tabii keşke dünyada da birçok yerde değişse ama biz ülkemiz için söyleyelim, ülkemizde bu anlamda birçok şeyin değişmesi lazım. Bakış açısının, düşüncenin değişmesi lazım ve yapmamız gereken bazı kritik hamleler var. Tabii burada bu hamleleri yapacak olanlar yetkililer. En azından bu gibi haberler onlar umarım görürler de bu durumun düzelmesi adına, senin bahsettiğin şeylerin gerçekleşmesi adına güzel adımlar atılır diye ümit ediyorum.
0: En güzeli çok yakın bir geçmişte oldu, tebrik etmek lazım.
1: Hı hı.
0: Hamilelik izinleri, doğum izinleri yükseltildi. Türkiye Avrupa'nın en sonlarındaydı. En son 30. ülkeleri 30. sıralardaydı.
1: Hı hı.
0: Şimdi yükseltildi, 6 aya çıkarıldı mesela. Bu müthiş bir adım. Şimdi buna ek adımlarla kadını hem evde hem de iş yerinde güçlendirecek adımlarla çok daha iyi bir yere taşınabilir. Böyle harika örneklerde, sizin verdiğiniz örnekteki gibi, Zeynep Öykü'yle bebeği Gülperi'nin örneğinde de olduğu gibi, Avrupa'daki örneklerinde de olduğu gibi, kadını anne ya da çalışan kadın olarak ayırmadan her ikisini de sadece kadın perspektifinden bakarak yükseltmek mümkün diye düşünüyorum ben de.
1: Sevgili Fulya, çok teşekkür ediyorum. Hem bundan evvel yaptığın birbirinden önemli haberler için ve bundan sonra da çok güzel haberlere imza atacaksın. Takip ediyoruz seni. Bunun için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bunu duyurmuş olman, bunu haber yapmış olman bizim için de son derece mutluluk verici. Tekrar teşekkürler.
0: Sizin elinize sağlık.
1: Bu arada,
0: teşekkür ederim.
1: Bu arada
0: bir, harika bir örnek oldunuz.
1: Bu arada sevgili Fulya, birazdan canlı yayında stüdyoda konuk olarak ağırlayacağım kişi de sevgili Zeynep Öykü'nün annesi, iş insanı. onunla da güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Tekrar çok teşekkür ediyorum sana.
0: Ben teşekkür ediyorum fırsat verdiğiniz için. Çok sağ olun, iyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere.

Hanımlar beyler, Fulya Soybaş, Hürriyet Gazetesi yazarı, gerçekten çok güzel yazılara ve haberlere imza atıyor. Takip etmenizi, yazılarını takip etmenizi, okumanızı kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Anne olunca hayat durmuyor yazısıydı. Hatta Özgür, bu yazıyı verelim, ondan sonra bir araya gidelim, sonra konuğumuzu alalım, olur mu? Tamam mı? Şimdi ben buradan aktaracağım. Sevgili Fulya Soybaş, bununla ilgili olarak, yani stüdyoda geçen hafta sevgili Zeynep Öykü'yü ağırladık. Anne olunca hayat durmuyor. Bir bebeğin ne zaman ağlayacağını ya da acıkacağını kimse bilemez. Ama nedense herkes o bebeğin bakımı konusunda fikir sahibidir. Restoranda olmaz, parkta olmaz, uçakta olmaz, toplantıda hiç olmaz. Peki nerede olsun? Kadınlardan beklenen tam da bu aslında. Çalışsınlar, üretsinler, çocuk sahibi olsunlar ama bebeğin bakımı gerektiğinde ortadan kaybolsunlar. Geçen hafta önüme düşen iki fotoğraf bu ezberi bozdu. İlki Avrupa Birliği İklim Konseyi toplantısından. İsveç İklim Bakanı 3 aylık bebeği Adam'la oturdu müzakere masasına. Annelik kariyer, annelik mi kariyer mi tartışmasını tek cümlelik bir yanıttı bu. İkisi de. İkincisi arp sanatçısı Zeynep Öykü'den. 6 aylık kızı Gülperi ile Sputnik Radyo'da Okan Aslan'ın konuğuydu. Allah ayırmasın, bugüne kadar bir saatten fazla ayrı kalmamış ana kız. Öykü nereye, Gülperi oraya. Romina Power Moncari programın ortalarına doğru acıktı. Peri kız, bebek bu. Yayında dinlemez, protokolde izin istedi Zeynep Öykü, canlı yayında emzirdi kızını. Müthiş doğal, bir o kadar da samimi bir görüntü ortaya çıktı. Fakat yine aynı tartışma, toplum içinde emzirilir mi? Cevap basit, evet. Çünkü aç bir bebek saate bakmaz. Bir emzirme odası bul da gel demez. Kaldı ki o meşhur emzirme odalarını bilirsiniz. Çoğu tuvaletin yanındadır. Kimse tuvaletin yanındaki masada yemek yemeyi tercih etmez. Ama bir bebeğin öğünü için uygun görülen yer nedense orasıdır. Dolayısıyla asıl tartışma şu olmalı. Bir bebeğin en temel ihtiyaçlarını karşılamak neden hala başkalarını rahatsız eden bir mesele? Bir kadın toplantıya da gidecek, canlı yayında da emzirecek. Bebek de o hayatın içinde büyüyecek. Belki de gözümüzü anneleri görünmez olmaya zorlayan alışkanlıklarımızdan çekmenin zamanı gelmiş de geçiyordur bile. Ne dersiniz dedi sevgili Fulya Soybaş, değerli dinleyiciler. Şimdi ben sizden minik bir müsaade istiyorum. Bu haftanın ilk konuğu stüdyoda iş insanı, iş kadını Ayşe Nazmiye Uça olacak. Aynı zamanda Zeynep Öykü'nün annesi olur kendisi. Birazdan geliyoruz.

0: Bizim Nurcan zehirlenmişti. Bu kadar rahat söylüyorum ben. Zehirlendi ya, önemli bir şey yok. Balık yemiş. Bana bir gün önce balık yedim, kendimi hiç iyi hissetmiyorum dedi. Ben de çok oralı olmadım. Meğer zehirlenmiş. Bayat balıkları mı yediriyorsunuz bize ya? Burada Eminönü'nde yemiş ekmek arası. Bir de balığı da çok sevmiyorum Okan Bey dedi bana. Bu zehirlenme olayı bir süre sonra ortaya çıkıyor. İlk saatlerde falan değil. Nurten Hanım'la konuşmuştuk, sağ olsun anlatmıştı bize. Yani dikkat edelim, ne diyeyim. Ama biraz da siz anlatılmayanları anlatın. Hep biz anlatıyoruz yani. Üzerimize böyle bir sorumluluk yüklenmiş. Biraz da biz kendimiz kaşınmışız. Sloganı böyle belirleyince anlatılmayanları anlatıyoruz. Ben kendimi sorumlu hissediyorum. Ha, Mustafa Hoş'la karşılaştım. Okan ne haber dedi. İyi abi, sen nasılsın dedim. Ne yapıyorsun dedi. Yayına gireceğim abi dedim. Gel beraber yayına girelim dedim. Güldü, güldü ve sessizce oradan uzaklaştı. Ama biraz da siz anlatılmayanları anlatın.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Hanımlar, beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve stüdyomuzda çok güzel bir hanımefendi var. Hoş geldi, sefalar getirdi diyorum. Sevgili Ayşe Nazmiye Uç, hoş geldiniz. Biraz daha böyle bir yakın alayım sizi.
2: Şöyle.
0: Gayet güzel. Nasılsınız, iyi misiniz öncelikle?
2: Harikayım.
0: Harikasınız.
2: Güzel. Hava güzel, İstanbul güzel, harikayım.
0: O çok önemli. İyi olmak çok önemli, iyi enerjiler yaymak çok önemli. Şimdi az önce sevgili Fulya ile konuştuk. Geçen hafta burada stüdyoda hatırlarsanız bir arp sanatçısı sevgili Zeynep Öykü'yü ağırlamıştık. Hatta Zeynep Öykü ile beraber işte burada stüdyomuzda şu an oturan değerli misafirimizi, konuğumuzun kulaklarını çınlattık. Gelmiştir herhalde, çınlamıştır diye düşünüyorum kulaklarınız.
2: Evet, her zaman sağ olsun bahseder benden.
0: Özlüyor musunuz Gülperi'yi, ne diyorsunuz?
2: Ya şeyiz, görmemişler diyoruz kendimize zaten. Çünkü sürekli o şehirden bu şehire dolaşıyorum onu görebilmek
0: Ciddi
2: için.
0: Ciddi misiniz evet. Ya? O kadar özlüyorsunuz
2: evet,
0: yani.
2: Evet evet.
0: Şimdi az önce Fulya ile de konuştuk. Dün bugün de haber oldu. O gün buradaki spontan gelişme, tamamen doğal gelişme, torununuzun acıkmış olması ve canlı yayında o olayın gerçekleşmiş olması. Ben az önce sevgili Ayşe Hanım'a sordum, dedim ki çılgın dedi de Zeynep Öykü için size mi çekti acaba dedim. Pek zannetmiyorum dedi. Siz öyle çılgın değilsiniz herhalde.
2: Görünüşte değilim.
0: Ha öyle mi?
2: Evet.
0: Ama içten içe bayağı çılgın
2: evet,
0: mı
2: evet,
0: diyorsunuz?
2: Evet, içten içe öyleyim evet.
0: Peki, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Öncelikle sizi biraz tanıyarak başlamak istiyorum. Radyo Sputnik dinleyicileri sizi biraz tanısın istiyorum. Çünkü ülkemizde gerçekten önemli işlere imza attınız. Ve çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Çok da güzel şeyler yapıyorsunuz ama sevgili Ayşe Nazmiye Uça kimdir? Neler yapar? Biraz bundan bir bahsedelim isterseniz. Oradan bir girelim isterseniz.
2: Tabii ki. Oldukça eski bir kuşağım aslında. Hı. Baby Boomers dönemi. O dönem çok farklıydı.
0: Vallahi buradan bakılınca hiç eski kuşak gibi durmuyorsunuz. Bayağı bir hani Z kuşağı gibi falan duruyorsunuz yani.
2: Değil. O dönem farklıydı. Belki daha rahat girişim yapabiliyorduk diye düşünüyorum. Ama biraz aileden kaynaklı. Herhalde baba tarafından desteklenen bir çocuktum diyeyim. Çünkü bana sen iş kadını olacaksın, girişimci olacaksın diyordu babam.
0: Kaç yaşındaydınız o zaman? Size bunu dediği
2: 18
0: zaman
2: yaşlarında 18 yaşlarında falandım. Falan. Hani öğretmen mi olsan dediğimde hayır sen iş kadın olacaksın, girişimci olacaksın. Niye öyle yapıyorsun ki falan.
0: Siz öğretmen olmayı mı planlıyordunuz? Öyle mi istiyordunuz?
2: Öyle bir hani o tarafa doğru gidiyordum hafif ama babam bunu hiç hoşlanmadı, istemedi böyle bir şey. Ben babaların çok etkili olduğunu düşünüyorum. Kız çocukları üzerinde
0: özellikle.
2: Neden? Çünkü evde bir baskı görmedim, yapamazsın diye bir şey görmedim. Bu da beni girişimci olmaya itti diye düşünüyorum.
0: Bu bir yönlendirme miydi yoksa hani illa öyle olacaksın durumu değildi herhalde değil mi? Yani tavsiye niteliğinde mi oldu aslında
2: Hayır,
0: babanızın?
2: Hayır, rahat yetiştirmek belki hani bir kız çocuğu olarak beni daha rahat yetiştirdi. Şöyle söyleyeyim, O dönemler şey vardı, kadınlar erkekler ayrı ayrı yemek yerdi. Böyle bir hani çok kalabalıksa kadınlar erkekler ayrılır, ayrı yemek yerlerdi. Babam beni yanına çağırdı. Hayır, benimle oturacaksın derdi ve benim ayrı olmamı istemezdi. Ya da bana nasıl içki içilmesi gerektiğini öğretirdi. Nasıl içersin, ne kadar içersin, bunları öğretirdi diyeyim.
3: Ondan sonra siz o şekilde mi kararınızı yani değiştirdiniz? Hani
2: hayır, böyle bir şey. Aksine görünürde çok sade, hafif sinik bir yapım var aslında. Fakat demek ki o içimde bir yerde bana güç veriyor, kuvvet veriyor ve biliyorum. Sonunda her işe bakarken ya bu iş nasıl yapılır? Aslında böyle mi yapılır, şöyle mi yapılır derken bir baktım ki girişimciyim. Aslında ilk girişimcilik maceram da finans direktörü olarak çalıştığım şirketi satarak başladı. Şirketin hisselerini sattım ve ilk komisyonumu alarak kendi şirketimi kurdum. Hani ilk buradan başladım çünkü param yok. Hani bir anlamda hani babam manevi olarak desteklemiş ama maddi olarak destek yok. İlk girişimciliğim de bu şekilde başladım.
3: Bugün şöyle dönüp baktığınız zaman, yani bu kadar zamanı geride bıraktığınız zaman, iyi ki de bu alanı tercih etmişim, iyi ki bunu yapmışım diyor musunuz, ne diyorsunuz?
2: Demiyorum. Aslında bambaşka bir alanı seçseydim çok daha iyi öyle olurdu diye düşünüyorum.
3: Bu şaşırttı beni yalnız.
2: Kesinlikle öyle. Yani oturup ben Bodro yapacağım diye ortaya çıkıp bir Bodro outsourcing yapmaya çalışmak o dönemde bambaşka bir şey yapabilirdim diye düşünüyorum. Ama Bodro'yla yatıp kalktım, onu yaptım. Böyle bir sektörü açtım. Böyle bir sektör yoktu.
3: Böyle bir orayı da direkt oradan girelim, konuşalım istiyorum aynı zamanda. Böyle bir sektör yoktu. Orayı siz açtınız.
2: Evet.
3: Ne bu böyle bir özet geçsek yaptığınız şey?
2: Başlattığınız şey, evet, Bodro outsourcing, yani dışarıdan şirketlerin Bodro personel özlük işlerini yürütmek ve bunu online platformlarla işte bulut sistemindeki platformlarla yürütmek, aslında daha çok uluslararası firmalar ya da büyük kurumsalların tercih ettiği bir yöntem. Şirketlerin Bodro özlük işleri, personel süreçlerini dışarıdan yönetmek, böylece şirketin kendi ana hedefine odaklanmasını sağlamak.
3: Harika.
2: Diye özetleyebilirim.
3: Harika. Bu hala devam ediyor değil mi?
2: Tabii devam ediyor. Ama işte 99 yılında kurduğumda böyle bir olay yoktu.
3: Yani, hiç böyle bir şey yoktu 99 yılında.
2: Böyle bir olay yoktu. Hatta ilk satış görüşmesi için aradığımız ilk kişi bir tekstil firması sahibiydi. Anlattık, böyle böyle bir hizmetimiz var dedik. Şirket sahibi bize komik demişti. Ve satışçı, ben daha fazla yapamayacağım bu işi. Bu işi kimse anlamıyor deyip bırakmıştı o gün. Ama ben inatla böyle bir şey olduğunu, bunu hani sonunda bir outsourcing, dışarıdan servis sağlayıcı ve yaptım. Şimdi bir sürü Bodro firması var, bir sektör bu, bir sürü çalışanı olan ve değer yaratan bir sektör.
3: Siz bunu nasıl oluşturdunuz, sizin aklınıza nereden geldi?
2: Aslında danışmanlık yapmaya başlamıştım. Mali danışmanlık yapmaya başlamıştım bu bulunduğum şirketi sattıktan sonra ilk başladığım konu. Ve yabancı şirketler geldiğinde onların ilk sistem kuruluşlarını yapıyordum. İşte onların ilk muhasebe kuruluşlarını falan yaparken bana şu soruyu soruyorlardı. Bodro şirketi var mı? Nasıl yani Bodro şirketi? Ne demek ya falan filan. Bu ikinci, üçüncü kez sorulunca ben bunu yapayım diye başladım.
3: Allah, Bodro kraliçesi diyorlar mı, siz öyle bir ünvanınız var mı bu arada?
2: Bana olabilir, çok güzel.
3: Güzel bir ünvanmış bu. Şimdi burada ha şunu da sormak istiyorum, yani bu konuya devam ederiz ama bu kadar genç yaşta, erken yaşta bunlara yoğunlaşıp yapmak istediğiniz şeyleri de bir taraftan devam ettirebildiniz mi? Yani özel hayatınızda da her şey istediğiniz gibi yürüdü mü? Ne bileyim, bir sporunuzu yapabildiniz mi? Bir hayatınızı dolu dolu yaşayabildiniz mi? İş dünyası böyle baktığımız zaman hep gömüldüğünüzde işinden, içinden çıkamazsınız ki. Ya.
2: Yani iş yaşam dengesi diye bir kavram bilmiyorduk o zaman. Yoktu öyle bir şey. Biz uyanıyorduk, iş yapıyorduk, uyuyorduk, iş yapıyorduk, böyle hani o dönem için yoktu. Ama işte bir kız yetiştirdim, biliyorsunuz,
3: tanıyorum kendisini,
2: evet,
3: Zeynep Öykü,
2: evet, hani onu da o arada
3: bir şey söyleyeceğim ya, arf sanatçısı olmak istediği zaman ne yaptınız? Gerçi o bana anlattı ufaktan ufaktan ama pek istememişsiniz herhalde arf sanatçı olmasını.
2: Tabii ki her anne gibi biraz şey oldum, hani panik oldum ama kızım hani sen para kazanmayacak mısın? Nasıl olacak bu iş yani? Temizlikçi mi olacaksın falan filan gibi sorular vardır ya.
3: Evet, evet.
2: O zaman bana şunu söylemişti 7 yaşında. Ben para kazanmaya karşı değilim. Hı-hı. Para kazanmak için harcanan zamana karşıyım demişti. Pes dedim ya.
3: Tamam, vay, peki. Vay.
2: 7 yaşında, evet, harcanan zaman, iş yaşam dengesi diye bir şey yok. Hı-hı. Bu şekilde yaşadık. Hı-hı. Biz.
3: Özellikle ülkemizde nasıl, yani iş hayatına çok mu yoğun, yani çok inanılmaz bir çalışma mı, çok mu efor sarf ediyoruz genel itibariyle?
2: Evet,
3: soruyorum
2: genel
3: bunu.
2: Genel itibariyle öyle, hani Türk şirketleri daha uzun saatler çalışır ve daha az üretir aslında. Hı-hı. Hani sistem yoktur veya patron şirketlerinde 6'da çıkmak isteyen birisine herkes yan gözle bakar, çıkamazsınız falan, hani böyle şeyler vardır. Hani çok uzun saatler çalışan kişi çok sevilir falan, bunlar hep var. Tabii ki şimdi değişiyor pandemiden sonra. Hı hı. Hani personel şöyle geldik ya işe falan gibi yaklaşıyor. O kadar hani 8'de 9'da başlama ya çok diretemiyorsunuz. Hı hı. Yine çalışanlara daha farklı bir sistem, farklı çalışanlar.
3: Şimdi maço yönetici diye bir şey, ne diyoruz burada, bu bir zihin yanılsaması falan mı diyoruz, ne diyoruz buna, böyle bir sevdamız mı var
2: maço yönetici?
3: Evet,
2: maço yönetici var tabii ki, yani özellikle hani patron şirketlerinde çok fazla hani böyle bir şey var, hani belki deyim doğru olmayabilir ama böyle bir şey var. Kadınlar da bazen bunu erkekleşerek yapmaya çalışır. Hani onlar da bu tarafa, hani iş hayatında kabul edilmenin yolunu buradan bulur aslında. Özellikle geçmişte de böyleydi. Şimdi değişiyor tabii ki. Her türlü kavram değişiyor. Paradigma değişiyor, olaylar değişiyor. Ama geçmişte böyle bir şey vardı.
3: Zamanla her şeyin değiştiğini görüyor muyuz yani?
2: Ben son yıllarda inanılmaz bir hız görüyorum bu değişim. Yani bildiğimiz her şey iş hayatına ilişkin değişecek gibi geliyor.
3: Ne
2: bana
3: gibi mesela, sizin gözlemlediğiniz yapay zeka mesela,
2: yapay
3: hayatımıza
2: zeka
3: dahil oldu.
2: Fazlasıyla dahil oldu. Bu çok büyük değişiklik getireceğini düşünüyorum. Hani hani bodro için iyi bir şey değil ama kayıtlı çalışan sayısı göreceli olarak azalacak. Bu kesinlikle hani bir şirkete bağlı olarak çalışma olayının gittikçe azalacağını düşünüyorum ve aslında şimdiki gençler bana göre kendi küçük şirketlerini, hani gig ekonomi deniyor buna daha çok, hani herkes kendi küçük şirketini yöneticisi olacak gibi bir şey ve sanki doğru olan da bu gibi. Bir de ayrı tabii ki hani kurumsallar her zaman vardır ama bu olay değişecek ve herkes, her çalışan kendini bir şirket gibi konumlandırmak zorunda kalacak. Hani bu şey gibi, hani self-employment gibi, freelance gibi bir yöne doğru kayacak diye düşünüyorum.
3: Şeyi merak ediyorum ben, günümüzde gençlerin, zaman zaman bunların haberlerini yapıyoruz ve duyuyoruz aynı zamanda. Özellikle gençlerin çalışma hayatında bazı şeyler istediklerine şahit oluyoruz. Daha rahat olmak, daha az saat çalışmak, daha sevdikleri, istedikleri işi yapmak. Ne diyorsunuz yani, gerçekten de böyle mi? Onlarla birlikte çalışmak daha mı zor, ya da ne diyorsunuz?
2: Kesinlikle daha zor. Hani onu görüyorum, daha zor olduğunu görüyorum. Ama bunların bir kısmı çok yüzeysel, yüzeyde, hani iş yaşam dengesi diyoruz, bunu istiyor veya hani kendi istediği, beğendiği işi yapmak istiyor ve işi çok kolay bırakıyor. Pat diye işi bırakıyor. Ve ondan birkaç ay sonra ne yapacağını düşünmüyor. Böyle bir gençlik var. Hatta bir arkadaşım şöyle demişti, hani bunun nedeni kredi kartı demişti. Nasıl 3 ay daha kredi kartıyla bir şeyler almaya devam ediyor gibi sonrasını çok düşünmediğini düşünüyorum gençlerin. Bir de çok az sayıda bizden çok hızlı düşünen, çok farklı şeyleri kolaylıkla görebilen, katmanlı düşünen bir genç kitlesi de var. Bunlar da bizim hayatımızı kurtaracaktır.
3: Sevgili Ayşe Hanım, şirketlerin onlara göre bir hani kendine çeki düzen verme ya da onlara göre bir ayarlama yapma gibi bir durumu söz konusu mu? Ne diyorsunuz? Yani, böyle bir şeyle karşılaşıyor muyuz ya da
2: karşılaştık, günümüzde? Karşılaştık, fazlasıyla karşılaştık. Özellikle bu pandemi sırasında herkes evden çalışmaya başladı ve bunun rahatlığına çok alıştı. Gerçekten evden çalışmak, hani özellikle İstanbul gibi bir yerde, hani 1,5-2 saat gidiş gelişi düşünürseniz çok büyük rahatlık. Ama aynı anda aidiyet duygusunu azalttı.
3: Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi bu arada, onu merak ediyorum ben. Ne diyorsunuz?
2: Yani hem iyi hem kötü, ama hani bu üreten, çalışan bir kesim var. Bunu çok iyi yöneten bir kesim var. Bir de yönetemeyen kesim var. Onun için kişiye bağlı. Ama bir süre sonra bu şirkete olan bağlılığı azalttı. Niye işe geliyorum kısmını getirdi. Mesela biz de şirket olarak bunu yaşadık. Önce böyle birçok kişi evden çalışmaya başladı. Sonra verimin çok düştüğünü gördük. Şimdi tekrar biz haftada 3 ya da 4 gün ofisten çalışmaya tekrar geri döndük. Çünkü gerçekten aidat azalıyor ve duyarak öğrenme diye bir şey var. Özellikle bizde bu Bodro endüstrisinde birisi yanlış yapar, oradan duyarsınız, telefonda konuşur, onu duyarsınız, bir şey nasıl doğru olur onu görürsünüz. Bu özellikle ilk işe giriş, yani geçiş rampası diye bir şey var. İlk işe başladınız ve profesyonelliğe doğru giden yerde sizin ofiste olmanız lazım. Bunları duymanız lazım. Hani hatta siz ofisteki dedikodudan da beslenirsiniz. Bu da önemli.
3: En önemli kısım aslında bu bence.
2: Kesinlikle bunların hepsi önemli. Bunları kaybediyoruz. Ve çok doğru olmadığını düşünüyorum. Evet, rahatlık. Ama ne olursa olsun hiçbir şekilde pandemi öncesine dönmedik. Yok öyle bir şey.
3: Bu evden çalışma konusunda şunu da özellikle merak ediyorum. Çalışma performansını düşüren bir şey mi? Yani işleri etkileyen bir şey mi evde olmak?
2: Şöyle söyleyeyim. Bir takım çalışanlar için çok güzel. Yani hatta normal 8 saat çalışıyorsa 12 saat çalışmaya başlıyor. Çünkü o iş bitmiyor. Yerinden kalkmıyor. Tekrar yapıyor, çalışıyor.
3: Çok iyi.
2: Bir kısım çalışan bu şekilde. Aslında hani çok bitiren bir şey, güzel bir şey değil o çalışan için. Bir kısmı da hani o hani bu yolu bulup hani kaytarmak ya da hani çalışmama gibi şeyleri, bunları da hani ne kadar ölçümlerseniz ölçümleyin fark edemeyebiliyorsunuz. Hani onun için bu kişiye bağlı bir olay. Kimisi vallahi çok fazla çalıştı, burnout oldu. Kimisi de bir yolunu buldu, belki de sahilde çalıştı, gezdi dolaştı, bunu bilemiyoruz.
3: Çok kısa bir araya gideceğiz. Bir saat başı jingle'ımız var. Değerli dinleyiciler, konuğumuz sevgili Ayşe Nazmiye Uçağ. Çok konuşacağımız şeyler var ikinci bölümde. Minicik bir jingle'ımız olacak. Ondan sonra tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz canlı yayında sevgili Ayşe Hanım'la. Ayşe Hanım bir kadın olarak çok genç yaşlardan itibaren siz iş dünyasının içindesiniz. Ve artık bundan da mutlusunuz. Zaman zaman az önce gerçi ilk bölümde farklı olabilir mi dediğimde olabilir dediniz ama... Bu yol aldığınız süreci bir değerlendirseniz bir kadın olarak Türkiye'de özellikle nasıl bir dönem geride kaldı? Zor muydu? Meşakkatli bir süreç miydi? Çok mücadele etmek mi gerekiyordu? Bir de oradan kadın liderliği konusunda da mutlaka söyleyeceğiniz bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Ben Can Kulay'la siz dinliyorum.
1: Evet. Ben çok zor olmadığını düşünüyorum. Bir kadın olarak girişimci bir kadın olmanın Türkiye'de çok zor olmadığını düşünüyorum. Bundan bir 10 yıl önce falan Dünya Bankası'ndan herhalde birkaç kadın geldi. Bu Türk Amerikan İş Adamları Derneği'nden dolayı gelmişti ve kadın girişimini ve kadınları destekleyen bir şey yapıyorlardı. Geldiler ve hani bize işte ne zorluklar yaşadınız, nasıl oldu falan filan diye baktıklarında biz onların sorduğu zorlukları yaşamadığımızı söyledik onlara. Yani sanki burası bir Ortadoğu ülkesi, hani üçüncü dünya ülkesi ve kadınlar sanki çok eziliyormuş gibi bir durum yok. Ben öyle bir şey görmüyorum. Onlar da şaşırdılar buna. Ben şöyle düşünüyorum. Bir kadın evden çıkabilmiş ve üniversiteye de gidebilmiş ise onun dışında çok engel yok Türkiye'de. Yani kadın evden çıkabilmesi sorun. Biliyorsunuz hani bir sürü baskı var, anne baba baskısı var, mahalle şu bu. Onlar evden çıkamayan bir kesim için orada hani baskının boyutunun çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama bir kere onu aşmışsanız İş dünyasında ben çok büyük böyle hani cam tavanlar olduğunu düşünmüyorum Türk kadını adına. Çünkü ben erkeklerin kadınlara karşı Türkiye'de bir saygısı olduğunu düşünüyorum. Ve özellikle yaşlanmaya başladıkça da bu saygı artıyor. Ben bunu yurt dışında görmüyorum.
0: Öyle mi?
1: Evet, tersine görüyorum bunu. Yani Türkiye'de kadına değer veriliyor. Yani bir değeri var kadının. Evet, hani öldürüyoruz bazen, hani bir şey yapıyoruz ama o da değer verdiğimiz için. Hani az bulunduğu için belki böyle bir şey var diye düşünüyorum. Ben değer gördüğünü düşünüyorum kadının. İş dünyasında çok büyük engeller olmadığını düşünüyorum halen. Hani bu bir Atatürk Türkiye'si ve bu yerleşmiş bir zihniyet var. Bence her şey insanın kafasında, kadının bunu yapabilirim düşüncesinde. Hani ben annem çalışan bir kadındı, babamla eşit haklara sahipti, sözü fazlasıyla geçiyordu ve ben bunu yaşadım. Ezilen bir kadın görmedim evde. Dolayısıyla ben kendi adıma zihinsel engelim yoktu. Ve ben gerçekten kadının bu yani Türkiye'deki girişim ikliminin kadın için doğru olduğunu ve engelleyici olmadığını düşünüyorum.
0: Peki burada biraz daha adım atması gereken, biraz daha hani kendi zincirlerini kırması gereken bir kadın
1: evet, yani onun zihniyeti, siz öyle mi düşünüyorsunuz? Ben kadınım, hani bu zihniyet bence bizi engelliyor diye düşünüyorum.
0: O düşünceyi kaldırdığımız sürece.
1: Yani bu düşünce yoksa, yani acaba ben eşit miyim gibi bir düşünce yok. Ben eşitim zaten. Hani böyle yola çıkmışım. Annemden de görmemişim. Her şey bu zihniyette yattığını görüyorum.
0: Bu sizin kendinize dair hissettiklerinizi düşündüğünüz şeyler ama genel itibariyle baktığınızda da aynı şeyleri düşünüyor musunuz? Aynı düşünceler ülkede genel
1: İş
0: itibariyle.
1: İş dünyasında eğer siz doğru yoldasınız ve doğru şeyleri yapıyorsanız çok büyük engel olmadığını düşünüyorum. Yani neler var? Kendi adıma gördüğümde bir erkeklerin lobisi var. Hani sadece erkeklerin dahil olduğu bir takım lobiler vardır. Oralara hani kadınlar çok orada yaşayamaz. Bu belli çünkü o erkekler birbirini tutar. Bu özellikle yatırımcı, işte ne bileyim melek yatırım ortamları, şu bu. Oralarda hani bir erkek egemen kesim olduğunu görüyorum. Ama bunu yıkan yapılar da var. Mesela bir Arya yatırım platformu var. Müthiş, çok şahane işler yapıyor kadınlar. Hani bunu da görüyorum. Hani evet orada bir lobi var. İşte hani bize burada bir şey yok demenin çok büyük anlamı yok. Bu özellikle en üst seviyede bu cam tavan olaylarının tam tersine ben Avrupa'da daha yaygın olduğunu görüyorum. Çok daha yaygın. Yani şöyle bir şey, mesela özellikle İngiltere'yi gördüğümde böyle bir part-time çalışma vardır. Anneler part-time'a geçerler falan filan. Orada da o kariyer olanakları azalır ve cam tavan orada konur. Mesela Amerika'da yoktur ama Avrupa'da vardır. İşte bu Türkiye'de yok. Evet biz çok zorlanıyoruz. Hani bizim için bu part-time olanakları yok. Yasal olarak bir takım hani çok büyük imkanlarımız yok. Şunlar bunlar. Yani düşünün yani yılda iki hafta sadece yıllık iznimiz var. Hani bunu düşünürseniz. Ama biz bu ortamda yaşarıyorsak her yerde yaşarız.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz bu bir ülkemizde deyince aklıma şey geldi. Biz ülkemizde ne bileyim ben mesela başka ülkelerde Avrupa'da gördüğüm zaman onların kendi hayatlarını, çalışanların kendi hayatlarını daha çok öncelediklerini düşünüyorum. Yani her şey iş değil, her şey çalışmak değil. Ben biraz kendime de zaman ayırmalıyım, hayatıma da zaman ayırmalıyım. Çok uzun saatler çalışmıyorlar, etmiyorlar
1: bir bakış
0: falan.
1: Bakış açısı.
0: Öyle mi? Yani bizde bu durum biraz böyle değil sanki. Yani
1: değil.
0: sürekli
1: neden
0: iş.
1: Neden değil?
0: Neden?
1: Çünkü biz gelecek kaygısı yaşıyoruz. Bizim para biriktirip bir ev almamız lazım. Yani başımızı sokacak bir ev diye düşünüyoruz biz. Avrupa'nın böyle bir kaygısı yok ki. Böyle bir yatırıma belki niyeti yok. Hani bizim örselendiğimiz, düşündüğüm şeyler o kadar farklı ki. Evet biz zorlanıyoruz ama kendi kendimizi zorluyoruz bir anlamda. Bunu yapmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Çünkü güvencemiz yok ve bu güvenceyi bizim sağlamamız gerekiyor. Hani biz kendimizi zorluyoruz diye düşünüyorum ben.
0: Bir de burada çok enteresan bir şey daha var. Yani çok güzel bir örnek veriyorsun. Böyle bir durumda olan biz onlara ya, örneğini verdiğimizde Avrupa dedik mesela, onlardan daha çok tüketiyoruz. Daha çok bir marka çılgınlığımız var. Onlarda bu kadar önemli değil. Yani evleri çok şık değil, çok lüks evleri yok.
1: Bu
0: ev sahibi
1: kültür.
0: Olmak gibi dertleri yok falan. Bizde ama, böyle bir şey yok ama.
1: Evet, ev sahibi olmak gibi dertleri yok. Çünkü kiralar büyük oranda artmıyor.
0: Dört senede bir falan.
1: Büyük oranda artmıyor.
0: Dört senede bir falan herhalde yani.
1: Belki de hiç artmıyor.
0: Belki de hiç artmıyor.
1: Arkadaşım
0: tabii.
1: Var yani 30 senedir şahane bir eve 400 euro para vererek belki 40 senedir o evde oturuyor. Bizim için böyle bir şey söz konusu değil. Yani şartlarımız o kadar kolay değil. Ya da işten çıktıktan sonra bir spor salonuna gitmek için 2 saat geçmesi gerekiyor. Onlar belki çünkü 15 dakika sonra o spor salonundalar.
0: Evet ya, bizde her şey hem fiziksel olarak hem de baktığın zaman ekonomik olarak böyle. Peki şöyle bir soru var. Bir çalışan, bugün bir çalışan, bir şirket, bir çalışanı bir şirkette tutan şey yüksek maaş mı, yoksa o şirketin insani bir değerinin bir derdinin olması mı? Ne?
1: Tabii ki ikincisi. Hani bir şeyi bir minimum şeyi açtıktan sonra, hayat kalitesini açtıktan sonra bunu söylüyoruz. Buradaki en önemli olay çalışanın kendini gerçekleştirebiliyor olması. Yani onun hayat amaçlarıyla şirketteki yaptığı işin uyuşuyor olması, takdir ediliyor olması, değer görüyor olması en büyük etki bu. Çünkü öbür türlü tatmin olmayacak orada. Evet, işe gidecek gelecek ama tatmin olmayacak, keyif almayacak.
0: Şimdi arkadaşım sevgili Yüksel bir taraftan beni uyarı diyor ki Okan diyor Ayşe Hanım diyor Çanakkale ve Eskişehir'de ofis açarak İstanbul dışına çıkıyor. Orada iş imkanları sağlamak için diyor.
1: Evet.
0: Böyle mi gerçekten? Anlatsanıza biraz.
1: Evet. Böyle aslında ben bu tam bu 9 Şubat'taki şeyde deprem öncesinde kafama koymuştum. Aslında hani başka bir şehirde şirketi kurmak ve büyütmek mümkün mü diye. Çünkü evden çalışılabiliyorsa, uzaktan çalışabiliyorsa ki biz hani şey bir şirketiz, IT şirketiyiz. Her yönden herhangi bir ofise bağlı değiliz. Neden olmasın diye. Bunun örneklerini de görmüştüm. Özellikle Japonya'da bir şirket. Çok hoşuma gitmişti. Tokyo aynı, İstanbul gibi. Çalışma şartları, yaşama şartlarının çok zor olduğu, metrekarenin az olduğu bir yer. Ve o şirket bir adaya taşınıyor. Bu çok ilgimi çekmişti. Ve biz bu kararı verdik ve yer aramaya başladığımızda deprem oldu. Depremden sonra da bunu hızlandırdı. Ve şimdi genel merkezin sanki bir uydu genel merkezimiz Çanakkale'de. Bunun yanı sıra Eskişehir'de de ofisimiz var. Eskişehir'de çünkü yaşanılması güzel bir şehir. Çanakkale'ye gittik ve Çanakkale'de de daha çok Çanakkale'ye gitmiş ve hani gitme şeyini göstermiş, becerisini göstermiş kişiler bizimle çalışmaya başladı ve orada gerçekten çok yetenekler bulduk, yetenekli insanlar bulduk. Hani aslında devletin yapması gereken bir şey bu. Hani
0: siz bir şekilde gösteriyorsunuz
1: evet,
0: aslında yapılabileceğini de.
1: Toplanıp ne yapıyoruz burada? Başka şey olabilir, başka bir şey mümkün gibi düşündüğümüz için. Bunu aslında göstermek ve uygulamak istedim. Çok da güzel gidiyor. Ve ben Çanakkale'ye gittiğimde Tanrım yani ben niye İstanbul'daydım ki şimdi falan diye düşünüyorum o rüzgar estiğinde.
0: Bu ne kadarlık bir süreç bu arada? Yakın zamanda dediğiniz
1: işte
0: gibi
1: depremden
0: yani.
1: Depremden sonraydı. İşte biz 9-10 ay sonra başlamıştık orada. Şu anda Çanakkale'de devam ediyoruz. Ben de Çanakkale İstanbul arasında biraz tabii burada bir takım zorunluluklar oluyor geliyorum. Ama orada da çok verimli çalıştığımı görüyorum.
0: Valla çok güzel ya. Ne soracaktım ya, aklımda tam siz konuşurken böyle aklımın ucuna geldi abi, var ya senin ara ara böyle dönünce şeyini sevgili Atakan Bey de burada, ondan sonra kamerayı görünce aklım uçup gidiyor yani bir taraftan. Yapay zeka dedik ya az önce.
1: Evet.
0: Yapay zeka ile ilgili günümüzde insanlar hepimiz kullanıyoruz. Herkesin yani niye kullanıyoruz? Herkese, kişiye göre değişiyor. Evet. Yani ne bileyim, markete gidiyor, markette İngilizce bir şey görüyor, yabancı dilde bir şey görüyor, çekiyor fotoğrafını, çevir diyor. Böyle kullanan var.
1: Google gibi kullanan var.
0: Ama en çok endişe edilen şeylerden bir tanesi, yapay zeka bizim işimizi ele geçirir mi? Bununla ilgili sizin yorumunuzla ilgili neler söylersiniz yani? Siz ne diyorsunuz bunlara? Özellikle sizin işinizle ilgili olarak.
1: Tek kelimeyle geçirir.
0: Ciddi
1: diyorum.
0: Mi?
1: Evet. Kesinlikle öyle.
0: Kabullenmiş gördüm sizi yani.
1: Kesinlikle öyle. Hani aslında beyaz yaka işlerin çok büyük bölümü bir süre sonra olmayacak. Ve hatta bizim açımızdan da şöyle bir şey, hani en büyük rakibimiz şu anda kurulmamış bir şirket olabilir.
0: Çok iyi bu.
1: Yani bunu biliyorum bu anlamda. Biz tabii ki bu yarışın içinde yer almaya çalışıyoruz. Şu anda Agentic Payroll diye bir şey çıkardık. Bodro'yu aslında doğrudan bir sürü öğesini yapay zeka yapıyor. Ama bir de güvenlik sorunu var biliyorsunuz. Çünkü çok yani güvenlik riski o kadar büyüdü ki bu yapay zeka ile birlikte. Bunu aslında gerçek veriye dokundurmamanız gerekiyor. Ama özellikle Bodrum süreçlerinde veri toplamak çok zor. Okan Bey kaç saat çalıştı? Yıllık izini aldı mı? Şunu böyle yaptı mı? Bunu konuşarak sadece Agentic Payroll'a bodro verilerini oluşturabiliyoruz şu anda. Bunu da müşterilerimize bu şekilde sunuyoruz. Biz yapay zekanın önünden koşmaya çalışıyoruz ve onunla birlikte,
0: ondan da destek alarak mı?
1: Fazlasıyla yani tüm paradigma değişti, şirkette de değişti. Hızla yapay zeka araçlarını doğrudan uygulamaya koyuyoruz. Çünkü başka türlü gerçekten geride kalır ve yani şey olursunuz, yok olursunuz, böyle bir şey, böyle bir dönemdeyiz. Bu tüm yaratıcı ve beyaz yaka işleri için böyle.
0: Vay be. Bu şey.
1: Yani düşünülenden çok büyük bir tsunami aslında.
0: Yani geliyor. Ne bileyim, şu anda biz burada konuşuyoruz. Sevgili Atakan Metin bizi burada çekiyor ya.
1: Evet.
0: Olmaya da bilir yani, onu da yapacak olan bir sistem olabilir. Var da zaten yani. Evet, olmaya da bilir yani. Hocam sana çok yürüyorum bak, bugün söyleyeyim.
1: Yani kendi kendine araç kullanan araba olduktan sonra artık hani her şey olabilir diye düşünüyoruz.
0: Şimdi iş hayatınızda bugüne kadar aldığınız, hayatımı değiştirir dediğiniz bir öğüt var mıydı? Oldu mu hiç?
1: Evet.
0: Aklınıza geliyor mu hiç? Bir de şeyi merak ediyorum. Bu iş olmasaydı, bu işi yapmıyor olsaydınız ne iş yapıyor olurdunuz? Ne yapıyor olurdunuz Ayşe Hanım?
1: Aslında o dönem...
0: Öğretmenlik mi olurdu?
1: Yok, öğretmenlik olmayacağını, bu babayla olmazdı diye düşünüyorum. Aslında o dönem organik işine girmeyi çok önceden düşünmüştüm ama o zaman çok erkendi böyle bir şey. Fine food. Evet, dünyada az olan ve ülkemize özgü bir takım tarım ürünlerini yetiştirir ve bunu doğru bir pazarlamayla ve markalamayla ihraç ederdim diye düşünüyorum. Bunu çok hayal ettim, çok istedim ama olmadı. O zaman erkendi.
0: Sizin için bir dönüm noktası dediğiniz bir an, bir dönem var mıydı peki?
1: Dönüm noktası dediğim olay, evet, vardı. Bir gün işte çok yorgundum. Evliliğimde de mutsuzdum. Bebek de çok küçük ve ben çok uzun saatler çalışan bir finans direktörü olduğum idim. Bir gün öğlen tatilindeydi. Yani ben bu işin içinden nasıl çıkacağım? Hani ben ne yapacağım şimdi diye düşündüğüm bir an oldu. Ve o an şunu düşündüm. Ya sat bu şirketi, al bir komisyonunu, git şirket kur diye bir kafamda bir şey döndü. Ve fiyat ve her şey döndü bir anda ve unuttum. 3 ay sonra patronum beni çağırdı. Dedi ki Ayşe, ben şirketi satıyorum. Ne kadar dedim? Şu kadar dedi. Dedim ki ben onu 2 katına satarım. Nasıl dedi? Dedim biliyorum, bir bekle. Ve gerçekten şirketi onun söylediği rakamdan 2 katına sattım. Ve hayalimdeki o komisyonu aldım ve başladım kendi işime. Ben bunu hani bir vizyon, yani o anda bir vizyon geçti kafamdan ve gerçekleştiğini düşünüyorum. Bunda da o eski patronumun çok etkisi var. Çünkü kadınlara çok güveniyordu ve kadınların daha güvenilir olduğunu ve daha Türk kadınlarının akıllı olduğunu düşünüyordu.
0: Siz öyle düşünüyor musunuz?
1: Böyle bir şey söylemek çok doğru olmaz ya. Erkeklere haksızlık olur. Hani bu kadar böyle kadın odaklı olmamak lazım. Ama evet, kadınlar ya bakın işte şu filenin sultanlarına bakın yani.
0: İstenince başarılabiliyor, evet, yapılabiliyor, evet, yani. Hani burada önemli şey olan var. Kadın da olsa erkek de olsa bunu evet, yapabileceğine
1: kadın,
0: inanmak.
1: Kadın erkek diye ayırmamak lazım. Ama ben patronun bana güvenmesinin ve gerçekten imkan vermesinin etkili olduğunu düşünüyorum. Biraz önce bir soru sordunuz, cevabını verememiştim. Onu da bu Avustralyalı patronumdan duyduğum bir öğüt sözle mi? Bir öğütle, çünkü ben onun mali işler müdürüydüm ve ona her defasında bir şey söylediğinde engel oluyorum. Bunu yapamayız, o kadar paramız yok, bu yatırım olmaz falan filan.
0: Hı hı.
1: Ben dedi avukatıma ve muhasebecime ne yapmam gerektiğini sormam. Sadece isterim onlar nasıl yapılması gerektiğini bulur.
0: Vay.
1: Ve gerçekten, çünkü yatırım kararlarında o haklıydı. Ben o cesareti gösteremiyordum o devirde. Evet, yani aslında danışmanınıza ne yapacağım diye sormamanız gerekiyor. Sadece ben bunu istiyorum, nasıl yaparsın demek gerekiyor. Bunu öğrendim. Yani aslında olmaz diye bir şey yok. Sadece vizyon. Nasıl yapacağınızı bulacaksınız.
0: Danışmanlık meselesinin bizim ülkemizde doğru anlaşılıp anlaşılmadığı noktasında da benim açıkçası şüphelerim yok değil yani. Danışman deyince ya ne bileyim, hani danışma yani, aman bana gelme de nereye gidersen git anlamında mı? Birçok yerde de o var. Ben hayallerinizi soracağım. Bugüne kadar hayal ettiğiniz şeyleri gerçekleştirdiniz mi? Gerçekleştirmediğiniz ve hala yakınlaşmaya çalıştığınız hayaliniz ya da hayalleriniz var mı?
1: Tabii ki var. Hayal kurmadan hiçbir şey olmaz. Hayal kurmazsanız zaten yaşamıyorsunuz demektir. Hayallerim var. Hani bir sürü hayalimi gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Çünkü organizasyon kurmayı, büyütmeyi ve sistemi yürütmeyi çok seviyorum. Hani bu benim şeyim gibi sanki. Çok hoşuma giden bir şey. Bundan sonrası için de hayallerim var kesinlikle.
0: Peki Türkiye sürekli her dakika gündemi değişen, gündemde bir konunun çok kısa süre kalıp hemen yeni bir durumun geldiğini görüyoruz. Hep bunu senelerdir yaşıyoruz. Bu durumun etkisi nasıl? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Bir kere Kopenhag'da bir orada işi olan bir Türk ile tanışmıştım ve bana şu soruyu sormuştu. Siz bu kadar bu olaylarla, Türkiye'deki siyasi ortamla nasıl işinize odaklanıyorsunuz diye sormuştu. Gerçekten çok zor bir şey, çünkü sürekli yeni bir şey oluyor. Her an sanki şöyle bir şey, aslında hani bir buz pateni yapıyorsunuz ama aynı anda da elinizde tabaklar, kristal,
0: of çok değişik bir benzetme.
1: Bunu da götürmek zorundasınız gibi bir iş ortamı. Tabii ki bu çok büyük bir esneklik sağlıyor. Çok büyük bir adaptasyon sağlıyor. Ben bunu şöyle yapıyorum. Hani gündemi görüyorum orada. Diyorum ki boş ver. Sen üret. Sen işine odaklan. Başka türlü olmaz diyorum. Ve çünkü gündeme baktığınızda bu sizi aşağı çekiyor. Ki hani üret. Üret. Ben bunu bu şekilde,
0: bu aslına bakarsanız bu söylediğiniz şey aslında bir nevi tavsiye niteliğinde de olabilir yani. Bunu tabii yapamayanlar da varsa onların da belki yapması lazım. Yani
1: çok doğru söylüyorsunuz. Şöyle bir şey var. Mesela bir şirketin yatırım planı var, bir proje var ve o sırada durduruyor çünkü gündemde bir konu var. Hani bunu beklemeyi yeğliyor. Ya da bir satın alma kararı var, bunu bekletiyor. Bu korkunç, zehirli bir şey. Çünkü bu hiç bitmiyor. Ülkemizde hiçbir şekilde bitmiyor. Onun için ne olursa olsun ileriye doğru gitmek ve üretmek gerekiyor. Çünkü gündeme göre hani durdurduğunuz yatırım, işe alım kararları sizi sadece yavaşlatıyor. Başka hiçbir şey olmuyor ve bir şekilde yolunuzu buluyorsunuz.
0: Sizin hayatınız hep iş mi bu arada? Yani iş dışında ne bileyim, böyle bir eve geldiğiniz zaman aman şu ayaklarımı da uzatayım böyle. Ne yapıyorsunuz? Kitap mı okuyorsunuz? Televizyon
1: benim
0: mu seyredersiniz?
1: Benim hiç uzatma, öyle ayağımı uzatma şeyim yok. Hiç öyle bir şeyim
0: İmkan
1: yok.
0: Mu? Yani
1: nedense onu hiç yapmıyorum. Öyle
0: niye?
1: Bir şeyim yok. Sevmiyorum herhalde. Hani oturayım. Hani şimdi
0: Ayşe Hanım çok zor ya. Çok zor değil mi ya?
1: Bu aslında benim için çok zor bir şey. Tambur çalıyorum. Tamburu seviyorum.
0: Onu ben de çok severim. Zor mu bu arada?
1: Tambur aslında Türk müziğinin en zor aleti. Türk müziğinin piyanosu da denir aynı zamanda. Öğrenmesi de zor.
0: Ne kadar zamandır çalıyorsunuz bu arada?
1: Ben 10 5 senedir falan.
0: Ciddi öğrendiniz mi peki, iyi misiniz yani?
1: Ben iyi olmadığımı düşünüyorum ama kızım diyor ki yok anne iyisin, gayet iyi çalıyorsun, sürekli kendini eleştiriyorsun diyor.
0: Keşke bileydim bunu bugün, bugün burada çalardık ederdik ya, evet. Vallahi çok güzel olurdu.
1: Ama işte hani bir ne bileyim İstanbul Tabipler Odası Korosu'nda çaldım birkaç sene, bu sene bıraktım biraz çalmıyorum ama hani akşam en azından 40 dakika 45 dakika tambur bir saz eseri, ona çalışmak, çünkü Türk müziği çok zor, böyle dibi olmayan çok derin bir kuyu.
0: O da size iyi geliyor yani değil mi?
1: Çok güzel geliyor.
0: Vallahi
1: çok seviyorum.
0: Tavsiye eder misiniz?
1: Müzik aleti herkes için tavsiye ederim. Bir kere Alzheimer'ı önlüyor.
0: O anlamda çok iyi. Ama direkt tamburdan da girmeyebilirsiniz, evet. Diyelim yani ona.
1: Evet, daha hafif bir saz olabilirdi.
0: Ya ben çok teşekkür ediyorum. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Süremizin sonuna geldik. Sizi buraya kadar yorduk ama güzel sohbetiniz, güzel enerjiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun, size. Benim için de öyle. Ben klasik böyle sorular beklemiştim. Öyle olmadı. Çok güzel sorular.
0: Beğendiniz mi gerçekten?
1: Çok beğendim. Radyo Sputnik'i. Çünkü ben hiç sormadım ne olduğunu, ne tür bir soru olduğunu ama çok doğaçlama harikaydı.
0: İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Hanımlar, beyler, sevgili Ayşe Nazmi Yomuç'a canlı yayında konuğumuz olmuştu. Sevgili Atakan Metin'e de çok teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor. Kupanın günlüğü.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tutacağımız kupa gününe hoş geldiniz. Ben Serkan Başlımar. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı başladı. Dünün tek eleme maçında Kanada, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Kanada, Dünya Kupası tarihinde ilk kez eleme aşamasında tur atlama başarısı gösterdi. Kanada'ya turu getiren golü 90+2. Dakikada Stephen Ostergio kaydetti. Grup aşamasının son gününde ise Arjantin, Ürdün'ü 3-1 yenerek grubunu lider tamamladı. Arjantin'in gollerine başrol yine Lionel Messi'ydi. Dünya Kupası tarihinin gol kralı unvanını geliştiren Messi, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Günün en heyecanlı karşılaşması ise Cezayir ile Avusturya arasında oynandı. Tam 6 golün atıldığı mücadele 3-3 beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla iki takım da puan alarak bir üst tura yükseldi ve İran turnuvaya veda etti. 2026 Dünya Kupası K grubunda Kolombiya ile Portekiz arasındaki kritik mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Kolombiya grubunu lider tamamlarken Portekiz ikinci sıradan adını eleme turuna yazdırdı. Portekiz cephesine özellikle kaleci Diogo Costa'nın yaptığı kurtarışlar öne çıktı. Grubun diğer karşılaşmasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek puanını yükseltti. Ancak en iyi üçüncüler sıralamasını beklemek zorunda kaldı. Yuan Visa'nın grup boyunca attığı goller Kongo'nun turnuvadaki en önemli kozlarından biri oldu. 2026 Dünya Kupası L grubunda İngiltere ile Gana golsüz berabere kaldı. İngiltere 7 puanla grup lideri olarak son 32 turuna yükselirken Gana da en iyi üçüncüler arasında yer almayı başardı. Günün diğer maçında Hırvatistan Andrej Kramaric'in golüyle Panama'yı 1-0 mağlup etti ve grubu ikinci sırada tamamlayarak eleme biletini aldı. Panama ise puansız şekilde turnuvaya veda etti. Bugün oynanacak maçlara bakalım. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 tur heyecanı bugün 3 karşılaşmayla devam edecek. İlk maçta 5 kez dünya şampiyonu Brezilya ile Japonya karşı karşıya gelecek. Mücadele Houston'daki NRG Stadyumu'nda Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Günün ikinci karşılaşmasında Almanya ile Paraguay kozlarını paylaşacak. Diğer mücadele Boston'daki Gillette Stadyumu'nda 23.30 oynanacak. Yarının maçlarına göz atalım. Maçlar Türkiye saatiyle özetlediğimizi tekrardan hatırlatalım. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda gecenin en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Türkiye saatiyle yarın gece 4'te Monterrey'deki Estadio BBVA'da oynanacak. Hollanda ile Fas son 16 bileci için karşı karşıya gelecek. Hollanda grup aşamasında hücumdaki etkinliği ve hızlı geçiş oyunuyla dikkat çekiyor. Teknik direktör Ronald Koeman'ın ekibinde gözler Cody Gakpo, Xavi Simons ve Memphis Depay'ın üzerinde olacak. Fas ise 2022 Dünya Kupası'nda elde ettiği tarihi yarı final başarısının ardından bir kez daha sürpriz peşinde. Hakim Ziyech, Ashraf Hakimi ve Yusuf En-Nesyri gibi yıldızlarla mücadele edecek Kuzey Afrika temsilcisi disiplinli savunması ve hızlı kontra ataklarıyla

0: rakibine zor anlar yaşatmayı hedefliyor. Yarın bir mücadele daha bizleri beklemekte. Fil dişi sahili ile Norveç arasında oynanacak mücadele saat 20'de Arlington'daki AT&T stadyumunda başlayacak. Afrika temsilcisi fil dişi sahili savunma direnciyle öne çıkarken Norveç tarafında Erling Haaland liderliğindeki hücum gücü dikkat çekiyor. Messi'den Dünya Kupası'nda yeni rekor geldi. Arjantin yıldız Lionel Messi 2026 Dünya Kupası J grubu son maçında Ürdün karşısında ikinci yarıda oyuna girerek tarihe geçti. Messi turnuva tarihinde üst üste 7 Dünya Kupası maçında gol atmayı başaran ilk futbolcu unvanını elde etti. 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair günü maçları, goller, puan durumları ve kupadan son haberleri aktardık. Sağdan son düdeye tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutmaya devam edeceğiz.
1: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. Başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. NATO zirvesi öncesi Ankara'da ekipler teyakkuza geçti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın çatışmaları yalnızca yeni katılan bölgelerle sınırlandırma ve karşılıklı derin darbeleri durdurma teklifini reddettiğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, hantavirüs salgının da sona yaklaşıldığını açıkladı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. ...7-8 Temmuz'daki NATO zirvesi öncesi Ankara'da ekipler teyakkuza geçti. Zirve kapsamında 55 binden fazla emniyet personeli görev yapacak. Başkentin giriş ve çıkışlarında denetimler de artırıldı. Hürmüz görüşmeleri Katar'da yeniden başlıyor. İran ve ABD son günlerde tansiyonun yükselmesinin ardından karşılıklı saldırıları durdurma ve Hürmüz Boğazı Anlaşmazlığı'na ilişkin müzakerelere devam etme konusunda uzlaştı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın çatışmaları yalnızca yeni katılan bölgelerle sınırlandırma ve karşılıklı derin darbeleri durdurma teklifini reddettiğini açıkladı. Putin, bu hamlenin amacının Ukrayna ordusunu kurtarmak ve askeri güçleri kaydırmak olduğunu belirterek, "Bizim planlarımız arasında Kiev rejimini kurtarmak yer almıyor," dedi. Rusya Dış İstihbarat Servisi, Kiev rejiminin batıdan gelen yardımların azalması üzerine ek gelir elde etmek amacıyla Meksikalı uyuşturucu kartelleriyle işbirliğine gittiğini duyurdu. Ukrayna'daki kolluk kuvvetleri ve istihbaratının Latin Amerika'dan Avrupa'ya yönelik uyuşturucu sevkiyatındaki artışa göz yumduğu belirtildi. Venezuela'yı sarsan 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki ikiz depremlerin ardından çöken bir enkazdan 9 aylık bir bebek ve annesi hafif yaralı olarak kurtarıldı. Can kaybı 1430'a yükseldiği depremde binlerce kişi öldü. Rusya lideri Putin, Venezuela'ya başsağlığı diledi. Bangladeş'teki kızamık salgınında hayatını kaybeden çocukların sayısı 700'ü geçti. Son 24 saatte 941 yeni vaka tespit edildi. Toplam şüpheli vaka sayısı 99.207'ye çıktı. Dünya Sağlık Örgütü, hantavirüs salgınında sona yaklaşıldığını açıkladı. Salgının başlangıcında Güney Afrika'da tespit edilen iki vakanın tüm temaslarının takip süreçlerinin tamamlandığı ve başka vaka bildirilmediği aktarıldı. İtalya, en büyük ve en aktif yanardağlarından Etna'da yaşanan yoğun lav akıntıları nedeniyle alarm seviyesini yeşilden sarıya çıkardı. Sarı alarm, bölgedeki riskin arttığını ancak acil bir tehlike oluşturmadığını işaret ediyor. Bilim insanları, dünya genelinde uzun yıllardır kullanılan bir tarım ilacının Parkinson hastalığı riskini 2,5 katın üzerinde artırabileceğini ortaya koydu. Araştırma, Glostopiros tarım ilacının uzun süreli maruziyetinin Parkinson hastalığıyla güçlü şekilde ilişkili olduğunu ortaya koydu. Yeni bir araştırma, farklı egzersiz yoğunluklarının yaşlı yetişkinlerin vücut kompozisyonu üzerindeki etkisini karşılaştırdı. Yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmanın yaşlı yetişkinlerde yağ kaybı sağlarken kas kütlesini koruyabilen tek egzersiz yöntemi olduğu ortaya koyuldu. Avrupa'da birçok ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası 3 gün boyunca Türkiye'yi esir alacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-7 derece üzerine çıkacağı belirtilirken bazı bölgelerde güneş altında sıcaklıkların 50 dereceyi bulabileceği kaydedildi. Avrupa'da etkili olan olağanüstü sıcak hava dalgası ise Fransa'da ölüm sayılarında dikkat çekici artışa yol açtı. Fransa'da 24 Haziran'da 1200'den fazla, 25 ve 26 Haziran'da ise 1400'ün üzerinde ölüm kaydedildi. Fransa'nın başkenti Paris, rekor sıcak hava dalgasının ardından şiddetli fırtınaya teslim oldu. Saatte 104,8 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle rugby finali durduruldu. Dolu yağışıyla birlikte etkisini artıran fırtına ülke genelinde alarm durumuna sebep oldu.
0: Ekonomi.
1: Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor. Kaza yapan araçlar için maddi zararlar teminatı kapsamında yapılacak başvurular, araçta meydana gelen hasar bedelini ve değer kaybını kapsayacak. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.337 puan seviyesinden işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 63 kuruş, euro 53 lira 24 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.181, çeyrek altın 10.112, tam altın 40.231, ata altını ise 41.217 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
3: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Yine sizlerle bir haftanın açılışında daha birlikteyim efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Dedikten sonra bugün ne konuşacağız? Bugün aslında bol bol haberlerimiz vardı ama ben sizler için daha derleyici, toplayıcı bir konu seçtim. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nı seçtim. Türkiye için çok önemli bir plan, Türkiye için çok önemli bir bakış açısı. Ama gereken önem atfedilmiş mi, gerekli şeyler yapılmış mı, bunları da anlatacağım sizlere ve bunları da sizin yorumlarınıza bırakmak istiyorum efendim. Lütfen buna yorum yapmaktan kaçınmayın, lütfen oralarda olun. Çünkü gerçekten de bizim geleceğimiz için çok önemli bir plan bu. Bu önemde ortaya çıkan sonuçları ben tam sezinleyemedim. İnşallah sizler sezinlersiniz. Dedikten sonra şimdi 2026-2030 dönemini kapsayan Yapay Zeka Eylem Planı ülkenin yapay zeka alanındaki yeni yol haritası olarak açıklandı. Plan yalnızca teknolojik bir gelişme belgesinin dışında eğitimden kamuya, veri merkezlerinden Türkçe büyük dil modellerine, girişimcilikten düzenleyici çerçeveye kadar birçok alanı kapsadı. Bunu 13 Haziran 2026'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyuna açıkladı. Böyle bir dörde bölmüşler kendi içinde. Ben de size o bölümleri zaten vereceğim. Fark et, istifade et, ür et, yön et gibi böyle başlıklarla sunuldu. Şimdi dört eksenin de her biri kendi içinde böyle somut hedefler ve uygulama başlıkları içeriyor. Böylece hani Türkiye yapay zeka yalnızca takip eden ya da kullanan bir ülke olmanın ötesine geçmeyi planlıyor. Veri, altyapı, insan kaynağı, yerli model, kamu uygulamaları, düzenleyici mekanizmalar vesairelerle hep birlikte ortak bir kapasite kurmayı hedefliyor. Kim hazırladı bunu? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Milli Teknoloji Hedefleri, Hamlesi Hedefleri doğrultusunda yürütüldüğü söyleniyor. Bakanlık bünyesinde Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü kuruldu. Bu sürecin kamusal omurgalarından biri olarak ön plana çıktı. Bunu da işte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda yürütüldü. Söyleniyor yine Ulusal Yapay Zeka Strateji Yönlendirme Kurulu de bunu ön ayak oldu ilerlemesine. Güzel şeyler bunlar tabii. Ha, biz bu arada daha önce bunu radyomuzda konuşmuştuk biliyorsunuz. Bu komisyonun CHP'li üyesiyle konuşmuştuk. Neler yapıldığını, neler bakıldığına dair. Yani benim yapılma süreçleri konusunda da biraz çekincelerim var ama bunu bir sonraki programlara bırakalım. Neden? Çünkü bugün pozitif şeyler konuşmayı istiyorum sizlerle. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce. Neden? Çünkü çok ihtiyacımız olan bir program bu. Gerçekten de her yönüyle çok ihtiyacımız olan bir şey. Şimdi ben ilk önce size bir SWOT analizi çıkarttım. SWOT analizi nedir? Bir şeyin güçlü yanları, zayıf yanları, fırsatlar ve tehditleri kapsar SWOT analizi. Dolayısıyla yapay zeka uygulamalarının strateji belgesinin Ben size SWOT analizini bu yüzden çıkartmakta yükümlü hissettim. Şimdi hızlıca geçeyim üstünden. Güçlü yönleri ne? Planın bütüncül yapısı, ölçülebilir bazı hedefleri, kamu alımı ve veri açılımı, altyapı ve yatırım vurgusu, yeni model arayışı, KOBİ odağı, düzenleyici deney alanları var. Bunlar güçlü yönleri. Şimdi zayıf yönleri hangisi? Bunu da hemen güçlünün yanına koyalım isterseniz. Zayıf yönlerde şunlar var. Hedeflerin kalite metriği belirsiz. Yani şöyle bir hedef koyuyoruz biz diyor ama yani o hedefi bana bir ölçülebilir bir hedef gibi gelmedi. Şimdi 1 gigawattlık bir mesela veri merkezi hedefinden bahsediliyor. Peki 10 milyar dolarlık bir yatırım hedefi var. Peki bağımsız denetim ve birazcık bana zayıf gözüküyor o bağımsız denetim tarafı. Ha yani fırsatlar neden? Fırsatlar çok fazla çünkü bizimki gibi bir ülkede yapay zekanın fırsat yaratmaması mümkün değil. O yüzden de fırsatlar çok yüksekte. Nedir mesela? Türkçe ve Türk dilleri alanında bölgesel bir model avantajı var. Doğal bir avantajımız var bizim. E-Devlet'in büyük bir uygulama sahası olması avantajı var. Bizde E-Devlet hizmetleri biliyorsunuz ortak bir yerde duruyor. KOBİ'lerde verimlilik sıçraması yaratma fırsatı var. Bu da doğal bir fırsat. Neden? Çünkü biz bir KOBİ ülkesiyiz. Hani biz voleybol ülkesiyiz diyoruz ya onun gibi biz bir KOBİ ülkesiyiz. Ve bizim ülkedeki bütün milli değerleri, parasal değerleri yaratan firmaların büyük bir çoğunluğu KOBİ. Dolayısıyla KOBİ'lerin yapay zekaya doğru yönelmesi büyük fırsat doğuruyor. Bunun dışında Avrupa Birliği yapay zeka yasasıyla uyum fırsatlarımız var. Neden? Çünkü biz daha o uyumu başlatmadık. Kendi içimizde de onun tam detaylı yönetmeliklerini ortaya çıkartmadık. O yüzden de böyle bir fırsatımız var. Ha İstanbul'un bölgesel merkez olma ihtimali var mı? Teknik olarak var. Fırsat mı? Büyük bir fırsat. Ama oraya gidebilir miyiz? Bilmiyorum. Bana sanki çok şu anda gidebilirmişiz gibi gözükmüyor. Tehditlere gelelim en önemli tarafı. Nedir tehditler? Amerika-Çin merkezli küresel yapay zeka yarışında GPU yani o hani grafik işlem birimi ve çip bağımlılığımız var. Enerji maliyetleri bizde çok yüksek. Bunun yanında beyin göçü olayımız çok yüksek. Türkiye'de çıkanlar aman ben bu ülkede nasıl çalışacağım abi? Gideyim Amerika'da hayatımı yaşayayım diyor. Veri güvenliğimiz çok yüksek değil ne yazık ki. Kamu yapay zekasının gözetim aracına dönüşme riski bence en büyük tehdit. Ben bunu size alayım. Dersiniz ki bir tane Serhat Ayan vardı. 29 Haziran 2026'da bunu söyledi dersiniz. Ben bunu alıp bir kenara bırakıyorum. Yani yapay zekanın aslında bir gözetim aracı olarak kodlanması riski bizim en büyük tehdidimiz efendim. Tabii ki şu da var. Regülasyonlar konusunda biz biraz zayıfız. Regülasyonun yeniliği boğulması riski var. Amerika biliyorsunuz bunlarla mücadele ediyor. Çin bunlarla mesela hiç mücadele etmiyor. O böyle çaldığım düdük şeklinde gidiyor. Ya da tam tersine bu regülasyonların göstermelik regülasyonlar olarak kalması bizim en büyük risklerimizden bir tanesi efendim. O zaman şimdi bir başlangıç yapalım ardından müzik arasına gideceğiz. Arkadaşlarımız da bu konuda söylemiş olalım. Görüşler nasıl toplandı? Bu var işte hazırlık sürecinin en önemli taraflarından biri. Dijital bir platform üzerinden o görüşlerin toplanması olmuş. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye'nin yapay zeka alanındaki geleceğini birlikte inşa etmek amacıyla paydaşları görüş ve önerilerini paylaşmaya devam etmiş. Ben de bu arada oraya görüş ve önerilerini yazdım ama ne bir geri dönüş oldu, ne bir okuduk, ne bir olur mu canım böyle bir şey, ne bir yani hiçbir geri dönüş olmadı. Umarım bakmışlardır çünkü teknik olarak önemli şeyler iletmiştim ben kendilerine. Platform bu arada katılımcılardan Türkiye'nin yapay zeka fırsatlarını daha etkin değerlendirmesine, stratejik önceliklerini doğru belirlemesine ve somut adımlar atmasına katkı sunacak öneriler beklediğini söylemişti. Ben de bunları verdim. Ha mesela TÜBİTAK tarafından geliştirilen Türkçe Büyük Dil Modeli var. Biliyorsunuz hala ben bunun peşinden koşuyorum. Bilge modeli adı. Yani bilge neler kapsıyor, nerelere gidecek, nerelerden gelecek. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı anlatsın diye beklediler ama Sayın Cumhurbaşkanı çok fazla bir şeyler söylemedi bu konuda. hangi merhalelerden geçti diyecek olursak 2021-2025'te bir ulusal yapay zeka stratejisi dönemi vardı ilk aşamada. Yani biraz tırt bir dönemdi açıkçası. Çünkü oradan ortaya bir şey çıkmadı. Türkiye'de şuradan şuraya gitmedi. İkinci aşama kurumsal hazırlık dönemiydi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde o işte yapay zeka genel müdürlüğünde veri merkezi, bulut altyapısı gibi başlıklarda önemli şeyler tartışıldı. Sonra işte kamuya açık görüş alma süreci 9 Mart'ta başladı. Haziran'ın başına kadar gitti. Oradan da böyle çok fazla bir şey çıktığını görmedik. En azından şunlar söylendi. Biz o tarafa doğru bu yüzden gittik demedik. Sanki kendi yaptıkları şeyleri bize dayatmak için, bak biz halka da sorduk demek için kullanmışlar gibi geldi bana. Hadi o zaman bir müzik arasına gidelim. Ardından tekrar birlikte olacağız efendim. Teker teker 16 maddeyi sizlerle beraber irdeleyeceğiz.

Efendim ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler rehberinde sizlerle yapay zekayı konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi yapay zekanın biraz bütçesinden konuşalım istedim sizlerle. Bu eylem planının içinde bir bütçe var ve bu bütçe nelere tekabül ediyor? Biraz bunları konuşalım istiyorum. Bunun detaylarını size vereceğim ama öncelikle o bütçeden başlayalım istedim. Neden bütçeden başladık? Çünkü yıllık yapay zekaya harcanması planlanan para yaklaşık 38,4 milyar lira olarak bekleniyor. Yani yıllık yaklaşık 824 milyon dolarla bizim dünyayı yakalayacağımız öngörülüyor. Dünyayı 824 milyon dolarla yakalayabilir miyiz? Çok zannetmiyorum ben. Çünkü insanlar trilyon dolarlık yatırımlar yapıyorlar. Trilyon dolarlık yatırımları şöyle, bu veri merkezlerini vesaireleri yapıyorlar. Yani bana çok mantıklı, çok olası gelmiyor. Ama biraz da şöyle karşılaştıralım istedim sizlerle. Bu bütçe nelere tekabül ediyor? Yani aslında bu ayrılan 38,4 milyar lira nelerle eş ya da fazla? Mesela Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesi 21,3 milyar lira. Yani yapay zeka bunun yaklaşık 1,8 katı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçesi 27,2 milyar lira. 38,4 milyar lira karşılaştırdığımızda biraz şey geliyor. İletişim Başkanlığı bütçesi mesela 7,6 milyar lira. Yapay zeka bütçesi bunun yaklaşık 5 katı. Diyanet bütçesine geldiğimizde, tabii bu her zaman polemik yaratan bir konudur. Diyanet bütçesi 174,4 milyar lira. Yani bizim önümüzdeki 5 sene yapay zekaya ayıracağımız para yaklaşık Diyanet bütçesinin bir yılına denk geliyor. Yani aslında biz her yıl Diyanet bütçesinin 5'te biri kadar, 4,5'ta biri kadar para harcıyor olacağız yapay zekaya. Hangisi bizi daha çok ileri getirir sorusunu buradan ben size sormayacağım. Kesinlikle sormayacağım. Bunu tamamen sizin bakış açınıza bırakıyorum. Ama Diyanet'in yıllık bütçesi 174,4 milyar lira. Yapay zekaya ayrılan para, yıllık kamu yatırım payı 38,4 milyar lira. Yaklaşık 4,5 katı. Neyse, böyle bunları söyleyeyim. Şimdi hadi gelin hep beraber geçelim eylem planının 16 maddesine. Öncelikle ana başlıkları söyleyeyim ben size. Dedim ya, fark et, istifade et, üret ve yönet dört başlığı altında toplanmış bunlar. Fark et başlığının altında neler var? Bir, Ulusal Yapay Zeka Okur Yazarlığı Programı. 81 ilde zeka okur yazarlığı atölyeleri 2 yılda 5 milyon vatandaşa eğitim hedefleniyor. Bunu İletişim Başkanlığı söylüyor. İleri düzey uzman ve uygulama profesyoneli yetiştirme var. 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli hedefleniyormuş bu 5 yıllık dönemde. Ulusal Veri Kütüphanesi ve 2000 kamu veri seti. Sağlık, tarım, savunma, e-ticaret başta olmak üzere kamu veri setlerinin yapay zekanın yetiştirilmesi için kullanıma açılması hedefleniyor. Bu arada size minicik bir örnek vereyim. Geçen hafta bir arkadaşımla beraberdik. Tarımla ilgili tekrar üniversiteye girmiş ve orada bir şeyler okuyordu. Ve şeyi söyledi. Bize de ezberlenmesi söylenen şeyler Türkiye'nin neredeyse 90'lı yıllarda, 2000'li yıllardaki tarım üretim istatistiklerini bize ezberletmek istiyorlardı dedi. Ne gerek var bunlara dedi. Ya 2020'ler niye yok burada dedi. Çok da güzel bir şey söyledi. Buradan kulaklarını çınlatalım sevgili Serdar Öncelik. Hakların mahremiyeti ve emniyeti koruyan düzenleyici bir çerçeve de fark etin içine konmuş. Risk temelli yatırımcıya öngörülebilirlik sağlayan ve vatandaşın mahremiyetini koruyan yaklaşım burada gerekli diyor. Şimdi gelelim ikinci maddeye, istifade ete. Nasıl istifade edecekmişiz biz bu planla yapay zekadan? Veri merkezleri için standart ve enerji verimliliği düzenlemesi. Hemen oraya koyuyoruz efendim. Veri merkezlerinin uluslararası standartlara uygunluğu ve enerji verimliliği için hukuki düzenleme gelecek diyor. Yani bu madde aslında orada bir insanların oturup böyle kalem oynatması kadar basit bir madde. Hemen uygulanıma geçecek bir madde. Altıncı maddemiz, veri merkezi kurulu gücünü 1 gigawatt'a çıkartmak. Ya 1 gigawatt önemli bir watt ama böyle bizi diğer ülkeler karşısında nereye getirir derseniz, yani onlar uçakla giderken biz o uçağı aşağıdan Akbil kartımızla düt düt basarak yakalamaya çalışıyoruz. Otobüs, vapur ve tren değiştirerek gibi bir yere getirir bu bizi.
O yüzden de 1 gigawatt hani dile getirilmesi bile çok doğru olmayan bir şey gibi geliyor bana. Ama konuşalım bunu sonra. Her şey sıfırdan büyüktür elbette. Ama biz hedef koyuyorsak, hedefleri de genelde tutmadığını düşünecek olursak, yani illa bir şey tutturamayacaksak keşke 10 gigawattı tutturamasaydık. 1 gigawattı tutturamamak bizim, biz 2 dakikada tutturamayız onu. Neyse, E-Devlet'te yapay zeka destekli kamu hizmetlerinden bahsediliyor. Bakın, burası çok enteresan, çok önemli. E-Devlet'in vatandaşın yapay zeka destekli kamu hizmetlerini deneyimleyeceği bir dönüşüm alanı olması hedefleniyor. Görelim bakalım, görelim bakalım. Daha devletimizin normal bir şeyi yokken E-Devlet'e bunları nasıl yayacağız? Hep beraber göreceğiz bunları efendim. Kamu yatırımı, kamu alımı ve KOBİ kuponları deniyor istifade etin içinde. Yani kamu yatırım programlarında yapay zeka projelerine en az %2 pay ayrılması ki bu. Demin size bahsettiğim 38,4 milyar lira aslında buradan geliyor. Yani kamu yatırımlarına %2 pay ayrılması yapay zekadan deyince o 38,4 milyar liraya tekabül ediyor. Kamunun yerli çözümler için alıcı referans olması ve KOBİ'lere yapay zeka kuponları sağlanması. Bu çok enteresan. Bakın, KOBİ'lere kupon dağıtacağız. Neyse, bunu da tartışacağız zaten birazdan. Üret kısmında enerjisi ve altyapısı hazır yapay zeka kampüsleri, büyüme bölgeleri öngörülüyor. Daha önce veri merkezleri için böyle üreme, büyüme bölgeleri öngörülmüştü. Olmuş muydu, olmamıştı. Güneydoğu'da yapalım. O Güneydoğu acayip kalkınır demişlerdi. Oldu mu, olmadı. Hayata geçti mi, geçmedi. Yani mesela ne bileyim Bitlis'te, Tatvan'da bir bizim veri merkezimiz var mı? Yok. Demek ki bunlar böyle kağıt üstünde söyleyince şahane şeyler ama gerçekliğe yansımıyor. Ulusal Yapay Zeka Araştırma Fonu. Bakın bu güzel. Akademik ve teknolojik araştırmaların desteklenmesi için Ulusal Yapay Zeka Araştırma Fonu konmuş. Çok güzel. Umarım tutar. Ama zaten insanlarımız yapay zekayı da araştırıyor yani. Üniversitelerde benim gibi tez merkezlerine girip şöyle bir bakarsanız hangi tezler yapılmış, ne yapılmış yapay zeka ile ilgili diye orada karşınıza çıkacaktır. İnşallah bu fonda bunların sayısı da artar. Yapay zeka büyüme fonu. Bu çok acayip. Girişimlerin kurulması, büyümesi ve ölçeklenmesinin desteklenmesi için yapay zeka büyüme fonu düşünülüyor. Türkçe büyük dil modelleri ve robotik teknoloji kabiliyetleri için o işte size bahsettiğim Türk yapay zeka büyük dil modeli Bilge, T3 Vakfı Baykar modeli, Havelsan modeli, telekom veri çalışmaları ve imalat sanayisinde robotik kabiliyetlerin derinleştirilmesi için hayata geçiriliyormuş. Ay hadi inşallah. Yönet kısmına gelelim şimdi. 10 milyar dolarlık veri merkezi, bulut ve yapay zeka altyapı yatırımı deniyor burada yönetim içinde. Özel sektör ağırlıklı kaynakla egemen yapay zeka kapasitesinin güçlendirilmesi. Yani yurt dışından gelen şirketlerin burada veri merkezi kurması için bizim gerçekten de çok böyle cezbedici olmamız lazım. Neden biliyor musunuz? Çünkü bizim internet altyapımız rezalet. Bakın, kötü demiyorum. Rezalet. İnternet altyapımız rezalet bizim. Ya yani bizim kendi cep telefonu sistemlerimize yeten fiberimiz yokken biz bu veri merkezleri de 3-4 farklı şirketin fiberini getirmemize imkan ve ihtimal yok. Zaten Türkiye'de 2 şirket fiber yapabiliyor. Üçüncüyü takacak durumumuz yok. Zaten öyle bir şirketimiz yok. Uluslararası girişimciler için tek pencere ve 30 iş günü yol haritası deniyor buna. Bu da enteresan. Yatırımcıya hızlı, koordineli ve öngörülebilir yatırım ortamı sunulması diyor. Ama yatırımcılar buraya yani o öngörü fırsatını sunmuyorsunuz diye gelmiyor ki. Adamlar buraya gelince bana çabuk şu dataları ver yoksa seni hapse atarım. Bana çabuk bunları ver yoksa sana vergi cezası keserim filan diyoruz. Biz onlara o yüzden gelmiyor adamlar. Yani Facebook'un burada mesela resmi varlığı yok. Burada bazı insanlar tutmuş, onlar böyle takılıyorlar. Abi Facebook bana niye böyle yaptın deyince o adamlar bize şey diye cevap veriyorlar. Ben Facebook değilim ki, ben öyle bir adamım filan diyorlar yani. Neyse. İstanbul, Terminal İstanbul, Uluslararası Standartlar ve Türk Dilleri Modeli diye bir başlığımız var. İstanbul'un yapay zeka yatırımları için uluslararası vitrin yapılması, Terminal İstanbul'un yatırımcı girişimci buluşma zemini olması, OECD, G20, Birleşmiş Milletler gibi platformlarda standart çalışmalarına katılım ve Türk Devletleri Teşkilatı ile
ortak Türk dilleri büyük modeli geliştirilmesi. Yani inşallah olur ama yani bunu başka hiçbir şeyde yapamadık ki şimdi burada yapalım diye bir korkum var benim. Ve son maddemiz de şu efendim, bu son maddeden sonra yine bir müzik arasına gideceğiz hızlıca. Son maddemiz şu: düzenleyici deney alanları ve ulusal yapay zeka kurulu. Yani birileri düzenlemek için, kurul olmak için yine orada oturacaklar, para kazanacaklar, genel müdürlük payesine kavuşacaklar filan böyle. Yani en az 5 öncelikli sektörde düzenleyici deney alanı kurulması, planın uygulamasında Ulusal Yapay Zeka Kurumu'nun yönetişim zemini olması. Hadi inşallah ya. Yani yapın da ben sizi omuzlarımıza alıp taşıyayım, ben gerçekten de sizleri bu konuda yükseltmek ve yüceltmek istiyorum ama şu ana kadar çok fazla yüceltecek bir şey görmedik. Efendim haydi bir müzik arasına doğru gidelim. Ardından birinci maddenin detaylı anlatımıyla, yani Ulusal Yapay Zeka okuryazarlığıyla başlayacağız. Haydi gelsin müziğimiz.

Efendim gelelim haydi teker teker maddelerin açılımına. Şimdi bunlar nasıl olur, olsa ne güzel olur tabii de nasıl olur'a da biraz bakalım istiyorum. Şimdi ilk madde Ulusal Yapay Zeka Okuryazarlığı Programı. 81 ilde yapay zeka okuryazarlığı atölyeleri kurulacak deniyor. 2 yılda 5 milyon vatandaşa eğitim vermek hedefleniyormuş. Şimdi 2 yılda 5 milyon vatandaşa eğitim veriyor olmak demek ne demek? Günde yaklaşık 6.850 kişiye eğitim veriyor olmamız demek. 81 ile yayarsak il başına 2 yılda yaklaşık 61.700 kişi anlamına geliyor. Lojistik olarak imkansız değil. Kesinlikle değil. Halk eğitim merkezlerimiz var, belediyeler var, üniversiteler var, teknoparklar var, kütüphaneler, gençlik merkezleri, meslek odaları var. Var, çevrimiçi platformlar var. 5 milyon kişiye ulaşılır mı? Ulaşılır. Ama soru şu, 5 milyon kişiye biz okur yazarlık adına ne öğreteceğiz? İnternet okur yazarını verebildik mi de yapay zeka okur yazarını vereceğiz. Yani kötü tasarlanmış bir programla sayı büyüdükçe kalite genelde düşüyor. Bunu hep gördük. Yani kamu raporunda 5 milyon kişiye eğitim verdik yazmak süper kolay bir şey ya. Yaz ne olacak ki, ben de yazarım. Ama eğitim sonunda insanlar yapay zekanın işte halüsinasyonunu öğrendiler mi? Veri riskini öğrendiler mi? Deepfake tehdidi nedir ne değildir anladılar mı? Algoritmik ayrımcılık mesela. Ne demek, bunu biliyorlar mı? Haklarını nasıl arayacaklar bunu yapay zekadan? Bunu öğrendiler mi? Bu önemli. Yani yapay zekaya nasıl soru sorulur? Daha iyi cevap almak için nasıl komut yazılır? CV, dilekçe, e-posta nasıl hazırlanır? Resim nasıl üretilir? Tamam, bunları mı öğreteceğiz biz mesela? Ama burası başka bir şey. Yani gerçek okur yazarlık ne demek biliyor musunuz yapay zeka ile alakalı? Ben etrafımdaki insanlara bunu öğretiyorum. Devlet bunu öğretebilecek mi? Bu cevap doğru mu mesela? Bu gerçek yapay zeka okur yazarlığı. Kaynak var mı? Yapay zeka bunu uydurmuş olabilir mi? Ben buraya hangi bilgimi yazmalıyım, hangilerini yazmamalıyım? Bu görüntü gerçek mi, üretilmiş mi? Bu sistem bana karşı ayrımcı kararlar verebilir mi? Kamu hizmetinde yapay zeka kullanıldıysa itiraz hakkım var mı birey olarak? Yapay zeka bana önerimi verdi yoksa kararımı yönlendirdi mi? Benim kafama girip beni aslında gitmemem gereken bir yere doğru mu götürdü? İşte bunlar önemli. Biz bu soruları, gerçek soruları düşünmeden yapay zekaya nasıl hızlı cevap alırsınız da biz 5 milyon kişiye eğitim verdik diyemeyiz, dememeliyiz efendim. Bu başka bir şey. Bu arada her programda söylediğim şeyi de söyleyeyim size. Eğer biz bunları belli Microsoft gibi, Google gibi şirketlerin sırtına yükleyip bak biz yapıyoruz dersek işte orası bizim gerçekten yıkıldığımız yer olacak. Niçin? Çünkü o Google'a biz bunu hadi insanlara yapay zeka anlat diye Google'ın sırtına bir şey yüklediğimizde Google Gemini'yi anlatacak. Microsoft Copilot anlatacak. Yani para kazandıkları şeyleri anlatacaklar. Ve halk yapay zeka eşittir Gemini, yapay zeka eşittir Copilot sanacak. Google ve Microsoft bana bu konuda görüş vermiyor. Ya hayırdır ya, siz burada ne yapacaksınız? Genel bir dünyayı anlatacak mısınız dediğinde bana görüş vermiyorlar. Ama olsun. Ben bunu siz bilin istiyorum. Devlet özel şirketlerin sattığı şeylerin reklam mecra, reklam alanı olamaz. Olmamalı. Microsoft'ta yıllarca bunu yaptırdılar. Ülkede herkes bir sürü alternatifi varken ofis uygulamaları kullandı. Ona dünyaların parasını verdi. Aynı şeyi yapay zekada yaşamamalıyız. Yaşatmamak için ben Serhat Dayan olarak elimden geleni yapacağım.

Hocam efendim. Neyse geçelim hadi bu maddeyi. Bu madde çünkü beni çok sinirlendiren bir madde. Şimdi 2 yılda dediğim gibi 5 milyon kişi. Yani göreceğiz bunları. Yani ölçümlemesi şart. İnsanlara biz bir eğitim verdik ama bu eğitimin nereye gitti diye sormamız şart. Efendim 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı yetiştirilmesinden bahsediyor. Şimdi bakın. Bu arada 100 bin yapay zeka uygulama profesyonelinin de yetiştirilmesinden bahsediyor. Şimdi Türkiye yapay zekayı yalnızca kullanan değil, geliştiren, denetleyen, ölçekleyen ve güvenli hale getiren bir teknik kadroyu büyütmek istiyor. Okey. Burada hemfikiriz değil mi? Şimdi bu eylem neden önemli? Çünkü bizim büyük dil modelleri geliştirmemiz lazım. Veri mühendisliği yapmamız lazım. Makine öğrenmesi, derin öğrenme filan, yapay zeka altyapısı, doğal dil işleme filan gibi şeyleri hayata geçirmemiz lazım ama bakın uzman ne? Uzman kim? Yani bir kişiye ileri düzey yapay zeka uzmanı demek için ne yapmamız lazım? O 10 bin kişiden bahsederiz ya. 10 bin kişiye kurs bitirecek. Python mı bilecek mesela programlama dili? ChatGPT'nin API'larını mı kullanabilecek? Mesela model sistemleri fine tune yapıp oradan kendi verilerini mi kullandı? Veri hattı mı kuracak? Model mi eğitecek? İşte bunların hepsini pas geçip biz uzman yetiştirdik. Bak bu çocuk zehir gibi çocuk. Benim yeğenim aynı zamanda. Çok güzel uzman oldu. 10 bin uzmandan bir tanesi. Dersek o olmaz. Yani 10 bin hedefine mesela büyük mü? Yani Türkiye için gayet iyi. Ama işte ileri düzey yapay zeka özgü becerilere ihtiyaç duyacağımız bu zamanda 10 bin uzman artı 100 bin uygulama profesyoneli ayırımını doğru kurabiliyor muyuz? Yani bu eğitim mesela üniversiteyle sınırlı kalamaz. Olmaz. Bunu sadece üniversitelerden 10 bin çocuk çıkarttık. Bizi diplomalarında yapay zeka uzmanı yazıyor diyerek bu işin içinden geçemeyiz. Bizim çünkü bütün dünyaya karşı GPU, çip ve veri erişimi sıkıntılarımız var. Biz veriye erişemiyoruz. Bizim paramız GPU almaya yetmiyor. Bakın. 1 gigawattlık şey kuracağız diye biz böyle oley filan deyip dans etmeye başladık. Yaşasın filan diye. Adamlar orada terawattlık yerler kuruyorlar neredeyse. Yani biz bunlarla yarışırken bizim 10 bin şeyimiz yeter mi? Bilmiyorum. Ha bu arada tabii 10 bin kişi yetiştirdiniz. Çok güzel hayata geçirdiniz. Peki bunları ülkede tutabiliyor muyuz? Söyleyin bana. Tutabiliyor muyuz? Doktorlarımızı tutabiliyor muyuz mesela? Doktorlarımız için giderlerse gitsinler demedik mi? Şimdi yapay zeka uzmanları giderlerse gitsinler denmeyeceği konusunda bana garanti verebilir mi? Herhangi biri iktidardan ya da bir partiden ya da vesaire. Neyse. Bir de tabii kalite ölçümleri var. Müfredatları var bunların. O kamuda çalışmayı bu adamların kabul etmesi durumu var. Bunları kamuda nasıl çalıştıracağız? Hep beraber onlara bakmamız lazım. Bunlar hepsi zorlu şeyler efendim. Zorlu konular. Şimdi gelelim şu enteresan bir başka konuya. Şimdi konuşurken siz görmüşsünüzdür belki en az 2000 kamu veri setinin ulusal veri kütüphanesi üzerinden açılması durumu söz konusu. Veri deyince nasıl verilerden bahsediyoruz? Sağlık verileri, tarım verileri, savunma ve elektronik ticaret verileri. Yani o 2000 kamu veri setinin ulusal veri kütüphanesi üzerinden milletin istifadesine sunulması. Bakın bu ülke TÜİK verilerini halka açmıyor. TÜİK mahkeme kararına rağmen enflasyonu oluşturan ürünlerin son bir yıllık mesela o gelişimini bizle paylaşmıyor. Ve siz diyorsunuz ki bu ülke sağlık verilerini paylaşacak. İşte efendim eğitim verilerini paylaşacak, tarım verilerini paylaşacak. İnanıyorsanız buna okey. Ben inanmayı çok istiyorum. İnanmayı çok istiyorum. Ama bu ülke daha enflasyon verilerini, benim maaşımı birebir etkileyen verileri paylaşmaktan imtina ediyor. İşte neyse. Yani hedef güzel ama sayı da yanıltıcı olabilir diyor uzmanlar. Neden? 2000 veri seti açılacak ama bunların belirli kalite standartları olması lazım. Güncelleme takvimi olması lazım. Kullanım lisansı ve teknik erişim düzeyi olması lazım. Neden biliyor musunuz? Çünkü veri setleri şu değil efendim. Bakın mesela biz bu sene kaç tane bilmem ne yaptığımızı PDF dosyaya yazdık koyduk. Hayır bu veri seti değil.
Veri seti başka bir şey. Veri seti temizlenmiş datalardan oluşan, belli şartlarla belli veri tabanlarının üstüne konan ve sürekli çalışır durumda olması beklenen veriler. Veri deyince mühendisler bunu anlar. Ben bak buraya yazdım, el yazımla, inci gibi el yazım, buraya da koydum ile veri seti paylaşmış olmuyorsunuz. Mesela sağlık verisi paylaşacağız diyorlar ya. Hadi bakalım. Şimdi sağlık verisi gerçekten de yapay zeka için çok önemli. Ama hastane yoğunluğu, randevu süreleri, bölgesel hastalık eğilimleri, kaynak planlaması, erken uyarı sistemleri, klinik karar destek, görüntüleme analiz filan, bunlar çok güzel faydalar doğurabilir. Ama yani enflasyon verisi paylaşmayan birisinin, hastanelerimiz şahane ya, süper, çıtır çıtır çalıyor, randevu sistemleri pürüzsüz diyen insanların sizce bu randevu sürelerini vesaireleri paylaşması mümkün mü? Size mantıklı geliyor mu? Bana sanki paylaşmazlar gibi geliyor. Tarım verisi mesela, ya bakın, il ve ilçe bazlı ürünler üretimi, toprak türleri, sulama verileri, kuraklık göstergeleri var ya, ortalama bir yapay zeka uzmanı bunlardan elmas madeni çıkartır. Elmas madeni çıkartır şu verilerden. Zararlı ve hastalık ürünlerin hastalıklarının kayıtları, ürün destekleri, hal ve fiyat verileri mesela. Şimdi az önce televizyonda seyrettim. 25 liraya muzunu satan bir adam pazarda bunu 175 liraya görmüş marketlerde. Nasıl oluyor bu diyor. Herkes orada sessiz. Devletin bütün imkanları orada sessizliğini koruyor. Ya olmuş bir şekilde Allah Allah filan diye böyle. Ha bu arada marketlere filan böyle şey atıyorlar ya. Kayyum filan atıyorlar. İşte tavukçulara atıyorlar filan. Ama arada birileri cebelleziği yapıyor. 25'i 175'e çıkartmak için kaç kat oluyor? 7 kat oluyor değil mi? 7 kat fiyat artmış. O 7 katın kaç katında birileri cebelleziği yapıyor? Bunun söylenmemesi için bizim de bu verileri paylaşmayabilirler. Mesela savunma verisi. Çok dikkatli açılmalı ya. Her gelen bizim savunma verilerine erişmemeli mesela. E-ticaret verisi. İşte orası var ya, mayınlı alanlarla dolu. Birincisi mesela kişisel veriler. Bunları nasıl paylaşacaksınız? Ticari sırlar. Bunu nasıl paylaşacaksınız? Piyasa manipülasyonu var mı yok mu? Bunu nasıl paylaşacaksınız? İşte bunların hepsi efendim çok çok çok önemli şeyler. Yani bize çok kolay geliyor tabii konuşması. Dile kolay geliyor. Ama dile kolay değil bunlar maalesef. Efendim gelelim bir başka eylem maddesine. Kamu, sanayi, eğitim, sağlık, tarım ve güvenlikte yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılması mükemmel bir şey bu. Bakın mükemmel bir şey. Bunu yapan her insan için ben bütün mesaimi, bütün günümü, bütün zekamı vermek isterim. Yani kamuda, sanayide, eğitimde özellikle yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılması çok çok çok önemli. Yani bunun için 5 milyon kişiye eğitim verebilirsiniz, 10 bin uzman yetiştirebilirsiniz, 2 bin veri seti açabilirsiniz ama bunlar kamu hizmetini hızlandırmayacak, sanayide verimliği arttırmayacak, sağlıkta hata ve bekleme süresini azaltmayacak bu eğittiğiniz insanlar. Bunları kimler azaltacak biliyor musunuz? Yaptığınız, hayata geçirdiğiniz uygulamalar yapacak. Uygulamalar olmazsa hepsi lafta kalır bunların. Yani kamu bunları yaparsa hem çok büyük fırsatlar yaratır hem de büyük bir sorumluluğun altına girer. Sanayi mesela buradan çok şey kazanır. Eğitim mesela fırsat çok büyük ama eğitimdeki o verileri yanlış kullanmaya başlarsanız ya biz ders kitaplarında saçma sapan şeyler görüyoruz. Yapay zekanın eline o saçma sapanları verir. Yapay zekayı o saçma sapanlarla yetiştirirseniz saçma sapanlar neyi kastediyor biliyor musunuz? Önünden geçmiş şeyleri koruyor. Mesela bir evde yama sofrayı kurmak annenin görevidir. Baba kenarda oturup gazetesini okuyabilir falan gibi şeyler gördük biz ders kitaplarında. Bunu yapay zeka kanalıyla çocuklara verirseniz bir daha bu ülkenin sırtını yerden kaldıramayız. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Efendim bunlar da bizim önemli şeylerimiz. Yani inşallah bunlar yapılabilir. Ama işte her şeyi yapay zeka diye sunma riskiyle karşı karşıya kalacağız. Ya mesela işte belgelerinizi yönetiyorsunuz. Böyle bir sistem kurdunuz. Bu yapay zeka değildir. Mesela online randevu sistemi kurdunuz. Bu yapay zeka değildir. Mesela işte ne bileyim otomasyon yaptınız. Bu yapay zeka değildir. Arama motoru yapay zeka değildir. Yani bunlardaki ölçüt ne olmalı biliyor musunuz? Başvuru sürelerini kısalttınız mı? Vatandaşın memnuniyeti arttı mı?
yanlış yere yönlendirme azaldı mı? Mesela biz gidiyoruz hastaneye, randevu alıyoruz hocamızdan. Hastaneye gidiyoruz. Hastanede yan yana 6 tane adı var. 6'sının da üstünde hocanın adı yazıyor. Neden? Çünkü onlar hocanın gelme ihtimali olan yerler. İçeride yeni mezun, tıptan yeni mezun olmuş kardeşlerimiz, kızlı erkek kardeşlerimiz oturuyor. Ve bizim istediğimiz ilacı, bizim istediğimiz tahlilleri neredeyse bize sorup da yapıyorlar. Neyse. Ya o yüzden de hani sağlık için bu bekleme süresi azaldı mı ya falan bakmak lazım. Öğrenme çıktısı gelişti mi diye eğitime bakmak lazım. Öğretmenin iş yükü azaldı mı diye bakmak lazım. Yani eylemin kötü senaryosu ne biliyor musunuz? Bu eylemin kötü senaryosu. Dedim ya iyi yapılırsa ben sonsuz sınırsız şekilde arkasındayım diye. Kötü senaryoda şöyle bir şey var. Her kurum bir yapay zeka projesi duyurur. Mutlu olmak, mesut olmak ve kendini tanıtmak için. Her belediye bir chatbot yapar mesela. Her sektör yapay zeka destekli diye etiket kullanır ki şu anda yapıyorlar. Projeler birbirinden kopuk kopuk böyle sahte sahte projeler olur. Veri kalitesi inanılmaz düşük kalır. Risk değerlendirmesi yapılmaz, başarı ölçülmez. İnsanlar da derler ki abi bu muymuş yapay zekayı? Allah kahretmesin bu yapay zekayı derler. Biz kendi elimizde insanları yapay zekadan soğuturuz. Şimdi komik bir hikaye anlatayım size. Bundan 20 küsür yıl önce bir şirket internetin ne kadar güzel olduğunu anlatmak için otobüslere otobüsler kurdu ve otobüslere öğrenciler biniyorlar. Otobüslerden indiklerinde internetlikler öğrenmiş oluyorlar. Hesapta bakış açısı bu. Fakat bana bir data göndermişler. Data şu. Diyor ki otobüse binen öğrenciler işte %28 biliyorlardı internetle ilgili şeyleri. Otobüsler indiklerinde %26 biliyorlardı diye bir şey yapmışlar. Bakmamışlar yani insanları biz otobüslere bindirip interneti unutturuyoruz gibi bir şey çıkmış ortaya. Ben bunu söyleyince ortalık birbirine girdi. Proje çöktü filan böyle. Neyse yaşandı bunlar. Peki gelelim o zaman E-Devlet'in yapay zeka destekli kamu hizmetleri için dönüşüm alanı haline getirilmesi. Mükemmel bir plan. Elektronik devleti vatandaşımızın yapay zeka destekli kamu hizmetlerini doğrudan deneyimleyeceği dönüşüm alanı olarak ele alacağız diyor uzmanlar. Süper bir şey. Süper. Yani E-Devlet'in yalnızca belge alınan bir dijital kapı olmaktan çıkarılıp vatandaşın neye hakkı olduğunu ve olmadığını anlayabildiği, işlemini yönlendirebildiği, oradaki yapay zeka mesela chatbotla konuşabildiği filan bir şey. Neden E-Devlet doğru alan? Çünkü 69 milyonun üstünde insan bunu kullanıyor. Hizmet sayısı şu anda resmi olarak 9 bini aşmış durumda. Yani E-Devlet şaka değil bakın. Hiç şaka bir yer değil yani. Ama işte burada kamunun dilini vatandaşın diline getirmek önemli. Yani mesela kamuya vatandaş buraya girecek ve şimdi diyecek. Ya burada böyle bir yönetmelik yazıyor arkadaş. Ne demek bu? Anlamı ne bunun diyecek. Ya da ben böyle böyle bir şey yapmak istiyorum. Burada hangi belgeler gerekiyor diyecek. Ya da diyecek ki ben başvuru yapmak istiyorum yapamıyorum. Neden yapamıyorum diyecek. Ya da red alınca mesela neden reddettiniz beni diyecek. Yani burada işte bizim bunlara bakmamız lazım. Hizmet bulma yönlendirmede, işte belge ve şart listesi açıklamada, başvuru hazırlama desteğinde, işte eksik evrak ve işlem adımlarını açıklamada bize bunları söyleyebilirse çok güzel olur. Bu zaten şu ana kadar çoktan yapılmış olması gereken bir şeydi. Ama biz ne yazık ki orayı biraz pas geçtik efendim. Neyse bundan sonra yaparız inşallah. Peki şimdi gelelim en enteresan taraflarından bir tanesine. 8. eylemde şöyle bir şey var. Kamu yatırımı, kamu alımı ve KOBİ yapay zeka kuponlarından bahsediliyor. Şimdi kamu yatırımlarından %2 pay ne demekti? O 38.4 milyar liradan bahsediyorum size. Yapay zeka projelerine düzenli bütçe ayırmaktan bahsediliyor. Kamu ilk alıcı ve referans olacak. Burası çok önemli. Yerli çözümlere ilk büyük müşteri ve güvenilir referans sağlamak için kamu alım yapacak. Mükemmel ama inşallah doğru şeyi doğru yerde doğru zamanda yaparlar. Şimdi bir de KOBİ yapay zeka kuponları var. Nedir bu? Küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknolojiye erişimini kolaylaştırmak için. Ya burayı ben biraz açmak istiyorum. Yani fikir çok iyi fikir. KOBİ kuponu. Yani sağlık, enerji ve akıllı üretim başta olmak üzere öncelikli alanlarda KOBİ'lere yapay zeka kuponlarıyla erişilebilir teknoloji sağlanması. Yani neden? Çünkü KOBİ'nin teknik ekibi yok. Veriler dağınık, bütçe sınırlı, danışmanlık pahalı. Bilmem. Ama işte kuponun çıktısı onların hazırlayacağı rapor değil, sonuç olmalı. Yani
Kötü modeller nasıl işliyor biliyor musunuz? KOBİ kupon alıyor. Sonra bir danışmanlık şirketi geliyor. Yapay zeka dönüşüm yol haritası sizin için hazırlayayım. Şu kadar para. Bak siz buradan 1000 lira alacaksınız. Ben size bu raporu 300 liraya hazırlarım diyor. Süper bir PDF hazırlanıyor. Kuponlar harcanıyor. KOBİ'nin üretiminde, artışında, maliyetinde zerre kadar bir şey değişmiyor. Ama danışman oradan para kazanıyor. KOBİ'nin de cebinde birazcık para kazanıyor. Bu başarı mı? Değil. Değil. Değil. Başarıya yakın bir şey bile değil. İyi model nasıl olmalı? KOBİ'nin gerçek problemi seçilmeli. Veri durumu incelenmeli. Küçük bir pilot yapılmalı. Başarı metriği belirlenmeli. Sonuç ölçümlemeli. İşe yararsa ölçeklerim devam ettirilmeli mesela. İşte ama biz bunu KOBİ'lere yapabilecek miyiz? Ben çok yapabiliriz kanaatinde değilim. İnşallah yaparız. Neyse. Veri merkezlerinin uluslararası standartlara ve enerji verimliliğine uygun hale getirilmesi. Neden önemli? Çünkü yüksek enerji kullanılacak burada. Kesintisiz enerji gerekiyor. GPU fiyatları uçmuş durumda filan. Uluslararası standartlar ne demek efendim? Uluslararası standartlarda ayakta kalma, o uptime süresi ve sürekliliği var. Yedeklilik olayı var. Enerji verimliliği var. Enerji verimliliği neden kritik? Yani çünkü şu Uluslararası Enerji Ajansı projeksiyonlarına göre yapay zeka odaklı veri merkezlerinin enerji tüketiminin 2025'te 485 terawatt saat olması öngörülüyormuş. Bu 2030'da yani 5 yıl sonra ikiye katlayıp 950 terawatt saate çıkacakmış efendim. O yüzden de enerji verimliliği çok önemli. İşte yapay zeka veri merkezleri de sıradan veri merkezlerinden çok farklı. Geçen hafta Perşembe günü birilerini çıkarttım. Burada konuştum. Bir girişimci hukuk alanında bir girişimci çıkarttım. Burada konuştuk. Yani o girişimci şunu söylüyor. Ya Türkiye'de bunlar ucuz ama benim istediğim kalitede ürün yok diyor. Bunun için yurt dışına çıkmak zorunda kalıyorum diyor. Ah işte ah ah. Yani yurt dışına kendi elimize insanları gönderiyoruz. Peki efendim, 2030'a kadar veri merkezi kurulu gücünün en az 1 gigawata çıkarılması. 1 gigawatt ne demek? Yani küçük bir teknik hedef değil evet. Türkiye veri merkezi alanında bölgesel ölçekli bir oyuncu olmak istiyorsa 1 gigawattı almalı. Stratejik bir hedef, evet çok stratejik. Elektriği nereden gelecek sorusunu mesela nasıl cevaplayacağız? Yani veri merkezi sıradan bir tüketici gibi davranmaz. Yani bugün bir yarım saat kesintimiz var. Yarın saat 2 ile 3 arası size elektrik veremiyoruz. Böyle bir şey veri merkezinde olmaz. Kesintiye tahammülü yok. Yani güç kalitesi, yedeklemesi, jeneratörü, bataryası falan falan. Yani Türkiye bunları hangi kaynaklarla besleyecek? İşte onları şey yapacağız. Ya bir de tabii enerji fiyatımız ne bizim? Yani yatırımcılar romantik insanlar değildir. Türkiye çok güzel bir yer ya. Hadi oraya bir veri merkezi kuralım filan. Bu çok romantik bir yaklaşım. Böyle harika. Akşam bak burada da akşam çıkarız. Güneş batımında Ayvalık'ta beraber yemeğimizi yeriz filan mı diyecek mesela? Olmaz. Sen elektrik fiyatın var mı? Elektriğin var mı? Fiyatın var mı? Kesintisiz mi? Fiyat bugün böyle yarın başka türlü olacak mı filan? Bunları senin söyletebiliyor olman lazım. Bu arada su krizi olan bir ülkeyiz. Su ve soğutma konusunda biz o gigawattlık imkanı verecek miyiz? Bilmiyorum. Verebilirmişiz gibi gelmiyor bana. Yani arka planda yavaş yavaş müziğimiz başladı ama ben şu eylem planı da söyleyeyim. Enerjisi ve altyapısı hazır yapay zeka kampüsleri, büyüme bölgeleri kurulması. Daha önce de söyledim. Yani bunların çok iyi seçilmesi gerekiyor. Çok iyi seçilmesi, insanların hep beraber gidebileceği yerlerin olması gerekiyor. İnsanların çalışabileceği üniversitelerle iç içe bölgelerin olması gerekiyor. İnşallah bu bölgeleri kurabiliriz efendim. Ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler rehberinde sizlerle birlikte olduk haftanın açılışında. Yarın yine aynı saatlerde sizlerle bu sefer futbolu konuşacağız efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
3: Merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri, ben Zülfikar Doğan. Bir Ankara'dan Haber Var programında daha karşınızdayım. Ankara'nın gündemi oldukça yoğun. Önümüzdeki hafta Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi nedeniyle Ankara adeta bir kapalı şehir görünümüne bürünüyor yavaş yavaş. Bunun yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta oldukça yoğun bir gündemle toplanacak. Askeri personelin özlük haklarını iyileştirmeye yönelik düzenlemeler, bunun yanı sıra 12. yargı paketini içeren bir torba yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek. Tabii ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeleri de göz ardı etmemek lazım. Çünkü delegelerin imzaları 15 gün kadar önce genel merkeze teslim edilmişti. Mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna oturan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine iletilen bu imzalar sonrası görevden alınan, yargı kararıyla görevden alınan Özgür Özel ve arkadaşları genel merkezin olağanüstü kurultay yönündeki delege imzaları karşısında alacağı kararı bekliyorlar. Tabii burada tüzük ve siyasi partiler yasası uyarınca beklenmesi gereken bir süre var. En geç 15 gün içerisinde Kılıçdaroğlu başkanlığındaki genel merkez yönetiminin bu konudaki kararını kesinleştirmesi gerekiyor ki bu konuda da tarihi süre 1 Temmuz'da doluyor. Şayet 1 Temmuz'a kadar Kılıçdaroğlu yönetimi bu yönde bir karar vermezse ya da başvuruyu reddederse, çünkü tezleri şu ana kadar tedbir kararı olduğu için olağan ya da olağanüstü herhangi bir kurultay yapılamaz şeklinde özetlenebilir Kılıçdaroğlu yönetiminin tezi. Bu çerçevede yüksek olasılıkla bu başvuru da reddedilecek. Bunun üzerine de Özgür Özel ve arkadaşlarının mahkemeye başvurması ve çağrı heyeti ya da kayyum atanarak 45 gün içerisinde partinin olağanüstü genel kurula götürülmesi talebini iletecekler. Tabii bu yargı süreci devam ederken diğer taraftan da yeni parti çalışmaları ile ilgili siyasi kulisler oldukça hareketli. Anadolu Birlik Partisi tarafından yapılan bir açıklama olmuştu medyaya. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nden 80'in üzerinde milletvekilinin bu partiye geçeceği ve hemen kongre yapılarak parti yönetiminin oluşturulacağı şeklindeydi. Özgür Özel bu açıklamaları teyit etmedi, daha doğrusu yalanladı. Akabinde de Anadolu Birlik Partisi tarafından da biz böyle bir açıklama yapmadık, medyada yer alan haberler asılsızdır şeklinde bir açıklama geldi. Ama işin gerçeği şu, giderek süreç tıkanmaya doğru ilerliyor ana muhalefet partisinde. İstinaf kararıyla parti yönetimine gelen Kılıçdaroğlu ve ekibi kurultayı olağan şekilde yapmaya kararlı. Bu da sürekli vurguladığımız gibi en az 6-7 aya, belki 1 yıla yayılacak bir süreç. Ve bu süre içerisinde kurultay olmaması ve olası bir seçimin gündeme gelmesi karşısında CHP'nin seçime girmeme riskini sürekli gündeme taşıyan Özgür Özel ve arkadaşları ise bir yandan da B ve C planlarıyla yeni parti, seçime girme yeterliliği olan bir başka partide toparlanma gibi alternatifleri değerlendiriyorlar. Ana Muhalefet Partisi'ndeki bu gelişmeler önümüzdeki günlerde, özellikle son birkaç gün içerisinde daha da netleşecek gibi görünüyor. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde de dediğim gibi önemli bir yasa var. Özellikle sözleşmeli uzman er ve erbaşları yakından ilgilendiren bir düzenleme bu. Sözleşmeli askerlik statüsüne geçildikten sonra Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çeşitli sorunlar yaşanıyordu. Bu sorunlardan bir tanesi de genç yaşta tezkere bırakarak sözleşmeli olarak silahlı kuvvetlerde görev alan personelin 30'lu yaşlarında sözleşmelerinin sona ermesiyle ordudan ayrılmak zorunda kalmaları ve ondan sonrası içinde sosyal güvenlik ve yeni iş alanları bulmakta sıkıntıya düşmeleriydi. Yaşanan sorunların başında gelen bir tanesi. İşte bu soruna çözüm getirmek amacıyla torba yasada düzenlemelere gidiliyor. Buna göre en az 7 yıl sözleşmeli er veya erbaş olarak görev yapanlar herhangi bir olumsuz değerlendirme olmamak koşuluyla görevden ayrıldıktan sonra başta cezaevlerinde infaz koruma memurluğu olmak üzere itfaiye teşkilatlarında, denetim ve gözetim kurumlarında ve diğer kamu kurumlarında kontenjanlara göre kamu personeli olarak değerlendirilebilecekler, çalıştırılabilecekler, böyle bir olanak getiriyor torba yasa. Asıl torba yasanın can alıcı bölümü ise 12. yargı paketiyle ilgili düzenlemeler. Danıştay ve Yargıtay'a yönelik bir takım değişiklikler içeriyor bu 12. yargı paketindeki düzenlemeler. Ancak vatandaşın yargıya olan güvenini üst düzeylere taşıyacak, adalet mekanizmasının işleyişinde güven unsurunu öne çıkartacak düzenlemeler olmadığı için muhalefet tarafından 12. yargı paketi eleştiriliyor. Yargıyı hızlandırmak adına duruşmalar arasında en az arasındaki sürenin 3 aydan uzun olmaması yönünde bir düzenleme var. Yine Yargıtay'ın temyiz haklarıyla ilgili, temyiz olanaklarıyla ilgili bazı değişiklikler getiriliyor ve Danıştay'da özellikle idari yargıda tek yargıçla idari kararların sonuca bağlanmasına dönük bir değişiklik var ki bu da idarenin yargı yoluyla denetim süreciyle ilgili anayasa hükümlerinde bir hızlandırmayı amaçlıyor. Ancak tek yargıçla idari kararlar hakkında verilecek bir takım sonuçlar, idariye mahkemelerinden çıkacak kararlarda eminim önümüzdeki süreçte de yine tartışmaları beraberinde getirecek. Çünkü hatırlayacaksınız, özellikle adli yargıda süreci hızlandırmak için sulh hukuk mahkemelerinde tek hakimin kararına bırakılan pek çok düzenlemelerden sonra kitlesel tutuklamalarda çok ciddi artış olmuştu. Bu eleştirilen unsurların başındaydı. Şimdi böyle bir imkan idari yargıya da getiriliyor 12. yargı paketiyle. Bu da paketin en çok eleştirilen unsurlarından bir tanesi, yine muhalefet partileri tarafından. Siyaset gündemindeki bu sıcak gelişmelerin ötesinde asıl Türkiye son 15-20 günden bu yana 7-8 Temmuz tarihlerinde başkent Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesine, liderler zirvesine hazırlanıyor. Bunun öncesinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Başkentin Çankaya ilçesi başta olmak üzere pek çok bölgesi kırmızı alan ilan edildi. Kent ulaşımının can damarını oluşturan ana bulvarların neredeyse tamamına yakını bu zirve süresince trafiğe kapatıldı ve alternatif yol güzergahları belirlendi. Tabii bunun öncesinde güvenlik operasyonları peş peşe yapılmaya başlandı. Yüzlerce kişi gözaltına alındı ve yine yüzlerce kişi bu çerçevede tutuklandı. Bu kişilere isnat edilen suçlamalar olası bir terör eylemine girişebilirler şeklindeydi. Savcılıkların başlattığı soruşturmalardaki gerekçe buydu ve mahkemelere yapılan sevklerinde hemen hemen tamamına yakını tutuklama kararıyla sonuçlandı. Her ne kadar 20-30 kişi için adli kontrol kararı verilmiş olsa da adli kontrol kararının da bir tür tutuklama olduğunu, ev hapsi, adli kontrol, karakola gidip imza atma gibi çeşitli unsurlar aynı zamanda tutuklama kapsamında değerlendirilebilir. Dolayısıyla gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilenlerin tamamı tutuklandı ki muhtemelen önümüzdeki günlerde zirve başlayana kadar da bu operasyonlar devam edecek. Güvenlik birinci planda geliyor dedik. Oysa Türkiye 2004 yılında da yine Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti döneminde NATO zirvesine ev sahipliği yapmıştı. 2004 yılındaki zirve İstanbul'da gerçekleştirilmişti ve o tarihte yine Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı George Bush'tu ve George Bush'a Türkiye'de çok büyük bir tepki vardı. Çünkü 2003 yılında Irak'ın işgali konusunda o dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush ortak hareket ederek hemen Türkiye'nin güney sınırlarında Irak'ın işgali harekatını gerçekleştirmişlerdi ve bu işgal harekatı öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk topraklarının Amerikan güçlerine kullandırılması konusunda gönderilen tezkereyi reddetmişti. Bu da Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde ilk çatlaktı o dönemde. Ancak 2004'teki NATO zirvesinde bahsettiğim gibi yine Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti döneminde yapılmasına rağmen böylesine olağanüstü önlemler yaşanmamıştı. Hatta özellikle medyaya yönelik kısıtlamalar göz önünde bulundurulduğunda o dönemde Genelkurmay tarafından, Milli Savunma Bakanlığı tarafından akreditasyon verilmeyen pek çok gazeteci ve medya mensubu doğrudan NATO tarafından akredite edilerek ABD Başkanı George Bush'un da yer aldığı resmi yemek davetine katılmışlardı. George Bush'la birebir sohbet etme, sorularını yöneltme imkanı bulmuşlardı. Fakat şimdi anlaşılan o ki özellikle medya konusunda NATO Genel Sekreterliği'nin yapmış olduğu açıklama, biz bu konudaki akreditasyonları ev sahibi ülke hükümetiyle istişare ederek alıyoruz, bu şekilde veriyoruz akreditasyonları şeklinde bir açıklama yapmışlardı. Bu da gösteriyor ki Türkiye'den zirveyi izlemesine izin verilen gazeteciler daha çok Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın izni ve onayıyla belirleniyor ve akreditasyonlar da buna göre veriliyor. Tabii dünyanın pek çok ülkesinde 32 NATO üyesi var. Her yıl üye ülkelerden bir tanesinde bu zirve toplantısı gerçekleştiriliyor. Daha önce NATO zirveleri 2 yılda bir yapılıyordu. Son dönemde her yıl yapılmaya başlandı. Örneğin Hollanda'da, Belçika, zaten NATO'nun genel merkezi Belçika'da. Daha önce farklı farklı ülkelerde yapılan NATO zirvelerinde bu kadar olağanüstü önlemler, hayatı durduracak düzeye varacak önlemler göze çarpmamıştı. Şimdi önümüzdeki yıl mesela NATO'ya yeni katılan üye ülkelerden bir tanesi Arnavutluk, küçük bir ülke. Önümüzdeki yıl NATO zirvesi Arnavutluk'ta yapılacak. Arnavutluk böyle bir zirveyi nasıl organize edecek? Çünkü şu anda Arnavutluk'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush ve damadı Jared Kushner'e karşı olağanüstü bir tepki var. Bush'un özür dilerim George Bush dedim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump damadı ve kızına yönelik çok büyük bir tepki var. Neredeyse bir buçuk aydır bu tepki ve protestolar devam ediyor. Gerekçesi ise Arnavutluk'un kıyı bölgesinde özellikle doğal koruma alanlarında Başkan Trump'ın damadı ve kızı tarafından $1.5 milyar ultra lüks bir tatil köyü inşa edilecek olması ve Arnavutluk hükümetinin başbakanının da buna izin vermiş olması. Arnavutlar bizim topraklarımızın, doğal bölgelerimizin böylesine ultra zenginler için tatil köyüne dönüştürülmesini kabul etmiyoruz diyerek hem hükümeti hem başbakan Eddie Rama'yı protesto ediyorlar. Aylardır sürüyor. Hatta en son bu inşaatın şantiyesini bastı Arnavutlar ve şantiyeyi yerle bir ettiler. Şimdi düşündüğümüz zaman önümüzdeki yıl NATO zirvesi Arnavutluk'ta toplanacak. Tabii ki Arnavutların muhtemelen bu zirveyi protesto etmeleri büyük olasılık. Dolayısıyla demokratik ülkelerde özellikle de NATO'nun ana fikri, NATO kuruluşunun ana unsurlarından, sözleşmenin ana unsurlarından bir tanesi demokrasiyi, Batılı ülkelerin demokratik ilkelerini korumak üzere kurulmuş bir savunma örgütü. Bu çerçevede bakıldığında protestoların da olağan karşılanması gerekebilir. Fakat dediğim gibi önümüzdeki hafta boyunca Ankara 32 NATO üyesi ülkenin liderlerine ev sahipliği yapmanın yanı sıra NATO ile yoğun siyasi ve askeri ilişkisi bulunan 9 ülkenin de liderleri gözlemci statüsüyle Avustralya, Yeni Zelanda, Ukrayna, Japonya, Güney Kore gibi ülkelerin liderleri de gözlemci statüsüyle bu zirvede olacaklar. Türkiye, Suudi Arabistan ve Suriye'yi de davet etmek istiyor zirveye. Bu konuda henüz netleşmiş bir tablo söz konusu değil. Ancak daha önceki NATO toplantılarına İsrail'in gözlemci ülke olarak katıldığı biliniyor. Batılı ülkelerde ve diğer ülkelerde gerçekleştirilen zirvelerde İsrail de yer almıştı. Muhtemelen Türkiye'deki zirvede özellikle Gazze işgali, Lübnan'da yaşananlardan sonra Türkiye'nin resti görülmüştür ve İsrail'in böyle bir girişiminin olmayacağını bugünden söylemek mümkün. NATO zirvesi nedeniyle dediğim gibi 32 ülkenin liderleri Türkiye'ye gelecek ve her ülkenin yüzlerce kişilik, örneğin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın beraberinde 1400 kişilik bir resmi heyet kendisiyle birlikte Ankara'da yer alacak. Fransa, Almanya gibi ülkelerde yine 500 ila 1000 kişi civarında heyetler, resmi heyetler söz konusu. Dolayısıyla zirve boyunca Ankara'daki 5 yıldızlı otellerin tamamı dolmuş vaziyette şu anda. Bunun yanı sıra yeme, içme, işte ulaşım ve benzeri harcamalar nedeniyle Ankara'nın, başkentin ekonomisinin zirve süresince 62-63 milyon dolarlık bir gelir sağlayacağı tahmin ediliyor. Bu da 3 milyar liraya tekabül ediyor. Ancak zirveye hazırlık için Türkiye'nin yaptığı harcamalar bunun neredeyse 3-4 katı seviyesinde. Örneğin Etimesgut'taki askeri havaalanı Ankara Havaalanı adı altında 8 ay içerisinde sıfırdan yeniden inşa edildi ve uluslararası havaalanı olarak 44 büyük boy uçağın aynı anda yaklaşabileceği şekilde ulaşıma açıldı. Liderler, NATO ülkelerinin liderleri büyük ölçüde bu havaalanına inecekler. Diğer taraftan 9,5 milyar liralık bir yatırım yapıldı bu havaalanı için ve Dışişleri Bakanlığı da zirve süresince protokol giderleri için 2,5 milyar liralık bir ek bütçe talep etti ve bu ek bütçe tahsis edildi. Dolayısıyla şu anda görünen zirve için yapılacak resmi harcama tutarı yaklaşık 12 milyar lira. Tabii bunun diğer yan unsurlarını da kattığımız zaman 15-20 milyar liralık bir maliyet unsuru çıkıyor zirve nedeniyle. Türkiye bütçesi açısından böyle bir maliyet unsuru, az önce belirttiğim gibi, buna karşılık Türkiye ekonomisine katkı, özellikle başkent ekonomisine katkı ise işte heyetlerin, resmi heyette yer alan kişilerin gezme, dolaşma, yeme, içme, konaklama, ulaşım ve benzeri harcamalarıyla birlikte 62-63 milyon dolar, karşılığı da yaklaşık 3 milyar lira civarında. Fakat şunu özellikle vurgulamakta yarar var. Hükümet bu zirveyi hem uluslararası alanda Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri yakınlaşmasının bir işareti, bir sinyali olarak göstermek istiyor. Hem de özellikle Türk savunma sanayinin ulaştığı boyutlar konusunda bu zirvede çok büyük umutlar söz konusu. Çünkü NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'daki zirvenin ilk gün oturumlarında çok ciddi savunma işbirliği anlaşmaları imzalanacağını duyurdu. Çünkü daha önceki NATO zirvelerinde alınan bir karar gereğince NATO üyesi ülkeler milli gelirlerinin %5'ini NATO bütçesi çerçevesinde savunma harcamalarına ayırmayı taahhüt ettiler. Şimdi bu uygulama başladıktan sonra üye ülkelerin 10 milyar dolarlarla, 100 milyar dolarlarla ifade edilen savunma harcamalarına geçişi söz konusu. İşte bu noktada Türkiye için çok ciddi bir potansiyeli barındırıyor. Türkiye'de yapılacak, Ankara'da yapılacak bu NATO zirvesi. Çünkü ilk gün tamamıyla savunma işbirliği anlaşmalarına ayrılacak. Burada Mark Rutte özellikle Türk savunma sanayinin son dönemde kat ettiği olağanüstü mesafeyi överken Aselsan'dan, Roketsan'a, Havelsan'dan Türk Uçak ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'ne varana kadar ve özel savunma sanayi şirketlerinin gösterdiği performansa kadar pek çok unsuru dile getirdi ve Türk firmaları, gerek kamu gerek özel savunma sanayi şirketleri Ankara'daki bu zirveden en az 5,5-6 milyar dolarlık bir kontratla çıkmayı ümit ediyorlar. Bu kontrat tutarı daha yukarıya da çıkabilir şeklinde değerlendirmeler var ekonomi kulislerinde. Özellikle özel sektör savunma sanayi şirketlerinin başta insansız hava araçları, insansız silahlı hava araçları, roket sistemleri, hava savunma sistemleri, zırhlı araçlar gibi konularda yapmış oldukları atılımlar bu açıdan batılı ülkelerin de dikkatini çekiyor ve Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı giderek her yıl artan düzeyde seyrediyor. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. NATO zirvesi bu açıdan Türk savunma sanayinin dünya vitrinine çıkması bakımından da Türkiye'ye önemli bir getiri sağlayacaktır. Ama asıl Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın zirveye gelmeden önce yaptığı açıklamalarda dikkat çeken unsurlar var. Trump zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgi ve saygısı nedeniyle katılmayı kabul ettiğini ve Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bazı güzel haberler vereceğini ifade etti. Böyle bir açıklaması oldu. Bu açıklamanın devamında da Türkiye'nin geliştirdiği milli savaş uçağı Kaan için Amerikan General Electric'ten motor temini konusunda başkanlık yetkisini kullanarak ve kongreyi devre dışı bırakarak bir işbirliğini devreye soktu. 700 milyon dolarlık Kaan uçakları için motor temini Amerika Birleşik Devletleri tarafından gerçekleştirilecek. Bugüne kadar en büyük sıkıntı buydu Kaan uçağının projesinde. Şimdi bu sorun çözülmüş gibi görünüyor ama asıl müjdeyi belki Ankara'ya geldiğinde verecek. Bu müjdenin ne olacağına yönelik kulislere yansıyan bazı ifadeler var. Bunlardan bir tanesi acaba F-35 projesinden Türkiye'nin çıkartılması ne askıya alacak olabilirler mi? Amerikan Kongresi biliyorsunuz bu konuda özellikle Rusya'dan satın alınan S-400 savunma sistemleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını kararlaştırmıştı ve CAATSA olarak adlandırılan bu yaptırım portföyü hemen hemen 4-5 yıldır devam ediyor. Bunun kaldırılması gündeme gelebilir mi? Trump'ın gücü buna yeter mi? Bu ayrı bir soru işareti. Tabii burada şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında ara seçimler var ve bu ara seçimler için şu ana kadar yapılan anketler Trump'ın ağır bir yenilgiye uğrayacağını gösteriyor. Temsilciler Meclisi'ni tamamıyla kaybedebileceği, Senato'da da 1/3 yenileme sonrası Cumhuriyetçi Parti'nin çoğunluğunu kaybedeceği ve Trump'ın Amerikalıların siyasi tabiriyle topal ördek konumuna geleceği şeklinde anket sonuçları ortada. Türkiye ise Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini daha çok başkanlar düzeyinde, yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la olan kişisel ilişkileri düzeyinde yürütmeyi tercih ediyor ve Kongre bu konuda Türkiye'ye karşı tavırlar sergiliyor zaman zaman. Trump şimdi Kaan uçakları için Kongre'yi aşarak başkanlık yetkisiyle bir sözleşme ortaya çıkarttı. Ancak eğer Kasım'daki seçimleri Trump kaybederse Kaan için imzalanacak bu anlaşma, tabii kontratların imzalanması, motorların teslim edilmeye başlanması 2007-2028'i bulabilecek ve bu süre içerisinde Trump Amerikan siyasetinde ve Kongresinde ağırlığını yitirmiş olabilecek. Bu durumda Kongre yeni engellemelere girişebilir ki bunun da ilk işareti İsrail tarafından verildi. İsrail hükümeti önceki gün yaptığı olağanüstü toplantıda 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak kabul ettiğini duyurdu. Bu konudaki bir yasayı İsrail parlamentosu Knesset'e sevk edeceğini açıkladı. Şimdi bu kararın hemen Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde alınması kanımca dikkat edilmesi gereken önemli bir unsur. Çünkü İsrail'in bu kararı alması ve vermiş olduğu işaret Amerikan Kongresi'ndeki Rum, Yahudi ve Ermeni lobilerini Türkiye'ye karşı büyük ihtimalle harekete geçirecektir. Türkiye şu anda ilişkilerini, Amerika ile ilişkilerini büyük ölçüde Trump'la birebir temas şeklinde yürütüyor. Ancak Kongre ve Temsilciler Meclisi'nin, Senato'nun bu şekilde İsrail etkisine girmesi önümüzdeki dönemde yeni sıkıntıları beraberinde getirebilir. Bir başka kritik noktaya daha temas etmek istiyorum. Acaba Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir iş adamı bakış açısıyla diplomatik ilişkileri yürütürken Türkiye'ye Kaan uçakları için motor temini ve arkasından da yeni müjdelerim olacak diyerek Ankara'ya gelmeden önce yaptığı açıklamaların karşılığında Türkiye'den neler isteyecek? Türkiye'den talepleri neler olacak? İşte bununla ilgili bir takım iddialar ortaya atılıyor kulislerde. Örneğin Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler müzakere süreci yeniden başladı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden toprak talepleri söz konusu. Doğu Akdeniz'de NATO üyesi Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan ortak bir askeri örgütlenmeye gidiyorlar. Türkiye aleyhine bir yapılanma söz konusu. Aynı şekilde İsrail Doğu Akdeniz'de farklı askeri yapılanmaları gündeme getiriyor. Bunun da ötesinde Türkiye'nin de yer aldığı Gazze Barış Kurulu ilk toplantısını Güney Kıbrıs Rum yönetimi nezdinde yapacak. Yani Türkiye'nin resmi olarak devlet olarak tanımadığı Güney Kıbrıs'ta Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı gerçekleştirilecek ki bu kurulu biliyorsunuz Başkan Trump bizzat kişisel çabalarıyla oluşturmuştu. Türkiye doğal olarak tanımadığı bir ülkede yapılacak bu kurula, bu zirveye muhtemelen katılmayacak. Ancak burada da sıkıntılı bir tablo ortaya çıkabilir. Dediğim gibi Trump acaba Türkiye'ye gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevindirici haberler vereceğini söylerken karşılığında neler talep edecek? Onu da dediğim gibi zirve tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak açıklamalardan, kulislerden derlemeye çalışacağız. Tam zirve öncesinde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında barış sağlanmışken yeniden çatışmalar başladı. Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişleriyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri İran'ı bombaladı. İran'da Amerika'nın bölgedeki müttefikleri Bahreyn ve Kuveyt'e karşı saldırılarda bulundu. Bir son dakika gelişmesi olarak Trump İran'ın görüşme talep ettiğini açıkladı ve görüşmenin yarın Katar'da Doha'da gerçekleştirilmesi bekleniyor. Savaş yeniden alevlenir mi? Petrol fiyatları yeniden yükselir mi? Bütün bunların yanıtları yarın Doha'da yapılacak görüşmeden sonra biraz daha netleşecek. Ama İran bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'ne ve saldırılara karşı direndi. Tehditlere boyun eğmedi ve İran sokaklarında önce rejime karşı söylenen bir şarkı, Hoda Hafez, Allah'a emanet şarkısı, daha sonra Amerikan saldırılarına ve işgallerine karşı sokakları hareketlendirdi ve dillerden dillere dolaşan aslında bir aşk şarkısı olan bu şarkı bütün bir coğrafyaya yayıldı ve yüzlerce yapay zeka versiyonu çıktı. Ama asıl bu şarkının sözlerini yazan Amir Mahan bir aşk şiiri olarak yazmıştı ve seslendiren Erfan Tahmasbi ise bunu bir aşk şarkısı olarak söylemişti. Şimdi bu şarkı İranlıların direniş şarkısına dönüştü. Hoda Hafez, Allah'a emanet, dinleyelim.

emanet. Sinemdeki şu sızı Allah'a emanet. Yüreğimde sönüp gitti karşılıksız aşkım. Sahipsiz kalan aşkım Allah'a emanet. Gözyaşlarım Allah'a emanet. Hoda hafız, elveda veya Türkçe'ye Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet diye çevirebileceğimiz bu İran şarkısı, dediğim gibi özellikle son dönemde İranlılar için ve tüm bölge coğrafyasında Azerbaycan'dan Hindistan'a, Afganistan'a ve tüm Orta Doğu'ya direnişin şarkısı olarak yayıldı. NATO zirvesi öncesinde bu şarkıyı sizlerle paylaştık. Tabii zirvenin bir başka boyutu da finansal boyut. Özellikle dev Amerikan fonları, başta BlackRock olmak üzere zirve öncesinde Türkiye'de temaslarda bulunuyorlar. Zirve sırasında da bu temasların devam etmesi bekleniyor. Özellikle BlackRock, dünyanın en büyük yatırım fonu, Aselsan'la ve Türkiye'deki bazı büyük bankalarla yakından ilgileniyor. Bunlara ortaklık, fon sağlama, yatırım gibi girişimlerde bulunması söz konusu. Bu da NATO zirvesinin belki finansal boyutunda ortaya çıkacak, Türkiye'nin en azından beklentilerini karşılayacak bir başka gelişme olabilir. Evet, 3 Temmuz Cuma günü Haziran ayı enflasyon rakamı açıklanacak. Hemen hemen herkesin gözü bu rakamlarda. Şöyle ki 3 milyon 690 bin memur kamu çalışanı, 11 milyon 600 bin SGK emeklisi, 2 milyon 910 bin Bağkur emeklisi, 2 milyon 565 bin memur emeklisi. Toplam 20 milyon 765 bin kişi. Memur ve emekli aylığı alan çeşitli statülerdeki 20 milyon 765 bin kişi 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Haziran ayı enflasyon rakamını bekliyor. Aileleri ve çocuklarıyla birlikte yaklaşık 60 milyon kişinin Temmuz-Aralık dönemindeki geliri, alacağı para 3 Temmuz'da açıklanacak bu resmi enflasyon rakamıyla. Netleşecek. Şu ana kadar %16,67'lik bir enflasyon rakamı oluştu 5 ayda birikimli olarak ve yılbaşında verilen zamlar büyük ölçüde erozyona uğradı bu yüksek enflasyon nedeniyle. Şimdi Haziran ayındaki rakamın beklenmesi söz konusu. Fakat her zam döneminde, özellikle yılbaşı öncesi Aralık ayında ve yıl ortası Temmuz öncesi Haziran enflasyonları maalesef Türkiye İstatistik Kurumu hesaplamalarında hep düşük çıkıyor. Şimdi de beklentiler %1'in biraz üzeri, hatta %1'in altında bir enflasyon rakamının açıklanacağı yönünde 3 Temmuz'da. Bu durumda %16,67'lik 5 aylık enflasyon farkı %17-18 civarında bir Temmuz zammına vesile olacak. Oysa Merkez Bankası'nın kendi yaptığı sektörel enflasyon beklentileri anketinde geçen hafta bunun sonuçları açıklandı. Mayıs ayında piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi %23,82 idi. Aynı şekilde kaldı. Hane halkının, yani ailelerin, bireylerin enflasyon beklentisi ise %49,51 idi. Mayıs ayında, Haziran ayında da %46,13 oldu. 2027 yılı için, 12 ay sonrası için hane halkının enflasyon beklentisi yine %46. Oysa Merkez Bankası'nın hedefi 2027 yılında %15 bir enflasyon bekliyor Merkez Bankası. Fakat halkın beklentisi %46 enflasyon. Şimdi arada bu kadar büyük uçurum olunca %1'lik, %1,5'luk aylık enflasyonlarla belirlenen maaş zamları doğal olarak yetersiz kalıyor. Kaldı ki şöyle bir bakış açısıyla belki değerlendirmekte yarar var. Türkiye'de günde 2 milyon kişi kahve falına bakıyor. Geleceğini öngörmek için. Sadece 2 milyon kişi kahve falı baktırıyor. Acaba ekonomik geleceğim, sevgi geleceğim, sağlık geleceğim ne olacak diye. Tabii tarot, el falı, su falı, iskambil falı gibi diğer fallar bunun haricinde. Yani insanlar geleceği öngörmeye çalışıyor. Yaşayabileceklerini, başına neler gelebileceğini öngörmeye çalışıyor bugünden. Ekonomide de işte Merkez Bankası veya ekonomi yönetimi orta vadeli programla, enflasyon raporlarıyla bu tür tahminlerde bulunuyor. Ama bu öngörüler, ne yazık ki bu tahminler hiçbir şekilde 15-20 yıldır tutmadı. Yani Sayın Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı katıldığı bir toplantıda Temmuz ayında memurlara, emeklilere enflasyon farkı dışında ek bir zam yapılıp yapılmayacağı, refah payı verilip verilmeyeceği yönündeki sorulara işte yasa ne diyorsa biz onu

yapıyoruz. Enflasyon farkı ne kadarsa biz bunları aynen maaşlara yansıtıyoruz. Temmuz'da da bu olacak dedi. En düşük emekli aylığı içinde gerçekleşen, 6 ayda gerçekleşen enflasyon oranında bir artış yapılmasını meclisin gündemine alacağını vurguladı. Yani mesaj şu, Temmuz ayında kimse %17-18'in üzerinde bir zam beklemesin. Ek zam yok, refah payı verilmesi gibi bir ihtimal ekonomi yönetiminin gündeminde yok. Seyyanen zam gibi bir ihtimal yine gündemde yok. Dolayısıyla geçmiş 6 ayın enflasyon farkı neyse Temmuz'da toplam 20 milyon 765 bin memur ve emekli, eş ve çocuklarıyla birlikte 60 milyon kişi %18'lik bir zamla Aralık ayına kadar hayatlarını idame ettirmek zorunda kalacaklar. Tabii buna milyonlarca asgari ücretliyi de eklemek gerekiyor. Onlar için durum daha da vahim çünkü asgari ücrette daha önce yılda iki kez yapılan ayarlama son iki yıldır yılda bir keze düşürüldü. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek daha önce açıklama yaptı. Asgari ücrette Temmuz'da bir artış öngörülmediğini ifade etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da benzer şekilde asgari ücrette yılda bir kez artış yapacaklarını vurguladı. Oysa 28 bin liralık asgari ücret şu anda zaten %16,67'lik enflasyonla 5 ayda yaklaşık 5 bin lira erimiş durumda. Yıl sonuna kadar gerçekleşecek aylık enflasyonları da hesaba kattığımızda 31 Aralık'ta 28 bin liralık asgari ücretin gerçek reel alım gücü belki de 15 bin liraya 14 bin liraya düşmüş olacak. Böyle bir tabloda bile asgari ücrette herhangi bir düzenleme yapılması düşünülmüyor ama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz Temmuz'da enflasyon farkı neyse maaşlara o yansıtılacak, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi. Bunu biz yıllardır dinliyoruz. Şöyle söyleyebiliriz. Küçük bir çocuğa her akşam aynı masalı okuyorsunuz. Bir gece okudunuz, iki gece okudunuz, uyudu, masalı sevdi. Ama 5-6 gece, bir hafta hep aynı masalı okursanız çocuk bile sıkılır, değiştir bu masalı artık. Ben bunu biliyorum, sonunu da biliyorum. İşte prensle prenses evlenecek veya prens prensesi öpecek, uykudan uyandıracak. Bunu bana defalarca okudun, artık ben başka masal istiyorum diyebilir. İşte bu enflasyona ezdirmeyeceğiz, ezdirmedik ifadesini de bence bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Yıllardır bunu dinliyoruz ancak dediğim gibi yılbaşından bu yana, yılbaşında %12,19'luk bir maaş artışı yapılmıştı emeklilere ve memurlara. Şimdi %16,67, yani yılbaşındaki zammın 4 puan üzerinde gerçekleşen bir 5 aylık enflasyon var. Bu da verilen zammın fazlasıyla geri alındığını ve emekli ve memur milyonlarca kişinin eksiye düştüğünü gösteriyor. Şimdi gelecek 6 ay için herkes yeni bir umutla, işte acaba ilave bir zam yapılır mı, refah payı ilavesi söz konusu olabilir mi beklentisi içerisindeydi. Son 1-2 gün içerisinde ekonomi yönetiminden ve özellikle de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'dan gelen açıklamalar bu umutları bir anlamda ortadan kaldırdı diyebiliriz. Kaldı ki Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan ile Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek geçtiğimiz hafta Londra'dalardı. Hemen hemen 3 ayda bir Londra, New York, Körfez bölgesinde turlar yapıyorlar. Türkiye'ye dış kaynak bulmak için, finansman sağlamak için bu turlar yapılıyor. Ve bu turlarda uluslararası finans kurumlarının ve bankaların yöneticileriyle bir araya geliniyor. İşte pek çok konuda önümüzdeki dönemde hangi adımların atılacağı konusunda bilgilendiriliyor yapılan sunumlarda yabancı yatırımcılar ve fon yöneticileri. İşte bu toplantılarda Merkez Bankası Başkanı faiz indirimleri için Temmuz ayı enflasyonunu bekleyeceklerini, sıkılaştırılmış para politikasını sürdüreceklerini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek de program her ne kadar enflasyonun düşüşü
dış etkenlerle biraz yavaşlamış olsa da işte İran Savaşı başta olmak üzere, petrol fiyatları gibi küresel gelişmeler başta olmak üzere dezenflasyon programı biraz yavaşlamış olsa da programdan vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar bu programı uygulamaya devam edeceğiz güvencesini verdi. Bu da tabii yabancı kaynak sahipleri için, fon sahipleri için yüksek faiz olanağı ve vergisiz kazanç olanağı sunan bir Türkiye için güvence anlamına geliyordu. Dolayısıyla yabancı bankalar ve bankerler, fon yöneticileri bu tablodan memnunlar. Çünkü dünyanın hiçbir ülkesinde %37-40 düzeyinde bir merkez bankası resmi faizi yok. Böylesine yüksek bir getiri yok. Dünyadaki en yüksek ikinci faizi ödüyor Türkiye. Dolayısıyla olağanüstü kazançlar elde etme imkanı her zaman var. Son çıkartılan yasayla da bu olağanüstü kazançların %100 vergiden muaf tutulması imkanı getirildi yabancı yatırımcılar için. Böyle bir ortam güvence olarak verildikten sonra emekli için, memur için %1,5'luk, 2'lik, %3-5'lik zamlarla yetinilmesi söz konusu. Bu da büyük bir gelir dağılımı adaletsizliğinin kanayan bir yara olmaya önümüzdeki aylarda devam edeceğini gösteriyor. Ve tablo bize şunu da gösteriyor diyebiliriz. Bir taraftan herkes işte erken seçim olursa hükümet acaba bunun öncesinde geçmiş seçimlerde yaptığı gibi ekstra zamlar, ilave artışlar, seyyanen maaş artışları yapar mı beklentisi içindeydi. Ancak şu anda muhalefetteki parçalanmış ve bölünmüş tablo, bunun yanı sıra muhalefetten iktidar partisine siyasi transferler, gerek milletvekili olarak gerek belediye başkanları düzeyinde yapılan siyasi transferler, iktidar partisinin yeniden ilgi odağı olmaya başladığını, çekim merkezi olmaya başladığını gösteriyor. Kaldı ki önünde 2,5 yılı aşan bir iktidar süresi, ülkeyi yönetme olanağı varken hangi iktidar bir erken seçimi gündemine alır? Bu da siyasi olarak sorulması gereken bir soru. O nedenle 2028 yılına kadar belki işte bahsettiğim az önce kategoriler olarak SGK'lı, Bağkurlu, memur emeklisi ve memur çalışanlar olarak 20 milyonu aşkın kişi için bir seçim sinyali yakın gelecekte görünmediğinden ekstra bir zam, ilave bir maaş artışı ve enflasyon karşısında en azından mevcut durumlarını koruyabilecekleri bir maaş zammı Temmuz ayı için söz konusu olamayacak gibi görünüyor. Tablo bu, çünkü Londra'da da bir anlamda uluslararası banka ve finans kurumlarının yöneticilerine ekonomiyi yönetenler bu yönde güvence verdiler. Siz herhangi bir ekstra artış çalışanlara, memurlara böyle bir ekstra artış ve özellikle seçim beklentisi içerisinde olmayın dedi Sayın Mehmet Şimşek. Çok küçük bir olasılık dedi bir erken seçimin gündeme gelmesi. Mevcut ekonomik program devam ediyor. Erken seçim gibi bir ihtimal gündemimizde yok. Olsa da bu ihtimal son derece düşük dedi. Bu da dediğim gibi yabancı bankacılar açısından önlerini görebilmeleri, önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde şayet Türkiye'ye borç vereceklerse, kredi sağlayacaklarsa hangi düzeyde bir getiri elde edebilecekleri açısından verilmiş bir güvenceydi. Bunu da bu şekilde not etmekte yarar var. Tabii faiz paranın en yüksek getirisi, bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Faizden yüksek kazanç elde etme imkanı ortadan kalktığında yatırımcılar nereye yöneliyor? Onu da Simon & Garfunkel'ın Sound of Silence şarkısını dinledikten sonra sizlere söyleyeceğim. Faiz düşükse yatırımcı parasını nereye götürüyor? Riskleri neler?

0: Sessizliğin sesinde ses çıkarmadan konuşan insanlar, dinlemeden duyan insanlar, seslerin olmadığı şarkılar yazan insanlar ve kimse sessizliğin sesini bozmaya cesaret edemiyor. Simon & Garfunkel'ın 1970'li yıllarda popüler olan bu şarkısı Sound of Silence, Sessizliğin Sesi şarkısı bir anlamda Türkiye'deki toplumsal yapıyı da yansıtıyor. 60 milyona yakın insan %3'lük 5'lik zamlarla yetinmeye 3 Temmuz'a kilitlenmiş durumdayken bir anda kaderine de razı gibi görünüyor. Ses çıkmıyor, sesini çıkartanların sesini sesi duyulmuyor. Yazılan şarkılar sessiz şarkılar olarak kaydediliyor ve böyle bir tabloda Türkiye ekonomisi, toplumsal ve ekonomik yaşamı devam edip gidiyor yıllardır. Şimdi az önce bu şarkı öncesinde sizlere yüksek faiz getirisi yabancı yatırımcılar için, özellikle sıcak para sahipleri için ciddi bir tercih Türkiye açısından demiştim ve Sayın Bakan ve Merkez Bankası Başkanı da onları Türkiye'ye bu çerçevede gelmeye ikna etme çabasında. Defalarca Londra'ya gittiler, New York'a gittiler ama 2001-2022 yılları arasında hatırlarsınız faiz nas denilmişti, yüksek faiz toplumun kanayan yarasıdır denilmişti ve faiz indirim politikaları başladı ve %8,5'a kadar düşürüldü Merkez Bankası faizleri. Ancak herhangi bir yapısal reform ve altyapı hazırlanmadığı için faiz düştü, enflasyon %60-70'lere çıktı, döviz kurları patladı ve bunun üzerine kur korumalı mevduata geçildi. İşte bu dönemde faiz getirisi, faizden para kazanma imkanı azalınca insanlar alternatif arayışlara yöneldiler ve Borsa İstanbul adeta bir patlama yaptı halka arzlarla. Yüzlerce şirket halka arz edildi ve ilk kez borsada bireysel yatırımcı sayısı, yani küçük tasarruf sahiplerinin sayısı 8-9 milyona kadar çıktı. Hayatında hiç borsaya girmemiş insanlar peş peşe yapılan bu halka arzlarla Borsa İstanbul'da hisse senedi almaya başladılar. Fakat pek çoğu yatırım bilgisi, finansal okuryazarlık sahibi olmadığı için çok kısa sürede büyük kayıplara uğradılar ve halka arzlardan sonra küçük yatırımcı sayısında sert düşüşler yaşandı. Uzun bir ara boyunca da halka arzlar, özellikle son birkaç yıldır yüksek faiz nedeniyle borsa daha az tercih edilir oldu. Bir ara altın önemli bir yatırım aracına dönüştü. Sonra gümüş çıktı. Şimdi lityum ve nikelden söz ediliyor. Kıymetli madenler, emtialar ön plana çıktı. Dolayısıyla yüksek faiz ortamında borsaya ilgi biraz azalmıştı. Fakat İran Savaşı'nın durulma eğilimine girmesiyle ve faizde acaba indirim olur mu beklentisiyle borsa yeniden bir dinamizm kazanmış görünüyor. Bu konuda özellikle bu hafta sadece bir haftada 5 yeni şirket birden halka arz edilecek. İlaç sanayinde, tekstilde, turizmde, seramikte ve gıdada 5 farklı sektörde şirketler hisselerini halka arz edecekler. Yılbaşından bu yana 22 halka arz gerçekleşmiş borsada ve 39 milyarın üzerinde para toplanmış. Bu paraların 1/3'ü de patronların cebine gitmiş. Küçük tasarruf sahipleri bu halka arzlardan acaba değerli bir hisse alıp da önümüzdeki 3-5 ay içerisinde kazancımı yükseltebilir miyim çabasıyla giriyorlar. Ancak şunu özellikle vurgulamakta yarar var. Halka arzlarda hisse almadan önce şirketlerin izahnamelerini lütfen dikkatlice okuyun. Kar dağıtım yöntemleri konusunda mutlaka hassasiyetle üzerinde durun ve mutlaka bu şirketlerin bilançolarını, halka arz ilkelerini yakından izleyin ki sonrasında mağdur olmayın. Çünkü milyonlarca yatırımcı dediğim gibi 2021-2022 furyasında düşük faiz yüzünden borsaya yönelip halka arzlardan hisse kapmaya çalışırken ellerindeki tüm varlıklarını kaybettiler ve daha da yoksullaştılar. Şimdi 5 şirket birden dediğim gibi bu hafta Borsa İstanbul'da halka arz edilecek. Bu halka arzlardan yine milyarlarca liralık gelir bekleniyor. Tabii halka arzların bir taraftan borsanın derinleşmesi açısından önemi var ama diğer taraftan bu halka arzlarda şirketlerin sermaye piyasası kurulu tarafından sıkı bir şekilde denetlenmesi, manipülasyona izin verilmemesi, bu hisseler üzerinde oynayan manipülatörlerin, borsada küçük yatırımcıyı istismar eden art niyetli, kötü niyetli kişilerin ve yatırımcıların engellenmesi sermaye piyasası kurulunun ve Borsa İstanbul yönetiminin görevi. Bu konuda da gerçekten küçük yatırımcılar varlıklarını bu hisselere yatırırken daha dikkatli olsunlar diyorum. Çünkü spor kulüplerinin hisselerinde çok büyük zararlara uğradılar. Özellikle üç büyük kulübün hisselerinde bedelli hisse satışlarında küçük yatırımcılar, kulüp taraftarları ciddi kayıplara uğradılar. Tabii bunların telafisi yok çünkü sonuçta bireysel bir tercih borsada verilen bu yatırım kararları. Ama şu anda dediğim gibi 5 şirket birden bu hafta farklı sektörlerde halka arz edilecek. Şunu da vurgulamakta yarar var. Sermaye Piyasası Kurulu'nun önünde 120 şirket sırada bekliyor halka arz edilmek için, hisselerini halka arz etmek için. Çünkü şirketler açısından %60-70 ile bankadan ticari kredi almak yerine halka arz yoluyla halktan finansman toplamak en ucuz ve pratik yöntemlerin başında geliyor. O yüzden de pek çok şirket halka arz yoluyla borsadan, küçük yatırımcıdan, küçük tasarrufçudan para toplamayı tercih ediyor. Hem maliyet düşürmüyor. Daha düşük, hem de dediğim gibi kaynak bulmak daha kolay. Ama bir kez daha burada bilhassa küçük yatırımcıları uyarma ihtiyacı duyuyorum. Lütfen halka arz edilen şirketlerin izahnamelerini, kar dağıtım yöntemlerini ve hedeflerini dikkatlice okuyun. Hangi hisseleri alacağınıza buna göre karar verin. Daha sonra elinizdeki varlıklardan da olmayın. Bir Ankara'dan haber var programının daha sonuna geldik. Ben Zülfikar Doğan, bu programda sizlerle birlikte oldum. WhatsApp hattımız 0505 171 66 56, buradan bize görüş ve değerlendirmelerinizi yazabilirsiniz. Programımızla ilgili eleştirilerinizi ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Çarşamba günü saat 15'te Ankara'dan haber var programında tekrar karşınızda olacağım. Görüşmek dileğiyle sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programda tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var. Ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Bayındır ilçesinde yaptığı konuşmada yeni parti sinyali verdi. Üniversite öğrenci affı için beklenen düzenlemede sona gelindi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO parlamenterler zirvesi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'un İstanbul'da konuk meclis başkanları ve heyetler onuruna verdiği resmi öğle yemeğine katıldı. Katılımcı ülkelerin temsilcilerine hitap eden Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır dedi.
2: Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden, İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz.
1: Erdoğan, kalıcı barışa giden yolun kapısının ise iki devletli çözümden geçtiğini vurguladı.
2: Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözüm. 1967 sınırlarında bağımsız, egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır. Bu süreçte siz parlamenterlere de önemli görevler düşmektedir.
1: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları ile ilgili kararına çok sert tepki gösterdi. Çelik, Netanyahu hükümetinin kabul ettiği sözde karar, Filistinlere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem NATO zirvesi hazırlıklarındaki son durum olacak. Ayrıca küresel ve bölgesel gelişmelerle terörsüz Türkiye süreci de ele alınacak. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Trump, İran bir görüşme talebinde bulundu. Görüşme yarın Doha'da gerçekleşecek dedi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Bayındır ilçesinde yaptığı konuşmada yeni parti sinyali verdi. Özel, biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz dedi. CHP'de Salı günü programı da belli oldu. Genel Başkan Kılıçdaroğlu saat 14'te Merkez Yönetim Kurulu'na başkanlık edecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise saat 13.30'da grup toplantısında konuşacak. Şişli Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyede. Rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve örgüt kurma soruşturması kapsamında düzenlenen son operasyonla gözaltına alınan 17 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Sosyal medyadaki sözleri nedeniyle gözaltına alınan Tamer Tanrıyar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tanrıyar hakkında Cumhurbaşkanı hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Komedyen Deniz Göktaş hakkında Ölü Deniz isimli stand-up gösterisi nedeniyle soruşturma başlatıldı. Göktaş'a dini değerleri aşağılama suçlaması yöneltildi. Üniversite öğrencisi affı için beklenen düzenlemede sona gelindi. Kanun teklifinin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Teklif 1 Temmuz 2022'den itibaren üniversiteden ilişiği kesilen veya kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptıramayan öğrencileri kapsıyor. 69 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda 1005 şüpheli yakalandı, 423'ü tutuklandı. 138'i hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Çanakkale'de merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü yakınlarındaki tarım arazisinde saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılırken yangına müdahale sürüyor.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi şu sıralarda 14.165 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 64 kuruş, euro 53 lira 23 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.131, çeyrek altın 10.033, tam altın 39.921, ata altını da 40.957 liradan işlem görüyor.
0: Kupa'nın günlüğü.
1: FIFA Dünya Kupası son 32 turunda bu akşam 20'de Brezilya, Japonya, 23.30'da ise Almanya, Paraguay maçları oynanacak. Yarın sabah karşı 4'te ise Hollanda, Fas karşı karşıya gelecek. Akşam saat 20'de ise fil dişi sahi Norveç'le kozlarını paylaşacak. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
3: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 29 Haziran 2026 dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya Venezuela'daki peş peşe iki büyük deprem 7.2 7.5 Türk ekipleri de Venezuela'ya ulaştı. Ama dünyada büyük bir seferberlik var mı derseniz yok, tam tersine ironik bir biçimde devlet başkanını kaçırmış olan Amerika Venezuela sahasına çıkmış vaziyette. ABD-İran hattında da geçtiğimiz hafta sonu ipler gerildi. Tankerlere Umman üzerinden geçiş koridoru açılmaya kalkışılmasına İranlılar dur dediler. Karşılıklı çatışmalar yaşandı. Doha'da yeniden toplanmaları bekleniyor ama henüz İran'dan onay gelmedi. Yazılı mutabakat var. Amerika yazılı mutabakatı zorluyor. En büyük hafta sonunun haberi ise Lübnan oldu ki bugün programın son bölümünde de buna bakacağız. Amerika İran'la mutabakat yaptı. Mutabakata Lübnan'da ateşkes ve Lübnan devletinin egemenlik şartını koyduğu ama arka planda Amerika Birleşik Devletleri'nde Lübnan hükümetiyle İsrail arasında bir çerçeve anlaşma çıkarmayı başardı. Anlaşma doğrusu Lübnan koşullarında çok tartışmalı. Hakikaten iç savaş çıkartır mı çıkartmaz mı tartışmaları geçmişte de yapılıyordu. Ama bu sefer biraz daha farklı bir durum. Programın son bölümünde Lübnan'ı çok iyi bilen, orada uzun yıllar yaşamış siyasi analist Nalan Yazgan konuğum olacak. Lübnan, tabii İran Amerika resmine de bakacağız Hürmüz kapışmasına ama Lübnan ayağı hakikaten sıkıntılı gözüküyor. Tabii başka notlar var ABD-İran krizinden ve dünyadan da. Avrupa yanıyor, hafta sonu muazzam sıcaklıklar, Avrupalıların alışkın olmadığı, hani biz 40 dereceleri biliyoruz ama onlar için çok sıkıntılı oldu. Bir yandan Ankara'da NATO parlamentolar arası birlik toplantıları, NATO zirvesine Ankara hazırlanıyor. Ankara zirvesinde konuşulacaklar, Türkiye'nin üzerine yüklenecekler, bunlarla ilgili tartışmalar. Bugün Cumhurbaşkanı'nın mesajları var, hepsini aktarmaya çalışacağım. Tabii zirvede Avrupa kanadı Rusya ile savaşı yoğunlaştırma peşinde açık bir biçimde ama Avrupa'dan da sıkıntılı başlıklar var. Ukrayna dosyasından notlar var, hepsini aktarmaya çalışacağım sizlere bugün. Ama dediğim gibi Lübnan dosyası önemli. Hakikaten ne olacağını bilmiyoruz ve Nalan Yazgan'dan değerlendirmeleri alacağız. Başlamadan önce hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden de web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolü tıklarsanız canlı yayınları dinleyebilirsiniz. X üzerinden Radyo Sputnik TR'den canlı yayınları yine dinleyebilirsiniz ve aynı zamanda da Telegram kanalı hem canlı yayın linkleri var hem bittikten sonra kayıt linklerini arkadaşlarım paylaşıyorlar. Kaçıranlar, dünyada ne oluyor ne bitiyor merak edenler buradan bakabilirler diyelim. Başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Evet, önce Venezuela depreminden kısa notları aktarmak istiyorum. Türkiye'de de 6 Şubat 2023 depremiyle sarsılmıştık. En az 6 Şubat'taki gibi büyük bir yıkım olduğu anlaşılıyor. Venezuela'dan gelen haberlerde güncellemek istiyorum. Ölü sayısı artık tabii 900'lerde değil, 1400'leri aşmış durumda. Kurtarılanlar var. Hafta sonu 33 kişi enkaz altından çıkarıldı ama 50 bine yakın insan hala kayıp gözüküyor. Yaralı sayısı 4000'lerde. Mucize hikayeler var tabii, her depremde olduğu gibi. Bir anne, 18 günlük bebeği, La Guaira en çok yıkım bu eyalette yaşanmıştı. Onlar kurtarıldı. Aynı zamanda yine çocuklar 3 gün sonra bir apartmanın enkazından Meksika ordusunun askerleri tarafından kurtarılmış durumda. Tabii enkaz altında sıkışıp kalanları bulabilmek için zamana karşı yarış veriliyor diyebiliriz. Bütün bu iki peş peşe 7.2, 7.5 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen insan sayısı milyonlarla ifade ediliyor. BM Göç Örgütü'nün tahmini sayıları 6.7 milyon insan. Bunların 2 milyona yakını başkent Caracas'ta elbette. Tabii Venezuela zorda olan bir ülke, yıllardır Amerikan ablukalarıyla karşı karşıyaydı. 3 Ocak'ta da devlet başkanı kaçırdı zorla, Amerika Birleşik Devletleri. Ve daha sonra da geçiş yönetimi, Delcy Rodriguez kadın lider, Amerika ile işleri dengelemek için tavizler vermek zorunda kaldı. Tabii Delcy Rodriguez Trump'la telefonda görüştü. Amerikalılar da deprem yardımı gönderiyorlar. Kurtarma görevlileri, aynı zamanda askeri gemiler, askeri kargo uçaklarıyla, gerçi bunlar kullanılıyor tabii bu tarz felaketlerde. Ama diğer yandan unutmamak gerekiyor, bunları babalarının hayrına yapmıyor Amerikalılar. Venezuela'nın petrol gelirlerinin %5.49 milyarını, %5.49 milyarına el koymuş durumdalar ve şimdi deprem yardımı olarak Amerikalılar 150 milyon dolar teklif ediyorlarmış. Yani gerçekten haraç almak böyle bir şey. Yani Amerika'da dondurulmuş Venezuela varlıkları var. Ekonomik terör uyguluyor Amerika dünyada pek çok ülkeye. Venezuela bunun dışında değil ve devlet başkanını kaptırmış olmaları bir şeyi de çok fazla değiştirmiyor. Bu arada Türkiye'den de tabii iki askeri nakliye uçağıyla Caracas'ta Simon Bolivar Havaalanı'na ulaştılar. Büyükelçi Aydan Karamanoğlu karşılamış ve tabii 125 yıldır görülmemiş büyüklükteki bir deprem. Türk ekipler çalışmalara başlamışlar. Hatta gittikleri yer anladığım kadarıyla depremden en çok etkilenen La Guaira şehri olmuş. Evet, umarım mümkün olan en fazla sayıda insanı kurtarırlar. Bu arada Küba, Amerikan ablukası altında giderek her açıdan zora düşmüş vaziyette diyelim. Yakıt ambargosu başta olmak üzere Amerika kıskacı daraltıyor ama Kübalı sağlık ekipleri de Venezuela'dalar. Aralıksız sağlık hizmeti, özellikle Küba sağlığıyla meşhur biliyorsunuz. Venezuelalı depremzedelere sağlık yardımı sunuyorlar. Bunu da not olarak iletmiş olayım. Gelelim bizim bölgemize. ABD-İran mutabakatı sonunda kotarıldı biliyorsunuz. Ve mutabakatın 14 maddesini uzun uzun aktarmıştım size, Trump tarafından ve Pezeşkian tarafından imza atılmıştı. Ancak geçtiğimiz haftayı ABD Dışişleri Bakanı'nın Körfez ziyareti ve Umman, yani Hürmüz Boğazı'nı İran'la birlikte paylaşan kıyıdaş ülke karasuları açıkça iki ülkenin de söz konusu. Bir takım düzenlemeler gündeme taşınmıştı İran tarafından ama ne kadar uygulanabilecekleri tartışmalı iken, aslında normalde iki ülke anlaşıp BM Denizcilik Örgütü İMO'ya teklif sunabilirler çeşitli çevresel boğazdan geçişle ilgili gerekçelerle. Fakat Amerika tabii söz verdi. Amerikan yönetimi, Trump yönetimi buradan bir zafer çıkartma sözü ve Umman birdenbire denizcilik örgütüyle anlaşıp bir geçici denizcileri kurtarmak için, 11 binden fazla sayıları veriliyor, koordineli bir geçici deniz koridoru açtığını duyuru verdi ve fırtına koptu. Cuma akşamı, cumartesi akşamı iki posta olarak tabii ki bir takım tankerler, iki gemi söz konusu Umman'ın gösterdiği rotadan çıkmaya çalışınca İran doğrudan üstlenmedi aslında benim gördüğüm kadarıyla, ama Deniz Kuvvetleri Komutanı devrim muhafızlarının üstlenmiş gibi açıklamalar yaptı. İran bizim verdiğimiz notanın dışında, tabii İran Hürmüz'deki üstünlüğünü kimseye de kaptırmak istemiyor. İHA, SİHA saldırıları gerçekleşti. Öncesinde J.D. Vance'in, ben size aktarmıştım, CENTCOM'la, Amerikan CENTCOM'uyla devrim muhafızları arasında iletişim hattı kurulduğu iddiaları gündeme gelmişti. Hatta İran'da da bir takım çatlaklar olduğunu hissettirecek şekilde İran medyası da bunu doğruladı. Mutabakat zaptının 5. paragrafında hakikaten bir iletişim hattı meselesi var. Yok değil aslında, ama devrim muhafızları yalanladı İran medyasının doğruladığı iletişim hattını. Asla böyle bir şey olmadı, olmayacak. Amerika ile, burası İran toprağı, Amerika ile alakası yok dediler. Ve dolayısıyla da Umman koridoru üzerinden hafta sonu çatışmayla geçti diyebiliriz. Bunlar kısa süreli çatışmalar, çabuk yatıştı, ama yine de İran'ın Sirik kentinde cuma gecesi patlamalar, CENTCOM'un açıklamaları, tırnak içinde meşru müdafaa diye bir tankere, Ever Lovely isimli, bu cuma günü aktarmıştım size ateş açıldığını. Trump açıklama yaptı, ateşkesin aptalca ihlali bu, en az 4 kamikaze SİHA'sı fırlattılar dedi ve düşürdük bunları dedi. Tabii İranlılar başka bir öykü aktarıyorlar. Sirik adasına Amerika'nın saldırı girişiminde bulunduğunu ama püskürtüldüğünü söylediler. Karşılığında onlar misilleme yaptılar, Amerikan hedeflerini vurduklarını söylediler. Özellikle Bahreyn bu arada buradan etkilenmiş gözüküyor. 5. filo var Bahreyn'de, biliyorsunuz, hasar görmüş olsa bile. Ve tabii bir söz düellosu yaşandı. İran'dan büyük tepkiler yansıdı. Dini liderin danışmanı Muhsin Rıza'yı, işte meclisin Ulusal Güvenlik Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi gibi isimler, özellikle de 5. maddenin ihlal edildiğini savundular. Zaten Lübnan'da ateşkes işlemiyor. Bir de üstüne Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz üzerinden müzakereler sonucu ulaşılan mutabakatı bozmaya çalışıyor dediler. Tabii bölge ülkelerinde uyardılar. J.D. Vance'in yanıtı ilginçti tabii bu arada, onu belirtmek gerekiyor. Amerikan Başkan Yardımcısı bu dosyayla birebir ilgileniyor. İsviçre'de mutabakatla ilgili gelişmelerde birinci rol oynamıştı J.D. Vance. J.D. Vance ateşkes anlaşması imzalandı, biz de uyduk bu anlaşmaya. Hani bir problem çıktıysa da telefon açabilirler, iletişim hattı, devrim muhafızlarının yalanladığı iletişim hattına atıf yaptı. Aynı terane cumartesi günü tekrarlandı diyebiliriz. Yine İran vuruldu. Amerika Birleşik Devletleri bir takım gözetleme altyapısı, iletişim sistemleri, hava savunma sistemlerini vurduğunu duyurdu. İranlılar bir silleme yaptılar. Bu sefer Kuveyt ve Bahreyn'de yine 5. filo hedef oldu. Bir takım sıkıntılar, bir Katarlı bir teknede bir kişinin öldüğü bilgileri geldi. Velhasıl devrim muhafızları diyor ki bunlar ateşkes ihlalleridir. Anlaşmanın şartlarını Amerikalılar yerine getirmiyorlar. Aslında burada bir katakulli de var. Yani Hürmüz'le ilgili maddelerin uygulanmasında aslında Hürmüz Boğazı'ndaki bu geçiş güzergahı İran 30 günlüğüne bunu bedava zaten açık tutacağını akit halinde bağlıyor. Böyle bir şey varken biz Umman tarafından, güneyden, aşağıdan da tanker çıkartırız, geçiririz demek aslında mutabakatın dışına çıkmak anlamına geliyor tabii ki. Bu konuda bir koordinasyon falan da kurulmuş değil. Bir anda hemen Rubio'nun Körfez turunun hemen ardından Umman, bir anda biz de buradan geçiş veriyoruz diye açıklama yaparak İran'ın ayağına basmış oldular. Dolayısıyla da tepkiler büyüdü. Tepkiler tabii İran'da sertlik yanlılarını da heyecanlandırdı demek lazım. Bu mutabakatta hatırlayacaksınız, ilk açıklandığında dini liderin mesajı yayınlanmıştı ve o mesajda aslında kendisinin mutabakatı ta onay vermediği, mutabakattan memnun olmadığı ama İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın sorumluluğu üstlendiği vurgusu yer almıştı. Dikkat çekici, yani kendi üzerinden hani Amerika'ya büyük güvensizlikler var. Amerika imza atıyor anlaşmalara, sonra anlaşmaları çöpe atıyor, uymuyor vesaire. Klasik güvensizlik teması. Burada da hafta sonu bütün bu olayların ardından İran Uzmanlar Meclisi, ki 86 üyeli en üst düzeyde dini organ, bağlayıcı değil belki ama bu anlamda mesajları önemli. 86 üyeler 62'si bir mektup yayınladılar. Açık çağrı yayınladılar demek lazım. 10 maddeli bir çağrı. Zehir zemberek diyebiliriz aslında. Açıkça tespitleri Hürmüz Boğazı'nın açılmasının stratejik bir hata olduğu. Pezeşkiyan liderliğindeki hükümet kanadını aslında eleştiriyorlar. Özetlersek 10 maddede şöyle söylüyor Uzmanlar Meclisi'nin üyeleri. Müzakerecilerin aldatıcı ve kötü niyetli düşmanın tuzaklarına karşı dikkatli olmaları, yani Abbas Arakçı Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, önce o tavsiyeler var. Rehberin çizgisine sadık kalmaları vurgusu var. Ardından Trump ve Netanyahu'nun ne pahasına olursa olsun adalete teslim edilmesi gerektiği, intikamın alınması gerektiği, Ayetullah Ali Hamey'i öldürmelerine atfen. Aynı şekilde her türlü ihlale yanıt verilmesi gerektiği, Lübnan'da ateşkes ihlalleri, mutabakatta var ateşkes ama ihlal ediliyor. Bunlar göz önüne alındığında, bir de üstüne Hürmüz'ün açılmasının yükümlülüklere aykırı olduğu ve stratejik hata olarak değerlendirildiği var. Nükleer hakların tartışılmaması gerektiği, mutabakatta da nükleer konu sonraya bırakılıyor biliyorsunuz. Aynı zamanda savaş zararları için tazminat, dondurulmuş varlıkların bırakılması, bunların bir kısmı var mutabakatta ama tabii ki bunların sağlama alınması gerekiyor. Dokunulmaz talepler diye nitelendiriliyor bütün bunlar. Düşmanın küstahlaşması, ülkenin zayıf ve çaresiz görünmesine yol açacak açıklamalar yapılmaması, ki Pezeşkiyan sıkça aslında bu tarz anlaşılabilecek açıklamalar yapıyor. 7. maddesinde velayeti fakih sistemine atıf yapılıyor. Son söz rehberdedir deniyor. Hiçbir başka kişi aykırı hareket edemez vurgusu yapılıyor. Ortaya çık delillerin aslında Amerika'nın bu süreyi, molayı ek kuvvet konuşlandırmak ve yaklaşan ara seçimler Kasım ayında Amerika'da zaman kazanmak amacıyla fırsat olarak kullandığı yer alıyor. Dolayısıyla da ne takvim konduysa 30 gün 60 gün o kadar daha uzatmamak. Çünkü uzatılırsa Trump yönetimi için yeni fırsatlar çıkacak, bu görüş dile getiriyorlar. Aynı zamanda tabii İran milleti sokaklarda sağlam durması, bölücülere karşı uyanık olması, Uzmanlar Meclisi'nin görevlerini yerine getireceği vurguları. Evet, dikkat çekici. Aslında bir çeşit muhtıra. Yani siz Hürmüz'ü Amerika'ya açarak yardımcı oluyorsunuz Trump'a. Dolayısıyla da aldığınız taahhütleri mutlaka yerine gelmesini sağlayın uyarısı yer alıyor. Bu arada Müçteva Hamane ile bir yargı haftası sanıyorum İran'da. Bu vesileyle hem içerideki yargı sistemiyle ilgili hem de ABD ve İsrail'in işlediği savaş suçlarının soruşturmasına dair mesajlar yayınladı. Bu da dikkat çekiciydi. Bunun karşısında tabii ortalık Hürmüz'den karıştığı için İran Dışişleri Bakanı Irak'ı ziyaret etti. Birazdan aktaracağım. Mesajlar verdi. Yabancı müdahale olmaksızın Hürmüz'de, Fars Körfezi'nde güvenlik oluşturulmalı. 30 gün içinde savaş öncesi kapasitesine, yani sabredip bunu ihlale kalkışmazsanız umman üzerinden normale dönecek. Yani müdahale etmeyin, paralel bir düzenleme oluşturmayın. Eğer öyle yaparsanız daha karmaşık hale gelecek uyarısı ve Lübnan hatırlatması tabii Amerika'nın ateşkes sorumluluğunda. Biraz Abbas Arakçı şunu diyor, bu muhtıra gibi tırnak içinde Uzmanlar Meclisi uyarısından sonra, yani bizi de zora sokuyorsunuz siz burada bu işi İran adına kotaranlar olarak. Ben böyle anladım en azından. Tabii Trump İran'ı tehdit etti bu süreçte. Gerekirse askeri olarak tamamlarız başladığımız işi, masada kalmaya devam ediyor. makul olmayacağımız bir nokta gelebilir. Böyle bir şey olursa artık İran var. Yine aynı tehditleri tekrarladı. Aynı zamanda BM daimi temsilcisi Amerika Birleşik Devletleri'nin Mike Waltz'un da Fox News'a mesajları var. Tabii oturup izlemeyeceğiz. İran'ın uluslararası deniz trafiğine veya üslerimize karşılıksız saldırılar yapmasını izlemeyeceğiz. Pek de izledikleri söylenemez doğrusu. Onlar da vurdular çünkü, ama neyse. Burası uluslararası su yolu. Yani açıkçası Hürmüz Boğazı'nın çıkışı uluslararası su yolu olmayacak boyutlarda, olamayacak boyutlarda. Yani kara sularını kaça indirecekler İran'ın orayı uluslararası su yolu yapmak için, orasını kestiremiyorum tabii. Sert çıktı yani. Mike Waltz da başkan ama her zaman diplomasiye şans alır. Fakat sabrı sonsuza dek sürmeyecek dedi. Şimdi tabii hafta sonu dün pazar günü tekrarlanınca cumartesi gecesi sabaha karşı Batı basınında Hürmüz krizi müzakereleri durdurduğu haberleri yayınlanmaya başladı, ama bunu da yumuşattılar. New York Times'ta, Axios'ta, Doha'da bir araya gelecekleri bilgileri geldi. Ama İran şimdilik önce şartlar yerine getirilmeli. Çalışma grupları teknik olarak toplanmaları gerekiyor. Bu kastettikleri bu ABD ve İran arasında İsviçre'de Bürgenstock'ta oluşturdukları çalışma grupları. Ama Trump ısrar ediyor. İran toplantı talep etti. Yarın Doha'da yapılacak diyor. Bilmiyorum ne olacak. Pezeşkian da topu yumuşatmaya çalışıyor, İran Cumhurbaşkanı. O da bugün İran'ın dondurulmuş varlıklarından 6 milyar doların serbest bırakılacağını söyledi. 12 milyarlık mutabakatta da vardı bu. Hatta bir kısmının bırakıldığı da söyleniyordu, ama ne kadar haberler doğru kestirmek güç. Evet, diğer yandan bu Umman üzerinden geçiş koridoru oluşturmak bütün bu çatışmalara bu sebebiyet verdi. Ve İran'la Umman Ortak Komitesi de ilk toplantısını yapmış, kıyıdaş ülkeler olarak bir araya gelmişler. Bilmiyorum Ummanlılar ne kadar gerçekleştirebilirler. Batı ve Körfez baskısı da var burada demeli. Sadece Amerika değil tabii ki. Göreceğiz hep beraber. Bu arada tabii 28 Haziran pazar akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri akşamüstü Batı Asya'da 7 günde bir haftada en büyük ikmal operasyonunu gerçekleştirdiğine yönelik bir 30 saniyelik video geldi. Bütün bu ikmal hareketleri hava trafiği üzerinden, ki 2003 yılındaki Irak Savaşı ölçeğini aşıyor. Yani savaş öncesi hazırlık. Dolayısıyla Amerikalılar stok yenileme ve rutin sevkiyatın ötesinde bir takım işler yapıyorlar. Kimileri İran'a önleyici bir saldırı ve hatta belki de kara harekatının başlangıcı olabileceği. Tabii bu bir spekülasyon, ama Amerikalılar böyle bölgeyi terk edip gitmiyorlar. Böyle bir şey yok, onu belirtmek gerekiyor. Tam tersi ne işaret eden bir takım sevkiyatlar gündeme geldi. Körfez şimdilik her koşulda nefes almış durumda. Suudi Arabistan 4 ay aradan sonra yeniden petrol sevkiyatı için kolları sıvamış. Basra Körfezi'nin kıyısındaki meşhur en büyük petrol tesisi Ras Sanura terminalinden ham petrol yüklemeleri Yanbu Limanı'na, Kızıldeniz'e aktarmışlardı bu çatışmalar boyunca. Ama tabii oradan sınırlı geçiyor. Petrol fiyatlarını etkiledi. Gerçi bir de helikopter Aramco, Suudi devlet şirketine ait Aramco, devlet şirketi Aramco'ya ait bir helikopterin düştüğü haberi geldi, ama teknik bir arıza anladığım kadarıyla. Bir de tabii İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arası gerilmişti. Dışişleri Bakanları telefonda görüşmüş Abbas Arakçı ile Abdullah bin Zayid ve mutabakatın uygulanması vurgulu açıklamalar yaptılar. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu stratejik görülen Cebel Ali Limanı'ndan İran'a gümrük trafiğini yeniden açması da yine bir rahatlama olarak algılanıyor.

0: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Amerikalıları sen biraz kenarda dur. Yani bu kilidi açmak bakımından.

0: Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, kusura bakmayın, küçük bir teknik arıza oldu ama hemen geri döndüm ve kaldığım yerden devam edeceğim. Bu süreçte Körfez bölgesindeki gelişmeleri aktarıyordum. İran'ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile işleri rayına sokma çabalarını, özellikle uçuşlar da başlayacakmış İran'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında 1 Temmuz'dan itibaren. Yani Hürmüz'de bir gerilim var. Hürmüz hattı, Lübnan hattı gergin ama öte yandan da Körfez hattını dengelemeye çalışıyorlar. İşleri nereye varacağını tabii birlikte göreceğiz. Tabii ki bütün bunların Lübnan ayağı en sıkıntılı resim. Programın son bölümünde konuşacağız. Sevgili Nalan Yazgan konuğum olacak ama Amerika Birleşik Devletleri İran'la yaptığı mutabakatın birinci maddesine İsrail'in aylardır saldırdığı Lübnan'ı koymuştu. Lübnan'da ateşkesi koymuştu. Fakat bir yandan da Beyrut'taki hükümetle Maruni Cumhurbaşkanı ve Sünni Başbakan üzerinden Lübnan'ı ilk defa İsrail'e doğrudan müzakerelere oturttu. Lübnan'da böyle bir mutabakat yok, iç mutabakat, ama hükümet kararlı, kendilerini İran'dan ayırmaya çalışıyorlar açıkça. Washington'da görüşmeler başlamıştı ve 5. turun ardından çerçeve anlaşması çıktı. Adeta İranlılara bir çalım diyebiliriz. Washington'da imzalar atıldı. Lübnan Büyükelçisi Nada Hamade ve İsrail'in Washington Büyükelçisi ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da katıldı. İlk uzun zorlu olacak ama başlangıç vurgusu yaptı. Lübnan Büyükelçisi Lübnan'ın egemenliğinin yeniden tesis edileceğini bu çerçeve anlaşmayla iddia etti. Kalıcı çatışmasızlık ortamı. Fakat tabii anlaşma metni yayınlandığında herkes doğrusu şok oldu diyebiliriz, şaşırtıcı. Çünkü İsrail'in güneyden, Lübnan'ın güneyinden çekilme şartı yok anlaşmada. Daha doğrusu bu şart tamamen sadece Litani Irmağı'nın güney hattında değil, bütün Lübnan'da Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına bağlanıyor. İki hükümet tabii yıllardır resmen savaş halinde. Lübnan'a öyle kolay kolay İsrail'le bir ilişkiniz varsa almazlar, sokmazlar, ama bunları değiştiriyorlar. Artık her iki hükümetle, Lübnan ve İsrail hükümeti, barış içinde var olma hakkını tanıyor. İbrahim anlaşmaları falan söz konusu değil. Burada ikili bir barış süreci, yol haritası diyebiliriz. Savaş halini resmen sona erdirme niyetini ilan ediyor. Aynı zamanda ikili müzakere yürütecekler. Doğrudan iletişim kanalları olacak ve bir barış anlaşması hazırlayacaklar. Uluslararası forumlarda birbirlerine düşmanca davranmayacaklar. Bu da enteresan tabii. Devlet dışı silahlı grupların silahsızlandırılması, özellikle de iki bölge, şimdilik sadece iki bölge söz konusu. Yani İsrail, Netanyahu da daha sonra açıkladı, ihtiyaç duymadı iki bölgeyi pilot olarak seçip Lübnan ordusuna devredecek ve sonra aşama aşama iddiaya göre bu arttırılacak. Amerika bütün bunları denetleyecek, kim silahsızlandırıldı ve tabii ki Lübnan ordusu çok güçsüz bir ordu. Yani bu bilinçli de bir şey. Mezhep hatlarıyla ayrılmış bir ülke Lübnan. Ve İsrail saldırıları aslında Lübnan tarihini belirliyor, Filistin meselesiyle birlikte. Ve şimdi Lübnan ordusuna Hizbullah'ı silahsızlandırma misyonu yükleniyor. Lübnan'daki siyasal iktidarda hiçbir somut sonuç elde etmeden, işgali sona erdirmeden, insanların evlerine dönüşlerini güneyde garanti etmeden bu çerçeve anlaşmasına imza atmış gözüküyor. Gizli ekleri de ortaya çıkmış ve tabii bu İsrail medyasının iddiası, Lübnan hükümeti gizli

bizi tutmak istemiş iddiaya göre. Sarı hat, tıpkı Gazze'deki gibi bir sarı hat var ve bu bölgede İsrail ordusu istediği gibi askeri operasyon yapma özgürlüğü de elde etmiş durumda. Evet, çok enteresan tabii bu ve Netanyahu çok mutlu, video açıklama yaptı bunun üzerine ve muazzam bir başarı elde ettiklerini söyledi. Her yolla denediler, bizi ortadan kaldırmaya çalıştılar, beceremediler. İran'ın diplomatik eksenini kırıyoruz. Bence doğru bir tespit bu. Çünkü mutabakatta bir Lübnan ateşkesi var ama Amerika arkadan dolanıp Beyrut'taki işbirliği yapmaya açık mezhepler üzerinden İsrail'le Lübnan'ı barıştırmak için çerçeve anlaşması çıkartıyor ve üstelik de bütün Lübnan egemenliğinin garantörü gözüken 2006'da ilk işgalin sona ermesinden bu yana Güney Lübnan'da Hizbullah'ı ekarte etme. Tabii Hizbullah sadece bir silahlı güç değil, toplumsal tabanı var. Nüfusun %40'ı yaklaşık Şiilerden oluşuyor. Dolayısıyla Lübnan'ı çok zorlayacak bir resim çıktı. Netanyahu açıkça iki pilot bölge, onlara zaten ihtiyacımız yoktu, o yüzden verdik gitti demekle kalmadı. Lübnan hükümetini övdü. Yani Maruni Cumhurbaşkanı'yla Sünni Başbakanı 10 yıllardır ilk kez Hizbullah'a şunu söylüyorlar. Defolun buradan, İsrail'le barış yapıyoruz, ister beğenin ister beğenmeyin dedi. Lübnan'ın Hristiyan halkı, Dürzi halkı, Müslüman halkı diye genellemiş tabii ama hatta bazı Şiiler arasında destek olduğunu iddia etti İsrail Başbakanı. Ayrıca Lübnan ordusunda değişiklikler talep etti. Yani İsrail, Lübnan siyasetini ve ordusunu da İsrail bir şekillendirecek sorusu çıktı ortaya. Ve gerçekten tabii mutabakatın tarafı da değiliz biz, istediği biz de zaten yaparız diyen bir Netanyahu adeta Lübnan üzerinden zafer ilan etti. Bu İsrail seçimleri açısından da eğer bu şekilde devam ederse Netanyahu'nun eline kritik bir kos veriyor diyebiliriz rahatlıkla. Savunma Bakanı açıklama yaptı. İlk defa o da çok önemli. Yani Güney Lübnan'dan en önemlisi çekilmeyeceğiz diyor. Yani Lübnan hükümeti İsrail'in çekilmemesine razı gelen bir metne imza koydu. Hatta Savunma Bakanı İsrail Katz orduya talimat vermiş. Uzun süre kalmaları talimatı verdim diyor. Hatta bu çerçeve anlaşma imzalandıktan sonra da Lübnan'a yeni saldırılar, hava saldırıları yapıldı. İsrail medyasında da iç savaşa Lübnan'ı sürüklemeyi başardık diyen yorumcuların sözleri işitildi. Evet, tabii bütün bunlar böyle olur. Yani çerçeve anlaşması metni ortadayken Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun çerçeve anlaşmasının egemenliğin yeniden tesisi için ilk adım teşkil ettiğini iddia etti. Bu sayede Lübnanlıların evlerine döneceğini, yeniden inşanın mümkün olacağını söylüyor ama yeniden inşa dediği Amerika paraları kendi dedikleri olursa serbest bırakacak. Dolayısıyla ne olacak? Başbakan Nawaf Selam bir uluslararası yargıçken gelip başbakan yapılmıştı Lübnan'a. O da İsrail'in Lübnan'da işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilmenin hedeflendiğini hedefleniyor ama nasıl çekilecek İsrailler? Çekilmeyeceğiz diyorlar. Hani Lübnan devleti silahlı kuvvetleri egemenlik sağlayacak, o zaman çekilecek. Dıdının dıdısının dıdısı. Yani tabii pratikte bunların tek başına anlamı pek yok. Lübnan Meclis Başkanı Şii kanattan Emel hareketinden o Lübnanların birbirine düşebileceği uyarısı yaptı bugün. Tabii sadece siyasi içeriği değil, aynı zamanda bölünmeleri kışkırtma ve Lübnanlıları kendi aralarında çatışmaya sürükleme potansiyeli olduğunu ve anlaşmanın uygulanamayacağını söyledi. Lübnan Meclis Başkanı, İran Meclis Başkanı Galibaf'la da görüştükten sonra komplo ve fitne olarak nitelendirdi bu anlaşmayı. Tabii Hizbullah'ın tepkisini vermeye gerek yok. Onlar uygulanmasına izin vermeyeceklerini, eğer zorlanırsa Lübnan'da iç savaş çıkacaklarını açıkça ifade ettiler. Hatta Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, zillet, rezalet ve egemenliğin terk edilmesi anlaşmasıdır diyor. Yalnız sadece Şii kanat değil, benim gördüğüm Nalan Yazgan'a soracağız ama İlerici Sosyalist Partisi Genel Başkanı Dürzi topluluğun ileri gelenlerinden Can Bolat da aynı şekilde hangi ateşkes, nerede o ateşkes diye soruyor ve
Lübnan'daki siyasi hareketlere baktığımız zaman yaklaşık 20 siyasi hareket bu çerçeve anlaşmasına karşı çıkıyor. 4 hareket onlarda Lübnan güçleri, Ketaib, Ulusal Liberal Parti, Ulusal Diyalog Partisi. Evet, benim görebildiğim kadarıyla tabii Nalan Yazgan çok daha bilgili bu konuda. Protesto gösterileri tabii hafta sonu Lübnan'da insanlar sokaklara döküldüler. Utanç verici, ihanet diye nitelendirdiler. Daha beteri yargı makamları devlet güvenliğine ayaklanmaları bastırma talimatı verdi. Öyle bir anlaşma ki Lübnan medyası diyelim İsrail'i eleştirmeye kalktı. O insanları yakalarından tutup içeri atmalarını kim nasıl engelleyecek çok kestirmek zor. Çünkü sosyal medya ayağı da olabileceğini söylüyorlar. Gerçekten sıkıntılı bir resim var. Birazdan konuşacağız. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de Irak'ı ziyaret etti, Bağdat'ı ziyaret etti. Ayetullah Ali Hamaney öldürülmüştü ABD İsrail tarafından. Onun cenaze töreni yapılacak. Cenazeye 4-9 Temmuz arasında tabii Iraklı Şiiler de içinde önemli bir figürdü. Ama tabii ikili ilişkiler de ele alındı Irak'ta. Irak'la İran arasında. Irak'ta hafta sonu özellikle cumartesi gecesi pazar sabaha karşı bir dev operasyon haberi geldi. Yeşil bölge, bu Amerikan büyükelçiliği de var. Politikacıların evleri oralardadır. Sigma kompleksi, herkes orada yaşıyor. Pek çok isim, önce 47 idi 67'ye çıkmış durumda. Yolsuzluk teması kullanılıyor. Ben gülüyorum açıkçası. Yani Trump'tan daha yolsuzu var mı bilmiyorum. Irak'a mı geldi? Yani Irak ne kadar egemen bir devlet olabiliyor. Amerikan tasallutu altında bütün paralarını FED'e yatırmak zorundalar tabii. Dolayısıyla yolsuzluk kavramından neyi nasıl anladığınıza bağlı tabii bütün bunlar ama öne çıkan pek çok isim var. Yaptırım listesine alınanlar var ve Zeydi yeni başbakan, Irak'ın yeni başbakanı, böyle iş dünyasından gelen bir isim. Amerika'yı ziyaret edecek 17 Temmuz'da. Ziyaret öncesinde bir anda böyle bir yolsuzluk operasyonu, ardından hükümet sözcüsü silahlı örgütlerin silahlarını devlet yetkililerine vermeleri için 21 Eylül son tarihini vermiş. Yani aslında bir Amerikan dizaynı, gördüğünüz gibi Suriye'yi dizayn ettiler zaten. Lübnan'ı dizayn ediyorlar. Irak'ı dizayn edecekler. Direniş hattında kimsenin kalmaması, kendileriyle işbirlikçilik yapan devlet yöneticilerinin temizliklerini sağlıyorlar. Öyle gözüküyor. Tom Barak, Türkiye'nin büyükelçisi, Türkiye büyükelçisi ABD'nin ama aynı zamanda bölge sorumluluğu da var. Tabii İran'a yakın kim varsa direniş hattına, onların tasfiyesi, başka bir bölgesel düzenden bahsediyordu. Bunu görüyoruz. Güya Irak işgali sona ereli çok oldu ama öyle mi? Gerçekten videolar bu arada bayağı darbe videoları gibiydi. Sabah silah sesleri, baskın yapılıyor ama böyle bir Irak. Tabii kim yarattı bu Irak'ı? Saddam'ı devireceğim diye Amerika Birleşik Devletleri yarattı. Bugün Irak yönetiminden Suriye'ye bir ziyaret var. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Hasan Esad Şeybani'nin davetlisi olarak Şam'a gitti, onu da belirteyim. İsrail'in Suriye'nin güney kırsalında Dera bölgesinde işgali devam ediyor. Hatta yeni konuşlanmalar hafta sonu oldu. Yani bir bölgesel dizaynın her türlü unsuru var diyebiliriz. Bu arada Gazze'de pek bir değişiklik yok. Gazze'deki işgal alanları %70'i aşmış anladığım kadarıyla. Trump'ın barış planı pek de bir işe yaramıyor. Güney Kıbrıs'ta teknik görüşmeler falan çok da anlam taşımıyor ama işte Hamas'la da müzakereler devam ediyor. İsrail, son olarak İsrail Türkiye bağlamında İsrail kabinesi Dışişleri Bakanı Gideon Zaar'ın sunduğu Ermeni soykırımını tanıma kararı cuma günü aktarmıştım. Bunu onayladı. Tabii Knesset'te onaylanması gerekiyor ama Türkiye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, yani Gazze'de siz soykırım yaparken kalkıp bu şekilde göz boyama yapıyorsunuz, suç ortaklığınızı gizlemeye çalışıyorsunuz. Türkiye kararlılıkla adaletin yerini bulması için çalışmaya devam edecek diye Azerbaycan tepki göstermiş. İsrail'in önemli bir ortağı Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bölgede kalıcı barış sağlanmaya çalışılıyor, bunları baltalıyor. O yüzden
gözden geçirme tavsiyesi yapmış İsrail'e. Bir de Netanyahu'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ki NATO zirvesinde ev sahipliğine hazırlanıyor Erdoğan biliyorsunuz. Trump'a, Erdoğan'ı şikayet etme durumu var. İsrail devletinin yok edilmesini talep eden konuşmalar yapıyor. Biz bu sözleri ciddiye alıyoruz. Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız. Görmezden gelmiyoruz diyen de bir çıkışı var. Bunu belirteyim. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin istişare toplantısında partisini, AKP'yi, tüm Müslümanların umudu Gazze, Şam, Halep, Mogadişu, Hartum, Beyrut, Trablusşam, Trabluskar hepsinin umudu olarak sundu ama bilmiyorum tabii ne kadar umut bu koşullarda. Sadece o da değil tabii, Üsküp, Saraybosna, Bağdat, Basra hepsi var. Evet efendim, böyle bir çerçeve var. Bu arada hafta sonu artık kesinleşti. İran elendi Dünya Kupası'ndan ve gerçekten herkes tartışıyor. Çünkü beraberlikleri vardı Belçika ve Mısır'la. Daha sonra diğer maçlarda adeta İran milli takımının ayağını kaydırdılar. Avusturya Cezayir maçında uzatmayla skorları değiştirdiler ve çok büyük eziyetler yapıldı İran milli takımına. Ona rağmen alkışlamak gerekiyor sportmenlikleri. Adil oyun mesajı bırakmışlar. Meksika'ya geri postalandılar. Amerika'da yatıp kalkmalarına izin verilmemişti. Yorucu, çok büyük bir alan. Amerika, Kanada, Meksika'yı kapsayan bir alanda düzenleniyor. Tam bir fiyaskoya dönmüş gözüküyor bu seneki Dünya Kupası, onu belirtmek gerekiyor. Evet efendim, şimdi gelelim meşhur NATO zirvemize yaklaşıyor artık. Bugün 29 Haziran, 7-8 Temmuz'da. Öncesinde Avrupa'da, tabii Avrupa'da yangın yerine döndü. Hakikaten şaka değil bu arada. Dünya Sağlık Örgütü 21 Haziran'dan bu yana Avrupa'da 1300'den fazla insanın olağanüstü sıcaklıklar nedeniyle hayatını yitirdiğini duyurdu. Hakikaten 40 dereceleri aşmış. Almanya'dan benim arkadaşlarımla konuşmalarımı anladım. Sadece Almanya değil, Hollanda, Belçika, her yer felç durumda. 35 derece, 35.3 derece Belçika için çok yüksek tabii. Almanya'da 43 dereceleri, 45 dereceleri sanıyorum görmüş durumdalar. Dolayısıyla biz tabii Türkiye'de güney bölgelerinde falan daha da alışkınız ama onlar değiller. Asıl tabii kritik olan Avrupa Komisyonu'nda klima skandalı. 3000'den fazla insan çalışıyor bu Avrupa Komisyonu Berlaymont binası deniyor. Üst katlar, 8. kattan yukarısında klimalar güzel güzel çalışırken, aşağı katlarda daha alt düzeydekiler için geçici olarak devre dışı bırakmışlar. Tabii üst katlarda Ursula von der Leyen, onun 13. kattaymış makamı. Dolayısıyla sert eleştiriler, rezalet, yani Avrupa'nın aristokratları serinlerken diğerleri sıcaktan ölsün hesabı. Gerçi Politico'nun haberi bu arada, onu da aktarmış olayım. Evet, şimdi NATO zirvesi Ankara'da. Tabii parlamentolar arası, parlamento başkanları toplantısı var bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları var. İşte Orta Doğu gerilimlerinin temelinde Filistin meselesinin yattığı, İsrail'in toprak gasplarını vurguluyor. Filistin devleti kurulmak zorunda. Türkiye'nin potansiyelinden bahsediyor. Avrupa'dan Asya'ya, Balkanlardan Afrika'ya çok büyük beklentiler var. Hatta Cumhurbaşkanı NATO'nun Teksas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik ağı oluşturmasından bahsediyor bu parlamento başkanları zirvesinde. Biz tabii Avrupa sütununun gelişiminde söz sahibi ülkelerden biri olarak, diyor, Türkiye olarak kıtadaki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine dahil olma iradesine sahibiz, diyor. Kime karşı savunma? Neye karşı savunma diye ben tabii burada sorgulamak istiyorum. Çünkü batılılar savunma dediklerinde ben saldırı algılıyorum. Caydırıcılık dediklerinde ben provokasyon algılıyorum. Güvenlik dediklerinde de hegemonya algılıyorum. Dolayısıyla ben farklı düşünüyorum tabii ki, ama elbette herkesin fikri kendine. NATO bu arada Rusya'yı düşman seçmiş durumda açıkça. Türkiye'nin düşmanı mı Rusya Federasyonu? Bunca enerji işbirliği, kuzey komşumuz, sürekli bir düşman ilan etme, birilerini, komşularınızı batılıların yüzü suyu hürmetine düşman ilan edip bir de onların
güvenlik ya da hegemonyalarına hizmet etmeye, yani sonuç itibariyle bana göre böyle bir sonuç çıkacak. Göreceğiz hep beraber. Şimdiden Rusya'daki askeri hava üslerini kim nasıl vurur? Teknolojik çözümlere finansman sağlayan NATO, Ukrayna çatışması, Rusların kardeş halkını birbirine kırdıran NATO, 70 milyar euroluk silah yardımı sağlayacaklar. Amerika ödemeyecek, Avrupalılara ödettirecekler ama silahları oradan alacaklar. Ve tabii Türkiye, Doğu Akdeniz'de yarattıkları mimari, Kıbrıs'ta yarattıkları, bunları konuşacağız önümüzdeki dönemde. En son Kıbrıs'ın NATO üyeliğinden bahsediyorlar. İnanılır gibi değil. Kıbrıs'ta zaten büyük katakullilerle bölünmüş haldeki adayı AB üyesi yaptılar. Avrupa Birliği'nin hiçbir ilkesi, hiçbir hukuku yok çünkü. Bütün kararları siyasi. Dolayısıyla da Annan referandumunda Rumlar hayır demenin ödülünü AB üyesi olarak alabildiler. Hukuk ve ilke olmadığı için ve Kuzey Kıbrıs'a verdikleri hiçbir sözü tutmadılar. Şimdi de çözümü tamamen Doğu Akdeniz'i bir Amerikan ve NATO gölüne çevirecek şekilde Kıbrıs'ta bir NATO garantörlüğü, yani Türkiye bütün garantörlük haklarından soydaşları için vazgeçecek, NATO garantörlüğüyle yetinecek ve avulacak. Böyle bir iddia Politis gazetesi yazarı tarafından ortaya atıldı. Küçümsememek gerektiğini düşünüyorum. Yunanların kulakları deliktir efendim. Milli Savunma Bakanlığı tabii garantör devleti sıfatının terk edilmeyeceği, kabul edilmez olduğunu vurgulamış ama hep beraber göreceğiz burada. Evet, NATO zirvesi esasen savunma harcamalarını pamuk eller cebe arttırmak, otomotiv şirketlerini militarize etmek, neye karşı? Saldırı, savunma değil, saldırı. Saldırıya geçebilmek için kaynakları yetersiz. Bu kaynakları biriktirmeleri, sivil sanayilerini militarist sanayi haline getirmeleri gerekiyor. Evet, aralarında itişmeler, kakışmalar var tabii ki, göreceğiz onların nereye varacağını. Bu arada İngiltere'de büyük skandallara imza atan, İngiliz halkıyla ilgilenmeyip diline Ukrayna savaşını dolayan Starmer sonunda istifa etmek zorunda kalmıştı. O da NATO Genel Sekreterliğine oynayacakmış ama daha zaman var. Mark Rutte'nin görev süresi 2028'de doluyor. Kim öle kim kala, açıkçası Trump hala bir şekilde başta olursa Starmer'a yar etmeyeceğini düşünüyorum. Pek hoşlandığını zannetmiyorum Starmer'dan. O yüzden çok gereksiz yere hevesleniyor anladığım kadarıyla eski İngiliz başbakanı. Tabii zirvede Ukrayna kriziyle ilgili neler olacak bilmiyorum ama aynı kalıp devam ediyor. Zelenski 40 günlük operasyon başlatmış durumda Rusya'ya karşı. Valla Vilnius'ta 2023'te, Washington'da 2024'te, Lahey'de 2025'te ne gösteriler yapıldı, neler yapıldı. Her birinde bir Hollywood teması seçildi ama hiçbiri fazla işe yaramadı. Ben Avrupa medyasında görüyorum, oradan okuyup da aktaranları da görüyorum. Ben size cephe hattında olanı söyleyeyim. Konstantinovka düşmek üzere. Donbas'ta kritik 3 yer kaldı. Slavyansk, Kramatorsk, Konstantinovka. Konstantinovka temizlik operasyonu devam ediyor. Krasny Liman aynı şekilde. Aynı zamanda Slavyansk, Kramatorsk, Druzhovka'ya Rusya ordusu kuşatıyor şu anda. Donbas operasyonunun tamamlanması aşaması. Elbette Ukrayna'nın dronları Rusya'ya zarar veriyor. Ve bunu devlet başkanı Putin de hafta sonu yaptığı toplantılarla ortaya koydu. Kırım'da özellikle bir takım yakıt sıkıntıları var ve bunlar çözülmeye çalışılıyor ama tabii Batı medyasında büyük panik, onlar kaçıyor, bunlar böyle oluyor şeklinde sunuyorlar. Bunları açıkçası inanmamanızı tavsiye ederim size. NATO zirvesinde dolayısıyla bir yine göz boyama, tıpkı işte Moskova'ya attıkları İHA'ların içine mazot doldurup dumanın koyu görüntüyle daha büyük bir etki yaratması, yani Hollywood dokunuşu yaratması gibi bir şey. Sıkıntılı yerlerle ilgili olarak açıkçası Rusya Devlet Başkanı'nın hafta sonu yaptığı açıklamalar zaten durumu ortaya koyuyor. Herhangi bir şey gizleme saklama yok. Bölge valileri de açıklama yapıyorlar. Tarım sektörü, tesislerde tabii bir takım isabet alan tesisler var. Çoğunu vuruyorlar. 200 tanesi vuruluyor, 2 tanesi tesislere çarpabiliyor. Bakım yapılıyor. Yaz sezonu, tarım sektörü. Dolayısıyla
Putin'den hafta sonu Kırım uyarısı yapıldı. Akaryakıt piyasasında enerji şirketleri yöneticileriyle toplantı yapıldı. Ona bakarsanız tabii Kiev, hatta Ukrayna'nın batısında da elektrik kesintileri var. Rusya'da öyle bir şey bilmiyorum en azından ben. Hafta sonu Birleşik Rusya Partisi 20 Eylül'de seçimler için kongreye gitti. Putin'in orada da yaptığı açıklamalar var. Batılı elitlerin baskı kampanyasının işe yaramadığı mesajlarını verdi Rusya Devlet Başkanı burada. Ve tabii Rusya topraklarını dronlarla hedef almanın toplumu bölmeyi amaçladığını söyledi. Tabii bunu abarttıklarını, verdikleri zararı abarttıklarını söyledi. En son durumla ilgili de Kiev'in çatışmaları sadece 4 bölgeyle, Donetsk, Lugansk, Kherson ve Zaporojye ile sınırlandırma teklifi getirdiğini ama reddettiklerini, böyle bir Ukrayna'ya yardımcı olmayacaklarını söyledi ve şu anki durumu da Rusya, Konstantinovka'nın %96'sı kontrol altında. Slavyansk 8-9 kilometre uzakta. Efendim, Stary Oskol bir tek yerleriyle vermiş, çok yakın, 2 kilometre kaldı diye. Tabii enerji sorunu çıktığı bariz bir gerçek dedi Rusya Devlet Başkanı. Eksiklikler var ama bunların hiçbirisi kritik değil dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği zararın çok daha büyük olduğunu, tabii Batılılar bunları çok fazla yazmıyorlar. Hafta sonu olup bitenleri de pek fazla aktarmıyorlar. Ama cephe hattında Donbas kapanıyor zaten. Dolayısıyla da Lugansk'ın çoğu kontrol altına alınmıştı, bitmişti dosya, ama Donetsk'te kalan bölgelerde bu 3 Kramatorsk, Slavyansk ve Konstantinovka'dan sonra kapanmış olacak. Tabii böyle olunca NATO zirvesi öncesi drone saldırılarıyla ya da Rusya derinliklerine saldırılarla NATO içerisinde ve tabii Donald Trump'a da Hollywoodvari görüntüler sunmak lazım. G7 zirvesinde de bu mazotlu drone işi biraz buna sanıyorum hizmet etti. Trump malum öyle çok istihbarat bilgilerine değil, Fox News televizyonunun verdiği görüntülere daha dikkat ediyor. Bir anda içi mazot dolu dronelar böyle kara bulutlar çıkarınca vay iyi iş yapıyorlar gibi yorumlar yapabiliyor. Tabii Amerika bu işte ara bulucu değil, hiçbir zaman olmadı, ama Trump boşa çıkan bir yatırımı geri çevirme alametleri sergilemişti. Bundan sonra ne olur hep beraber göreceğiz. Evet, bunun dışında Kiev yönetiminin Meksika'nın uyuşturucu kartelleriyle işbirliği yaptığına dair Rusya dış istihbaratının bir raporlaması olduğunu aktarmak istiyorum. Donbas hattında benim görebildiğim gelişmeler bu şekilde. İyiye gitmiyor. NATO zirvesinde hangi kararlar çıkacak? Türkiye'ye hangi sorumluluklar verecek tabii? Bunları konuşacağız önümüzdeki süreçte. Fakat biz şimdi Lübnan'a dönüyoruz. Sevgili Nalan Yazgan az sonra burada bizimle olacak.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Britanya'ya bağlanacağız. Gazeteci, yazar, belgeselci Sedat Aral konuğum olacak.
2: Bu Şahinler grubunu bilmem neyi filan muhtemelen bu dönemde işte Rusya bilmem ne ilişkileri için tutuyorduk. Ama göreve geldiğinde ben zannediyorum ki Ukrayna'yı Rusya'ya da masaya oturtacak. Zaten oturmak istiyor artık. Ukrayna da oturmak istiyor. Ya nüfusu darmadağın olduğu ülkenin. Geldiği nokta ne biliyor musun? Polonya'yla Rusya arasında paylaşılma noktasına geldi ülke. Kimse görmek istemiyor. Kaybolmak üzerine başladı ülke. Kayboluyor yani. Hep şeye odaklanıyorlar. Rusya'ya Naziler zarar vermek. Verilemiyor. Çünkü dünya kaynaklarının %50'sine yakınını elinde tutuyor. 1000 yıl daha savaşır Rusya. Avrupa'nın neyi var ya? Neyle savaşacak? Neyle savaşacak? Ya ben İngiltere'de mesela erken seçimi bekliyorum yakın zamanda. Ben söyleyeyim onu.
3: Öyle mi?
2: Evet. Çünkü ekonomiyi toparlayamadılar. En korkuncu da mortgage faizleri düşmedi. Şu anda para hareketsizliği Türkiye'deki gibi. En ufak bir hareket yok parada. Hiç kimse bir şey almıyor. Hiç kimse bir şey tüketmiyor. Hiç kimse para harcamıyor. Para da kazanamıyor. Konkallaşmaya götürdü ekonomiyi. Yani yakın bir zamanda İngiltere üretimden de uzaklaşmaya başlayacak. Çünkü bunu yaparlarsa. Kimse üretmeyecek bir şey. Umarım daha büyük savaş çıkmaz ama bizi Avrupa'da resmen savaş şartları yaşatıyorlar.
1: Aynen öyle. Peki Sedat, çok teşekkür ediyorum. Çok hoş bir sohbet oldu. Ben de bu sayede içimi daha fazla dökmüş oldum. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Çok sağ ol. Yarın görüşmek üzere Eksen'de. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Sattığımızın diğer ucunda sevgili Nalan Yazgan var. Siyasi analist, özellikle Orta Doğu ve Lübnan konularında sık sık arıyorum kendilerini. Hoş geldin Nalan.
4: Merhaba, hoş buldum Ceyda.
1: Çok teşekkür ediyorum Nalan, katıldığın için Eksen'e. Tabii hep konuşuyoruz işte Lübnan-İsrail meselesi, Lübnan'ın kendi iç durumları, özellikleri, separasyon güçler, mezhepler arasında farklılıklar, Lübnan devletinin karakteri ve tam da İran savaşı, İran mutabakatıyla sonuçlanmışken Amerika Birleşik Devletleri bir çalım attı gibime geliyor bana. Mutabakata Lübnan'ı koydular koymasına ama bir çerçeve anlaşma çıkardılar. Hep konuşuruz Lübnan'da bir iç savaş yine alevlenir mi diye seninle. Bu sefer biraz farklı bir durum varmış gibi, bilemedim ben tabii. Partilerin çoğu karşı gözüküyor çerçeve anlaşmaya. Egemenliği garanti altına alıyormuş gibi durmuyor. Ama Lübnan yönetimi İsrail'le normalleşmeye karar vermiş gibi. Neler oluyor? Nedir bu çerçeve anlaşmasının hala?
4: Yani aslında burada Lübnan hükümetinin eli kolu biraz bağlı. Yani anlaşmaktan başka bir seçeneği de yok zaten. Hani dolayısıyla hani daha önce çok konuştuk yani defalarca, hani 2019'dan bu yana süre gelen bir ekonomik kriz var Lübnan'da ve giderek kötüleşiyor. Aslında bu da bir Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik bir aslında taktikti. Hani önce ekonomik olarak Lübnan'ı vurmak istediler. IMF mesela kredi vermeden önce Lübnan'a yazılı olmayan şartı olarak Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını dayatıyordu. Dolayısıyla kredi alamayınca yani zaten zor durumda olan hani Suudiler ve Körfez'le çekince ellerini Lübnan'dan, ekonomik kriz başladı ve uzun zamandır devam ediyor. Hani öyle bir denediler önce, olmadı. Sonra işte savaşla şimdi deniyorlar. Bu sefer gerçekten farklı yani. Hatta şeyden bile çok farklı. Kasım 2024'te bir ateşkes olmuştu İsrail ile Lübnan arasında. Hizbullah bu ateşkesi aylarca, bir yıldan fazla uzun süre yani, bu artık 2 Mart'a kadar uymuştu. 2026'ya kadar. İsrail hiç uymamıştı. Evet. Her gün ihlal ediyordu. Hep konuşuyorduk. O zamanki durumdan da farklı bir Hizbullah var şu anda karşımızda. Hizbullah yeni teknolojilere adapte olmuş bir durumda. Hani eskisi gibi sadece merkabalara işte saldırmıyor, tank, tüfek ya da roket atmıyor. Artık first person view kullanan FPV dronlarıyla güdümlü olarak nereye gittiğini görerek, neyi vurduğunu görerek gidip saldırıyor İsrail'e. Hem işgal altındaki Lübnan topraklarındaki İsrail ordusuna hem de Kuzey İsrail'i. Hatta geçen bir şey de dedi Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım. Hani Kuzey İsrail'e kalmayabiliriz biz, daha derinlere de gidebiliriz, Hayfa'ya da Tel Aviv'e de dedi. Çünkü o esnada yeni bir denklem kurmaya çalışıyordu İsrail. Şimdi Trump ısrar ediyor Lübnan'da bir ateşkes olsun. Çünkü İran bunu ön koşul olarak kullanıyor. Hani İran'ın nüfuzuyla zaten oluyor bütün bunlar da aslında. Bu aşamaya gelinmesi bile İran'ın bunu müzakerelerden kesinlikle çekilirim diye rest koyması, Kalibaf'ın, Arakçı'nın Hürmüz'ü tekrar kapatmaları, bu birkaç hafta önceydi. İşte müttefiklerimizle birlikte yeni cepheler açarız demesi, hem Körfez'de hem Husilerle birlikte Babilvam'da bu da kapatırız, Hürmüz'de kapatırız. Bu sefer biz saldırırız, İsrail bizi karşısında bulur eğer Beyrut'u vurursa demesiyle İran'ın Trump araya girdi. Netanyahu'yu biraz yatıştırmaya çalıştı, dizginlemeye çalıştı. Hmm. Hatta birkaç günde dizginlemeyi başardı ama sonra yine vurdular Beyrut'un yüreğine. Tabii yeni bir denklem ortaya atmaya çalışıyor. Netanyahu'nun fikri bu. Kuzey İsrail'e karşı dahiye, yani Beyrut'un güneyine karşı İsrail'in kuzeyi diye. Siz işte İsrail'in kuzeyini vurmayın, biz de Beyrut'u vurmayalım diye. Ama tabii bu da yine güvenilmez bir şey. Hani az önce de bahsettim. Çünkü İdeal eden bir İsrail var karşımızda. Hizbullah buna karşı çıktı. Hayır dedi. Biz ateşkes istiyoruz dedi. Ama dedi, tüm Lübnan'ı kapsayan bir ateşkes olması gerekiyor ve İsrail ordusunun şimdiye kadar Lübnan'ın güneyindeki girdiği yerlerden çıkması, geri çekilmesi gerekiyor. Hı hı. Biz böyle bir ateşkes istiyoruz dediler. İran da bunu dayatıyor aslında. İran'ın dayattığı da böyle bir ateşkes. Tamamen işgalin sona ermesi ve çatışmaların her yerde sona ermesi. Ama bu olmuyor. İsrail'de de değişik yetkililer, Genelkurmay Başkanı söyledi, Netanyahu söyledi, Savunma Bakanı defalarca söyledi. Biz girdiğimiz yerlerden çıkmayacağız diyorlar. Yani bunu kesinlikle, hani Trump bize böyle bir şey sormadı ama sorsa da zaten biz çekilmeyeceğiz diyorlar. Çekilmiyorlar da, hatta hani ilerlemeye de devam ediyorlar. Suikastlara da devam ediyorlar. Geçen Cezin bir suikast düzenlediler. Sur'da, Nebatiye'de yine nokta operasyonlarına devam ediyorlar. Hani Güney Lübnanlılar için bu ateşkes yok aslında. Yani yok hükmünde. Ellerine gidemiyorlar. Evet. Yani işgal altında yerlerde de İsrail ordusu 9 kişiyi falan öldürdü geçen. Çünkü şüpheli görüyor. İşte bana zarar verecekti diyor. Öldürüyor yani. Hani aileleri yok ediyorlar. Dolayısıyla can güvenliği yok. Öyle olunca da insanlar yine evlerine dönemiyorlar, çekiniyorlar haklı olarak. Orada İsrail'e güvenmiyorlar bu ateşkesten dolayı. Lübnan ordusunda da şöyle bir şey var, yani yıllardır zaten, 10 yıllardır orada Lübnan ordusunun ya da Lübnan hükümetinin, devletinin bir varlığı yok. Yani bir hizmeti yok, varlığı yok. Dolayısıyla şimdi oradan Hizbullah çekilirse ve Lübnan ordusuna devredilirse bunun geleceğinden kuşku duyuyorlar. Dolayısıyla bu birkaç tane pilot bölge, iki tane pilot bölge belirlendi. Buradaki insanlar buna itiraz ediyorlar. Onun yerli halkı, hayır biz bunun bir parçası olmak istemiyoruz diyorlar. Dediğim gibi, çünkü hem İsrail'e güvenmiyorlar hem de Lübnan ordusunun bunu başarabileceğine, böyle bir kapabilitesi olduğuna inanmıyorlar geçmişe bakarak. Dolayısıyla kendilerini güvende hissetmiyorlar. Ama görüşmeler devam ediyor Washington DC'de. Hem Dışişleri Bakanlığı'nda, bir kez hatta Beyaz Saray'da Trump'ın başkanlığında toplandı heyetler. İsrail ve Lübnan devletinin işte büyükelçileri ve heyetleri. Onlar devam ediyorlar. Teknik detaylara girmeye çalışıyorlar. Burada Trump araya girdi. Dedi, İsrail madem Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını iyi bir şekilde yönetemiyor, o zaman dedi, hatta bunu hani Suriye yönetsin diye de bir hatta çıkışta bulundu. İkinci kez aslında. Daha önce 17 Mart'ta böyle bir çıkış yapmıştı ve hepimiz korkmuştuk. Yani şimdi güneyden İsrail, işte kuzeyden de Suriye ordusu hani Hizbullah'ı sıkıştırmak isterse Lübnan'da bir iç savaş patlak verir diye. Bu olmamıştı. Hatta burada Türkiye'nin müdahalesinin olduğu da konuşuluyor, biliniyor. Şimdi Trump yeniden bu fikri öne çıkardı. Bunu şey olarak diyor, işte İsrail bir kişiyi vurmak için bütün bir binayı havaya uçuruyor diyor. Hatta bütün bir binayı bırakın, 14 tane binayı, bütün bir bloğu bile o hani yerle bir etmekten çekinmiyor. Onun yerine bunu bir de hani Suriye denesin, Lübnan ordusu denesin, biz onlara destek vereceğiz diyor. Ahmet El-Şara bunu reddetti. Hayır dedi, biz böyle bir şey yapmayacağız. Defalarca Lübnan yetkilileri arayarak bunu da teyit etti. Ama bir yılma da oluyor ara sıra. Hani evet, her ne kadar Şara dese de biz Lübnan'a ekonomik olarak yardımcı olmaya hazırız. Bunu Lübnan hükümeti, Lübnan devleti kendisi yapabilir diye. Ama Trump eğer çok bastırırsa hani... hani onun da zaten ülkesinin bir kısmı işgal altında şu anda ve hani eskiden de savaşmadıkları bir şey değil, yani taraf değil onlar için. Evet. Yani bu olursa bir sürü daha önce şimdi geriye atılmış belki hani o valizler de ortaya çıkacak, o eski ortaya çıkarsa hani sadece Lübnan'da değil, o zaman Suriye'de de bir iç savaş görmek çok hızlı bir şekilde oluşabilir. Olabilir.
1: Peki Nalan, şunu sorabilir miyim? Şimdi tabii Hizbullah kabul etmiyor. Hatta ben Can Boğlat'ın da itiraz ettiğini gördüm. Yani şimdi İsrail'in hiçbir şey yapmasına gerek yok. Bir anda bir Lübnan ordusu pilot bölgeler, yani İsrail ayrıca istediği gibi hareket özgürlüğüne sahip olacak. Yani doğal olarak çekilme yok. Lübnan egemenliği yok. Şimdi normal koşullarda tabii hani bir ülkede devlet silahlı otoritedir ama Lübnan çok da normal koşullarda bir devlet değil yani. Hakikaten bir içeride anlaşmanın çerçeve anlaşmasında mesela görece Lübnan medyası özgürdür. İstediklerini yazıp çizer yani. İşte İsrail'e giden geçemez sınırdan, düşmanlık vardır. Benim kaç kere sınırda başıma iş gelmişti Lübnan'da. Artık onlar değişiyor sanki. Yani bir de içeride bu anlaşmayı destekleyenler var galiba. Yani bunların temsiliyet düzeyleri nedir peki Nalan? Yani bu hükümet böyle bir anlaşmaya onay vermek zorunda kaldı. Öyle anlaşılıyor ama kimi temsil ediyor bu hükümet? Çünkü şöyle analizler görüyorum işte. Marunilerin, Fransa'nın bıraktığı Maruni devletine geri dönüş falan gibi. Şimdi öyle bir yapı da, nüfus da yok. O yüzden merak ediyorum, kim kimdir, ne nedir, kim nerede duruyor tam olarak?
4: Yani aslında hani Mayıs ayında bir seçim yapılması gerekiyordu Lübnan'da. Çünkü hani en son seçim yapılalı çok zaman geçti, çok hani değişiklikler oldu. Eğer Mayıs'ta bir seçim yapılsaydı muhtemelen Hizbullah bayağı bir sandalye kazanacaktı mecliste. Çünkü hani Hizbullah'ın şu anda da zaten hani Emel hareketiyle birlikte hatırı sayılır sayıda milletvekili var. Ama bu seçim ertelendi, 2 yıl ertelendi. Olmadı bu seçim. Eski hükümetle devam ediyorlar. Yani şimdi evet hani Maruniler de kendi aralarında ayrılıyorlar. İşte hani eski Cumhurbaşkanı Aoun'un şeyi var. İşte şey Jaja'nın var, o biraz daha tabii hani falancist, daha fundamentalist, bir daha eli silahlı ministler. Ama şu anda Lübnan'ın tamamına baktığımızda aslında ülkeler de dahil artık kimse savaş istemiyor ama işgal de istemiyor. Yani çoğu insan Sünniler, Şiiler, Dürziler, az önce Can Bolat'tan bahsettim, yani işgali kesinlikle kabul etmiyorlar. Yani Lübnan, Güney Lübnan'dan İsrail'in çıkması gerek. Bu hani ancak böyle bir ateşkes olabilir diyorlar ama hani o da çıkmayacağını çok açık bir şekilde söylüyor ve hani şey de yok, bir hani bir zaman çizelgesi de yok, bir timeline, hani şu kademeli kademeli olarak çekileceğiz ya da şu tarihe kadar çekilmiş olacağız diye bir hiçbir şey yok. Yani sınırsız olarak zaman bir takvimi olmadan biz buradayız ve gitmeyeceğiz diyorlar ve zaten hani gitmeye niyetlerin olmadığı, oraya insanların bir daha geri dönemeyeceği de çok belli. Çünkü girdikleri yerleri zaten dinamitlerle binaları havaya uçuruyorlar, ağaçları kesiyorlar, tarım alanlarına fosfor bombaları atıyorlar ve orayı yaşanmayacak hale getiriyorlar. Yani bu insanlar artık oraya dönme umutlarını da yitirmeye başladılar. Ama yine döneceğiz diyorlar tabii. Yani hani onların toprağı, biz asla vazgeçmeyeceğiz diyorlar ama İsrail'in çekilmeye niyeti yok. Şimdi Lübnan'da en çok demokratik bir temsiliyet yok. hani gerçekten hani o zaten siyasilerin çoğu da iç savaş zamanındaki savaş baronları, onlar siyasi parti liderleri olmuşlar. Çoğunun eli kanlı, iç savaşta çok kan dökmüşler, birbirlerine savaşmışlar. Şimdi Genelkurmay Başkanı biraz daha hani mantıklı, çünkü biliyor zaten, orduyu da tanıyor, biliyor ve hani Lübnan ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandırılmasını, üstlenmesini hani gerçekçi olmadığını da biliyor. Yani çünkü böyle bir şey başarma ihtimali çok çok düşük. Yani başaramaz. Bunu da biliyor. Zaten şimdiki Cumhurbaşkanı da eski Genelkurmay Başkanı olduğu için Joseph Aoun, o da bunun farkında. Ama İsrail ve ABD ısrarla Lübnan'dan bir zaman çizelgesi istiyorlar. Ne kadar zamanda Hizbullah'ı silahsızlandıracaksınız diye. Zaten Hizbullah da bunu istemiyor. En son böyle bir şeye kalkıştıklarında zaten iç savaş çıkmıştı. Ve dediğim gibi Hizbullah şimdi biraz daha güçlü. Yani hani evet, işte İran'dan yardım o kadar gelmiyor ya da Suriye'deki lojistik hattı fiziksel olarak kesildi, ama Hizbullah da taktiğini, stratejisini değiştirdi. Şimdi teknolojiyi kullanıyor. Ve Hizbullah'ın taraftarları hani sadece böyle milisler değil, yani Güney Lübnan'da yaşayan neredeyse yani çoğunluk zaten hani işgalin sona ermesini istiyor ve Lübnan ordusunun İsrail ordusuyla çatışmayacağını, oraları kurtarmayacağını biliyor. Hani tek seçenek olarak geriye direniş kalıyor. Yani dolayısıyla şimdi Hizbullah'ın adı değişse, işte hani askeri olarak Lübnan ordusuna entegre olsa, siyasi parti olarak hayatına devam etse bile, eğer oradaki işgal, İsrail işgali devam ederse, bu sefer yeni bir adla, yeni bir direniş hareketi başlar. Zaten Hizbullah da yani 82'de İsrail işgali sırasında oluştu. Yani Hasan Nasrallah bile eskiden Emel'in üyesiydi. Emel Hareketi siyasi parti olup çatışmayı bırakınca umutları kayboldu. Bu işgal devam edecek, bir şeyler yapmamız gerekiyor diyerek o zaman silahlandılar. Yani şimdi adı Emel olur, Hizbullah olur, başka bir şey olur, ama eğer işgal devam ederse işgale karşılık olarak, hani fiziksel şey olarak, yani direnişte doğal olarak başka bir formda ya da adda da olsa devam edecektir.
1: Evet, bu arada Netanyahu anladığım kadarıyla bu çerçeve anlaşmada çok heyecan yapmış. Lübnan ordusunun içeriğini de kendilerinin belirlemesi gerektiğini düşünüyor. Yani içeride tabii Şiiler var da, hani Hizbullah sızmaları, Amerikan denetiminden falan bahsediyor. Yani tabii ne kadar uygulanacak orası ayrı dava, ama yani şunu merak ediyorum. Tabii buna karşı bir şey geliştirebilir mi, siyasi bir alternatif Hizbullah? Yani şimdi İran'la bağı koparmaya çalışıyorlar çünkü herhalde. Yani bu dosyayı İran'dan koparmak gibi bir bu mümkün mü peki? Bu dosyayı İran dosyasından kopar mı sence?
4: Yani kopsa da kopmasa da, dediğim gibi hani bu sonuçta sadece İran'ın direkt olarak oradaki vekil gücü ve oradaki işte hani ileri savunma gücü olarak düşünmememiz lazım. Yani Hizbullah lokal, organik bir örgüt. Hani İran'a yardım olmasa bile bir şekilde yine varlığını sürdürecektir de, sürdürüyor da zaten. Yani Netanyahu'nun bu açıklamaları da biraz hani Ekim'deki seçimlere yönelik. Çünkü hani taviz vermemesini istiyorlar o şeyler, voter diyecektim, seçmenleri. Ve yani bu şu anda hani bütün şeyleri, bütün kartlarını aslında iç kamuoyuna oynuyor Netanyahu ve diğerleri de tabii ki. Hani Ekim'den sonra, Ekim'in sonuna doğru olan bu seçimden sonra bakacağız. Yani hani Amerika'da da Kasım'da midtermler var. Ben şeye de çok inanmıyorum, yani bu ateşkesin, hani müzakerelerin çok samimi olduğuna, yani hiçbir konu çözülmedi orada. Yani savaşın daha da fazla konular var. Şimdi bile Hürmüz en büyük sorun olarak ortaya çıktı ki savaştan önce o da zaten açıktı, onun statüsü falan, hani İran oradan ücret almıyordu, geçiş için vesaire, her şey daha da komplike oldu. Hani bu seçimlerden sonra, Kasım'dan sonra biz hani bir, yine bir, yani hemen aralıkta olmasa da birkaç ay sonra yine bir şey görebiliriz. Bu böyle bence devam edecek gelgitlerle. Şimdi bile zaten yani müzakereler olacaktı falan derken geçen gene iptal ettiler. Şimdi işte hani yarın diyorlar, salı günü toplanacağız diyorlar. Arada da birbirlerini vuruyorlar yani. Hani onun gemisini vuruyor, onun adasını vuruyor, onun petrol tesisini vuruyor. Bunu göreceğiz yani. Hani bu muhtemelen böyle devam edecek. İran'da da Lübnan'da da İsrail ordusu zaten çekilmeyeceğim diyor. Hizbullah da biz de çekilmediği sürece direnişe devam edeceğiz diyor. Yakın zamanda bir barış gözükmüyor. Bunu tahmin etmiyoruz ama artık barıştan da yaptık, artık bir iç savaşın olmaması temennilerimiz de artık
1: Esin'e mümkün mü? Mümkün mü iç savaş peki? Silah çekerler mi? Birbirlerine silah çekebilirler mi yine 1975'te patlayan benzeri sahneler? En azından ona benzer diyelim. Mümkün mü böyle bir şey sence?
4: Bunu kimse istemiyor. Dediğim gibi az önce bunu ordu da istemiyor ve eğer böyle bir şey orduya empoze edilirse baskıyla birçok Genelkurmay Başkanı dahil olmak üzere birçok üst düzey askeri komutan ordudan istifa edeceklerini zaten söylediler. Zaten burada bir dağılmasa bile Hizbullah'la kafa kafaya çarpışıp da yenme ihtimali, başarma ihtimali olan bir ordu yok. Bir de böyle üst düzey şeyler olursa Amerikalılar gelip orada savaşmayacaklar Lübnan ordusu için. Para verecekler, ekipman verecekler vesaire ama bununla olacak bir şey değil. Hizbullah'ın bir şekilde ikna edilmesi gerekiyor. Kendisi de zaten işgal bitmeden oralı değil işgalin bitmesi.
1: Olmaz diyor. O zaman bu da bir oyalama taktiği gibi bir şey. Tamam biz de bir çerçeve anlaşması yapalım. Zaten herkes krizi dondurdu. Kasım ayında Amerika'da seçimler olur. Kim öyle, kim kala kaldı mı?
4: Biraz tatil biraz modu düşürelim biraz daha Evet, Akdeniz zaten oralarda da hava da ısındı şimdi. Böyle biraz ayağa ateşkes olur, belki bir şey bulunur belki falan ama deep down aslında herkes biliyor bir çözümün gelmesi mümkün değil. Ama artık daha büyük istek olarak daha fazla kan dökülmesin, bir iç savaş olmasın. Ama muhtemelen sonbaharın sonuna doğru gene işler kızışacak. Gene maalesef gene bölgesel düzeyde muhtemelen çatışmalar, vuruşmalar devam edecek diye düşünüyorum.
1: Evet. Topyekün koskoca bölge halkı böyle bir belirsizlikler, piyango kime çıkacak, ölüm, yıkım, yoksulluk gerçekten çok dramatik. Çok teşekkür ediyorum. Başka eklemek istediğin bir ya da benim aklıma gelmeyen, çünkü ben bu çerçeve anlaşmasına bakıp yok artık filan oldum. Çok da uygulanabilir zaten gelmedi ama böyle bir şeyi yazmaya cesaret etmelerini anlamakta bir oyunu sürdürüyorlar nihayetinde. Biraz şaşırdım doğrusu böyle bir şey imza atmalarına, çünkü Lübnan'da önemlidir İsrail meselesi, o yüzden biraz tırtıklıyorum ama dediğin gibi sakin olup beklemek gerekiyor ekleyeceğim bir şey varsa alabilirim.
4: Dediğin gibi Lübnan'da zaten İsrail, Lübnan devleti İsrail devletini tanımıyor aslında, bu anayasada da İsrail bile demiyor. İş hayatındaki Filistin topraklarındaki Siyonist entity diye geçiyor. Burada Washington DC'de onları muhatap alıp direkt bir diyaloğa girmeleri bile aslında büyük bir şeydi, büyük bir basamaktı bu ilk iki ülke arasında. Şeyde hatırlayalım, bir tane pano vardı ya, İbrahim Anlaşmaları, orada Şara ile Joseph Aoun'da vardı. Trump'ın böyle yan tarafında. Normalleşme Lübnan'da imzalayacak, Suriye'de imzalayacak diye adım adım bunu yapmaya çalışıyorlar ama Lübnan devleti de İsrail'e ve ABD'ye kafa tutacak, tutabilecek düzeyde zaten biliyor zaten küçücük bir ülke, sınırda da kontrol aynı zamanda ve Moruniler de zaten aslında ayrılmayı isteyenler de var. Bizim küçük olsun devletimiz, güney olmasa da olur, biz burada küçük bir Maruni devleti kuralım, burada Fransızca konuşalım, kendi aramızda yaşayalım diye. Ama bu da pek mümkün değil. Tabii iç savaş olursa, bölünmeler olursa, bir sürü devleti devletçiye bölünürse, ki İsrail'in muhtemelen uzun vadedeki Suriye, Irak, Lübnan, belki hatta İran'daki bazı etnik ve mezhepsel fayları tetikleyerek yeni devletçikler kurulamasa bile uzun süre devam edecek bir kaosa yol açmak umarız
1: olur. Evet. Çok teşekkürler Nalan değerlendirme için. Çok sağ ol.
4: Ağzına
1: sağlık. Teşekkür. İyi. Evet, siyasi analist Nalan Yazgan'la konuştuk. Lübnan'da uzun süre yaşadığı çok iyi bilen isimlerden birisi. Hep beraber bakacağız tabii. Tek yarın Yasin Atlıoğlu, doçent doktor, o da ondan da aynı zamanda bir Lübnan değerlendirmesi almak istiyorum. Çerçeve anlaşması bağlamında yavaş yavaş NATO zirvesine doğru gidiyoruz. Dünyadaki gelişmeler hafta içi her gün aktarmaya devam edeceğiz. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30'u gösteriyor, haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez, önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik katkı vermeyi sürdüreceklerini söyledi. İBB davasında yarın İmamoğlu'nun danışmanı savunma yapacak. Marmaray'da bir intihar vakası daha yaşandı, ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Parlamenterler Zirvesi kapsamında İstanbul'da düzenlenen resmi öğle yemeğinde konuştu. Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik katkı vermeyi sürdüreceklerini söyledi.
4: Önümüzdeki dönemde netice almamız gerektiğini bilhassa vurgulamak istiyorum. Her iki tarafla da konuşabilen, netice veren süreçleri başlatan, hakkaniyetli duruşuyla her iki tarafın da güvenini kazanmış bir müttefik olarak barış çabalarına aktif katkı vermeyi sürdüreceğiz.

0: Davasında 58. duruşma sona erdi. Davada yarın İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun savunma yapacak. 9 Mart'ta başlayan ilk duruşmanın 20 Temmuz'daki adli tatil öncesi ara karara bağlanması bekleniyor. Seferihisar Belediye Başkanı için tutuklama istendi. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Tutuklanan CHP'li Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un yerine geçecek isim belli oldu. 3 tur süren oylama sonucunda CHP'li meclis üyesi Oğuzhan Kökten Silifke Belediye Başkan Vekilliğine seçildi. Mansur Yavaş yeni metro hattı ile ilgili detaylar paylaştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 9,36 kilometrelik Koru, Yaşamkent ve Koru Bağlıca metro uzatma hatları için Temmuz ayında yapım ihalesine çıkılacağına ve kentte 5 yeni istasyon kazandırılacağını açıkladı. 3 ilde orman yangını çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor. Çanakkale, Adana ve Bursa'da çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık sosyal medya üzerinden kızı Fatma Zehra Demir'in İstanbul'da karıştığı ölümlü kaza sonrası aldığı hapis cezası nedeniyle cezaevinde bulunduğunu duyurdu. Kınık, söz konusu yalan haberlere konu edildiğimizi gördüğümden dolayı bu bilgiyi paylaşma gereği duydum dedi. Marmaray'da bir intihar vakası daha yaşandı. Halkalı Gebze arasında tren seferleri yapan Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Kocaeli'de akran dehşeti yaşandı. TikTok'ta yapılan bir beğeni nedeniyle başladığı iddia edilen tartışmada 16 yaşındaki bir çocuk 17 yaşındaki akranını bıçakladı. İsviçre'de 41 kişinin öldüğü bar gençlik merkezine çevrilecek. Crans Montana kasabasında yer alan barda yılbaşı gecesi çıkan yangında aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu 41 kişi yaşamını yitirmişti. Uluslararası Enerji Ajansı verileri baz alınarak hazırlanan küresel klima haritası hanelerdeki serinleme alışkanlıklarını gözler önüne serdi. Türkiye %43 klima sahipliği oranıyla listede ilk 10'da yer alırken ilk sırada ise %98'lik oranla Güney Kore var. Uluslararası Moskova Bale yarışmasında Türkiye'yi temsil eden devlet opera ve balesi sanatçısı Tahiroğlu yarı finalde yarışmaya hak kazandı. Tahiroğlu 1 Temmuz'da yarı finalde Türkiye'yi temsil edecek. Spor. Zeynep Sönmez Wimbledon'da ikinci tura yükseldi. Milli tenisçi Zeynep Sönmez Wimbledon tek kadınlar ana tabloda dünya 28. rakibi En Li'yi yenerek adını ikinci tura yazdırdı. Arjantinli futbolcu Venezuela depreminde eşini ve iki çocuğunu kaybetti. Arjantinli futbolcu Lucas Trejo, Venezuela'da geçen hafta meydana gelen depremlerde eşiyle iki çocuğunu kaybetti.
1: Ekonomi.
0: Haziran ayı enflasyon tahmini belli oldu. Ankete katılan ekonomistlerin enflasyon beklentilerinin ortalaması %1,04 olarak hesaplandı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.119 puanda, serbest piyasada dolar 46 lira 64 kuruş, euro 53 lira 27 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.118, çeyrek altın 10.012, tam altın 39.825, ata altın ise 40.837 lira.
1: Yol durumu.
0: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %67'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirli Kuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Nurtepe, Hastal, Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk yaşanıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca ve Altunzade, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir ve Çakmak Köprüsü'nde yoğunluk var. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: is loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes.
1: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
2: This is the way.
3: This is the way. This is the way.
1: Türkiye'deki siyasetçiyi ben anlamıyorum. Siyasetin kendi gerçekliğinde ve doğallığında yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bizde öyle değil. Tam aksine imaj ve iletişim ekiplerinin yarattığı ya da kasaba politikacılarının kurnazlığı arasına sıkışmış bir siyasetçi tipi var. Siyasi mühendislikte işin içine girince her şey daha acayipleşiyor. Putlan meselesi kökten yanlış. Siyasi hayatta ve çok partili hayatta olmayacak şey butlandır. Bu kadar net. Ama Kılıçdaroğlu'nun iki görüntüsü ne kadar üzücü aslında. Yolda verilen moladaki halkla temas zorlaması ve Kadir İnanır'ın cenazesinden güç gösterisi yapma hali. Neden bu kadar zorlanır ki hayat? Değer mi? Hakikaten değer mi? Bugün de duyurularımızı yapalım.
4: Ah yavrum benim.
1: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okul zili çocukların karnında çalmasın. Diğer duyurumuz.
5: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
6: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen?
5: Sence?
1: Çakarlı araç terörüne trafikte son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip. Dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
7: Ölü Deniz adlı stand-up gösterisiyle gündem olan komedyen Deniz Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Göktaş, gösterisinin ardından sosyal medyada hedef gösterilmiş, X'te paylaşılan bazı kesitlere erişim engeli getirilmişti. Hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma başlatılan ancak yurt dışına çıktığı için yakalama kararı çıkarılan Tamar Tanrıyar, Kuşadası'na gelen gemiden indikten sonra gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Tanrıyar için kendisi teslim oldu denildi. Segbis aracılığıyla ifadesi alınan Tanrıyar hakkında sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi, dijital materyallerine el konuldu. CHP'yi ve Özgür Özel'i hedef alan yayınlarıyla bilinen Tanrıyar, son yayınında iktidara yakın Turkuaz Medya üzerinden Albayrak ailesini hedef almış ve ardından soruşturma başlatılmıştı. KYK yurtlarında son iki haftada 5. öğrenci ölümü yaşandı. Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde üniversite öğrencisi Tuğçe Naz Demirel Öz, özel yurttaki odasında ölü bulundu. Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencisi Muhammed B.G. kaldığı KYK yurdunda şüpheli şekilde ölü bulundu. Burdur'da KYK yurdunun 6. katından düşen Zehra Kaçar, Kırklar elinde yaşamına son veren Halil İbrahim Gökşen ve İzmir'de yurt odasında ölü bulunan Ege Üniversitesi öğrencisi Zeynep Dicle çalışır ve son olarak Tuğçe Naz Demirel Öz şüpheli şekilde hayatını kaybetti.
1: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Ankara NATO zirvesine kilitlenmiş durumda. 7-8 Temmuz'da yapılacak olan NATO zirvesi için hummalı hazırlıklar sürüyor. Her şey NATO ülkelerinden gelecek liderleri memnun etmek için. Peki NATO ülkelerinde ve ülkemizde enflasyon nasıl? Türkiye 32,7 ile birinci sırada. Romanya 10,9'da ikinci sırada. Yani en yakın ülke NATO ülkeleri arasında Romanya, Türkiye'ye enflasyon olarak yakın olan ülke, onun da enflasyon oranı 10,9. Bulgaristan 6,9, Litvanya 5,5, Yunanistan 5,2, İzlanda 5,2. En son sırada İsveç var. Onun yıllık enflasyon oranı ise 0,8. Özgür, sıra sende.

0: Umut Sen, örgütlenme koordinatörü Başaran Aksu, gazeteci İnan Demirel'in YouTube programına konuk oldu. Orada Uyar Madenciliğin patronunun Umre'ye gittikten sonra söylediği bir yalanı anlattı. Dinliyoruz.
1: Ermenek'te 4 kuşak kıdem tazminatı nedir bilmiyor. Hiç olmamış. 33 tane şey değişmiş. Ermenek'te bir işe iade davası açma başvurusunu kabul ettirememişler mahkemeye. Yıllar, yani o 40 yıllık bir öykü bu. Şimdi adam Umre'ye gidip gelmiş. Azim Uyar öldü. Bu bizim Uyar Madencilik yani patronu. Patron. Hani oradaki şey diğer 3 ailenin özbeyler. Umre'ye gidip gelmiş. Bir cami yaptırmış. Orada millet cemaat toplamış. Demiş ki yani arkadaşlar yani tamam ücret haktır ama kıdem tazminatı caiz değildir demiş. Bunu oradaki gariban yani yörük köylerinin çocuklarına yoksullaşmış çocuklarına bunu dayatmış. Bunu kabullendirmiş. Sigortanız oluyor işte. Hastaneye gidebiliyorsunuz. Buradan da taşınmıyorsunuz. Buna şükredin demiş. Ve bunu yani 3 aile oradaki bütün sağ sol siyasi partilerin de yönetimleri bu 3 ailenin belirleyiciliğinde şekillendiği için vekiller o bu. Ve bunu ve gelen kaymakam, gelen savcı, gelen hakim, gelen emniyet müdürü, jandarma komutanı bu aile ...aileleri karşısına alabilecek bir davranış biçimi içerisine giremezler, girememişler.
0: Kıdem tazminatı caiz değildir diye söylüyor. Yalan bu. Kul hakkı yemek. Devam edelim.

Nimet Özdemir Cumhuriyet Halk Partisi'nden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen son vekillerden bir tanesi. Kendini muhalif medya olarak konumlandıran birçok yerde onunla ilgili haberler var şimdi. O haberlerde kullanılan dil aynen şöyle: yeni AKP'li Nimet Özdemir'in diploması sahte çıktı. Paravan Üniversite Meclis sitesinde diye. Nimet Özdemir meclis sitesinde yer alan özgeçmişe göre ABD merkezli Conley Üniversitesi'nden mezun. Bu haberlerde bu üniversitenin tamamen paravan şekilde kurulduğu yer alıyor. Söz konusu üniversitenin Türkiye dahil olmak üzere dünyanın hiçbir yerinde denkliği olmadığı, kurumda hiçbir akademisyenin olmadığı ve derslerin sadece sisteme yüklenen PDF'lerle iletildiği belirtildi diye haber bu. Şimdi bu haber neden Nimet Özdemir Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmeden önce yoktu? İşte temel sorun da bu. Diyelim ki bu bilgi ilk defa olan bir bilgi değil. Zaten yazıyor meclisteki biyografisinde de ve o üniversiteye ilişkin bir bilgiler de mevcut. Yani şu anda AKP'ye geçtiği için bu haberler yapılıyor. Temel, kendini muhalif tarafta konumlandıran medyanın temel sorunu da bu. Habercilikle siyasi parti propagandacılığını birbirine karıştırmak. Yani en çok eleştirdiği iktidara bir Siyam ikizi kadar, ancak bu kadar benzer. Yani bunu en çok medyada görebiliyoruz. Tabii siyasetin belli alanlarında da ne kadar çok benzer halde olduklarını biliyoruz ama medyadaki bu hal tamamen neredeyse birbirinin kopyası gibi. Eğer Nimet Özdemir Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmeseydi bu haberler hiçbir şekilde yer almayacaktı. Hem de Halk TV'nin de Sözcü'nün de manşetinde yer alan haberler. Yine aynı şekilde bu butlan meselesini en çok harlayan isimlerden biriydi Nuray Babacan. Onunla ilgili de bir sürü haberler yapıldı. O tepkilere ilişkin Özgür Özel'in söyledikleri vardı. Nuray Babacan'ın şimdi bütün haberleri yine kendisini muhalif gören medyada manşet oluyor. Niye? Çünkü Nuray Babacan bu sefer Kılıçdaroğlu için haberler yapıyor. Haberlerden bir tanesi de Adalet ve Kalkınma Partisi de Kılıçdaroğlu'nun durumuna şaşırmışlar. Onlar da bu kadarını beklemiyorlarmış. Yani Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nde karşılığının çok olacağını bekliyorlarmış. Ama şimdi %2 bile oy alırsa şükretsin diyorlarmış ve büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlarmış. Haber bu. Bir kulis bilgisi. Bu haber şimdi neden manşet oluyor bu tarafa? Çünkü Kılıçdaroğlu aleyhine olduğu için. Aynı şekilde o butlan davasına temel delillerden biri olarak gösterilen delege satın almayla ilgili haberlerde aynı şey yapılmıyordu. İhtiyacına ya da kime yaradığına bakılınca haberin kimin yaptığı da ortadan kalkıyor ve o haberler geniş anlamda yer bulabiliyor. İşte yani mesele haber olmayınca, haberle siyaset arasında her şey birbirine karışınca böyle saçmalıklar daha çok oluyor. Devam edelim.

Teğmen Serhat Dünar 30 Ağustos mezuniyet töreninde subay andı okuyup Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı attıkları iddiasıyla ordudan ihraç edilen teğmenlerden bir tanesiydi Serhat Dünar. Gazeteci Saygı Öztürk onunla ilgili ilginç bir, hem ilginç hem de üzücü bir gelişmeyi kaleme aldı. Saygı Öztürk, Mustafa Kemal'in askerleri sloganı attıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen Teğmen Serhat Günder'in yeğeninin Genelkurmay Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'ndaki mezuniyet töreninden istihbarat başkanı emriyle çıkarıldığını yazdı. Genelkurmay Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na bağlı Muhabere Elektronik ve Bilgi İşlem Sistemleri Sınıf Okulu'nda mezuniyet töreni vardı. Tıpkı teğmenlerin yemin töreninde olduğu gibi anneler, babalar, kardeşler, yeğenler de kontrol edilip nizamiyeden içeri alınıyordu. Yeğeninin mezuniyet töreni için gelenlerden birisi de hizmetin yerine getirilmesine engel olduğu gerekçesiyle dört arkadaşıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkarılan Atatürkçü teğmenlerden Serhat Gündar'dı. Serhat Gündar dün neler yaşadığını aynen şöyle anlattı. Cumartesi sabah 7'de yeğenimin yemin törenini izlemek için sıradan sivil bir vatandaş olarak kışlaya girerken nizamiye personelinin beni tanıması üzerine Muhabere Elektronik ve Bilgi İşlem Sistemleri Sınıfı Okulu İstihbaratı Başkanı'na bilgi verdiler. İstihbarat Başkanı kışlaya alınmamam talimatını verdi. Kışla personeli, komutanım size gelin çay ısmarlayayım, vicdanım el vermiyor ama sizi dışarı almam lazım diyerek dışarı çıkarıldım diye söylüyor. Bunu da Saygı Öztürk kaleme aldı. Devam edelim.

0: FIFA mafya, Dünya Kupası devam ediyor, eleme turlarına geçirildi ama o geçiş aşamasında çok konuşuldu. Avusturya Cezayir maçında hani İran'ı nasıl saf dışı bırakıldığının önemli tartışmaları oldu. Mesela bu maçta Avusturya Cezayir maçında Avusturya 2-1 öne geçiyor. Böyle biterse 3 puan ve eksi 3 avarajlı Cezayir eleniyor. 3 puan ve 0 avarajlı İran kendi grubundan çıkıyor. 60. dakikada Cezayir skoru 2-2 yapıyor ve böyle biterse hem Avusturya hem Cezayir gruptan çıkıyor. İran eleniyor. 90+3 Cezayir 3-2 öne geçiyor. Bu sefer 3 puan ve 1 avarajlı Avusturya elenmek üzere İran gruptan çıkıyor. 90+6 Avusturya 3-3 yapıyor ve iki takım da gruptan çıkıyor. 90+3'te sevinmeye başlayan İran 90+6'da eleniyor. İran takım kaptanı Mehdi Taremi konuştu. Berbat bir Dünya Kupası. Bu şartlarda oynamak ne adil ne de doğru. FIFA hiçbir şey yapmadı. Infantino bize sürekli çözeceğim dedi ama o çözüm bir türlü gelmedi. Bizi sürekli bir yerden bir yere gönderdiler ve sürekli Meksika'ya gitmek zorunda bırakıldık kısa süre içerisinde diye. Bir taraftan İran nasıl elendiği konuşulurken diğer taraftan Messi de tartışılmaya devam ediyor. Messi ile ilgili sosyal medyada yazılan yorumların bir tanesinde şunlar söyleniyor. 6 Dünya Kupası oynadı. Asla şunlara karşı oynamadı. Brezilya, İspanya, İngiltere, Uruguay, Portekiz ve İtalya'ya karşı Messi hiç oynamadı. Büyük takımlar arasında sadece şunlara karşı oynadı. Almanya 3 kez, Hollanda 2 kez ve Fransa 2 kez. Tüm maçları kaybetti. Bir maç berabere bitti. 2010 Dünya Kupası'nda gol atamadı. 2014 Dünya Kupası'nda 4 gol attı. Hepsi grup aşamasında Bosna, Nijerya ve İran'a karşı. 2018 Dünya Kupası'nda sadece Nijerya'ya karşı gol attı. 2022 Dünya Kupası'nda 7 gol attı. 4'ü penaltıdan diye söyleniyor. İbrahimovic de Mısır'a karşı son dakika galibiyeti elinden alınan VAR kararına dair şunları söylüyor. İşte tam da bu yüzden insanlar VAR'a olan inancını kaybediyor. Ve bu tip hatalar, çok fazla hatalar futbola olan ilgiyi de alakayı da şüpheleri de artırıyor diyor. Devam edelim.
1: Gene mi atamadım golü? Ha, bu da mı gol değil be?

0: Bütün dünya kupaları içerisinde ayrımcılığı ve ülkeye gelen takımlara karşı gösterilen tavır açısından en tartışılanlardan birisi bir dünya, Amerika'da yapılan Dünya Kupası. Sadece işte İran değil, Afrika takımları da eleme turlarında birinci gruplar aşamasında yapılan hakem hataları ve uygulamaların devam etmemesi için uyarıda bulunmuşlardı. Aynı şekilde en çok tartışılan isimlerden birisi de yine Messi. Diyorlar işte FIFA mafyanın altın çocuğu Messi. O yüzden ya daha ilk maçta kırmızı kart görmesi gerekirken görmedi ve şu anda da Dünya Kupası rekoruna doğru gidiyor. Ama bir taraftan bütün bu tartışmalara rağmen işte futbol, hani güzelliği de burada. 2026 Dünya Kupası grup aşamasında 4.6 milyon taraftarla tüm zamanların rekoru kırılmış. Her şeye rağmen futbol hala çok seviliyor. Devam edelim.
1: Mindeki alameti, gele yozgu yameti, amini.
0: Amerika-İsrail Epstein koalisyonunun İran'a saldırısıyla başlayan savaşta uzun bir süredir ateşkes görüşmeleri sürdürülüyor. Sonra mutabakat aşamasına geçildi. Sonra yeniden sular ısındı. Bir ısınıyor, bir sular soğuyor. Aslında bütün olan biten bir adım ileri, iki adım geri gibi devam ediyor. Son olarak İran, Amerika'nın ve İsrail'in saldırılarına sert karşılık verdi. Bahreyn'deki 5. filoyu hedef aldı. Bir iddiaya göre 5. filo neredeyse tamamen yok edildi. Diğer taraftan yayına girmeden önce olan bir yeni gelişme. Trump dedi ki İran tekrar görüşme istiyor. İran bunu yalanladı. Amerika görüşme istiyor dedi. Bu sefer görüşmelerin Katar'da olacağı söyleniyor. Diğer taraftan, bir taraftan da hani kara savaşına hazırlanıldığı ve kara savaşıyla bu durumun değişeceği söyleniyor. Ama İran buna yanıt verdi. Biz kara savaşına hazırız. Hürmüz'de 1 milyon askerimizde bekliyoruz diye yanıt verdi. ABD'li gazeteci Ethan Levels diyor ki İsrail bize OnlyFans, savaş, borç ve dünyayı tehdit eden yasa dışı nükleer silahlar verdi. İran bize cebir, kimya ve tıp verdi diye söylüyor. Venezuela zor bir süreç yaşıyor. Ağır depremden sonra o yaraları sarmaya çalışıyor. Trump konuştu Venezuela hakkında. Onları çok sert vurduk ve şimdi milyonlarca varil petrolü devre dışı bıraktık. Deprem hariç insanlar mutlu ve sokaklarda dans ediyor diye açıklama yaptı Venezuela ile ilgili. Yani bir emperyalizm vicdansızlığı diye bir şey varsa hani bu konuşmanın içerisinde tamamen hepsi var. Yine bir yeni gelişme, tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan nitelikli cinsel saldırı soruşturmasında tutukluluğa yapılan itirazın kabul edilmesiyle tahliye edildi. Tanju Özcan diğer soruşturmalardan tutuklandığı için hapiste kalmaya devam edecek ama nitelikli cinsel saldırı soruşturmasında tutukluluğa yapılan itiraz kabul edildiği için orada sadece o suçtan tahliye edildi. Diğer tutuklamaları devam ettiği için cezaevinde kalmaya devam ediyor. Şimdi saat başına gidelim, sonra buradayız.
2: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Gazi koşusu dün 100. kez yapıldı. Dile kolay 100 kez. Meraklıları için günler öncesinden heyecan başladı. Hanımlar en güzel ve zarif kıyafetleriyle, beyler şık bir şekilde tribünde yerini aldı. Sonra çalan gong ve yarışın en heyecanlı yerinde tüyleri diken diken eden anons geldi. Anonsu girelim.
2: Cumhuriyet tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonu, 100 yıldır aralıksız düzenlenen Türk at yarışçılığının en köklü, en prestijli yarışı, ulusal birliğimizin simgesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan yarışa, 100. Gazi koşusuna hoş geldiniz. Atatürk atları bir dost, bir yoldaş olarak görürdü. Onları okşarken elleri titrer, gözleri parlardı. At sevgisi Türk kültürü ve tarihinden geliyordu. Kurtuluş Savaşı'nda atlar onun en yakın arkadaşlarıydı ve bu topraklar o atların sırtında kazanılmıştı. Gazi koşusunu bu sevgiyle himaye etti. At yarışları modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaçtır demişti. O atlar hep koşmalıydı. Letaylar Gazi için koştular coşkuyla, hep dört nala. Bugün yine Veli Efendi Şayırı'nda salınacaklar onurla, gururla. 100. yılında Gazi'nin yolunda. Bizler yine huzurundayız atam. Aynı tutku, aynı heyecan, aynı saygıyla. Bu bir yarıştan fazlası. Bu heyecanın doruk noktası. Bu Atatürk'ün mirası. Biz 100 yıldır Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkmaya alışığız. Biz bu emaneti sonsuza kadar ülkece sarıp sarmalayacak demir ağız. Biz bu vatana, biz bu şanlı albayrağa, biz bu cumhuriyete aşığız. Ne mutlu bu kutlu mirasa sahip çıkan.
1: Spiker Yüksel Saymaz canlı yayınımızda. Alo.
3: Evet, merhabalar, iyi programlar diliyorum.
1: Vallahi tüylerim diken diken oldu. Şimdi dinlerken de herhalde o Veli Efendi'de olsaydım atlardım ben o piste doğru. Ben bile koşardım ya.
3: Evet, çok büyük heyecandı tabii ki sevgili Mustafa Bey. Onun için biraz önce bahsettiğiniz gibi günler öncesinden, aylar öncesinden bu yarış özelinde heyecanımız artmıştı, artmaya devam etmişti. Nabızlar yükselmişti ve söylediğiniz o dakikalar, biraz önce ben de o anlara tekrar gittim. Yarışçılarla buluştuğumuz, atamızın mirasına sahip çıktığımız o dakikalardı. Çok heyecanlıydı, çok onur ve gurur vericiydi gerçekten.
1: Şimdi ben bu at yarışlarına ilişkin hiçbir şey bilmeyen birisiyim.
3: Evet.
1: Ama yani bu anonstan sonra biraz izledim diğer anonslarınızda, yarışı da. Tabii biliyorum Veli Efendi'de yarışların olduğunu, Gazi koşusunun önemini, ne olduğunu, ama seneye kesin izlemeye de karar verdim. Hani önce onu söyleyeyim,
3: güzel,
1: seneye kesin Veli Efendi'ye geleceğim, orada yerinde izlemeye
3: İnşallah.
1: Çalışacağım. Ya bu şimdi bu anlatırken siz bir coşkuyu da orada anlatıyorsunuz. Bu sadece bir at yarışı değil. Çünkü Atatürk at yarışlarını bir spor veya bahis aracı olarak hiç görmedi, görmüyordu da. Halkın bir araya geldiği, sosyalleştiği ve kültürel olarak kaynaştığı önemli bir yer olarak da görüyordu.
3: Çok doğru söylüyorsun.
1: Şimdi böyle bir şey olduğu bir yerde dün o havada biraz fazla vardı. Kıyafetlere baktım, gelen insanların en şık kıyafetlerini giymişler.
3: Evet.
1: Böyle diğer yarışlarda böyle olmuyor değil mi? Sadece bu Gazi için mi geçer, yoksa Veli Efendi'nin böyle bir acayip başka bir tarafı mı var? Veli evet. Efendi Cumhuriyeti gibi bir şey oluşuyor herhalde
3: evet,
1: orada.
3: Evet, Veli Efendi tabii atçılığın aslında hipodromlar adına da mabedi diyebiliriz tabii ki. Türkiye'de ilk yarışlar belki işte İzmir'de başlamış çok önceleri, ama Atatürk'ün himayesiyle Ankara'da o Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki dönemde Gazi koşusunun koşulmasına karar veriyor atamız ve Safkanlar 1927'den itibaren Gazi Mustafa Kemal Atatürk için koşuyorlar. Daha önceleri Ankara'da yapılıyordu Gazi koşusu, ama Ankara hipodromumuzun, ilk eski hipodromun kapanmasıyla birlikte İstanbul'a alındığı Gazi koşuları. O gün bugündür İstanbul Veliefendi İpodromu'nda Gazi koşuları yapılıyor. Biraz önce söylediğiniz gibi işte hanımefendilerin o şıklık zerafet yarışı, o taktıkları şapkalar, kostümleri, beyefendilerin çok şık gelmeleri, tabii ki Gazi koşusuna has bir şey demek çok doğru olmaz ama %100 bir şekilde Gazi koşusunun vazgeçilmez unsurlarından biridir o. O bir saygıdır, ataya hürmettir, emanetine sahip çıkmaktır. Farklı yarış zamanlarında tabii internasyonel yarışlar olur, yarış festivalleri olur. O yarışlarda da yine gelen konuklar, atçılar, at sahipleri ya da misafirler özenle giyinmeye dikkat ederler. Bu bir saygı, gelenek, görenektir ama sizin söylediğiniz gibi Gazi koşusu özelinde belki 1000 kat daha fazladır.
1: Bir şey, siz özel olarak hazırlanıyor musunuz buna, yoksa zaten hani yaptığınız işiniz bu, siz de mi özel olarak hazırlandınız?
3: Şöyle, benim 30 yıllık at yarışı spikerlik kariyerimde tabii ki 100. Gazi koşusu anlatmamla alakalı büyük onur, gurur duymamın yanı sıra çok büyük heyecan yaşadığım da aşikar tabii ki. Bu görev addediyordum tabii ki bunu. İfade edebilmem çok anlamlıydı, çok özeldi. Ben yarışseverler tanırlar, bilirler benim onlarla birlikte yarışı anlatırken ki o coşkuyla birlikte yarışseverleri o yarışın içine çekmemle alakalı. İşte farklı yerlerde değişik betimlemelerim, yarışın özelinde ya da jokeyin ya da atların özelinde, koşunun ismi özelinde çalıştığım ya da o anda doğaçlama gelişen şeylerle renklendirdiğim koşu anlatımlarım var. Bu da tabii çok özel bir yarış olduğu için özel yarışlarda daha önceden de çalışmalar yapıyorum. İşte bir yerlerde bir şeyler koyayım, edeyim diye. Bu yarış özelinde de tabii ki bunları sunmak istedim. Yüzyıllık bir yarış geleneği bu. İşte yarışın bir yerinde ilk yarışı kazanan Neriman diye bir kısraktı. Onun ismini zikredip 99. kazanan şampiyon Kuta'nın ismini zikreterek geçmişten günümüze bir atıfta bulundum.
1: Neriman, evet evet, onun da sesi var, bir dinleyelim mi? Yücel tabii Bey, ki, Yüksel tabii Bey. Ki, tabii onu ki. Da bir dinleyelim mi?
3: Tabii lütfen.
2: Neriman'ın şalından Kuta'nın nalına uzanan bu eşsiz bazi, 100. şampiyon tayını bekliyor Gazi. Soyfak'la Vince Bank lider ve Cumhuriyet'in yüzü Gazi Mustafa Kemal Atatürk için 100. kez nefesler tutuldu. Baynal Çakan geldi, liderliği kapıyor gelirlerden. Rabovo'nun, El Selebey'nin gayretleri var. Son 300 metre artık. Baynal Çakan, iki Boyfak'la lider orta kumbardan El Selebey'i, Rabovo onun gayretleri var ama Baynal Çakan bariyer dibinde 4 boy farkla lider. Bugün yine çok etkili koşuyor Baynal Çakan, rakiplerini ardında tutuyor. Baynal Çakan ve Haris Karataş için en özel anı Gazi panosuna asılacak.
1: Son anlarda yine böyle.
3: Sonunda ben bağlayayım. Gazi panosuna asılacak 100. şampiyonluk nalı. Mustafa Bey, sesim çatallaşmış, heyecanlanmışım. Bu tabii ki bu yarış özelindeki bir duygu, bir coşku patlaması bu.
1: Ben hiç öyle hissetmedim zaten sesinizin çatallaştığını. Hani evet, sanki gerçekten şu anda bile izliyormuş gibi bir evet, şeye kapıldım. Evet. Ama
3: çok
1: tabii bu
3: heyecan tabii.
1: Evet. Sizin hem mesleğiniz hem de yani işte bildiğim benim bir Gültekin Alpay vardı bu evet, at yarışıyla.
3: Benim at yarışlarını sevmem ve bu mesleğe sahip olmamın baş aktörüdür rahmetli Gültekin ağabey. Nurlar içinde yatsın, benim hocamdır. Kısa bir süre çalışmalı ona bulmuştum ondan. Onun söyledikleriyle bugüne geldim ben de. Nurlar içinde uyusun. Evet.
1: Yani benim aklıma o geldi. O coşkuyu. Doğru. O coşkuyu görünce, sizin anlatımınızı görünce.
3: Doğrudur.
1: Ama yani sonuçta bu özel bir durum.
3: Tabii.
1: Ben böyle maçı izlerken çok bağıran spikerler falan beni çok rahatsız eder. Ama evet, burası Yani tam da böyle bir yermiş. Aslında o bağıranları gidin biraz Veli Efendi ders alın, orada anlatın demek geldi içimden.
3: Estağfurullah, estağfurullah. Evet, bizim tabii yarış anlatımında bir coşku, bir heyecan olmalı, öyle sürüp gidiyor. Benim de biraz coşkum bazı yarışlarda patlama noktasına erişiyor. Onlardan biriydi diyebilirim.
1: Peki siz şeyi... yarış öncesi sizin de kendiniz böyle favori atınız oluyor mu? Şu gelir, bu gelmez.
3: Vallahi tabii yani...
1: Yani daha çok o atlarla ilgili misiniz? Yarışı anlatıyorsunuz ama o da özel bir ilgi istiyor galiba çünkü öyle, atlarla ilgilenmek.
3: Mutlaka koşacak atların tamamını tanımak ve zikretmek önemli. Orada benim beğendiğim ya da işte otoritelerin beğendiği belki birkaç at olmuş olabilir ama ben spiker olarak 22 sayıda anlatmakla mükellef olduğum için hepsini aynı özeni gösterip aynı hafızayı almayla ilgili çalışmalarım oluyor. O tabii benim işimin profesyonelliğiyle alakalı. Yarışseverlere hatasız bir yarış sunmak bizim aslında vazifemiz. Yarışın sonunda heyecanla belki bir dil sürçmesi falan olabiliyor ama dün özelinde yine onu da toparlayıp bir coşkuyla yine 100 değil 1000 yıl geçse de bitmeyecek bu heyecan. Ebediyete kadar Gazi için koşmaya devamla bitirdim. Bu 100 yıllık bir miras. 200. göremeyeceğiz Mustafa Bey. Gördüğümüz 100. Gazi'ydi. Yıllar sonra bu izlenecek. Benim için de çok özeldi.
1: Umarım ben de 101. de orada olur. Bu İnşallah. Heyecanı biraz orada da yaşamak isterim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız evet. için.
3: Rica ederim. Tüm dinleyenlere de sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.
1: Sağ olun. İyi akşamlar.
3: İyi akşamlar, hoşçakalın.
1: Dün Gazi koşusu vardı. Gazi koşusunu anlatan spiker Yüksel Saymaz'da konuştuk. Gazi koşusuna ilişkin birkaç bilgi de vereyim. Bu yüzüncüydü. Konuştuk Yüksel Bey'le de. Gazi koşusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına 1927 yılından bu yana aralıksız gerçekleştiriliyor. Bu yılki tarihi yarışta Bay Nalçakan, jokey Halis Karataş ile zafere ulaştı. Birinci 50 milyon, ikinci 20 milyon, üçüncü 10 milyon lira kazandı. Koşuyu kazanan atın sahibi toplam primlerle birlikte 126 milyon 800 bin lira kazandı. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 2400 metre çim pistte koşuldu. 1996 yılında efsane Safkan Bolt pilotun Halis Karataş idaresinde 2 dakika 26-22 saniyelik derecesiyle kırdığı ve hala geçilemeyen pist rekoru var. Biz devam edelim yolculuğumuza.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye İnsan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
8: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
9: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
10: Ülkemiz bir hukuk devleti.
1: O hukuk devletinde gazeteci Ali Çağatay bugün ikinci günde Ali Çağatay tutuklandı. Halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak diye bir suçla Ali Çağatay ifade vermeye gitti. Orada ters kelepçeyle gözaltına alındı. Sonra savcı tarafından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede geç saatlerde karar vererek tutuklanmasına karar verdi. Yani bu madde çıkarılırken de çok tartışılmıştı. O zaman söylenmişti hani bu gazeteciler için değil, işte dezenformasyonu engellemek için Türkiye'de ve kasıtlı olarak manipülasyon yapılmayı engellemek için bu yasa getiriliyor denmişti. Ama o zaman da konuşmuştuk, söylemiştim. Bu yasa daha çok gazeteciler içindir. Aslında halkı yanıltıcı bilgiyi yayma denilen ifade yalan haber diye yapılmış olsa aslında bu içerikle tutuklamalar çok kolay olmayacak. Niye öyle olmayacak? Çünkü gazetecinin haber verme hakları anayasayla belirlenmiştir. Hiçbir yasa ya da yönetmelik anayasanın üstünde olamayacaktır. Ama diğer taraftan anayasanın bütün bu tanımlarına verdiği gazetecilere verdiği haklara rağmen işte başka bir şekilde o yalan haber değil de halkı yanıltıcı bilgi yayma diye gazetecilik görevini aslında normal sıradanlaştıran herhangi bir manipülasyon yapan insanlarla eşdeğer hale getirmek için çıkarılmış bir yasaydı. Maalesef o yasada gazetecilere çok acımasız bir şekilde uygulanıyor. Yine gazeteci Merdan Yanardağ 246, Çiğdem Mater 1529, Selçuk Kozağaçlı 3158, Selahattin Demirtaş 3525, Ekrem İmamoğlu 473, Tayfun Kahraman 1529 gündür, Murat Çalık 467, İnan Güney 316, Aykut Erdoğdu 392, Ramazan Gülten 459, Osman Kavala 3161, Resul Emrah Şahan 467, Tunç Soyer 368, Oya Tekin 389, Ömer Günel 105, Mine Özer'den 1529, Gürkan Akgün 471, Hakan Bahçetepe 392 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1529 gündür hapiste. Biz yolculuğumuza devam edelim.
11: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet. Sesimiz kesildi ya.
1: Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve CHP hakkında konuştu. Dinliyoruz.
12: CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Birbirlerine tuzak kurdular. Birbirlerinin kuyularını kazdılar. Birbirlerini şikayet ettiler. Ve bizim değil, yargının değil, bizzat kendi elleriyle, kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler. Bir Frankenstein ürettiler. Şimdi de ceremesini çekiyorlar. Ama buna rağmen bizim arzumuz ve umudumuz şudur. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır.
1: Tayyip Erdoğan bunları söylüyordu. Özgür Özel yanıt verdi. Şimdi Özgür Özel'i dinleyelim.
13: Efendim içlerinde bir şey var, biz hiçbir yerinde yok. Yemin ederim, neresinde biliyor musunuz? Tam göbeğinde, tam göbeğinde. Bugün de çıkmış inşallah diyor CHP. Dış mihraklar tarafından diyor, dış mihraklar tarafından içine sokulanlardan kurtulacak diyor. Vallahi CHP'de bir tane dış mihrak varsa o da sensin, senin parti üstünde yaptığın hesaplar. Buradan dış mihrakların tercih ettiği CHP'deki kişiler diyene diyorum ki dış mihrakların tercih ettiği birisi varsa o da memleketin başında tutmak için bin türlü plan yapıp bunu da açıktan söyleyen Amerika'dır, Trump'tır, sen Trump'ın hesabısın. Biz milletin hesabıyız.
1: Devam edelim.

0: Kürt.
1: İkinci çözüm sürecindeki gerilimli bir mola süreci devam ediyor. Meclis kapatılmadan çerçeve yasanın çıkarılması tartışması var. Çerçeve yasanın kapsamı ne olacak? Abdullah Öcalan'a statü verilecek mi? Bu netleştirilecek mi? Ya da süreç nasıl ilerleyecek? Af ya da silah bırakma sürecinde neler yaşanacak? Bütün bunların hepsi bir muamma. Başından beri hep söylüyorum. Çok bilinmeyenli bir denklem olarak yürüyor bu. Bilinmezlikler çok fazla. Net bir şekilde nasıl yürütüldüğü yok. Ama bir taraftan Amerika'ya ve onun adamı Barak'a baktığında aslında bizde konuşulan barış süreciyle orada anlatılan süreç aynı değil. Çünkü Barak ısrarlı bir şekilde Irak, Suriye, Türkiye federatif bir yapıdan bahsediyor. Böyle bir devlet organizasyonundan bahsediyor. Bunun için bölgede daha geçen hafta bir sürü görüşmelerde bulundu. Doğal olarak bir belli insanlar biliyor ama genel olarak bu ülkede yaşayanlar birçok şeyden bilmiyor. Kim biliyor? Recep Tayyip Erdoğan biliyor, Abdullah Öcalan biliyor, Devlet Bahçeli biliyor, Barak biliyor, Trump biliyor. Ama genelde Türkiye ne olduğunu, ne yapılmak istendiğini tam olarak bilmiyor. DEM Parti Eş Başkanı Yardımcısı Tayyip Temel diyor ki, bu yasa müzakere edilmeden, tarafların hassasiyetleri gözetilmeden bir oldu bittiye getirilmemelidir. Bu süreçte iktidarın tek taraflı bir metin çıkarıp al bunu imzala demeyeceğini umuyoruz diyor. Bu sözlerde görüyor bir tedirginlik var. O tedirginlik hali bu kadar önemli, Türkiye'nin geleceğini belirleyecek birçok açıdan, Türkiye'nin dengeleri açısından çok şeye yol açabilecek bu sürecin bu kadar kırılgan halde yürümesinde de sorun var. Ya bir çerçeve yasa çıkarılacak. O yasa için bile söyleniyor ki bir oldu bittiye getirilmek endişesi var. O endişelerle biz de bekliyoruz. Devam edelim.
2: Ay ağzımızın tadı bozulmasın.
3: Bozulmasın annem.
1: Birkaç gündür bir isim çok konuşuluyor. O isimle ilgili bugün de önemli gelişmeler oldu. Tamar Tanrıyer. Tamar Tanrıyer hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma başlamıştı. Ve o soruşturmadan sonra öğrenildi ki Tamar Tanrıyer yurt dışına çıkmış ve o çıkış yapıldığı açıklandı. Sonra Kuşadası'na gelen bir gemiden indi ve kendisi teslim oldu denildi. Aslında yurt dışına çıktığı söylenmişti. Sonra kendisi teslim oldu denildi. Sekbis aracılığıyla ifadesi alındı. Sonra sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest kaldı. Şimdi bu tartışma aslında bir isim üzerinden yürüyor ama Turkuaz medyayı yöneten Albayrak ailesine ilişkin en son iddialarıyla başlamıştı. A Haber'de de bu konular konuşuldu. Bir dinleyelim o programda neler denmiş.
4: İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da ortada bir takım kişilerin özel hayatını, özellikle bu yatak odası görüntülerini, videolarını servis edenlerin ucunun sonuçta FETÖ'ye çıktığını gördük. Yani bu kaset, sosyal medyaya kaset sızdırma geleneği, yöntemi FETÖ yöntemiydi. Şimdi bunlar tabii bu süreçte özellikle Ekrem İmamoğlu...
5: Ama FETÖ demek ki hala var devletin içindeki, bir şey sızdırıyorlar yani, değil
6: mutlaka
5: mi?
6: Mutlaka var.
4: Bunu sızdıran trolden bahsettiğimizde şunu demek istiyorum.
5: Ona birileri sızdırıyor. Tabii
4: birileri veriyor, o da paylaşıyor.
5: İlk başta size hoşuna gideceği şeyleri veriyor bir kesimi.
7: Yeni 17-25 Aralık süreci yapılmaya çalışılıyor. Biz onu görüyoruz.
8: Şunu bilsinler, bu sözleri söyleyen dille değil meselemiz. Bu dili söyleyenler, söyletenler şunu çok iyi bilsinler ki biz onların kim olduğunu çok yakın zamanda göstereceğiz. Niye diyeceksiniz? Türkiye'de ben bugüne kadar hiçbir şeyin gizli kaldığını görmedim. Çok uzaklarda da değil, evet. Yakınlarımızda da birilerinin bu adını demediyorsun ama başka ne diyeyim buna şimdi? Bu mekanizma aparatına özellikle bu alttan cesareti verip söyletenler bence ondan ziyade En çok onlar düşünsünler çünkü çok yakında onlarla muhatap olacağız. Evet.
7: Şimdi Cemil Bey, bakın bu operasyonun arkasındaki kişileri de tahmin ediyoruz. Dışarıdaki veya içerideki ipleri yine bu ülkenin içinde. Buradan birileri siyasi hesaplar yapıyor. Bu kadın ve kocası üzerinden operasyon çekmeye çalışıyor.
4: Baykal kasetini nasıl, kim yaptı? FETÖ'cü istihbarat polisleri yaptılar, gittiler evine şey yaptılar. Ama operasyonu kime hizmet ediyordu, kim istiyordu? Amerika işte Wikileaks belgelerinde var. Amerikan Dışişleri Bakanlığı istiyordu efendim. İsrail istiyordu. Bu da böyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu davasını sulandırmak için, yozlaştırmak için bu magazin figürlerini devreye soktular.
1: Şimdi konuşulanlar önemli. Söylenenler de öyle. Şimdi Tamer Tanıyar'la ilgili uzun bir süredir Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partililerle ilgili belden aşağı sayılabilecek yorumlar, söylemleri vardı. Bunlar yayınlandı. Hatta iktidara yakın birçok isim tarafından övüldü. Ama bir taraftan da şu var, şimdi bu niye böyle oldu? Bu kadar çok övdükleri bir isimle şimdi niye bu kadar troll demeye, adından bile bahsedemeyecek kadar nefret eder hale geldiler? Bunu biraz anlamak için şurada ya bakmak lazım. Israrlı bir şekilde hep söylüyorum, yani Tayyip Erdoğan'dan sonrası için bir yarış var. Bu isimler çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Kimdi işte o isimler? Hakan Fidan'ın adı geçiyor, Bilal Erdoğan'ın geçiyor, Selçuk Bayraktar'ın adı geçiyor, Berat Albayrak'ın adı geçiyor. Bütün bu isimler aynı zamanda bir güç savaşı da yaşandığı konuşuluyordu. Şimdi bu meselede Albayraklar, doğal olarak Berat Albayrak'la ilgili bir şey yapıldığında hani hemen bir gözaltı kararı çıktı, ama o gözaltı kararından sonra yurt dışına çıktı, belirlendi Tamer Tanıyar'ın. Ama işte tekrar dedi ki yok, kaçmadı, kendisi geldi, teslim oldu. Ondan sonra Sekmiz'de işte ifadesi alındı. Doğal olarak da adli kontrol. Şimdi bu mesele bir başkası olduğunda nasıl oluyor? Gazeteci Murat Ağrel diyor ki, Bu soruşturma herhangi bir muhalif medya mensubuna açılmış olsaydı, ki açıldı, örneklerini gördük, yaşadık. Aynı suçlamayla İsmail Arı Tokat'ta bayram ziyaretindeyken alındı, Ankara'ya getirildi. Ali Can Uludağ Ankara'dan alındı, İstanbul'a sevk edildi. Ali Çağatay ters kelepçeyle emniyete götürüldü, tutuklandı. Tamer Tanıyar için ise Sekbis üzerinden ifade alınması uygun görüldü. İfadesinin ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olması gereken de elbette Tamer Tanıyar'a uygulanan prosedürdür. Tartışma da tam bu noktada başlıyor. Benzer suçlamalar karşısında uygulanan adli ve kolluk tedbirlerindeki farklılıklar eşitlik ve hukuk güvenliği ilkeleri açısından hayırdır sorusunun sorulmasına sebep oluyor, diyor Murat Ağrel. Doğru. Ama burada aynı zamanda bir adli tedbirin uygulanması ya da bir suç isnadıyla ilgili yürüyen bir hukuksal süreç yok. Aynı zamanda büyük bir güç savaşı da var. Bu güç savaşı birilerinin adı üstünden yürüyor. Bu güç savaşının önümüzdeki günlerde başka hangi konularda ya da kişiler üzerinden yürüyeceğinin de bir anlamda habercisi. Çünkü dediğim gibi bu güç savaşında hani Albayrak tarafı, Türkiye Turkuaz medya tarafı kendilerine doğrudan savaş açıldığını düşünüyor. Yani orada A Haber'deki o tartışmada bak ilginç bir ifade var. O ifadeye dikkatinizi çekeyim. Diyor ki oradaki konuşmacılardan birisi, 17-25 Aralık süreci yaşanıyor. Bunu sadece Fethullahçılar olarak anlamak lazım. Çünkü 17-25 Aralık'ta olan biten yargı eliyle sürdürülen bir operasyon dizayndı. Yani buna benzetmek öylesine seçilmiş bir cümle değil. Yani bu Fethullahçı suçlaması, işte FETÖ diyorlar, buradan daha önce kaset sızdırıldı, CHP'ye de operasyon çekildi. Ama bu aşamada bu söylenen yeni bir 17-25 Aralık süreci yapılmaya çalışılıyor denmesi, yargıyı kullanma iması başka başka tartışmaların, başka büyük büyük olayların habercisi gibi duruyor. En azından şimdilik bugünlük bu kadarını anlatayım. Sonrasını sonra yine ayrıntılı bir şekilde konuşuruz. Devam edelim. Ha şey de var. Şimdi tabii bütün bunları söylerken hani az önce söyledim. Hani burada bir hassasiyet uyguluyor. Başsavcı diyor ki başsavcılık açıklama yapıyor. Kaçmadı, kendi geldi, teslim oldu. Hani bir hassasiyetle yaklaşıldığı kesin. Ama başka bir isim olunca o hassasiyet tam olmuyor. Niye olmuyor? İşte bunun en örneği de, canlı örneği de komedyen Deniz Göktaş. Deniz Göktaş için şimdi soruşturma başlatıldı. Önce ısıtıldı. Önce bir yerden tutulmaya çalışıldı. Şimdi soruşturma başlatıldı. Deniz Göktaş yurt dışında kendisi de. Hatta kaçtığı haberleri yapıldı. O da yanıt verdi sosyal medyadan. Yok kaçmadım, ben daha yeni bedelli askerlik paramı yatırdım. O yüzden uzun süredir ülkedeyim. Bir şey olursa geri geleceğim diye. Şimdi soruşturma başlatıldı ama bunun kıvılcımı da ilk aslında şu anda soruşturma açan kesim tarafından başlatılmadı. Kendini daha Deniz Göktaş'a yakın yerde tutanlar o YouTube'da yayınlandıktan sonra stand-up başladılar o zamandan beri. İşte ama başına bir şey gelmese bari demeye. Ben de tam da buna işaret etmiştim. Ya o yükü o komedyenin, o çocuğun üstüne niye yüklüyorsunuz ki? Dinleyelim neler anlatmıştım. Yeni genç kuşağın en dikkat çekici isimlerinden birisi Deniz Göktaş. Özellikle Tayyip Erdoğan'la ilgili yaptığı stand-up'ta genel olarak şöyle bakıldı, değerlendiriliyor. Tutuklanacak, başına bir şey gelecek, bilmem ne gelecek, şu gelecek. Ya bütün bunu yapmak o durumu normalleştiriyor. Çok doğal değil mi ya? Bir şey yapar, eleştirilir. Kim olursa olsun. Nasıl bu kadar kriminolojik bir durummuş haline geldi? Herkes bunu niye bu kadar çok kabullendi? Zaten bu kabullenildiği için kimse söyleyemiyor, olanı biteni anlatamıyor. Hakikati söyleyen herkesin bir şekliyle başına bir iş geliyor bu ülkede. Bu halde yani bu kadar yük bir komedinin üstüne niye yükleniyor ki? O yükü alması lazım herkesin. Bak bu tutuklanmasa bari. E laf mı şimdi bu? Niye tutuklansın ya? Hani niye bu kadar kolay oluyor? Niye bu kadar kolaylaştırıyorsunuz bunu? Bu kadar yük bir genç komedyenin üstüne yüklenmemeli bence. Yani ama maalesef bir 3-4 gün sonra dediğim oldu. Devam edelim.
0: Böyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
1: Yani şimdi işte Deniz Göktaş'a ilişkin hemen alelacele soruşturma oluyor. Şu anda Türkiye'de olmuş olsaydı kapısında polis gidip büyük bir ihtimalle ters kelepçeyle alınmaya çalışılacaktı. Ama bir taraftan da işte Tamar Tanrıyar'la ilgili tartışmalar da sürüyor. Çünkü hani yakın...

0: çıkacak, merak ediyorum diyor. Yani az önce de söyledim, dediğim gibi bu daha çok su kaldırır. Önümüzdeki dönemde bu güç savaşında çok daha farklı isimler ya da olaylar göreceğiz gibi. Kadir İnanır, Türk sinemasının efsanevi aktörlerinden bir tanesi, hayatını kaybetti. Onunla ilgili en ilginç açıklamalardan birisi, şaşırtan açıklamalardan birisini de İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu yaptı. Dinleyelim.
1: Yeşilçam'ın Yüce Dağı'ydı, Tatar Ramazan'dı, Şoför İlyas'tı. Birçok karaktere ruh verdi. Ne mutlu ki benim için her zaman Kadir abiydi. Hassalı hemşehrim, delikanlı ve solcu bir abimdi. Ben de onun ülkücü, Türk milliyetçisi kardeşiydim. Hayatıma çok önemli katkılar sağladı. Aynı masada tartışıp, aynı masada gülüp ağladığım bir abimdi. Dediler ki bana, yarın miting var. Kadir İnanır solcuydu. Akil adamlardandı. Anmayalım başkanım, yanlış anlaşılır dediler. Ben Musavat Dervişoğlu'yum. 50 senelik abime Allah'tan rahmet dileyemeyeceksem, bunun riyakarlığına batacaksam, asıl bu siyaset batsın değerli dava arkadaşlarım. Bu durumdan ben değil, Cenab-ı Allah'ın rahmetini dilemekten imtina edenler utansın. Allah ruhunu şad, mekanını cennet eylesin Kadir abi. Sen hiç merak etme, biz bu oyunu da bozacağız Allah'ın izniyle. Sen rahat uyu.
0: Özellikle Kadir İnanır'ın Kürt sorununa ilişkin son dönemde aldığı tavır, akil adamlar içerisinde yer alması dolayısıyla İYİ Parti'nin Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nun bu açıklamasını çok sayıda eleştirenler de oldu. Ama bütün o eleştirilere rağmen hemşerisi Kadir İnanır'la ilgili çıktı, bu açıklamayı yaptı. Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural da Kadir İnanır'ı anlattı. Onu dinleyelim.
2: Aslına bakarsanız şu andaki duygum sadece sessizce durmak. Ama Kadir'in haykırmak istedikleri o kadar büyük ki kalbimin buna dayanabileceğini zannetmiyorum. O yüzden de kısa da olsa sizinle bir şeyler paylaşmaya çalışacağım. Aslında Kadir İnanır'ı hepiniz tanıyorsunuz. Onun haksızlık karşısında o taşan öfkesini, aslında onun insanlığını hepiniz biliyorsunuz. Kadir İnanır şöyle bir bakışıyla o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Ve herkesin aslında abisidir, dayısıdır, sevgilisidir, oğludur, babasıdır ve aslında o halktır. Anadolu'dur ve bütün halkların dostudur. O yüzden de Rum'dur, Türk'tür, Ermenidir, Çerkez'dir, Boşnak'tır, Türk'tür, Arap'tır ve tabii Kürt'tür. Bu dünyadayken ya da ayrılırken en büyük vasiyetidir memleketine. O büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız der, dünyanın en güzel gülümsemesiyle. Vasiyetin sorumluluğumuzdur. Bir gün mutlaka sevgilim, mutlaka.
0: Kadir İnanır için bunları söyledim. Hayat arkadaşı Jülide Kural. Kadir İnanır, hani Türk sinemasının çok büyük bir ismiydi. Ama aynı zamanda siyasi olarak da tavrını göstermekten çekinmeyen isimlerden bir tanesiydi. Kendi ağzından şimdi 12 Eylül ve Kenan Evren'le ilgili anlattıklarına gideceğiz ama hafıza.
3: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
4: Hatırladın mı?
0: İşte Kadir İnanır konuşuyor.
5: Bu katliamı yapan adamın başındaki adam da benim için lanetli bir herif. 17 yaşında bir çocuğu yaşını büyütüp asan bir şerefsize ben saygı mı duyacağım yani? Herkes görüştü Kenan Evren'le. Ben asla görüşmedim bu Türkiye Cumhuriyeti'nde. Görüşmedim diyenin alnını karışarım. Bir de bak cahil bir herif. Genelkurmay başkanı olmuş. Ya şu ülkede dini yapılanmanın tamamını bile o yaptı ya. Her gittiği mitinglerde ilahiler, hadisler okuyan bir general olur mu ya? Eceliyle ölse ne olacak? Ölmese ne olacak? Yaşasa ne olacak?
0: Yani Kenan Evren...

12 Eylül'de ilişkin bu kadar net bir şekilde fikrini açıkça ortaya koyan çok az sayıda ki isimlerden birisiydi Kadir İnanır. Şimdi birkaç tane ilginç haber var. O haberlerle devam edelim. Sonra günü bitireceğim. Kızılay Başkanı'nın kızı Fatma Kınık cezaevindeymiş. Babası bunu açıkladı. Diyor ki sevgili kızım Fatıma Zehra Kınık Demir karıştığı kaza nedeniyle yargılandığı mahkemede verilen cezasını çekmek üzere bir süredir cezaevinde bulunuyor. Şikayetçisi bulunmayan davada kızım ve motosiklet sürücüsü ikisi birden ceza aldılar. Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi iki sürücü ve müteveffa gencimizi de kusurlu bulmuştu. Rabbim hayatını kaybeden yavrumuza rahmet eylesin, acılı ailesine sabır ihsan eylesin diye söylüyor. Bu açıklamayla birlikte öğrendik ki Kerem Kınık'ın eski Kızılay Başkanı ki kendisini depremde çadır sattığı için hafızamızda yer alıyor. Kerem Kınık'ın kızı cezaevine girmiş. Bunu da oradan duyurmuş. Ama mesele tabii şimdi burada anlattığı gibi öyle bir mağdur cezaevinde girmiş kızını anlatan oldukça mağdur gösteren bir baba portresi çiziyor ama bu aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Bunun çok azını yatacak herhalde bir ay falan yatıp cezaevinden çıkacak. Hangi cezaevinde hangi koşullarda orada kalıyor? Açık cezaevi mi? Gündüz dışarıda, gece mi orada kalıyor? Bütün bu ayrıntıları bilmiyoruz ama daha acayip bir şey oldu. Yani hiç kimse şikayetçi değil diyor. Diyor Kerem Kınık. O şikayetçi nasıl olmadığını da hatırlıyoruz hepimiz. Çünkü kan parası adı altında belli bir tazminat ödendi. Bu tazminatla birlikte insanlar şikayetçi olmadı. En son Batın Barlasçek'i hayatını kaybeden kuryenin annesi de kendilerinin bir şekliyle anlaştığını, artık şikayetini geri çekeceğini açıklamıştı. O da çok tartışılmıştı. Ve o da davasını çekince tabii ki doğal olarak şikayetçi kalmamıştı. Ama şimdi yani cezaevinde mağdur bir yatan gencecik kız olarak bize anlatılıyor. Fatih'te altın eller kuyumculuğun sahibi olan kişi Mehmet Y. Adı böyle kodlanıyor. Niye? Çünkü tarikatla bağlantısı var. Piyasadan topladığı iddia edilen altınlarla ortadan kaybolmuş. Bu kuyumculuğun bulunduğu işletmenin kapısına kilit vurulmuş. Şu anda hiçbir şekilde ulaşılamıyor. Bu kişinin İsmail Ağa cemaatine bağlı vakıflarla da ilişkisi varmış. İnsana değer veren Dernekler Federasyonu İsmail Ağa cemaatine bağlı. Yine Erenler Vakfı da aynı şekilde bu kuyumcuya altın vermişler. Altının miktarı 500 kilogram. Evet, yanlış duymadınız. 500 kilogram. İşte İsmail Ağa olunca mesele, Cübbeli Ahmet denen kişi de konuşmuş. O da demiş ki ben bu vakıflara karşı daha önce uyardım ama beni dinlemediler. Bunlara dikkat edin, bunlara yardım etmeyin, bunlara para vermeyin. Hatta diyor ki burayı yönetenler, bunların hepsi köyden çarıksız geldiler. Şimdi bunlar çok büyük altınlar, kilolarca altından bahsediliyor. Bir kilo altına ne veriyorlarmış biliyor musunuz diyor. Bir kilo altına 80-100 gram arası altın veriyorlarmış. Yani bir kilo altın veren bir senede bir kiloyu geri alıyor. Zaten bu tefecilik, zaten bu faiz haram diyor Cübbeli. Biz buradan öğreniyoruz ki işte tarikatların nasıl yürüdüğünün ipucunu. Şimdi tabii bu cemaat ve buna bağlı bu vakıflarla aralarında bir sürtüşme var Cübbeli Ahmet'in. O yüzden bütün bunları söylüyor. Yoksa kendisine yakın olan İsmail Ağa'nın diğer kolları olsa aynı şeyleri söylemeyecekti, açıklamayacaktı. Ama bu açıklamanın içerisinde görüyoruz ki bunlar altın alıp karşılığında altın verme vaadiyle insanlara bunları veriyorlarmış. Hatta bunu tefecilik olarak yapıyorlarmış ve hem de faizcilik yapıyorlarmış. Kimmiş bunlar? Tarikatlarmış. İşte
kendi ifadelerinden çıkardı. Benim söylediğim değil. Cübbeli Ahmet söylüyor. Bunlar tefecilik yapıyor. Bunlar faizden para kazanıyor. Ama bütün bunların yanında tarikatların nereden nasıl bir güç elde ettiğini anlama açısından önemli. Sadece bu küçücük bir iki grubun desteklediği bir yerde bile 500 kilogram altın toplayabiliyorlar. 500 kilogram. Yani tarikatları anlama kılavuzu açısından da önemli bir veri. Bir haber var. Berhan Şimşek Butlan kararından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndü. Orada yönetimde yer alıyor. Bu ifadesi var. Diyor ki parlamenter sisteme döneceksek anayasa değişikliğine evet deriz diye. Bunu biraz daha ayrıntılı konuşmak lazım. Bu anayasa değişikliği meselesi Türkiye'nin önündeki en önemli mesele. Bence seçimden de önemli. Herkes seçimde ne olacak? Kim aday olacak? Kim hangi parti katılacak? Cumhuriyet Halk Partisi katılacak mı? Yeni parti katılacak mı? Bunları konuşuyor ama bunların hiçbir önemi yok. Bence Türkiye'nin önündeki en önemli mesele bu anayasa değişikliği. Yani Türkiye yavaş yavaş bir yol ayrımına doğru gidecek gibi görünüyor. Orada şu karar var. Ya federatif bir devlet mi, cumhuriyet mi? Ortası yok. Bence bu ayrımdaki bir karara doğru gidiyor Türkiye ve herkes o kararı görecek ve kimin nerede nasıl yer aldığını da o kararla netleşmiş olacak. Bu anayasa değişikliği meselesinde herkese bir havuç mutlaka verilecek. Yani alıcısı olan herkese bir şey sunulacak. İşte kimisine parlamenter sistem denecek, kimisine yeni işte daha kurumlarla ilgili bir tek adam rejiminden daha demokratik bir duruma geçiyoruz diye söylenecek. Bir sürü şey ve vaatlerde bulunacak. Bu 2010 referandumunda neler söylenmişti, neler yapılmıştı. Hani orada da sanki 12 Eylül'le karşı yapılmış bir sivil değişikliklermiş gibi sunuldu. Sonrasında gördük 2010'dan sonra ne olduğunu. Hatta o 2010'dan sonra iktidarın ve onu en çok destekleyen Fethullahçıların büyük bir kavgasına da Türkiye tanıklık etti. 2010'daki referandum ve anayasa değişikliğiyle birlikte Türkiye bugünlere geldi. Ama bu başka, bu yeni bir anayasa, bir anayasa değişikliği içerisinde ne olacak, ne gidilecek, ancak bunu öğreniyoruz. Hani Barak diyor ki ılımlı monarşi diyor. Yani var olan durumla her şeye rağmen burası Türkiye Cumhuriyeti, ılımlı monarşi mümkün değil. Ama dediğim gibi niyetler başka, hedefler başka. Önümüzdeki dönem yakın bir zamanda bunu çok daha net göreceğiz. Anayasa değişikliği denilen durumun ne olabileceği, içeriğinde neler yer alacağı. Bugünlük bu kadar. Bitirdik. Yarın yine aynı saatte bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik özel haber.
1: Türk at yarışçılığının en prestijli organizasyonu olan Gazi Koşusu bu yıl 100. kez düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirilen yarış, yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en köklü geleneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu yılki tarihi yarışta Bay Nalçakan, jokeyi Halis Karataş'la zafere ulaştı. Gazi Koşusu, Türkiye'de at yarışlarının derbisi olarak anılıyor. Yarışa yalnızca 3 yaşındaki Safkan İngiliz tayları katılabiliyor. Her Safkan, yaş kriteri nedeniyle kariyerinde yalnızca bir kez Gazi Koşusu'na mücadele etme şansı yakalıyor. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 2400 metre çim pistte koşulan yarış, hem prestiji hem de yüksek ikramiyesi nedeniyle at sahipleri, yetiştiriciler ve jokeyler için kariyerin zirvesi olarak görülüyor. Gazi Koşusu ilk kez 1927 yılında Ankara'da düzenlendi. Yarış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün atçılığın gelişmesine verdiği önem doğrultusunda hayata geçirildi. Gazi Koşusu'nun temelleri ise Atatürk'ün liderliğindeki çalışmalarla başlandı. 1926 yılında kurulan Yüksek Yarış ve Islah Encümeni, Atatürk'ün himayesine faaliyet gösterdi ve at ırkının geliştirilmesiyle yarışçılığa düzen getirilmesi amacıyla çalışmalar yaptı. Encümen, her yıl tekrarlanacak bir koşu programı hazırladı. 1927'de ise Avrupa'dan getirilen Safkan İngiliz yarış atlarıyla birlikte at yarışlarına düzen kazandırıldı. Atatürk'ün modern bir başkenti at yarışlarının düzenlenmesi gerektiğine inanmasıyla devlet adamlarının ve diğer önde gelen kişilerin atçılıkla ilgilenmelerine teşvik etti ve yurt dışından getirilen atları satın aldı. 1927 yılında Gazi Koşusu için hazırlıklar başladı ve yarışın yapılacağı yer olarak Bahçeli Evlere giden yol üzerindeki Tayyare Meydanı seçildi. Bu alanda basit bir pist, ahşap tribünler, tartı yerleri, gişeler, jokey soyunma odaları ve atların gölgede tutulması için askeri çadırlar kuruldu. İlk Gazi Koşusu 3 Haziran 1927 tarihinde yapıldı ve Ali Muhittin Hacı Bekir Bey'in Neriman adlı atı birinci oldu. Neriman, Gazi Koşusu'nu kazanan ilk safkan olarak tarihte kıymetli bir yere sahiptir. İkinci Gazi Koşusu'na Atıf Bey'in Primorole adlı atı, üçüncüsünü ise Celal Bayar'ın Cap Griz Nevz adlı atı, dördüncüsünü ise İsmet İnönü'nün Olga adlı atı kazanmıştır. İlk yıllarda Ankara'da koşulan organizasyon daha sonra İstanbul'a taşındı ve 1980'den itibaren kalıcı olarak Veliefendi Hipodromu'nun simgesi haline geldi. Bugüne kadar hiçbir yıl ara verilmeden düzenlenmesi Gazi Koşusu'nun Türkiye'nin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri yaptı. Gazi Koşusu yalnızca bir at yarışı değil, Türkiye'nin en köklü sosyal etkinliklerinden biri olarak da kabul ediliyor. Her yıl binlerce yarışsever, atçılık camiası ve davetliler Veliefendi Hipodromu'nda buluşuyor. Yarışın en dikkat çeken geleneklerinden biri ise şıklık. Kadınlar zarif elbiseler ve şapkalarla, erkeklerse takım elbise ve ceketlerle yarışa katılıyor. Bu atmosferiyle Gazi Koşusu, dünyanın prestijli at yarışı organizasyonlarına benzer bir sosyal gelenek yaşatmaya devam ediyor. Gazi Koşusu tarihini unutulmayan birçok yarış bulunuyor. Bunların başında 1996 yılında efsane safkan Bolt Pilot'ın Halis Karataş idaresinde 2 dakika 26,22 saniyelik derecesiyle kırdığı ve hala geçilemeyen pist rekoru geliyor. 2001 yılında Grand Equinox, Türk atçılığının en büyük başarılarından biri olan Triple Crown'ı tamamlayan son safkan oldu. Bu ünvanı erkek tay deneme, Gazi Koşusu ve Ankara Koşusu'nu aynı sezonda kazanan atlar kazanabiliyor. Yakın dönemde ise Ahmet Çelik'in 2015-2021 yılları arasında üst üste 7 kez Gazi Koşusu kazanması yarış tarihinin en dikkat çekici başarılarından biri olarak kayıtlara geçti. Gazi Koşusu tarihinin en başarılı jokeyi 9 şampiyonlukla Mümin Çılgın. Onu 8 zaferle Ahmet Çelik takip ediyor. 2026 yılında Bay Nalçakan'la kazanan Halis Karataş ise toplam 7. Gazi Koşusu zaferini elde ederek yarış tarihindeki en başarılı isimler arasındaki yerini güçlendirdi. Yarış tarihinin en hızlı derecesi 1996 yılında Bolt Pilot'ın 2.26,22'lik performansı olarak kayıtlarda yer alıyor. Jokeyler arasında en fazla şampiyonluk rekoru Mümin Çılgın'a ait. Ahmet Çelik ise üst üste 7 kez kazanarak erişilmesi güç bir seriyi yakaladı. Gazi koşusu aynı zamanda Türkiye'de kesintisiz düzenlenen en köklü spor organizasyonlarından biri olma özelliğini de taşıyor. 100. Gazi koşusu 28 Haziran'da İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşuldu. 22 safkanın mücadele ettiği tarihi yarışta Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu Bay Nalçakan, jockey Halis Karataş'la finish çizgisini ilk sırada geçerek şampiyonluğa ulaştı. Böylece Gazi koşusunun 100. yılı Türk atçılık tarihine yeni bir şampiyonun adıyla geçti. Gazi koşusu bu yıl 100. kez koşuldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen yarış, Türk atçılığının en prestijli organizasyonu olmayı sürdürüyor. Veli Efendi Hipodromu'nda gerçekleşen tarihi koşuda 22 safkan mücadele ederken Bay Nalçakan, jockey Halis Karataş'la birinciliğe ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Çanakkale, Bursa, İzmir ve Adana'da orman yangınları çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatıyor dedi. İstanbul'da NATO parlamenter zirvesi protesto edildi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Sıcak havaların etkisini artırdığı Çanakkale, Bursa, İzmir ve Adana'da orman yangınları çıktı. Çanakkale ve Adana'daki yangınlar kontrol altına alınırken Bursa ve İzmir'deki yangınlara müdahale sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO parlamenter zirvesi kapsamında İstanbul'da verilen resmi öğle yemeğine katıldı. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır dedi.
2: Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden, İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz.
1: Erdoğan, kalıcı barışa giden yolun kapısının ise iki devletli çözümden geçtiğini vurguladı.
2: Kalıcı barışa giden yolun kapısı ise iki devletli çözümdür. 1967 sınırlarında bağımsız, egemen, toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devleti mutlaka kurulmalıdır. Bu süreçte siz parlamenterlere de önemli görevler düşmektedir.
1: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarıyla ilgili kararına sert tepki gösterdi. Çelik, Netanyahu hükümetinin kabul ettiği sözde karar, Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabasıdır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda öncelikli gündem NATO zirvesi hazırlıklarındaki son durum olacak. Ayrıca küresel ve bölgesel gelişmelerle terörsüz Türkiye süreci de ele alınacak. İstanbul'da NATO parlamenter zirvesi protesto edildi. NATO defol, bu memleket bizim sloganları eşliğinde yürüyüş yapan öğrencilerden yaklaşık 40'ı gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Trump, İran bir görüşme talebinde bulundu. Görüşme yarın Doha'da gerçekleşecek dedi. Rusya Dış İstihbarat Servisi, Kiev rejiminin batıdan gelen yardımların azalması üzerine ek gelir elde etmek amacıyla Meksikalı uyuşturucu kartelleriyle işbirliğine gittiğini duyurdu. Ukrayna'daki kolluk kuvvetleri ve istihbaratının Latin Amerika'dan Avrupa'ya yönelik uyuşturucu sevkiyatındaki artışa göz yumduğu belirtildi. İzmir'de bazı ilçeleri ziyaret eden CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti mesajı verdi. Bayındır'da konuşan Özel, yapılacak ilk seçimde iktidar olmak için ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız dedi.
3: CHP'deki kaosu yargı oyunlarıyla sürdürmeye gayret ederlerse

0: yüzden biz yapılacak ilk seçimde iktidar olmak için ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız.
1: Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, nitelikli cinsel saldırı soruşturmasında tutukluğa yapılan itirazın kabul edilmesiyle tahliye edildi. Özcan, diğer soruşturmalardan tutuklu kalmaya devam edecek. Avrupa'da birçok ülkeye etkisi altına alan sıcak hava dalgası 3 gün boyunca Türkiye'yi esir alacak. Bazı bölgelerde güneş altında sıcaklıkların 50 dereceyi bulacağı kaydedildi. Küresel ısınmanın tetiklediği aşırı sıcak hava dalgası Avrupa'da 1300'den fazla can aldı. Almanya, Çekya, Polonya ve Macaristan'da hava sıcaklıkları 40 dereceyi geçerek rekor seviyelere ulaştı.
2: Ekonomi.
1: Ucuz alışveriş dönemi bitiyor. Avrupa Birliği genelinde Avrupa Birliği dışı ülkelerden sipariş edilen ve değeri 150 euroya kadar olan ürünlere yönelik gümrük vergisi muafiyeti 1 Temmuz'da yürürlükten kalkıyor. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,64 düşüşle 14.183 puandan kapattı. Serbest piyasada dolar 46 lira 64 kuruş, euro 53 lira 30 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda gram altın 6.122, çeyrek altın 10.018, tam altın 39.856, ata altını ise 40.841 liradan işlem gördü.
2: Kupanın günlüğü.
1: FIFA Dünya Kupası son 32 turunda bu akşam 20'de Brezilya, Japonya, 23.30'da ise Almanya, Paraguay maçları oynanacak. Yarın sabaha karşı 4'te ise Hollanda Fas'la, akşam saat 20'de de Fil Dişi sahiliyle Norveç kozlarını paylaşacak.
2: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %69'larda seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirli Kuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde ise Nurtepe, Hassal, Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Bostancı Altunzade, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir'de yoğunluk var. Haberleri sunduk, iyi akşamlar.
3: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
5: ...29 Haziran Pazartesi 19.07... tam Fenerbahçe'ye denk geldik yine. Vallahi 10 saniye var hatta bitmesine, iyi denk geldik. Fenerbahçelilere ve diğer takımlara, gönül verenlere, futbolla ilgilenmeyenlere, sporla ilgilenenlere, yani sadece futbol değil, biliyorsunuz Gazi koşusu vardı, 100. yıldı. Gazi koşusu geleneksel, hepimizin de merak ettiği, yıllardır da elimizden geldiğince doğrudan izlemesek bile takip ettiğimiz, sonucunu merak ettiğimiz şeylerden biri. O yüzden sporla ilgilenen, her branşla ilgilenenlere de, ilgilenmeyenlere de, bütün dinleyicilerimize selam olsun buradan. Hepiniz hoş geldiniz Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programına. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili girişi yaptık, yeter bu kadar. Çünkü dediğim gibi artık sezon öncesi bir şey de yok, bir sürü gelişme var aslında da. Şimdi Kulüpler Birliği tartışması falan var, onlara girmeyelim. Çünkü o tartışmalara girersek bir bakıyorum başkası kızıyor, başka tepkiler geliyor falan filan. Gönül kırmayalım, böyle bir riski de var futbol severliğin. Birini söylüyorsun, bir başkası kızıyor. Fenerbahçe'yi eleştiriyorum mesela, bazen Fenerbahçe'yi eleştirirdim. Bir bakardım Fenerbahçeliler yüklenirdi. İşte Galatasaraylı veya diğer takımı tutanlar derdi ki helal olsun, doğruları söylüyorsun. Galatasaray'ı eleştiriyorsun, bir bakıyorsun o hayda yüklenmeye başlıyorlar böyle gerçekten. Yani takım şeyi çok başka bir şey. 3 Temmuz kumpasında bile yıllarca omuz omuza mücadele ettiğim, işte Fenerbahçe dışında takımları tutan, onlara gönül veren dostlar, Trabzonsporlu dostlar yüklenmeye başladı. Galatasaraylı dostlar yüklenmeye başlar. Ki adamlarla kumpaslara karşı, FETÖ'cülere karşı omuz omuza mücadele etmişiz. Bazıları şey yazıyor, FETÖ 2013'te öncesinde işbirliği yaparken ne yapıyordunuz falan filan diye yazıyordu da bizi tanımadıkları için. Doğaldır, sonuçta muhabirdik, haberlerimiz de elimizden geldiğince yansıtmaya çalışıyorduk ama korakor mücadele de yürütüyorduk perde arkasında. Adımız iddianamelerde falan da geçiyordu. Zekeriya Öz sormuştu birkaç kişiye, o Fethullahçı militan var ya, terörist. Ondan sonra birkaç kişiye telefonla görüşmelerimiz denk gelmiş, sormuştu işte bu kimdir falan filan. İşte onlar da şey demişti, gazetecidir. Bir şey sormuştu, yanıtladık falan filan diye. Başka başka şeylerde de var. Çok şükür FETÖ'cülerle kavgamız devletin kayıtlarına da girmişti. Yani ama tabii ki dediğim gibi öyle popüler gazetecilik, ya popülerlik demeyeyim de şimdi hakkıyla popüler olanlara şimdi hakkını şey yapmayayım, teslim edeyim yani. O insanlar da işleriyle tanınıyorlar falan filan, ama bir de böyle popülistlik için iş yapanlar falan var. Ben böyle bir şeyler söyleyeyim, böyle popülist olayım, popüler olayım işte diyen tipler var. Onlar gibi olmadığımız için çok şükür işimizi yapmaya çalıştık. Bilenler de bilir, bilmeyenler de canı sağ olsun. Yeter ki bilmeden fikir üretmesin. Bizim hep söylediğimiz o. Bilmeden fikir üretenlere ben hep tepki gösteririm, kızarım. Yani şimdi bir konuda da işte bugün dostumuzun biriyle muhabbet ediyoruz. Yani bilmediğin konuda eğer kulağına duyum gelmişse, biz mesela ne diyoruz? İşte örneğin İBB soruşturması meselesi. Orada bile çıkıp diyoruz ki, ya diyoruz mahkeme kararı, biz mahkeme değiliz. Evet, ciddi iddialar deriz, iddia deriz, şu deriz, bu deriz ama mahkeme, biz yargıç da değiliz, biz karar merci de değiliz. O yüzden iddia deriz, masumiyet karinesi deriz falan filan. Ama kimisi çok daha sanki işin ucundaymış gibi, oradaymış gibi kesin diyor. Kimisi yani şöyle, iddia sahiplerini şey yapmam, derim ki ya adam tanık, anlatıyor falan filan. Bunu söylersin. Buna bile ya işte diğer tarafı da var çünkü işin boyutu, yalan diyor. Yani yalan olduğunu nereden biliyorsun, doğru olduğunu nereden biliyorsun? Hele bir mahkeme süreci bitsin. Ondan sonra mahkeme sürecinde bir görelim. İşte veriler çıksın, tanıklar konuşsun, belge varsa belgeler dökülsün ortaya. Sonuçta suçlanan insanlar, sanıklar da bir anlatsın. Bir görelim, mahkeme safahatını görelim. Yok, bir bakıyoruz kimisi toptan masum ilan ediyor, siyasi operasyon. Neresi siyasi operasyon? Siyasi operasyon değil. Diğer tarafa bakıyorum, kesin suçlu. Ya bir bekleyin, mahkeme bitsin, mahkeme aşamasını bir görelim, orada şey yapalım falan. Genel anlamda böyle bir şey olduğu için bu CHP mevzusunda yine çok sıklıkla konuşuluyor. Adam diyor ki bana diyor rüşvet teklif edildi. Vay siyasi operasyon ya. Oyu için, oy vermesi için rüşvet teklif edilmiş. Adam bunu söylüyor, söylemesin mi? Söyleme. Yani niye söyleme? Çünkü benim adamım şey olmasın. Yani maalesef böyle bir şey olduğu için benim kızdığım her anlamda, Fenerbahçe konusunda, ya Fenerbahçe, Galatasaray, diğer mevzular, sporla ilgili, futbolla ilgili meselelerde, diğer meselelerde kızdığım şu: bilgin varsa söyle, vallahi bilgiyi alırım. Burada da bazen denk geliyor, diyor ki bir dinleyicimiz, ya diyor böyle böyle bir mevzu var diyor, siz diyor bunu aktardınız ama diyor şöyle bir boyut da var diyor. Aa diyorum, hakikaten de öyle, sürekli dinleyenler bilirler. Yani hakikaten orada bir bilgi varsa almaya çalışırım. Eğer bilgi olduğunu sonradan olabilir, o anki kafa yapımız, yani kafamız o an onu alabilecek durumda değildir. Sonra düşünürüm, derim ki aa evet bunu şöyle yapmıştım, elimden geldiğince sonra onu düzeltmeye çalışırım. Çünkü bilgi önemli, bilgiyle mücadele ederiz. Ne olursa olsun yani, yalandı, algıydı, şuydu buydu, hepsinin belli bir süresi var. Hani Aykut Hoca söylüyor ya, Aykut Kocaman. gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir özelliği vardır. Hakikaten esas mesele hakikattir. Hakikat üzerinden yürümek lazım. Algı operasyonları çok rahat yürütürsün. Yalan dolan çok rahat, yalan dolan üzerinden günü kurtarabilirsin, günü kazanabilirsin. Ama 3 gün sonrası, 5 gün sonrası, 20 gün sonrası, 50 gün sonrası ne yapacaksın? Esas olarak gerçek üzerinden, hakikat üzerinden yürümek gerekir. O yüzden bizim bilgilerimiz, elimde bir belge var mı? Vardır. Onu okurum. Derim ki aha belge. Ama belge yoktur, duyum vardır. Deriz ki ya böyle konuşuluyor. İddiadır. Böyle şeyler var. Onlara da gireriz. Bu arada değerli dinleyicilerimiz sağ olsunlar yazmışlar. Şuayb Bey iyi yayınlar demiş. Sağ olsun, sağlık dilemiş. Ben de bütün dostlarımıza, Şuayb Bey'e, değerli ailelere ben de sağlık dilerim, esenlik dilerim. Başka bir dinleyicimiz de NATO zirvesi konusunda bayağı bir şikayetçi. Çünkü işte EDS ile hızlı gidince ceza yazıyorlar. Peki 30 dakikalık yolu 1,5 saatte gidince ne yapacağız? Doğru söylüyor. Şu trafik şeyi sıkıntısı hakikaten insanları mahvetmiş. Bir de üstüne NATO zirvesi dolayısıyla alınan tedbirlerin Ankaralıları biraz bunaltması. Ha şöyle bir boyut da var. Geçen Levent Ersin Orallı Hoca bir yayında söyledi. Valla NATO zirvesi konusunda dedi evet zorluklar var ama bir taraftan da dedi valla zirve sayesinde dedi şehir biraz rahatladı dedi. Yani biraz herhalde belediyeye de gönderme yaptı. Yani hizmet görmüş olduk dedi. O açıdan da böyle bir boyutu da var. Ama dediğim gibi Ankara Elmadağ tarafında trafik yoğunmuş. Dinleyicimiz biraz şikayetçi. Haklı. İnsan trafikte yoruluyor hakikaten. Yani 30 dakikalık yolu 1,5 saatte gitmek insanı yorar. Buradan trafikte bizi dinleyenlere de selam olsun. Aman dikkatli kullanın araçlarınızı. Gündemimizde neler var? Direkt girdik. Aslında gündemle de bağlantılı. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni yine konuşacağız. Çünkü suçlamalar karşılıklı devam ediyor. Bazı olaylar var. İşte Kadir İnanır'ın cenazesinde olduğu iddia edilen bir protesto var. Cem Evleri meselesi var. Oraya kadar sarktı olay. Yani vallahi açık söyleyeyim. Yani vatan millet meselesi olmadığı sürece cem evlerinde, camilerde böyle ne siyaset yapılmasını şey yaparım, savunurum. Ne böyle siyasetin kendi içindeki çatışmalarına destek veririm. Hoş da karşılamam ama insanlar oraya huzur bulmaya gider. İşte Cem evlerinde o Kerbela'nın yıl dönümünde o acıyı özümseyerek ibadetlerini yapmaya gider insanlar, Alevi canlarımız. Ondan sonra bu tür şeyler valla hoşuma gitmiyor açık söyleyeyim cenazelerde. Ya cenazede barışırsın, küsler barışır ya. Cenazelerde böyle tavırlar konması falan filan böyle hoşuma da gitmiyor. Bazı şeyler yaşanıyor, onu karşılıklı bir şey yapacağız yine, bir ele alalım diye düşünüyorum. Amerikan Kongresi'ne sunulan bir tasarıyı ele alacağım. Çok ilginçtir. Yani Amerika ile İsrail arasında bağlantılar kopuyor mu falan filan diye konuşuluyor da öyle derin bağlar var ki işte o derin bağlarla bağlantılı bir mevzu var. Bir tasarı sunulmuş evlere şenlik. Amerikan ordusunun Amerikan ordusuyla İsrail ordusunu entegre ediyorlar. Bakın Trump bireysel olarak zaten hep söylediğimiz de o. Sistem bağlı. Yani Trump gerçekten samimi olarak karşı çıkabilir. Biz bu karşıtlıktan faydalanabileceğimiz kadar ülke olarak ulusal çıkarlarımız çerçevesinde faydalanabiliriz. Buna hiç itirazım yok. Bu çok doğaldır. Ülkeler bunu yaparlar. Bunu Türkiye'de yapar, bunu Rusya'da yapar, bunu Almanya'da yapar, bunu Çin'de yapar, İran'da yapar. Amerika ile İsrail arasındaki çelişkilerden faydalanmak. Yani ama dediğim gibi bir yere kadar. Çünkü görüyoruz ki Amerikan sisteminin içinde İsrail o kadar yerleşmiş ki bunun kopması kopmaz değil. Ama bugünden yarına beklemeyin. Kısa vadede beklemeyin. Orta ve uzun vadede hayal edebiliriz. Umabiliriz yani. Mücadelelerle tabii ki. Çünkü o bahsedeceğim tasarıda iki orduyu entegre ederek, ya düşünün Amerikan ordusunun tüm verilerini İsrail'e açacaklar. Yani Mossad'ın artık çalışmasına gerek yok. Amerika neye çalışıyor? Şu savunma sanayinde teknolojik istihbarat şu bir falan filan. Hiç gerek yok. Amerikan ordusu kendisi açacak zaten. Öyle bir tasarı yani düşünün. Artı işte NATO zirvesi az önce yolda olan dinleyicimizin şikayet ettiği yol meselesi işte NATO zirvesi kapsamında. NATO zirvesinde NATO üyelerine söylediğinin bir benzerini Ha, bu arada değerli Fethi burada, Fethi Yılmaz. Ondan sonra şey diyor ki trafik çilesi sadece Ankara'ya özel değil, İstanbul ve Ankara'dan sabah da bayağı yoğun mesajlar gelmiş. Herhalde şimdi okullar tatil oldu, aslında yollar rahatladır diye düşünülür ama İstanbul'da NATO parlamenterler toplantısı dolayısıyla da evet tedbirler alınmış. Ondan dolayı yani NATO hayatımızı bir 10-15 gün zehir edecek gibi gözüküyor NATO zirvesi. Ülkelerin tabii ki dediğim gibi yönetimler sonuçta bu tür zirvelerin böyle maalesef şeyleri vardır, sıkıntıları vardır. Dünyanın her tarafında böyledir. Üye oldukları işte ittifakların liderler toplantısında güvenlik tedbirleri alınır. Ama maalesef her ülkede olduğu gibi bize de yansıması biraz zorluk olarak, trafik sıkıntısı olarak, özellikle de trafik sıkıntısı olarak. Çünkü sonuçta çok yoğun trafiğin olduğu, yoğun insan nüfusunun yaşadığı ve trafiğin olduğu iki kentten bahsediyoruz. İstanbul ve Ankara. İstanbul'da da bayağı bir anladığımız kadarıyla o NATO parlamenterler toplantısı dolayısıyla sıkıntı olmuş. Sabah da bayağı bir telefon gelmiş diyelim. Mesaj gelmiş diyeyim, daha doğrusu telefon demeyeyim de mesaj gelmiş. Şimdi Ankara'da da Elmadağ tarafında bayağı bir yoğun trafik varmış. İşte dinleyicimizin söylediği üzere 30 dakikalık yolu 1,5 saatte gösteriyormuş. Büyük sıkıntı. Allah kolaylık versin. İşte tekrar döneyim. İşte Amerikan yönetimi NATO üyelerinden istediği bir talebi Asya'daki müttefiklerinden de istemiş. Demiş ki savunma paylarınızı arttırın. Detaylarına bakacağız. O ülkeler şimdi Çin'le iletişime geçiyormuş. Yani bir anlamda Amerika'nın içi de şu tartışılıyor. Yani bu şöyle yapılanlar müttefiklerimizi Çin'e itiyor şeklinde söyleniyor. Ona bakacağız. Şimdi Türkiye'nin savunma stratejisi. Yıllardır konuşuyoruz. Ve açık söyleyeyim. Belki kimisi... bazıları inanmıyordur buna. İşte dünyada konuşuyor diyoruz, inanmıyordur ama gerçekten dünyada da konuşuluyor. Geçenlerde Rusya'da bir araştırma merkezinin analizini gördüm. Türkiye'nin stratejisi nedir? Başlık başlık bu savunma stratejisini analiz etmişler. Onun başlıklarına bakacağız. Ya dediğimiz gibi küresel gündemi de ele almaya çalışıyoruz. Sonuçta bölgenin kalbi dediğimizde strateji ağırlıklı. Bakmayın iç siyasetteki bazı gelişmeler maalesef bizi iç siyasete de sokuyor ama Avrupa'daki gelişmeleri de incelemeye çalışıyoruz, izlemeye çalışıyoruz. Almanya'da bir haber dikkatimi çekti. Gönüllü askerlik çağrıları fiyaskoyla sonuçlanmış. Almanya işte militarizasyon sürecine girdiği için böyle askerlik bütçesini arttırıyor, yani savunma bütçesini arttırıyor falan filan, silahlı kuvvetlerini güçlendirmeye çalışıyor, asker kasayısını işte 10 sene içinde 185 binden 235 bine çıkartmaya çalışıyor falan. Gönüllü askerlik çağrıları yapılmış, tamamen fiyaskoyla sonuçlanmış. Şimdi Almanya zorunlu askerliği konuşuyormuş. Onun biraz detaylarına bakacağız, raporlar falan var, ona bakacağız. Birleşik Arap Emirlikleri ile İran Amerika-İsrail saldırısından sonra ilk kez diplomatik temas kurmuşlar. Bu önemli, kritik. Çünkü neden? Amerika ile İsrail'in İran'la savaşı sürerken İran Birleşik Arap Emirlikleri ile de çok ciddi gerilim yaşamıştı. Burada da anlatmıştık. Yani burada Birleşik Arap Emirlikleri biraz daha İran karşıtı bir pozisyon almıştı. Ama diplomatik temas sağlanmış, bu faydalı, olumlu. Bu görüşmede neler konuşuldu? Yani kim konuşmuş? Söyleyelim, Dışişleri Bakanları, ilk işte Dışişleri Bakanı İran'ın Abbas Arakçı ile Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed Al Nahyan telefon görüşmesi yapmışlar. İran medyasında haber yansıyor. Bunun da bir detayına bakacağız, ne konuşmuşlar diye. Ve Burkina Faso Fransa'ya tepkili. Afrika'da biliyorsunuz Fransız sömürgeciliğine karşı, Avrupa sömürgeciliğine karşı, hatta daha genel başlıkta Batı sömürgeciliğine karşı biliyorsunuz bir deyim yerindeyse artık bir uyanış ve ayaklanma var. Ayaklanma bu sömürgecileri topraklardan kovmaya kadar vardı. Bunların başında da Fransa var. Fransa yıllarca ülkeleri sömürdü. Afrika'daki o bahtı kara, yani kara kıta derler. Niye? İnsanların renklerinden dolayı, derisinin renginden dolayı şey yaparlar. Avrupalılar bize de bazı jargonlarımızı değiştirdikleri için böyle renge göre, ırka göre yaklaşım Avrupa'da çoktur. Çünkü ırkçıdırlar. Yani Batı mesela işte Fransızlar iki tane akademisyen dersin ki okumuş alim adam falan pandemi döneminde demişlerdi ki aşıları Afrika'da Afrikalıları kobay olarak kullanarak deneyelim diye öneri atmışlardı. Yani o kadar aslında zihniyet kirlidir Avrupa emperyalizminin, Avrupa medeniyetinin. O aydınlanmacı Avrupa yok artık. Sömürgeci, zalim Avrupa'dan bahsediyoruz ve o yüzden çöküşe de gidiyor, onu da söyleyeyim. Velhasıl kelam, Afrika'da tepkiler artıyor. Burkina Faso artık bu tepkiyi tüm diplomatik ilişkiyi keserek ortaya koymuş. Bu önemli diyorum. Ve şimdi yavaş yavaş maddelere geçelim. Şimdi CHP'yi değerli gazeteci Ercan Gürses'le konuşacağız. O yüzden o ilk aramızdan sonraya bırakıyorum. Bir 10 dakika şeyi konuşacağım. Bu Amerika'daki tasarıyı. Şimdi biliyorsunuz bu İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve Lübnan'ın güneyindeki, aslında o da soykırım sayılır. Neden soykırım sayılır? Yine binlerce insan hayatını kaybetti İsrail saldırılarında ve 1 milyondan fazla insan şey yaptı, yerlerinden sürüldü. Şimdi bu bir dinleyicimiz bir şey yapmış, hukukla ilgili eleştirilerini yazmış. Hala iddialar var dememizi anlayamıyormuş. Yani ne söyleyeyim? Şimdi gazetecilikte şöyle bir şey vardır. Duyun, bak ben bir şey görmediysem ne suçlamayı ne savunmayı kesin bir dille yapmam. Yani Savaş Bey diyeyim yazmış. Hala işte iddialar şeklinde yansıtmanız hukukun bir aparat haline, bu kadar aparat haline getirildiği bir dönemde diyor. O yorumdur. O yorumunuzu bir şey diyemem. Hukuk size göre aparattır, bana göre değildir. Biz Fethullahçı teröristlerin hukuk süreçlerini bildiğimiz için rezilliği o dönemden biliriz. Ondan sonra orada o dönemlerde de mücadele ettik. O dönemlerin mücadelesini verdik. Şimdi elimde bir belge yoksa iddiadır benim için. Karşımdaki insan kabullenirse o zaman kesinleşir. Bir gazeteci iddia diye yazı söylüyorsa bunu şey yapın. Ne savunma, biz ne savunma makamıyız ne saldırı makamıyız. Sizler istedi diye biz şey yapmayız. Biz gördüğümüzü söyleriz. Biz NATO ile ilgili gördüğümüzü söyleriz. Ulusal güvenlikle ilgili gördüğümüzü söyleriz. Ucu şuraya gidiyor deriz. Şöyle riskleri vardır deriz. Ama bazı şeyleri de iddia olarak söyleriz. İddiadır bu çünkü. Yani A kişisi gelmiş ya böyle böyle. Böyle bir şey olacak. Bunu böyle söyleriz. Ne istiyorsunuz? Yani biz alalım, siz A düşüncesindesiniz. Biz sizin A düşüncenizde kendinizi işte size asker mi olalım? Veya sizi kendimize asker mi yapalım? Değil. Bu böyle. Benim görevim yansıtmaktır. Elbette ki fikrimi de söylemektir. Ben fikrimi söylerim. Derim ki ya böyle böyle. Yani bu işin riskli boyutları bu. Mesela güncel bir tartışma, stand-up. Açık söyleyeyim. O stand-upçı meselesinde ben esprileri çok beğenmedim. Gülenler vardır. Ben beğenmem. Ama belli noktalarda şimdi şey üzerinden iki tane cümlesi orada çok doğru bulmadım. Birincisi Kur'an-ı Kerim'le ilgili, bir din kitabıyla ilgili yapılan bence de çok ne diyelim, bazı hassas noktalar. Mesela bunları bakın Erzurum'daki, Van'daki Cumhuriyet Halk Partili'ye de anlatamazsınız. Gidin bakalım. Ben mesela o karikatür meselesinde şey yapmıştım. Demiştim ki hadi kıyı bölgelerinin yaklaşımı, düşünce yaklaşımı, tarzı farklı. Ama gidin bakalım Erzurum'da, Bingöl'de, Bitlis'te, Muş'ta, Van'da Atatürkçü bir Cumhuriyet Halk Partili'ye Hazreti Muhammed'in karikatürünü çizdim deyin. Vallahi açık söyleyeyim, ne MHP'liye bırakır sizi ne AK Partili'ye bırakır. Sizi gömleğinizden, üstünüzdeki kabanınızdan tavana çiviler, yemin ediyorum. Onu söyleyeyim. Yani Anadolu'yu bilmemek böyle bir şeydir. Siz düşünce tarzınızda saygı duyarım, fikri anlamınıza saygı duyarım ama belli hassas noktalar var. Bu coğrafya şey değil yani, biz açık söyleyeyim yani ne diyeyim, Hollanda'da yaşamıyoruz. Bu şu anlama gelmiyor. Hollanda çok ileri anlamda gelmiyor. Onların değeri olmayabilir ama bizim değerlerimiz vardır. Mesela şeyde de tartışılıyor. Milli takım böyle mi gönderilir? Neyle göndereceğiz milli takımı? 9. senfoni ile mi göndereceğiz? Beethoven'la, Chopin'le mi göndereceğiz? Elbette ki milli marşlarla göndereceğiz. Yıllarca biz milli marşlarda dağ başını duman almış söylemedik mi? Marş olarak söyledik. Milli marşların ay yıldızın öyle bir şeyi vardır. Belli konular böyledir, hassastır. duyguların daha yoğun olduğu alanlardır. Mesela orada şey, ha o stand-up meselesinde düşüncemi soruyorsanız da düşüncem de şudur. Kesinlikle soruşturma açılmaması gerekir. Çünkü zaten espri kötü. Bana sorarsanız çok iyi reklam yapıldı. Çok böyle PR'ı yapıldı. Bu bir başarıdır. Onun açısından bir başarıdır. Belki kendisinin elinde olmayan bir şekilde yapıldı. Belki birileri parlatmak istedi. Yani video paylaşımın bugün tekeli haline gelen bir yapının temsilcileri Türkiye'ye geldiğinde sadece bir kişiyle görüşüyor. Bakın, başka kimseyle görüşmüyor. Sadece bir kişiyle görüşüyor ve o kişi de bu stand-upçı arkadaşı programına alıyor. Orada ben soru işareti koyarım. Bir PR çalışması var belli. Ama bana sorarsanız soruşturma açılmamalı. Kesinlikle açılmamalı. Yani bu soruşturmalık bir şey değil. Yani kötü espriler, çok kabul edilebilecek bazı olmayan cümleler var. Mesela Ekrem İmamoğlu ile ilgili şeyler de var. Ondan sonra Ümit Özdağ ile ilgili şeyler de var. Ama diktatör, mesela Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili eleştiriler. Şimdi diktatör kelimesi nedir? Diktatör ne demektir? Dikta ne demektir? Şimdi diktatör diye konuşuluyor. Vallahi diktatörlükte yaşamamışlar. Yani bunu söyleyenler diktatörlükte yaşamamışlar anladığım kadarıyla. Diktatörlükle yönetilen bir ülkeye gönderirsin. Ondan sonra diktatör, bir de bize çok Avrupa Amerikan ağzıyla gelen şeyler. Diktatörlük diyorsunuz değil mi? Mesela Avrupa'da çok böyle beğenilen, beğendikleri, Avrupa'da geçen bir tasarı çıkıyor. Ne biliyor musunuz? Mesela bazı Ukraynalı gençler askere gitmek istemiyor. Kiev zorluyor. Kiev'deki yönetim, rejim zorluyor. Ve Avrupa'ya gidiyorlar o gençler. Avrupa şöyle bir karar almış. Ülkelerine almama kararı almış. Onlara mülteci statüsü vermeme kararı almış. Gidin Rusya'ya karşı savaşın diyorlar. Zorluyorlar insanları. Diğerlerine yapmıyorlar bunu. Niye? Kendi insanlarına, mesela diktatörlük diyenler şeyi bir okusun. Jack London'ın Demir Ökçesi'nde çok güzel bir sistem eleştirisi vardır. Diyor ki Ernest Everhard'ın, esas oğlanın kayınpederi bir tröst. Ernest Everhard da bir işçi lideri. İşçi lideri sermayeyi sarsmaya başlayınca kayınpederine diyorlar ki damada baskı yap. O da diyor ki ben baskı yapmam diyor. Sonrasında Amerikan sisteminde bütün mal varlığı tröstün ipotekli çıkıyor. Yani elinden alınıyor deyim yerindeyse. Yani şimdi sistem bu. Trump'a ne yaptıklarını biliyorsunuz. Adamı neredeyse hapse atacaklardı. Sistemi hafif bir, ki kendisi de tröst olduğu halde. Diktatörlük arıyorsanız Batı emperyalizmine bakın. Türkiye'de diktatörlük demek çok kolay. Türkiye'de, ya yani ben o cümlelere katılmıyorum, açık söyleyeyim. Çok da doğru bulmuyorum, çok da samimi bulmuyorum. Yani diktatörlük arayan emperyalizmi tetikçiliği, yani o, açık söyleyeyim, emperyalizmin söylemleri bunlar. Ama dediğim gibi o kişinin soruşturma açılmasına da karşı çıkarım. Tabii ki hukukun bileceği şeydir, beni şey yapmaz. Ama bir tane dinleyicimiz var, sürekli dinleyip bana bir şeyler söylüyor. Söylesin. Yani aydınlıkçı dedi, bilmem şu dedi falan, geçmişte çalıştığım yerleri söylüyor. Perinçekgiller diyor. Sayın Perinçek bir siyasetçidir. Doğru bulduğum noktalar vardır, farklı düşündüğüm noktalar vardır. Ama bu zihniyetin, bu kafanın, ben bu kafaya ne anlatırsam anlatayım girmez. Girmez. Ben Doğu Perinçek'i eleştirdiğim noktalar, farklı düşündüğüm noktalar var desem de kafa almaz. Almıyor. 100 kişiyi şu an dinliyor. 1-2 kişide böyle bir şey var. Böyle bir takıntı var. Doğaldır. Olabilir. Ben bunları da şey yaparım. Söyler ederim. Saat de gelmiş bu arada. Amerika'nın şeyine giremedik. Yani Amerika ile İsrail ordusu entegre oluyor. Bu mevzulara giremiyorduk. Yani şimdi bu noktada Amerika'yı sonraya bırakalım o zaman. Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin meseleye girelim ama öncesinde bir kısa ara verelim. Konuğumuz da var, çünkü konuğumuzu da çok bekletmeyelim. Amerika meselesine sonra girelim.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, birazdan değerli konuğumuzla konuşacağız. Siyasetteki gelişmeleri, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler, son gelişmeler nedir diye. Ama bir iki tane yine dinleyicimiz yazmış. Şimdi bir dinleyicimiz diyor ki sizin diktatörlük tanımınızı merak ediyorum. İkinci sorum, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna güveniyor musunuz? Mesela ben size mesela Batı emperyalizminin şeye bakışını söyleyeyim. Diktatör mantığına dayatmasına bakayım. Şimdi bakın, Stefan İhrik diye bir adam var. Kim? Batılı. Kanada, Amerikalı olması lazım veya Kanadalı, tam onu bilmiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Mesela Nazi Hayal Dünyası'nda Atatürk diye bir kitabı var. Türkiye'de basılmadı. Ondan sonra ve ismi de Atatürk in the Nazi Imagination şeklinde, kitabın orijinal ismi. Batı emperyalizmi kendisini yendiği için Atatürk'e düşman ve her söyleminde Atatürk'ü diktatör olarak tanımlar. Batı emperyalizmi. Yani ben şunu anlamıyorum. Ben emperyalizmde şey yaptıkça, bir iki tane dinleyicimiz var. Onlar benim söylemlerime şey yapıyorlar. Yani ne zaman Avrupa Birliği'ni, ne zaman Amerika'yı şey yapsam, Atatürk'e diktatör diyorlar mesela. İşte mesela Horizon diye bir site var, bilinen bir site, Kanada merkezli.

0: merkezli. Başlığını söylüyorum işte 2014'teki makale ki birçok veriyi sunarım. Ta 1930'larda mesela o Batı yaşam tarzını, Batı emperyalizmini Kabe olarak gören Türkiye'de sözde Atatürkçülerin Kabe olarak gördüğü Batı emperyalizminin en kritik adamlarından bir tanesi Armstrong'tur. Ondan sonra Bozkurt diye kitabında Atatürk'e saldırmıştır. Niye? Atatürk emperyalizmi yenmiştir çünkü. Diktatör olarak tanımlamışlardır. Batı emperyalizmi kime diktatör diyorsa orada bir anti-emperyalist duruş vardır. Bugün Vladimir Putin'e de diktatör diyorlar. Bugün Xi Jinping'e de diktatör diyorlar. Niye? Emperyalizme karşı bir duruşu vardır. Politikalar eleştirilebilir. Benim diktatöre bakışım şudur. Irak'ı kim işgal ettiyse bugün diktatör odur. Irak'ta katliam yapan, Gazze'de soykırım yapan diktatör odur. Soykırıma destek veren diktatör odur. Benim gözümde onlardır diktatör. Ha Türkiye Cumhuriyeti hukukuna güveniyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin hukukuna güveniyorum. Evet. Farklı düşündüğüm noktalar az önce söyledim. Soruşturma açılması taraftarı değilim. Zaten hukukta yanlıştan dönecek mekanizmalar da vardır. O mekanizmalar çalışsın. Onlara söylerim. Derim ki ya burada işte soruşturma açılmış. Ben doğru bulmuyorum. Açılmamalı. Ama Türkiye Cumhuriyeti hukukuna güvenirim. Evet, Türkiye ülkemin hukukuna güvenirim. Hukuk sistemine güvenirim. Onu söyleyeyim. Yani diktatör tanımımız belki farklıdır. Ama ben Batı emperyalizminin tanımıyla diktatör tanımı yapmam. Ben gerçek anlamda diktatörlüğü tanımlarım. Öyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na saldırı aparatı olarak kullanılan diktatör tanımına itibar etmem. Onu söyleyeyim. Şimdi neyse, bu konuları sonra devam ederiz, konuşuruz. Konuğumuzu çok bekletmeyeyim. Bir 5 dakika beklettik, hakkını helal etsin değerli Ercan Gürses. Hatta Ercan hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Selim, helal olsun. Ne demek ki, keyifle dinliyordum seni.
0: Eyvallah, sağ olasın. Ne yapıyorsun, gündem yoğun yine, Ankara siyaseti karışık. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, ondan sonra şimdi yarın yine salı günü, herkes merak ediyor ne olacak ne bitecek. Dün bir haber yansıdı. CHP Genel Merkezi, işte CHP sözcüsü yalanladı. Haber şuydu: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i görevden alacak, yerine işte Faik Öztürk gelecek falan şeklinde bir haber yansıdı. Ne oluyor, ne bitiyor? Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde son gelişmeler nedir? Bir sana danışalım istedik.
1: Estağfurullah. Yani yalanlanan bir haberdi dediğin gibi. Yani şu anda şöyle, iki parti genel merkez tanımı yaptı ya Sayın Cumhurbaşkanı, paralel genel merkez diye. Gerçekten şu anda mevcut olarak bunu yaşıyoruz Ceyhun. Değil bir şekilde görüyoruz. Ben daha önce de böyle bir şey yaşadığımızı zannetmiyorum. Yani tarih için muhalefetin falan çok ötesine geçmiş durumda ve üzerinden haftalar geçtikten sonra artık fiili olarak biz meclis genel merkezi, normal genel merkez diye böyle iki ayrı tanımı da yaptık. Bu şekilde gidiyor. Şimdi Kılıçdaroğlu işi bu şekilde bir süre götürmek ve ondan sonrasında böyle her hafta bir başka adımı atmak için programlanmış durumda. Yarın Merkez Yönetim Kurulu toplayacak. Zannediyorum 20 civarında ihraç bekleniyor. Özellikle ihraç demeyelim de il başkanlarını görevden alacak. Tabii o da bir nevi ihraç sayılır. Hı hı. Onun dışında bazı işte belediye başkanları ile ilgili süreci başlatacak. Temmuz ve Ağustos'ta ben bunun devam edeceğini düşünüyorum. O süreç zarfında da tabii meclis açık olduğu sürece Özgür Özel grup toplantılarını gerçekleştirmeye çalışacak. Kılıçdaroğlu şimdilik o kısmıyla ilgilenmiyor demeyelim. En azından o kısmı şu an itibariyle sabırla takip etmeye çalışıyor. Çünkü orada bir patırtı gürültü çıksın istemiyor. Zaten gitmeme nedeni oydu. O gruplu toplantısını zorlamama nedeni oydu. Dikkat ettiysen Ceyhun bazı toplantılara da katılmıyor. Mesela geçenlerde İstanbul'da olan bir toplantıya da, Muharrem ayı ile ilgili toplantıya da katılmadı. Kılıçdaroğlu bu süreç içerisinde sessiz derinden bana kalırsa biraz daha planlı bir politika götürüyor ve diğer tarafında partileşme yönündeki açıkçası hikayesini bir anlamda da oluşturmuş oluyor. Yani o da oluşturuyor. Karşı tarafta bu yönde her geçen gün, bak bugün de işte biliyorsun Özgür Özel'in sözleri var yeni partiyle ilgili. Her geçen gün ona bir miktar yaklaşıyoruz diye düşünüyorum.
0: Anladım. Yani yavaş yavaş Kemal Kılıçdaroğlu'nun stratejisi oturuyor. Yeni parti meselesi de netleşiyor. Yani fotoğraf netleşiyor diyebiliriz. Çünkü Özgür Özel'in de açıklamaları vardı. Yani o yürüyüş atfını o da yaptı. O kesinleşiyor gibi. Şimdi burada bir duyumum var, bir sana danışayım ne oluyor ne bitiyor diye. Şimdi şöyle bir Özgür Özel'in ekibinde şöyle bir tartışma varmış. Biz eğer ayrılırsak mecliste ana muhalefet partisi olmalıyız. Eğer onu ulaşamayacak sayıya yani o sayıya ulaşamazsak vekil sayısına ayrılmamızın çok fazla bir anlamı da kalmaz veya etkisi olmaz. Minvalinde bazı duyumlar var. Yani bu doğru mu, böyle bir mesela vekil durumu nedir, işte Kemal Bey'le iletişime geçmek isteyenler var, Özgür Bey'le hareket etmek isteyenler var, son durum nedir bu konuda?
1: Dediğim doğru, ben de alıyorum bu tarz haberlerce, bu tarz kulisler var. Bu arada böyle iki tarafın açıkçası yani ifrat ve tefrit açısından değerlendirme yapmak gerekiyor. Şimdi dediğim gibi Kılıçdaroğlu tarafında çok önemli isimlerle konuştuğumuz zaman diyorlar ki 50-60 civarında partideki milletvekili bizimle temas kurmaya çalışıyor ve söyledikleri şu: biz o sırada o atmosferin etkisiyle, mahalle baskısının etkisiyle sessiz kalmaya çalıştık ama biz partimizden ayrılmak istemiyoruz, son tarihte sizin hareket edeceğiz. Bakın, buna böyle doğrudan sayısız ve şartsız itibar edelim demiyorum, bunu bir tarafa koyalım. Biraz önce de Özgür Özel tarafından bahsettin sen, senin söylediğin görüşte olanlar da var. Yani ana muhalefet oyunun altına inmemek. Evet. Şu anda mevcut milletvekili sayısı itibariyle ikinci parti olmak gibi bir durum. Özgür Özel yakın olduğunu değerlendirdiğim ve parti ve mesela eskiden önemli görevlerde bulunan bazı isimlerle konuştuğumuzda diyorlar ki bizim zaten öyle bir kaygımız yok. Biz şu anda ölçü itibariyle, tırnak içerisinde söylüyorum, 100 milletvekiliyle Sayın Özgür Özel oradan çıkar iddiasındalar. Ama bu pratikte böyle olmuyor Ceyhun. Bir miktar kalıyor. Çünkü iş ciddiyete bindiğinde bu gibi durumlarda partinin o kurumsal ambleminin altında kalmak konusunda adımlar atan ve ikilemde olan milletvekilleri de olur. Bana kalırsa böyle bir bıçak sırtı durumu söz konusu olabilir. Yani öyle 50-60 milletvekili düşmeseler bile bir miktar açıkçası kayıpla oradan, yani 100 milletvekilinin bayağı bir altında bir vekille yeni partiye geçmek gibi bir projeksiyonları var. Ama tabii kamuoyu, herkes kendini biraz daha güçlü göstermek istiyor. Yani biz 100-110 milletvekiliyle gideceğiz falan diyorlar ama o iş o kadar kolay olmuyor. Kılıçdaroğlu'nda şayet mevcutların içinden 50 artı daha koparması bence büyük iş olur şu an itibariyle, mevcut durum itibariyle. Ama her şey konjonktür işi, yani atmosfer işi. O mahalle baskısını şu anda ne kadar derin hissettiklerini sen de tahmin ediyorsun değil mi?
0: Tabii tabii.
1: Görüyorsun. Bazı tezviratlar yayılıyor, bazı enteresan haberler yapılıyor mesela.
0: Ya bugün işte mesela bir muhalif olarak bilinen gazetecinin yazısına bakıyorum. İşte Kılıçdaroğlu ekibiyle görüşen kaynağı, kendi doğrudan görüşmemiş de Kılıçdaroğlu ekibiyle biri görüşüyormuş, onunla görüşmüş. İşte demiş ki şu zaten işte bilmem Mehmet Uçum da bütün planı yapmış demiş. Ya düşünüyorum da yani şimdi o zaman şöyle bir soru, yani böyle bir şey olmayacağını zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı da söyledi de o kadar çok tezvirat da dönüyor ki hakikaten, yani ya o zaman gidip para teklifini Mehmet Uçum mu yaptı? Yani veya A ismi mi yaptı, B ismi mi yaptı, niye bunlara girilmiyor mesela, ben onu merak ediyorum şimdi. Ama bunları söyleyince de başka bir linç başlıyor.
1: Çok çok acayip bir ortam yani bu. Tezvirat, bu tarz haberler geçmişte biliyorsun bir bakanın Ankara'da Angora sitesindeki havuzlu tırnak içerisinde olduğu öne sürülen, aslında olmayan eviyle ilgili de ortaya atılmıştı. Tabii. Şöyle söyleyelim Ceyhun, yani bu tarz haberler ikinci ağızdan, üçüncü ağızdan hatta ortaya konduğu öne sürülen haberler aynı senin yaptığın değerlendirmeyi yaptım. Bu konuda bir soru soruldu bana da biraz önce bir yayında. Dedim ki yani tamam, diyelim ki bu planı yapmışlar. Ama bu planın yapıldığı zaman şöyle bir gerçekte yok mu? Pavyona götürüldüğü öne sürülen isimleri belli olan, hepsi iddianamede olan ve biner 1500 dolar verildiği belirtilen milletvekilleri. Bunlarla ilgili kimin verdiği belli, paraları kimin gönderdiği, alanlar belli, almayanlar belli. Bunlarla ilgili olarak oyların fotoğrafını kulübede çekenler belli. Bir milletvekilinin meclisteki makamında şoförü vasıtasıyla alışveriş çeklerini dağıtıp karşılığında Kemal Kılıçdaroğlu yerine Özgür Özel'e oy verin 2023 kurultayında dediği belli. İşe alım vaadi verilenler, iddia edilenler belli. İsimleri tek tek var. İstanbul delegesiyle ilgili iddialar var. Bunları niye ortaya koydunuz? Madem böyle bir plan yaptınız, bunlar nedir peki? O, bunu da sormak lazım. Ya olayın kök nedenini kaybediyoruz. Yani olayın kök nedeni işte konuştuğumuz konu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki operasyonlar, zinhar yalan diyorsunuz. Tamam, 5 milyon euro rüşvet verdi, havale yöntemini kullandığı yalan diyelim ki.
0: Tabii.
1: 1 milyon euro verdiği yalan, işte adaylık için, adaylık parası için. Özkan Yalım'ın mavi valize koyduğu yalan. İmamoğlu'na gönderdiğini öne sürdüğü para yalan. İmamoğlu'na verilen 3 villa, 3 villayı 15 milyon liraya İmamoğlu'nun şirketine yapıldığı yalan. 70 itirafçının 70'i de yalan söylüyor. Her şey yalan. Bir tek doğru var. O da bu gazetecinin 3. ağızdan yazdığı. Yani, Allah aşkına.
0: Yani hakikaten bu bir akıl tutulması. Yani burada bakıldığı zaman burada mesele şey değil ki, iktidar veya muhalefet meselesi değil ki. Burada bir iddia var ortada. Adam diyor ki ben götürdüm, ben gönderdim, ben şunu yaptım, ben şu parayı işte 5 milyon euroyu şey yaptım, işte havala denen bir gizli ödeme sistemi olduğunu düşünüyorum. Parayı veren diyor ki gönderdim diyor. Tamam, sonuçta yine masumiyet karinesi diyoruz. İddia, yani suçlanan tarafı da bir dinlemek lazım, o ne diyecek bu mesele. Onlar direkt şunu söylüyor, yani ben onlardan da bir yanıt bekliyorum. Mesela diyorlar ki bu siyasi bir operasyon. Ya var mı böyle bir olay? Var ve yok de ondan sonra yok, çünkü bunun perde arkasında şöyle şöyle şöyle şeyler var, bu siyasi operasyon diyebilir. Bilmiyorum, ben mi yanılıyorum Ercan? Sen 30 yılı aşkın süredir takip ediyorsun Ankara gündeminde siyaseti de. Ben bu kadar ağır şeylerin döndüğüne çok ender denk gelmişimdir yani.
1: Yani çok doğru söylüyorsun. Bir tane iddia yok ki. Bu, yani geçenlerde şunu anlatayım. Bir mezuniyet törenine katıldım. Hı hı. Orada bir tanıdığım, yani çok uzun zamandır da görüşmedim ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş birisi. Yanıma yaklaştı ve dedi ki, televizyonda konuşuyoruz ya bu tarz olayları, dedi ki yani bu iddialarla ilgili benim kafamda çok ciddi kuşku oluştu dedi. Doğru mu güvenirim? Ben dedim doğru ya da yanlış demeyeyim, zaten görüşlerimi beyan ediyorum televizyonda ama siz dedim soruşturma dosyalarına bir bakın, iddianamelere fırsatınız varsa bakın, oradaki tanıklıklara, itirafçılara, onların ne söylediklerine bakın, kendinizin kafasında bir kanaat oluşur zaten, yani sonrasında mahkeme kararına da bakın. Ya ben de çok böyle, ya öyle bir mahalle baskısı var ki
0: tabii,
1: bu kesimin, yani kendi arkadaşlarının ve yakın çevresinin içerisinde ya acaba buralarda da bir yolsuzluk olabilir mi demekten bile imtina edebilecek bir mahalle baskısı yaratılıyor. Evet. Yani Sayın Özgür Özel'in konuşmalarına bakıyorum, en ufak kök nedenden bahsettiği bir konuşması yok. Varsa yoksa bu plancılar seçilmişler, atanmışlar. Ya arkadaş, eğer Kılıçdaroğlu, bakın kesin demiyorum Ceyhun, eğer Kılıçdaroğlu'nun elinden hile ve desiseyle genel başkan olması gereken kurultayda parayla o kurultay alındıysa ve bu şekilde Kılıçdaroğlu'nun hakkı ihlal edildiyse, Kılıçdaroğlu ne yapacak? Ülkenin yargısına sığınmayacak mı? Onun evet, hakkını korumayacak mı bu ülkenin yargısı? Ne olacak? Sen nasıl olur da seçilmiş bir insanla insanın elinden koltuğunu alırsın, almaya vesile olursun ya da gelip tırnak içinde söylüyorum sarayla işbirliği yaparsın. Hı hı. Allah aşkına bu bambaşka bir şey, yani onu söyleyelim. Ben yavaş yavaş bazı uyanışların olduğunu düşünüyorum CHP içerisinde de, ama bu yeterli mi? Yani elbette büyük bir mahalle baskısı var. Onu da vurgulamak lazım. O neydi yani, Kadir İnanır'ın cezalesine kadar taşan evet, şey, yani bir öfke seli. Bunu anlamak çok zor gerçekten Ceyhun.
0: Yani şu an biz hep vurguluyoruz. Ben mesela sen de vurguluyorsun. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi, güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi, siyasette olumlu etki yapabilecek eleştirileriyle de alternatif önerileriyle de olumlu etki yapabilecek bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyaç var veya bir muhalefet partisine ihtiyaç var.
1: Çok net.
0: Yani dönem dönem biz de gelişmelerde eleştirilerimizi söylüyoruz, politik eleştirilerimizi de söylüyoruz, şeyi de söylüyoruz. Bunları tamamlayacak, topluma alternatif olabilecek bir muhalefet partisine ihtiyaç var diye. Ama bu şekilde olmaz ki, dediğin gibi şu ayrı bir şeydir. Kemal Bey gitmeli miydi? Evet, o dönemin şartları artık CHP'nin başında kalmasını gerektirmiyor olabilir. O döneme baktığımızda. Ama bu şekilde mi? Hayır, elbette ki hayır.
1: Yani bir yöntemi var bunun açıkçası. Ya bir de seninle çok konuşuyoruz programlarda falan, denk geldiğimde Ceyhun, bu Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel meselesi değil bu.
0: Değil.
1: Yani şöyle bir şey, bugün CHP, yarın X bir parti, Cemil'e parasını koyan,
0: aynen öyle,
1: yüzlerce milyon dolar, milyar dolar da koyabilecek güçler var. Gelin ben Türkiye'deki bir partiyi ele geçireyim. Hı hı. Ne olacak ondan sonra? Bir düşünebiliyor musun? Milli tabii. Güvenlik var. Böyle bir şey var demiyorum. Dışarıdan bir odak gelmiştir, bunu yapmıştır demiyorum.
0: Geçen bir programda tanımını yaptık ya, hatırlıyor musun? Geldi, vatandaş oldu yurt dışından, Amerika'dan, Arap dünyasından, başka Asya dünyasından geldi, vatandaş oldu. Sonra parası da var. Elon Musk'ı düşün mesela.
1: Tabii canım yani.
0: Yani o zaman parasıyla Türkiye'de parti satın aldı mesela.
1: Yani futbol takımı alır gibi parti satın aldı ve CHP de öyle alelade bir parti değil. Senin değil. Dediğin gibi. Yani Cumhuriyet geçmişte neler yaptılar, işte suç örgütleri, FETÖ'nün MHP'yi geçirme operasyonu. İki defa bunu yaptılar.
0: Tabii.
1: 2010'da yaptılar, sonra 2017'de bir daha dedi.
0: 2016'da CHP'ye de saldırdılar, MHP'ye de saldırdılar. Türk siyasetin iki sütunundan bahsediyoruz.
1: Tabii Baykal'a yaptılar. Muhtemelen Muharrem İnce'ye de bir operasyon yapıldı. Farkında mı bilmiyorum kendisi. Şu anda ayırdı da varmış bunu ama MHP'ye de yapıldı benzer bir operasyon.
0: Tabii.
1: Yani bunlar başka türlü okumasını istedi. İnsanların başka türlü okuması istendi. Ama şu anda Ali Haydar Fırat, CHP'nin şu anda iletişim sorumlusu, ne diyor? Hı-hı. Diyor ki kaç bin hesap bilmiyorum ama FETÖ hesaplarıyla beraber çalıştığı tespit edilen bazı hesaplara yüzlerce milyon lira para aktarılmış CHP'nin bütçesinden. Bu olacak iş midir Allah aşkına? Bu şey midir? Türk milletinin vergileriyle, alın teriyle, hazine yardımı olarak CHP'ye verdiği paralar trollerin beslenmesine, FETÖ trolleriyle birlikte hareket etmeye mi harcanmalı Allah aşkına? Ya. Yani bunları düşünsün insanlar, yoksa elbette yani CHP'de Özgür Özelmiş, Kemal Kılıçdaroğlu, biri gelir biri gider. CHP başsız kalmaz ama mevcut durumda açıkçası ülkemizle ilgili bir operasyonsa bu, o zaman insanın biraz durup düşünmesi lazım bence.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Çok sağ olasın Ercan, katkıların için teşekkür ederim.
1: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Ne demek? Kolay gelsin.
0: Çok sağ olasın. Sana da iyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Sağ olun.
0: Ya mesele şu, şimdi bir dinleyicimiz diyor ki adam 13 seçim kaybetmiş, hala 14. olsun istiyorsunuz, bu kadar yanlı habercilik olmaz. Ben 14. olsun diye bir şey söylemem, 13. de olsa söylemezdim, 12 de olsa. Yani şimdi hani Muharrem İnce'nin bir cümlesi var, bir olmuş yenmiş, iki olmuş yenmiş, üç olmuş yenmiş. Yani 13'e kadar niye beklediniz, bir. İkincisi, yani şöyle bir şey mi yapacaksınız? Şunu mu savunuyorsunuz? O beyefendi özelinde söylüyorum. Bundan sonra 14. olmasın diye her türlü hileyle, işte yasal olmayan işle devrilsin. Yani bunu mu savunuyorsunuz? Eğer bunu savunuyorsanız zaten sizinle aynı cümleleri kurmamız mümkün değildir. Yani CHP'de ilkeyi biz söylerken hiçbiriniz, yani bu tür zihniyetten bahsediyorum. Biz diyorduk ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu kodları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte mavi vatanda yanlış yapılıyor. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticisi çıktı, Karabağ'ın işgalden kurtarılmasına itiraz etti ya. O zamanlar hepiniz destekliyordunuz ya. Hani bir laf var ya, hepiniz oradaydınız. Hepiniz oradaydınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ondan sonra iki devletli çözüme karşı da hepiniz oradaydınız. Ondan sonra Özgür Özeller için de geçerli, Ali Mahir Başarılar için de geçerli. Yani ilke üzerine bir duruş sergilenmiyordu. Hepiniz oradaydınız. Ondan sonra PKK'nın Kandil'den talepleri gündeme getiriliyordu. Hepiniz oradaydınız. Şimdi biz onlara itiraz ettiğimizde biz kötüydük de şimdi biz yine mi kötü olduk, ben anlamadım. Yani olay bambaşka bir şey. İlke üzerine siyaset. Kemal Kılıçdaroğlu, biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken politik olarak eleştirdik. Hepiniz sahip çıktınız. Ben bugün bu şeyleri söyleyenler için söylüyorum, yoksa bütün dinleyicilerimiz açısından söylemiyorum. Diğerlerini de burada... Nasıl onların beni eleştirme hakkı var, benim de onları eleştirme hakkım var. Vatandaş olarak, insan olarak onların eleştirilerini de buradan okuduğum için, yani tek yanlı bir şey olmuyor. Monolog mu derler, böyle tek taraflı bir şey olmuyor. Ben onların da eleştirilerini az önce okudum. Adam 13 seçim kaybetmiş, hala 14. olsun istiyorsunuz, bu kadar yanlı habercilik de olmaz Ceyhun Bey diye söylemiş. Ben o beyefendinin de söylediklerini söylüyorum, ben kendisine yönelik eleştirilerimi de söylüyorum, bu da benim hakkım. Peki Cumhuriyet Halk Partisi 1923 kodlarından 180 derece Atatürk'ün karşısında geçtiği dönem neden bu kadar eleştiri mücadele yapmamıştınız? Demek ki sizin derdiniz Atatürk, vatan, millet, Cumhuriyet Halk Partisi, Altok değil. Sizin derdiniz başka. Sizin derdiniz Altok'taki devletçilik, milliyetçilik değil. Sizin derdiniz başka o zaman. Şimdi Kemal Bey diyor ki kuruluş kodlarına dönmemiz lazım. Diyorum ki doğru söylüyor. 2023'te eleştiriyordum. Şimdi de doğru söylüyor diyorum. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş kodlarına dönmesine ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ahlaki üstünlüğü tekrar ele geçirmesine ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkesel anlamda siyaset üretmesine ihtiyacımız var. Bakın, ihtiyacı var demiyorum. Hepimizin ihtiyacı var. Bu ülkenin ihtiyacı var. Bunları söylüyorum. Ve bunları söyleyince tukaka olacaksam da kusura bakmayın. İşte o ateşe su taşıyan karınca misali, tek başımıza da olsak safımız belli olsun. Safımız şu: Cumhuriyet Halk Partisi'nin de güçlü olduğu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kuruluş kodlarıyla uyumlu olarak ilkelere tutunan bir pozisyonda, güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu, güçlü bir Türk siyasetini savunuyorum. İktidar olsun da hırsızlıkla olsun, namussuzlukla olsun, ahlaksızlıkla olsun diyenlerden olmadım. Çok şükür ilkeleriyle gelsin herkes, ilkeleriyle. Yolsuzluk yapan da kim olursa olsun içeri alınsın, onu savunurum. Zamanımız herhalde azalmış. Saat başına mı gideceğiz? 15 saniyemiz varmış, tamam. Yani fazla da şeye gerek yok. Eleştirileri de şey yaptım. Saat başına gidelim. Saat başından sonra kısa bir ara. Sonra da o yarım kalan şeyi konuşalım. Amerika'daki mevzuyu konuşalım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.

0: Önce saat başı, ardından kısa bir ara. Dediğim gibi tartışmaları yine yaparız. Çarşamba devam ederiz. Bugünlük şey diyeyim. Çünkü bayağı başlık kaldı. Onları hızlıca aktaracağım. Birincisi, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde 2027 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası taslağı diye bir taslak var. Bu yasalaşırsa ne olacak? Kitabın ortasından söyleyelim. Amerikan ordusuyla İsrail ordusu arasında bir tek bir ordu haline gelecek, özetle onu söyleyeyim. Yani hani Amerika'da İsrail'e tepkiler artıyor, şu oluyor, bu oluyor falan filan. Amerikan sistemini İsrail, Siyonistler öyle bir garanti altına almışlar ki Trump gerçekten samimi olarak, J.D. Vance samimi olarak tepki gösterse bile, belli noktalarda taktik hamlelerle kendilerine alan açmak isteseler bile, ki samimi olduğunu düşünenlerdenim, onu da söyleyeyim. J.D. Vance'in bu magacıların önce Amerika dediklerine, ya her şeyde aynı şeyi düşünmek zorunda değiliz ama sonuçta benim işime geliyorsa bazı hamleleri, ben bunları desteklerim. Şu hamle de işime geliyor. Önce İsrail değil, önce Amerika diyen adamların o hamleleri, o yönde attıkları adımlar, yoksa Venezuela'ya saldırılarını zaten şiddetle eleştiriyorum. İran'a saldırıyı zaten şiddetle eleştiriyorum. Orada safımız belli. Venezuela'nın yanıdır, İran'ın yanıdır. Emperyalist karakterinden, boyutundan bahsetmiyorum ama İsrail'e ne kadar şey yaparlarsa faydası var, ama İsrail o kadar içeri girmiş ki. Bu bahsettiğim 2027 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası taslağında bir 224. madde var. Öyle böyle değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri İsrail Savunma Teknolojisi İşbirliği Girişimi başlığını taşıyor. Şimdi geçen bir yerde okudum. Çok özel olarak ne olduğunu da söyleyeceğim şimdi. O notlarımdan hemen hızlıca bakayım. Beklettim, kusura da bakmayın, hakkınızda, helal edin. Heh, buldum. Şimdi iki tane nokta var, çok kritik. 224. maddede Amerika'nın gelişmekte olan teknolojilerin en hassas alanlarını geçmişte ekonomik ve savunmayla ilgili casusluk faaliyetlerinde kullanmaktan çekinmeyen İsrail'in ulusal güvenlik kurumunu açıyor. Özeti bunu çevirdim. Ondan sonra diyor ki Amerika'nın ekonomik savunma alanlarındaki birçok verisi İsrail'in kullanımına açılıyor. Yani Mossad'ın falan çalışmasına gerek yok. Amerikan ordusunda hangi gelişmeler oluyor şu, hiç gerek yok. Amerikan ordusu kendiliğinden açıyor bu verileri. Bu yetenekleri Amerikan ordusu kendisi veriyor İsrail'in kullanımına. Ve bu noktada bunun içinde yapay zeka ve kuantum teknolojileri de yer alıyor. İsrail bu açıdan Amerikan ordusunu bir anlamda kullanma noktasında, oradaki bilgilerden faydalanma noktasında gelişecek. İkincisi, Amerikan sistemlerine ve kayıtlı programlarına potansiyel entegrasyon için operasyonel fayda sağlayan ortak geliştirilmiş veya İsrail menşeli teknolojilerin belirlenmesi amacı ortaya konularak Amerika'nın askeri hizmetlerinde İsrail teknolojisine bağımlılığın zemini hazırlanıyor. Amerikan askeri teknolojisinde İsrail askeri teknolojisi öne çıkmaya başlıyor ve İsrail'e bağımlılık. Önceden İsrail'in Amerika'ya ağırlıklı bağımlılığı vardı. Burada Amerikan savunmasını İsrail'e bağlama süreci var. Bu riskli. Neden riskli? Zaten Amerika'nın sonuçta bakıldığı zaman içinde İsrail'in etkisi vardır. Ne vardı? Amerika'nın niteliksel askeri, işte İsrail'in niteliksel askeri üstünlüğü yasası var. Mesela F-35 meselesini, onu çok şey yaptık. Başka konularda. Bölgede Amerika'nın İsrail'e verdiği silah sistemlerinden üstün veya denk silah sistemi bölge ülkelerine verilemez. O yüzden mesela F-35 zaten Türkiye'ye verilmez. Birileri F-35 lobilerini harekete geçirir. Şu olur, bu olur, Türkiye'ye baskı uygulanmasını savunur falan. İstediği kadar şey yapılsın. F-35 verilmez. Neden? Zaten İsrail'de var olduğu için Türkiye'ye verilmez. Ha diyeceksiniz ki İsrail'de bazı uçaklar, bazı sistemler Türkiye'de de var. Eksik sistemleriyle var. Mesela F-35'in verildiğini düşünün. Nasıl verirler biliyor musunuz? Deposunu küçültürler. Uçuş şeyini küçültürler. Hiçbir şey olmadı. Zaten uçan bilgisayar, sonuçta sistem merkezden verilen şifreyle açılıyor. Şifre verilmez. Yani seni bir şekilde İsrail'den düşük güçte, düşük kapasitede tutarlar. Niye İran'ın nükleer kapasitesini geliştirmesi istenmiyor? Neden Türkiye'nin nükleer kapasitesini geliştirmesi istenmiyor? İsrail nükleer güç çünkü. İsrail bölgede nükleer güç istemiyor. İsrail yok etsin, yok, yok etmiyor. Bizim Batı emperyalizmine hayran olanlar, ya işte Amerika ne güzel, Avrupa ne güzel dediğin şey aslında günümüzün nazizminin merkezi olan İsrail'i koruyor. Korumaya devam ediyor. Türkiye'yi güçlü kılmıyor. İran'ı güçlü kılmıyor. Arap dünyasını güçlü kılmıyor. O açıdan şimdi iki ordunun birleşmesi de, entegre etmesi de birbirine operatif anlamda da karşımıza çıkacak. Suriye coğrafyasında çıkacak. Filistin'de çıkacak. Doğu Akdeniz'de çıkacak. Bunlar yaşanacak. Fakat biz de çalışmaya devam ediyoruz. Her ne kadar bizi içimizden hançerlemeye, günümüzün işte İngiliz muhipleri, o dönemin İngiliz muhipleri, şimdi Amerikan Avrupa muhipleri sırtımızdan vurmaya çalışsalar da biz de çalışıyoruz. Yani şimdi bunu görüyor, Avrupa'da görüyor, başka yerlerde görüyor. İşte Rusya'nın Türk savunmasının stratejisiyle ilgili Rusya'da Stratejik Araştırmalar Vakfı'nda bir analiz yayınlanmıştı. O dikkatimi çekti. Mesela geçenlerde ki dediğim gibi benim NATO'ya bakışım belli. Bazıları her ne kadar böyle bin defa anlatsanız aklına girmeyeceği için şey yapamıyor. Böyle farklı şeyler yapıyor, yorumlar yapmaya kalkıyor. Ama işte Türkiye biliyorsunuz geçenlerde Romanya'ya, ki Romanya yönetiminin çok Amerikancı bir yönetim olduğunu hepimiz biliyoruz artık. Romanya'da sisteme müdahale edildi. Düşünün yani halkın seçtiği adam bir sırf Rusya ile iletişimi savunuyor diye Batı'ya mesafe koydu diye Avrupa Birliği seçimleri iptal ettirdi orada. Hani Avrupa demokrasi, diktatörlük mü arıyorsunuz? Alın size diktatörlük. Çıkın orada deyin ki Avrupa diktatördür arkadaş. Fransa diktatördür, İngiltere diktatördür, Brüksel diktatördür. Ama Özgün Özel şuraya dergi yazı yazmış. Newsweek'e vay. The Economist Ekrem İmamoğlu, Foreign Affairs'e yazı yazmış. Biz NATO'nun bekçisiyiz diye. Vay büyük Ekrem İmamoğlu. Kimse kusura bakmasın büyük falan değil. Ben Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk dosyasında mahkeme şeyine bakarım. Orada masumiyet karinesinde şey yaparım. Ama bu benim Ekrem İmamoğlu'nun Batı muhibi, Amerikan muhibi olduğunu söylememe de engel değil. Kimse de kusura bakmasın. Bakan da baksın. Ekrem İmamoğlu yolsuzluk yapmış mıdır, yapmamış mıdır beni bilmem. Masumsa çıksın. Ama Ekrem İmamoğlu İngiliz işbirlikçiliği yapmış mıdır? Bin defa yapmıştır. Amerikan işbirlikçiliği yapmış mıdır? Bin defa yapmıştır. Türk devletini NATO'nun Karadeniz'deki bekçisi ilan edecek. Ondan sonra benim eleştirmememi bekleyecekler. Dediğim gibi yolsuzluk yapıp yapmadığını bilmem. Kimseyi de günahını almam. Mahkeme süreci belli olur. Masumsa çıksın. Ama emperyalizmin buradaki işbirlikçiliğini yaptıysa da 100 defa da karşısında dururum. Onu söyleyeyim. Neyse. Yani Romanya'dan ticaret, herkes birbirine bir şey satıyor. Ben kişisel olarak açıkçası üretim mantığı başlam. Şimdi Rusya'daki o analize şu söylüyor. İşte Türk kuvvetlerinin tamamen yerli bir geliştirme noktasında geliştirilmesini olarak Türkiye'nin bir konumlanma yaptığını, tamamen yerli üretime ağırlık verdiğini, Aselsan ve Havelsan gibi şirketlerden alınan Türk savaş kontrol sistemleri, radarlar ve sonarların kullanılması, alıcıların modernizasyon ve bakım konusunda Ankara'ya bağımlı hale getiriyor. Yani ben bir yere korvet sattım, işte Pakistan'a sattım, Romanya'ya sattım, ondan sonra başka başka ülkelere sattım. Ama aynı zamanda içinde geliştirdiğim sistemlerin de devamı olarak Türkiye'den alınmasını sağlıyorum. Sistemi ona göre dizayn ediyorum ve burada Ankara'ya bağlıyorum. Böyle bir yani teknolojik anlamda kendi bağımsızlığımızı ilan ederken diğer ülkelerle de iletişimi kopartmıyoruz. Kendimize bağlıyoruz orada. Tespitleri söylüyorum. Yine korvet inşa sözleşmeleri, işte Pakistan'la yapılan anlaşma var, Ukrayna'yla yapılan anlaşmalar var. Bunlar aracılığıyla Türkiye stratejik varlığını Akdeniz'in çok ötesine genişletiyor ve bağımsız bir siyasi oyuncu statüsüne geçiyor. Önemli bir tespit. Askeri bağların çeşitlendirilmesi, diğer NATO üyesi ülkelere korvet satarak teknolojik Ankara yani standartlarını diğer Avrupa ülkelerinin askeri altyapısına entegre ediyor ve böylece Batı koalisyonu içindeki konumunu güçlendiriyor. Etkisini güçlendiriyor. Deniz diplomasisi ve Karadeniz'de diyor bir stratejisi var diyor Türkiye'nin. Romanya gibi blok ülkelerine işte Hisar, Milgem sınıfı savaş gemisi satışı, Karadeniz bölgesinin güvenliğini doğrudan Türk teknolojisine bağlıyor. Bu da Türkiye'ye seyir sefer özgürlüğü konularında siyasi nüfuz kazandırıyor. Ve tamamen yerleştirme politikası diyor bir başka başlık. Türkiye gemiye Türk yapımı radarlar ve kontrol sistemleri kurarak Batılı ortaklarından gelen tedarikleri tamamen terk ediliyor. Türkiye bir savunma stratejisi izlemiş. Bu noktada bunu gösteriyor. Devlet stratejisidir bu. Bunu dediğimiz gibi aktaralım istedik. Başka başlıklar da var ama onlara da girelim mi? İşte Batı'nın yine Fransa ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi Burkina Faso tarafından. Bu önemli ama bunu sonraya bırakalım. Yani çok detaya girmemize gerek yok. Açıkça söyledik. Taraflar işte Birleşik Arap Emirlikleri ve İran meselesi. Onu söyleyelim. Dışişleri Bakanları görüşmüş. Abbas Arakçı ile Abdullah Bin Zayed Al Nahyan. İran medyasına göre ABD İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaştan bu yana iki ülke arasında kamuoyuna açıklanan ilk temas. Son gibi bölgesel gelişmeler ele alınmış. Üst düzey bir diplomat Birleşik Arap Emirlikleri'nden ikili diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini altını çiziyor. Bunu analiz ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı'na göre işte onların bakanı Zayed imzalanan anlaşmanın yani zaptın şartlarına kesinlikle uyulmasının kritik önemini vurgulamış görüşmede. Ve dediğim gibi iletişimin devamını şey yapmışlar. Abbas Arakçı da Yemen'in güneyindeki son gelişmeler ilişkin açıklamalarda bulunmuş. Önemli, kritik, hepimizi ilgilendiren gelişmeler. Umarız bu diyalog devam eder. İki ülke gerilmez. Çünkü sonuçta bakıldığı zaman Birleşik Arap Emirlikleri de zarar görüyor. Emperyalist Siyonist saldırganlıkta İran da zarar görüyor. Biz bu ülkelerin de zarar görmesini istemiyoruz. Bu noktada zarar göreceklerin zarar görmesini istediklerimiz emperyalizm ve Siyonizm. Bunlar gittikten sonra her türlü rahatlığı kendi çözümümüzü yaparız. Mücadele ederiz, şey yaparız. Ama dediğim gibi bunlara karşı mücadele esas görevimiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bize bu görevi vermiş. Gidin Chatham House'larda, The Economist'lerde çare dilenin dememiş Atatürk bizlere. Biz de elimizden geldiğince Gazi'nin, o büyük komutanın direktiflerini, tarihimizin bize verdiği görevleri şey yapıyoruz. Bakın Türk ordusunun kuruluş yıl dönümü, Türk ordusunun kuruluş yıl dönümü de kutlu olsun. Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü de kutlu olsun. Milattan önce 209 kaç sene oluyor? 2335 olması lazım. Benim matematikte sıkıntılar oluyor. 2235 mi, öyle bir şey. Özür dilerim, 2300 değil. 2235 olması lazım. 2235. yıl dönümü. 209 ile 26'yı birleştirdiğimizde evet, 2235. Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümünde kutlu olsun. Hepinize sevgiler, selamlar, saygılar sunuyorum.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik özel haber.
3: ...1952'de NATO'ya katılan Türkiye zaman zaman derin krizlerle de karşı karşıya kaldı. Kıbrıs Harekatı'nın ardından Türkiye'ye silah ambargosu konuldu. 1980 darbesinde ABD bizim çocuklar başardı dedi. Türkiye denizaltısı NATO müttefiki tarafından vuruldu. Süleymaniye'de Türk askerlerinin başlarına çuval geçirildi.
4: Türkiye 18 Şubat 1952'de NATO'ya katıldı. Yaklaşık 74 yıllık sözde müttefiklik sürecinde Türkiye ile özellikle ABD başta olmak üzere bazı NATO üyeleri arasında bazı krizler yaşandı. Türkiye NATO'da destek mi gördü yoksa köstek mi? Radyo Sputnik editörleri Türkiye'nin NATO içerisinde defalarca kez hançerlendiği olayları derledi.
3: 1964 Johnson mektubu. Kıbrıs'ta artan gerilim üzerine Türkiye'nin askeri müdahale hazırlığı yaptığı dönemde ABD Başkanı B. Johnson'ın Başbakan İsmet İnönü'ye gönderdiği mektup iki ülke ilişkilerinde önemli bir kırılma yarattı. Mektupta Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesi halinde Türkiye'ye gelecek olası saldırısına karşı NATO'nun destek vermeyeceği yönünde ifadeler yer aldı. NATO Türkiye'ye sizi yalnız bırakırız diyerek Kıbrıs'a barış harekatı yapmasının önüne geçmek istedi. ABD Türkiye'ye Kıbrıs Harekatı sonrası silah ambargosu uyguladı.
4: Türkiye'nin 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından ABD Kongresi Türkiye'ye yönelik silah ambargosu kararı aldı. 1975 ila 1978 yılları arasında uygulanan ambargo Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını doğrudan etkiledi. Hava kuvvetlerinin omurgasını oluşturan F-100, F-102 ve yeni alınan F-4 Phantom uçaklarıyla kara kuvvetlerinin M-47, M-48 tankları yedek parça eksikliğinden dolayı hangarlara çekilmeye başladı.
3: Uçakları uçurabilmek için bazı jetler sökülerek diğerlerine parça yapıldı. Kıbrıs harekatı sırasında harcanan mühimmatın yerine yenisi

0: Piyano şefi Paul Hensley'e atfedilen "Bizim çocuklar başardı" sözü en büyük kanıt oldu.
1: 2 Ekim 1992'de NATO'nun Akdeniz'de düzenlediği tatbikat sırasında ABD donanmasına ait Saratoga kruvazörü TCG muavinet muhribine iki füze ateşledi. Saldırıda 5 Türk deniz subayı şehit olurken 22 asker yaralandı. ABD olayın yanlışlık sonucu meydana geldiğini açıkladı. Ancak Türkiye'de olayın kasıtlı olduğu yönündeki tartışmalar yıllarca gündemde kaldı.
0: 2003 Süleymaniye'deki çuval olayı. 4 Temmuz 2003'te Irak'ın Süleymaniye kentinde görev yapan Türk Özel Kuvvetleri personeli ABD askerleri tarafından gözaltına alındı ve başlarına çuval geçirildi. Yaşanan NATO operasyonu değildi ancak NATO'nun en büyük üyesi ABD tarafından gerçekleştirildi. 11 Türk askerinin saatlerce alıkonulduğu olay Türk kamuoyunda büyük tepki topladı ve Türkiye-ABD ilişkilerinin en ağır diplomatik krizlerinden biri olarak kayıtlara geçti.
1: Türkiye kendi yüksek irtifa hava savunma sistemi olmadığı için ne zaman bölgesel bir savaş riski doğsa NATO'dan acil koruma talep etti. Ancak bu bataryaların getirilmesi ve götürülmesi her seferinde diplomatik krizlere yol açtı. 1991 Körfez Savaşı'nda Irak'ın Türkiye'yi füzeleriyle vurma tehdidine karşı NATO'dan Patriot istendi. Hollanda bataryaları gönderdi ancak bu süreç Belçika ve Almanya gibi ülkelerin ayak diretmesiyle gecikmeli oldu. Ankara müttefiklerinin isteksizliğini ilk kez burada net olarak gördü.
0: 2003 Irak'ın işgalinde ABD Irak'ı işgal etmeden önce Türkiye'nin üstlerini açmasını istedi ve meşhur 1 Mart tezkeresiyle bu talep reddedildi. Türkiye, Saddam Hüseyin'in olası füze saldırılarına karşı NATO'dan acil savunma desteği talep etti. Ancak Fransa, Almanya ve Belçika savaşı körükler gerekçesiyle Türkiye Patriot gönderilmesini veto etti. NATO tarihinde ilk kez bir müttefike acil savunma yardımı siyasi sebeplerle engellendi.
1: 2013 Suriye İç Savaşı'nda Suriye'den atılan havan ve füzelerin sınır ilçelerine düşmesi üzerine NATO'dan tekrar Patriot istendi. ABD, Almanya ve Hollanda, Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep'e bataryalar kurdu. Ancak 2015 yılına gelindiğinde Suriye'de tehditlerin devam etmesine rağmen ABD ve Almanya, Türkiye'nin itirazlarına kulak asmayarak bataryalarını aniden geri çekti.
0: Müttefiklerin geçici bataryaları söküp götürmesinden bıkan Türkiye, kendi sistemini satın almak istedi ancak asıl büyük kriz burada patlak verdi. Türkiye, ABD'den milyarlarca dolar ödeyerek Patriot satın almak istedi. Ancak Ankara'nın çok net bir şartı vardı. Teknoloji transferi ve ortak üretim. ABD Kongresi ve üretici firmalar, fikri mülkiyet ve ulusal güvenlik gerekçesiyle bunu kesinlikle reddetti.
1: ABD'den red cevabı alan Türkiye, Çin firmasıyla 3,4 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. ABD ve NATO, Çin füzeleri NATO radarlarına entegre edilemez, istihbarat sızıntısı olur diyerek Türkiye'ye çok ağır siyasi baskı uyguladı. Ankara 2015'te bu ihaleyi iptal etmek zorunda kaldı.
0: Patriot kapısı kapanınca Türkiye, Rusya ile S-400 hava savunma sistemi için anlaştı. ABD, Türkiye ortak üreticisi olduğu F-35 savaş uçağı programından çıkardı, parası ödenen uçakları teslim etmedi ve Amerika'nın düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası, KATSA kapsamında Türkiye'ye askeri yaptırımlar uyguladı.
1: Türkiye'de önce Gülen yapılanması ardından Fethullahçı terör örgütü ve paralel yapılanma olarak adlandırılan örgütlerin elebaşı Fethullah Gülen, 21 Mart 1999 tarihinde Türkiye'de hakkında hazırlanan emniyet raporları ve hukuki süreçlerin hemen öncesinde sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ABD'ye gitti. O tarihten itibaren Pensilvanya eyaletindeki Salzburg kasabasında bulunan bir kampta yaşadı. 83 yıl yaşayan elebaşı Gülen, 20 Ekim 2024 tarihinde Pensilvanya'da öldü. Gülen'in 2000'li yılların ortasında ABD'de kalıcı oturum izni alabilmesi için mahkemeye referans mektubu veren isimler arasında eski CIA görevlileri Graham Fuller ve George Fidas vardı.
0: Türkiye'de 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişiminin ardından Türkiye darbenin arkasındaki bir numaralı isim olarak Fethullah Gülen'in iadesi için ABD'ye onlarca klasörlük hukuki delil sundu. Ancak

0: Washington yönetimi gerek Obama gerekse Trump ve Biden dönemlerinde hukuki kanıtların yetersizliği gibi gerekçeler öne sürerek Gülen'in Pennsylvania'daki korunaklı malikanesinde yaşamasına ve ölümüne kadar orada kalmasına izin verdi. Bu durum Türkiye'de yapının doğrudan ABD CIA koruması altında bir aparat olarak kullanıldığı algısını kesinleştirdi.
1: 2017'de Norveç'te düzenlenen NATO'nun Trident Javelin tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hedef simülasyonunda kullanıldığı ortaya çıktı. Türkiye tatbikattan askerlerini çekme kararı aldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise olayın bireysel hata sonucu yaşandığını belirterek özür diledi.
0: Suriye iç savaşı sırasında ABD'nin terör örgütü YPG'ye verdiği askeri destek, Ankara ile Washington arasındaki en önemli anlaşmazlık başlıklarından biri oldu. Ankara, bir NATO müttefikinin Türkiye'nin milli güvenliğini doğrudan tehdit eden bir terör örgütünün silahlandırmasını ve stratejik ortak olarak görmesini kabul edilemez buldu.
1: Türkiye, güney sınırında YPG kontrolünde bir terör koridoru veya özel devlet yapısı kurulmasına karşı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı gibi sınır ötesi askeri harekatlar düzenleyerek bu koridoru böldü. Türkiye'nin 2019 yılında gerçekleştirdiği Barış Pınarı harekatının ardından Almanya, Kanada, İsveç ve bazı Avrupa ülkeleri Türkiye'ye yönelik savunma sanayi ihracatında çeşitli kısıtlamalar uyguladı.
0: Johnson mektubundan Kıbrıs ambargosuna, muavenet faciasından Süleymaniye'deki çuval olayına, S-400 F-35 krizinden terör örgütü YPG'ye verilen desteği. Türkiye 1952'de katıldığı NATO'da sözde müttefiklerinin çok sayıda karşı hamlelerine maruz kaldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: Halfback, stoperlere destek verip top çıkaran. Futbolun taktik evrimi içinde bazı roller vardır ki bir dönemde gözden düşer ama sonra yeniden yıldızlaşır. İşte halfback rolü de tam olarak böyle bir roldür. İlk kez 1930'larda ortaya çıkan bu oyuncu tipi zamanla yerini klasik ön liberolara bırakmış gibi görünse de günümüz futbolunda yeniden hayat buldu. Çünkü halfback modern oyunun ihtiyaç duyduğu hem defansif güvenceyi hem oyun kurulumunu bir arada sağlayan hibrit bir karakterdir. Halfback'in sahadaki konumu çok özeldir. Bu oyuncu top takımındayken klasik bir ön libero gibi değil, neredeyse üçüncü bir stoper gibi oynar. Top rakipteyken orta sahaya çıkar, pres yapar, alan kapatır. Ama top kendi takımına geçtiğinde genellikle defansın ortasına ya da iki stoperin arasına girerek geriden oyun kurulumunu başlatır. Bu sayede savunma bloğu genişler, bekler daha rahat ileri çıkar ve takım hücuma daha dengeli bir biçimde geçer. Halfback özellikle 3-2-5 ya da 4-1-4-1 gibi sistemlerde çok etkili bir roldür. Guardiola'nın Manchester City'sinde bunu sıklıkla görürüz. Takım topa sahip olduğunda ön libero'nun stoperlerin arasına indiğini ve beklerin orta sahaya kaydığını fark edersiniz. Bu geçici yapı, yani top takımdayken savunmanın üçlüye dönmesi halfback'in katkısıyla mümkün olur. Aynı durum Bayern Münih'in ve zaman zaman Liverpool'un da oyun kurgusunda karşımıza çıkar. Bu geçişi sağlayan oyuncu ise işte o görünmeyen halfback'tir. Bu rolü oynayan futbolcunun fiziksel dayanıklılığının yüksek, pozisyon alma becerisinin güçlü olması gerekir. Aynı zamanda top kontrolü, pas isabeti ve baskı altındayken karar verme hızı da çok önemlidir. Çünkü bu oyuncular hem rakip piresinden çıkmakla hem de savunma arkasına atılabilecek tehlikeli topları kesmekle sorumludur. Bir anlamda hem oyun aklı hem sigorta hattıdırlar. Halfback'in asıl fark yarattığı nokta geriden oyun kurulumunun çok daha kontrollü ve güvenli hale gelmesidir. Onun defans hattına inmesiyle birlikte stoperler kanatları açılır, bekler ileri çıkar ve orta saha pres altında ezilmeden topu çıkarabilir. Bu özellikle pres yapan takımlara karşı oynamakta büyük avantaj sağlar. Ancak bu rolün dezavantajı da vardır. Eğer halfback pres altında

0: takımında hem Bayern Münih'te bu rolde oynarken taktik esnekliği, pas isabeti ve oyun vizyonuyla bu hibrit rolün ne kadar değerli olduğunu gösterdi. Türkiye'den örnek vermek gerekirse bu rolü saf haliyle çok sık görmesek de zaman zaman Josef de Souza bu role yakın şekilde oynamıştır. Özellikle Beşiktaş'ın topa sahip olduğu bölümlerde savunmaya inerek pas istasyonu olmuştur. Sonuç olarak halfback sahadaki bir köprü gibidir. Savunmayla orta saha arasını bağlar, oyun kurar ama aynı zamanda savunmayı da sağlamlaştırır. Görünmez gibi oynar ama sistemin kalbidir. Rakip farkına bile varmadan pozisyonunu değiştirir ve takımını oyuna sokar. Bir halfback'in iyi oynadığı bir maçta takım hem savunmada dengeli olur hem hücumda rahatlar. İşte bu yüzden futbolun geçmişinden gelen bu rol geleceğin oyununun da vazgeçilmezi olmaya adaydır. Futbolun ansiklopedisine bugün futbolun vazgeçilmezi halfback, yani stoperlere destek verip top çıkaran oyuncuları konuk ettik. Yeni sayfalarda görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi. Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Karayolu trafik güvenliği kamuoyunun en çok endişelendiği konuların başında geliyor. Son yıllarda dikkat çeken risklerden biri olan yol hipnozu, kazaların artış göstermesindeki en önemli faktörler arasında yer alıyor.
2: Uzun yol seyahatlerinde meydana gelen kazaların çoğu yol hipnozu durumundan kaynaklanıyor. İlk kez 1921 yılında bir makalede kullanılan yol hipnozu, sürücünün araba kullanırken yolda bir noktaya kilitlenmesi ve transa geçmesi olarak tanımlanıyor. Sürücünün girdiği trans sebebiyle ciddi kazalar meydana gelebiliyor. Ancak yol hipnozunu engellemek için çeşitli yöntemler bulunuyor. Peki yol hipnozu nedir? Nasıl engellenir? İşte yol hipnozu olmamak için yapılması gerekenler.
1: Monoton ya da tanıdık bir ortamda ortaya çıkan yol hipnozu belirli aralıklarla kendini gösterme ve kaybolma eğilimi gösteriyor. Bu durum sürüş yorgunluğu ve dikkat dağınıklığından farklı bir şekilde seyrediyor. Yol hipnozu sürücünün gözleri açıkken yarı uyku halinde olması durumu olarak tanımlanıyor. Sürücü yol hipnozuna girdiğinde gözleri açık olsa bile çevresel farkındalığı azalıyor ve duyarsızlık başlıyor. Yol hipnozu başlayan sürücüde sık göz kırpma, esneme ve başın anormal duruşu gibi uykuyla ilişkili belirtiler gözlemleniyor. Bu durumda bilincin bir bölümü hipnoz etkisine girerken diğer bölümü aracı otomatik olarak kullanmaya devam ediyor. Yol hipnozu sırasında sürücü amnezi olarak bilinen geçici hafıza kaybı da yaşayabiliyor.
2: 56 erkek sürücü üzerinde gerçekleştirilen simülasyonlu deneyde sürücülerin monoton yollarla etkileşimi incelendi. Katılımcılar her biri 40 dakika süren iki farklı yol koşulunda sürüş yaptı. Her iki yolda düz olmasına rağmen birinde yalnızca eşit aralıklarla dizilmiş çam ağaçları bulunurken diğerinde ağaçlar, çiftlikler, tabelalar ve insanlar gibi çeşitli görsel ögeler yer aldı. Araştırma sonuçlarına göre tek tip manzaraya sahip yollarda sürücüler büyük direksiyon hareketleriyle ölçülen daha fazla yorgunluk belirtileri gösterdiği görüldü. Araştırmacılar deney sonucunda sürücülerdeki yorgunluğun sürüşün yaklaşık 20. dakikasında en üst seviyeye ulaştığını tespit etti. Bu bulgu otoyol hipnozunun yalnızca uzun süreli sürüşlerde değil, monoton yol bölümlerinde de kısa sürede ortaya çıkabileceğini gösterdi.
1: Yapılan başka bir araştırmada ise göz hareketlerini kontrol eden okülomotor sistemin otoyol hipnozundaki rolü mercek altına alındı. Araştırmaya göre sürücülerin uzun süre aynı noktaya bakması durumunda beyin gördüklerini geri bildirim yerine tahminle yorumlamaya başlıyor. Bu da sürücünün daha az uyanık hale gelmesine ve çevresel uyarıcılar olan dikkatinin azalmasına yol açıyor.
2: Yolun monotonluğu beyin uyanıklığını azaltarak yorgunlukla birleştiğinde beynin görsel verileri normalden daha yavaş işlemesine neden oluyor. Bu durum zihinsel öngörülebilirliğe güvenen ve otomatikleşen bir sürüşe yol açıyor. Uzun süre araç kullanmaya devam edilmesi ise yorgunluğu daha da derinleştiriyor. Araştırmalar sürüş süresi uzadıkça otoyol hipnozuna girme ihtimalinin arttığını ve bunun uykuya dalma olasılığını da yükselttiğini ortaya koyuyor.
1: Farkında olmadan sürüş güvenliğini tehdit eden yol hipnozu ciddi kazalara yol açabiliyor. İşte yol hipnozuna karşı alınması gereken hayati önlemler. Sürücülerin yola çıkmadan önce en az 5 saat uyumuş olmaları gerekiyor. Uykusuzluk refleksleri yavaşlattığı gibi dikkat dağınıklığını da artırarak yol hipnozunu tetikleyebiliyor. Yorgun hissediliyorsa direksiyon başına geçilmemesi öneriliyor.
2: Yolculuk öncesi ve sırasında bol su tüketmek de hayati önem taşıyor. Uzmanlara göre vücudun susuz kalması bilinç kaybına neden olabiliyor ve bu da yol hipnozunu kolaylaştırıyor. Özellikle sıcak havalarda su tüketimi daha da kritik hale geliyor.
1: Çok sıcak ortamlar sürücünün dikkatini dağıtabiliyor ve rehavet yaratabiliyor. Bu nedenle camlar belli aralıklarla açılarak aracın içinin havalandırılması önem taşıyor. Sürücülerin uzun yolculuklarda her 2 saatte bir ihtiyaç molası vermesi gerekiyor. Kısa yürüyüşler, temiz hava ve küçük egzersizler vücudu zinde tutarak sürüş güvenliğini artırıyor.
2: Yol hipnozunu önlemenin bir diğer yolu da sürekli aynı noktaya odaklanmaktan kaçınmak. Uzmanlar yol kenarındaki ağaçlar, tabelalar ve trafik levhalarının takip edilmesini öneriyor. Bu sayede gözlerin aktif kalması sağlanıyor. Yola çıkmadan önce basit ama etkili önlemleri almak hem sizin hem de sevdiklerinizin güvenliği için büyük önem taşıyor.
1: Uzun saatler boyunca aynı hızda araç kullanan sürücüler farkında olmadan yol hipnozu adı verilen tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalıyor. Trafik kazalarının gizli nedenlerinden biri olan bu durum, sürücülerin bilincinin açık olmasına rağmen çevreye karşı farkındalığını yitirmesiyle ortaya çıkıyor.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Garip Dede Dergiye Vakfı Başkanı Celal Fırat, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programına Özgür Özel, Garip Dede Cemevi'nde düzenlenen 10 Muharrem Orucu programına katılacak. Cemevi'nin bahçesine yoğun ilgiyle karşılanan Özel, kalabalık nedeniyle ilerlemekte zorlandı. Bu sırada topluluktan hain Kemal sloganları yükseldi. Garip Dede Dergiye Vakfı Başkanı Celal Fırat yaşananları canlı yayında şu sözlerle anlattı.
2: Tüm AK Parti'de beni aradılar arkadaşlar. Dediler, Özgür Başkan sizin oraya gelmek istiyor. Ki bundan daha önceki yıllarda Sayın Kılıçdaroğlu da gelmişti, Sayın Davutoğlu gelmişti, Binali Yıldırım Başkan gelmişti. Çok çok farklı kesimler gelmiş, onu söyleyeyim. Buyursun gelsin dedim. Sadece sonu söyledim. İl Başkanı Özgür Çelik'e dedik ki Sayın Başkanım rica ediyorum. Gelirken duyuru yapmayın çünkü burada 10 Muharrem binlerce insan var. Bir de sizin de biraz önceki girişte söylediğiniz gibi çok yoğun bir çerçevede bir sorun var, sıkıntı var. Yani ciddi bir şekilde iki grup arasında birbirine karşı bir hengame var. Gerginlik oluşmasın etmesin. Peki tamam dediler. Dün sabah bir baktım bir sayı şeyler var. Sosyal medya üzerinde duyurular yapılmış. Tekrar kendilerine aradım. Dedim böyle de bizimle alakalı değil dedi. Dün akşam da sizin dediğiniz gibi Özgür Bey geldi. Özgür Bey içeri girdi. Geldik oturduk. Ben konuşma yaptım. Özgür Başkan konuşma yaptı. Oruçlarımızı açtık. Türbe ziyaretini yaptı. Akabinde ileri doğru, çıkışa doğru. Bizim burası çok büyük bir alan. Kapıdan dışarı çıktı. Kalabalık o hengame aldı ve ben geri durdum. Hatta arkadaşlarım hadi geçmiş olsun dedim arkadaşlar. Kazası belası gönderdik. Bir baktım arkadaşlar dedi ya cevabı dışarıda bir slogan atılıyor. Hain Kemal diye bir sloganlar atılıyor. Bu da gerçekten bizi rahatsız etti. Kurum olarak bir Cem Evi'nin hani ziyaretine geldiğinde herkesin buranın kimliğine, ifadetine saygı göstermesi lazım. Biz de bizim ATM'deyiz. Oruç tutuyoruz, yastayız. Hani peygamberin torunu Hazreti Hüseyin'in başının kesildiği bir günde böyle söylemler, sözler bizi rahatsız etti. Çok yoğun bir çerçevede sizin de söylediğiniz gibi eleştirenler de oldu, destekleyenler oldu. Ama biz kesinlikle bu konuyla ilgili çok üzüntülüyüz, onu söyleyeyim. Sabahın da Sayın Kılıçdaroğlu'nu aradım. Bu üzüntülerimizi kesinlikle bildirdim kendilerine. O da hatta işte dün Halkalı'da aşure etkinliğe gelecekti. Fakat son anda oradaki toplumun hassasiyetini de göz önünde aldığında dolayı da gelmedim dedi. Çünkü insanlar gerginler. Sadece bu tartışmaların önüne geçmek için ben gelmedim dedi. Böyle bir süreç yaşandı. İşte bugün de maalesef sosyal medyada çok yoğun bir şekilde linç ediliyoruz. Haklı oldukları tabii insanlar bilmiyorlar meselenin içerisinde. Sanki böyle cemiyinde biz slogan attırmışız gibi bir mantık gidiyorlar. Bu da gerçekten sadece biz değil. Şu anda da cemiyindeyim. Birazdan bir konuşmam da olacak. Halkımız da üzgün onu da söyleyeyim. 5-10 kişinin 20-30 kişinin yaptığını koskocaman Alevi toplumu halkına mal etmemek gerekiyor.
3: Birisi Alevi birisi yanlış yaptığında ona tepki göstermez mi? Söyleyemez mi?
2: Şöyle ki katılıyorum. Yani sizin söylemlerine şu an gerçekten çok yoğun bir çerçevede halkta kimle konuşsak yoğun bir çerçevede Kılıçdaroğlu eleştiren bir kesim var. Bu süreci, bu botlar meselesini kabul görmeyen, ki bize demokratik olarak kesinlikle bunu kabul görmeyen bir noktadayız. Bunun sözünü de kuruyoruz, ediyoruz. Siyasetin daha demokratik olması lazım. Kendi iç meselelerine yargının müdahale etmemesi gerektirdiğini de söyledik. Sözümüzü de kurduk. Fakat bir Cem Evi'nin ise bahçesinin çıkışında, kapısının önünde bu sloganlar olmaması gerekiyor.
3: Buna alet edilmemesi lazımdı. Oradaki, bence kesinlikle. Ortada bir yanlış bir şey düşünüyorsa kesinlikle bunun söylenmesi lazım. Bu Cem Evi'nde söylenmeyecek, nerede söylenecek? Doğal olarak orası, yani benim bildiğim Cem Evlerinde bu çok rahatlıkla söylenebilirdi, söylenmeliydi.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Garip Dede Dergiye Vakfı Başkanı Celal Fırat, Özgür Özel'in Cem Evi ziyareti sırasında yaşananları canlı yayında anlattı. Özgür Özel'in ziyareti öncesine gerginlik yaşanmasın diye uyardık diyen Celal Fırat, Özgür Özel'in Cem Evi çıkışında hain Kemal sloganları atıldığını ve bu sözlerin kendisini oldukça rahatsız ettiğini söyledi. Muharrem orucundayız, yastayız. Böyle sözlerin Cem Evi'nde söylenmesi doğru değil diyen Fırat, olaydan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını ve üzüntüsünü dile getirdiğini söyledi. 5-10 kişinin yaptığını bütün Alevi toplumuna mal etmek doğru olmaz diyen Fırat, mutlak kararına karşı olduklarını söyleyerek siyasi partilerin iç işlerine yargının müdahale etmesini demokratik bulmuyoruz ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: gibi.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Her gün 338 kelime daha az konuşuyoruz. Yeni bir araştırmaya göre insanlar giderek daha az sözlü iletişim kuruyor, her geçen yıl daha az konuşuyor. Bilim ve Teknik Dergisi, Missouri Kansas City Üniversitesi ve Arizona Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışmayı masaya yatırdı. Buna göre 2005 yılından bu yana bir kişi yılda ortalama 338 kelime daha az konuştu. Araştırmacılar 2005-2019 yılları arasında konuşulan toplam kelime sayısında %28'lik bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Kişi başına yılda yaklaşık 120 bin sözcüklük bir kayıp anlamına gelen bu durum, insanlar arasındaki binlerce etkileşimin kalkması demek. Araştırma yaşa bağlı bazı farklılıkları da ortaya koyuyor. Tüm yaş gruplarında azalma görülse de özellikle 25 yaş ve altındaki katılımcılarda konuşulan sözcük sayısındaki düşüşün daha belirgin olduğu görüldü. Bu durumun mesajlaşma uygulamaları, e-posta ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Yeni bir araştırmaya göre insanlar giderek daha az sözlü iletişim kuruyor, her geçen yıl daha az konuşuyor. Her gün 338 kelime daha az konuşuyoruz. Uzmanlar bu durumu mesajlaşma uygulamaları, e-posta ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Ancak yüz yüze iletişimin yerini giderek dijital iletişimin almasının sosyal ilişkiler üzerindeki uzun vadeli etkilerine ise henüz tam olarak bilinmediğini vurguluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Tarih 29 Haziran 1939. Atatürk'ün son isteği vefat ettikten sonra gerçekleşti. Hatay ülke topraklarına resmi olarak katıldı.

Atatürk'ün benim şahsi davamdır dediği Hatay, M.Ö. 6000 yılına kadar uzanan tarihi bir mirasa sahip. Birçok medeniyete kucak açmış, çeşitli krallıklarda birden fazla taç giyme törenine şahit olmuş, yüzyıllar boyunca farklı kültür ve toplulukları bünyesinde barındırmıştır. İsmini Atatürk 1936'da vermiş olsa da kökenleri M.Ö. 1200'lere kadar dayanmakta.

Hatay kurulduğu günden beri birçok farklı bayrağın göklerinde dalgalanmasına şahit oldu. 20. yüzyılın başlarında gönderine Osmanlı İmparatorluğu bayrağı çeken Hatay, 1. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı'nın parçalanmasıyla tarihin tekerrür ettiğini gördü. Fransızlar Hatay'ı işgal etti ve 18 yıl boyunca Suriye'ye bağlı bir şehir olarak yoluna devam etti. 1938 yılına gelindiğinde bölgede çoğunlukta olan Türk halkı sesini Türkiye Cumhuriyeti'ne duyurmalıydı.

0: 1938'de Hatay'da bulunan Türk milletvekilleri Türkiye'ye katılma isteğini Hatay Meclisi'ne iletti. Bunun üzerine özerkliğini alan Hatay hükümeti Türkiye ile gümrük birliği yaptı. Fransa ile çeşitli müzakereler yapan Türkiye, Hatay hükümetinin isteğini masaya yatırdı. 29 Haziran 1939'a gelindiğinde Hatay, oy çokluğuyla Türkiye Cumhuriyeti'ne resmen katılmış oldu. Atatürk'ün titizlikle üzerinde durduğu Hatay, o vefat ettikten sonra misak-ı milli sınırlarına dahil oldu. Bugün Hatay'ın Türkiye'ye katılışının yıl dönümünde bu güzel şehrimizi anıyoruz ve minnetle hatırlıyoruz. Hataylı yurttaşların vatan sevgisi ve milli birlik ruhu Türkiye'nin temel değerlerini güçlendirmekte ve geleceğe umutla bakmamızı sağlamaktadır.
1: Tarihte bugün.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yaz mevsimi kimileri için enerjiyle dolu günlerin, tatilin ve sosyal buluşmaların habercisiyken kimileri için ise bunaltıcı sıcaklar, uykusuzluk ve huzursuzlukla geçen uzun geceler anlamına geliyor. İnsanların mevsim tercihleriyle ilgili tanımlamalar literatürde de kendine yer buluyor. Kar yağışını seven bireyler için çiyonofil ifadesi kullanılırken güneşli günlere ve sıcak havalara tutkuyla bağlı olanlar için heliofil terimi tercih ediliyor. Yunanca helios kökünden gelen bu sözcük güneşli ve parlak

0: etkilediği bilimsel olarak da açıklanabiliyor. Güneş ışığı, beyinde mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin üretimini artırıyor. Aşırı sıcakların insan psikolojisine etkisini Radyo Sputnik'e anlatan klinik psikolog Aysu Çelenoğlu, bu etkinin yalnızca psikolojik değil, nörobiyolojik temellere de dayandığını belirtiyor. Güneşli günlerde ve özellikle yaz mevsiminde birçok insan ruh halinin iyileştiğini hisseder diyen Aysu Çelenoğlu şöyle konuştu.
1: Daha çok ışık, daha fazla renk, sosyal ilişkiler ve doğayla temasın artması, tatil, deniz gibi farklı ortamlar ve uyaranlar duysal sistemleri uyararak ruh halini canlandırır. Ancak bu durum yalnızca psikolojik değil, aynı zamanda nörobiyolojik temellere de dayanır. Beynimizde ruh halimizi, motivasyonumuzu ve sosyal ilişkilerimizi etkileyen kimyasallar vardır. Serotonin, dopamin, endorfin ve oksitosin. Güneş ışığı bu kimyasalların üretimini doğrudan ve dolaylı olarak artırır.
0: Serotonin, mutluluk, canlılık ve duygusal dengeyle ilişkili bir nörotransmitterdir ifadesini kullanan Çelenoğlu, serotonin düzeyi yükseldiğinde duygu durum iyileşir, motivasyon artar ve depresyon riski azalır dedi. Güzel hava ve uzun günler bireyleri dışarı çıkmaya, hareket etmeye teşvik ediyor. Fiziksel aktivite artışı ise ruh halini doğrudan etkiliyor. Yapılan araştırmalar haftada yalnızca bir gün yapılan kısa süreli egzersizlerin bile mutluluğu artırabileceğini gösteriyor. Doğada geçirilen zaman stres hormonlarını düşürürken kuş sesleri, deniz kenarında bulunmak ya da yeşil alanlarda vakit geçirmek huzur veriyor. Ayrıca düğünler, buluşmalar ve açık hava etkinlikleri gibi yazın artan sosyal faaliyetleri bireylerin sosyal bağlarını güçlendirerek ruh sağlığına katkı sağlıyor. Tatil yapabilen bireyler içinse bu dönem yenilenme, stresten uzaklaşma ve kaliteli uykuyla birlikte fiziksel ve zihinsel bir iyileşme fırsatı sunuyor. Ancak yaz mevsimi her birey için aynı derecede moral verici olmayabiliyor. Nadir de olsa bazı kişilerde yaz depresyonu olarak bilinen mevsimsel duygu durum bozukluğu gözlemlenebiliyor. Klinik psikolog Aysu Çelenoğlu bu konuda şu bilgileri paylaştı.
1: Yaz depresyonunun görülme sıklığı nadir olsa da vardır. Genellikle kış aylarında görülen mevsimsel depresyonun aksine yaz aylarında başlayan bu durum, uykusuzluk, iştahsızlık, huzursuzluk, anksiyete ve aşırı enerji hissiyle beraber gelen tükenme, duygusal çöküntü, isteksizlik ve içe kapanma gibi belirtilerle kendini gösterir. Depresif bozukluk genelde yorgunluk ve aşırı uyumayla senkronizeyken yaz depresyonu ajitasyon ve uyku bozukluğuyla ayırt edilir. Yüksek sıcaklıklar, uzun günler ve sosyal baskılar bazı kişilerde stres düzeyini artırarak ajitasyona zemin hazırlayabilir. Çevresindeki insanların tatil yaptığını, dışarıda vakit geçirdiğini, sosyal medyada aktif olduğunu görmek kişide yetersizlik ya da dışlanmışlık hissi yaratabilir.
0: Yüksek sıcaklıklar yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik stres kaynağına da dönüşebiliyor. Terleme, halsizlik ve susuzluk gibi fiziksel etkiler sinir sistemini uyararak tahammülsüzlüğe ve asabiyete yol açabiliyor. Çelenoğlu bu durumun öfke ve agresyonla ilişkisine dikkat çekerek şöyle konuştu.
1: Aşırı sıcak, nemli ve bunaltıcı havalar fizyolojik rahatsızlık yaratır ve uyku kalitesini bozar ve stres hormonu seviyesini artırır. Bu durum kişinin tahammül eşiğini düşürür, dürtü kontrolünü bozar, öfke yönetimini zorlaştırır. Dolayısıyla çevresel stresörlere karşı agresyon daha kolay ortaya çıkabilir. Sıcak havanın öfke, huzursuzluk ve şiddet eğilimini tetikleyebileceğini gösteren bilimsel çalışmalar vardır. Özellikle kriminoloji araştırmaları saldırgan suçların yaz aylarında arttığını ortaya koyar. Ancak sıcak havanın doğrudan bir saldırganlık nedeni olmadığını, rahatsızlık edici fizyolojik etkileriyle kişinin agresyon eşiğini düşürerek bu davranışı kolaylaştırabildiğini vurgulamakta fayda vardır. Bu nedenle sıcak havalarda stres yönetimi, serin ortamlarda bulunmak ve uyku düzeni gibi faktörler önemli hale gelir.
0: Yaz aynı zamanda bazı bireylerde tatil stresi de yaratabiliyor. Rutinlerin değişmesi, okul tatilleri, iş programlarının aksaması ya da seyahat hazırlıkları gibi nedenlerle bireylerde kaygı artabiliyor. Klinik psikolog Aysu Çelenoğlu sosyal medya etkilerine de dikkat çekerek şunları söyledi.
1: Yaz aylarında dışarıda geçirilen vakit ve sosyal aktiviteler artar. Haliyle sosyal medyada artan tatil, eğlence, mutluluk temalı içeriklere sık sık maruz kalırız ve başkalarının hayatının mükemmel olduğu algısına kapılırız. Bu durum kıyaslama davranışını yaratarak yetersizlik ve değersizlik duygularını tetikler.

0: bir başkasının gösterişli hayatı kişinin kendi yaşamını sorgulamasına sebep olabilir diyen Çelenoğlu sözlerini şöyle sürdürdü.
1: Benim yaşamım neden böyle değil? Ben neden bu kadar mutlu değilim gibi düşünceler, kaygı, tatminsizlik ve bir şeyleri kaçırma hissi doğurabilir. Özellikle ergenlerde ve yalnızlık çeken bireylerde sosyal çevreden geri kalma, dışlanmış hissetme ve güncel olamama korkusu anksiyete ve huzursuzluk yaratabilir. Yaz mevsimi sosyalleşme, tatil ve mutluluk zamanı olarak kodlandığı için bunu yaşayamayan bireylerde sosyal medyanın da etkisiyle depresif hisler, değersizlik ve dışlanmışlık artar. Bu nedenle sosyal medya kullanımı dengelenmeli, kişi kendi hayatının gerçekliğini ve değerini hatırlayacak farkındalıkta hareket etmelidir.
0: Yazın zorluklarına karşı bireylerin bazı önlemler alması gerektiğini vurgulayan Çelenoğlu şu önerilerde bulundu.
1: Yaz aylarında artan sıcaklık, günlerin uzaması ve yaşam düzeyindeki değişiklikler uyku kalitesini olumsuz etkileyerek ruh sağlığını bozabilir. Geç saatlerde kararan hava ve nemli ortamlar uykuya dalmayı zorlaştırırken, tatil dönemleri geç yatma ve uyanma alışkanlıkları oluşturur. Bu durum depresyon, anksiyete, dikkat dağınıklığı, öfke kontrolü bozukluğu, yeme sorunları ve sosyal geri çekilme gibi psikolojik sorunlara yol açabilir. Uyku bozuklukları kronik hale gelirse bilişsel işlevler zarar görebilir, psikolojik dayanıklılık azalabilir ve bazı metabolik hastalıklar ortaya çıkabilir. İçe dönük, hassas ya da mükemmelliyetçi bireyler yazın uyaranlarına karşı daha duyarlıyken dışa dönük kişiler genellikle yaz mevsimini daha olumlu yaşar. Ruhsal dengeyi korumak için sabah saatlerinde güneş ışığına çıkmak, uyku saatlerini sabit tutmak, sosyal medyayı sınırlamak, doğayla iç içe olmak, dengeli beslenmek, bol su içmek, yürüyüş yapmak, günlük plan oluşturmak ve başkalarıyla kıyaslamaktan kaçınmak önemlidir. Duygusal zorlanma hissedildiğinde ise bir uzmandan destek alınmalıdır. Özellikle uzun süren isteksizlik, huzursuzluk, uyku ve iştah sorunları, yalnızlık ve değersizlik hissi ya da kendine zarar verme düşünceleri varsa bu belirtiler basit bir mevsimsel geçiş olarak görünmemeli, mutlaka profesyonel yardım alınmalıdır.
0: Kimi insan için canlılık ve moral kaynağı olan yaz mevsimi, kimi için huzursuzluk ve stres nedeni olabiliyor. Uzmanlara göre yaz aylarında ortaya çıkan ruhsal belirtiler geçici değilse ve kişinin işlevselliğini belirgin biçimde etkiliyorsa profesyonel destek alınması gerekiyor. Ruh sağlığı beden sağlığı kadar önemli. Yaz mevsiminde de bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
3: I've seen the devil. Don't sunset.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türk at yarışçılığının en prestijli organizasyonu olan Gazi Koşusu bu yıl 100. kez düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirilen yarış, yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en köklü geleneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu yılki tarihi yarışta Bay Nalçakan, jokeyi Halis Karataş'la zafere ulaştı. Gazi Koşusu, Türkiye'de at yarışlarının derbisi olarak anılıyor. Yarışa yalnızca 3 yaşındaki Safkan İngiliz tayları katılabiliyor. Her Safkan, yaş kriteri nedeniyle kariyerinde yalnızca bir kez Gazi Koşusu'na mücadele etme şansı yakalıyor. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 2400 metre çim pistte koşulan yarış, hem prestiji hem de yüksek ikramiyesi nedeniyle at sahipleri, yetiştiriciler ve jokeyler için kariyerin zirvesi olarak görülüyor. Gazi Koşusu ilk kez 1927 yılında Ankara'da düzenlendi. Yarış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün atçılığın gelişmesine verdiği önem doğrultusunda hayata geçirildi. Gazi Koşusu'nun temelleri ise Atatürk'ün liderliğindeki çalışmalarla başlandı. 1926 yılında kurulan Yüksek Yarış ve Islah Encümeni, Atatürk'ün himayesine faaliyet gösterdi ve at ırkının geliştirilmesiyle yarışçılığa düzen getirmesi amacıyla çalışmalar yaptı. Encümen, her yıl tekrarlanacak bir koşu programı hazırladı. 1927'de ise Avrupa'dan getirilen Safkan İngiliz yarış atlarıyla birlikte at yarışlarına düzen kazandırıldı. Atatürk'ün modern bir başkenti at yarışlarının düzenlenmesi gerektiğine inanmasıyla devlet adamlarının ve diğer önde gelen kişilerin atçılıkla ilgilenmelerine teşvik etti ve yurt dışından getirilen atları satın aldı. 1927 yılında Gazi Koşusu için hazırlıklar başladı ve yarışın yapılacağı yer olarak Bahçeli Evlere giden yol üzerindeki Tayyare Meydanı seçildi. Bu alanda basit bir pist, ahşap tribünler, tartı yerleri, gişeler, jokey soyunma odaları ve atların gölgede tutulması için askeri çadırlar kuruldu. İlk Gazi Koşusu 3 Haziran 1927 tarihinde yapıldı ve Ali Muhittin Hacı Bekir Bey'in Neriman adlı atı birinci oldu. Neriman, Gazi Koşusu'nu kazanan ilk safkan olarak tarihte kıymetli bir yere sahiptir. İkinci Gazi Koşusu'na Atıf Bey'in Primorole adlı atı, üçüncüsünü ise Celal Bayar'ın Cap Gris Nevz adlı atı, dördüncüsünü ise İsmet İnönü'nün Olga adlı atı kazanmıştır. İlk yıllarda Ankara'da koşulan organizasyon daha sonra İstanbul'a taşındı ve 1980'den itibaren kalıcı olarak Veliefendi Hipodromu'nun simgesi haline geldi. Bugüne kadar hiçbir yıl ara verilmeden düzenlenmesi Gazi Koşusu'nun Türkiye'nin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri yaptı. Gazi Koşusu yalnızca bir at yarışı değil, Türkiye'nin en köklü sosyal etkinliklerinden biri olarak da kabul ediliyor. Her yıl binlerce yarışsever, atçılık camiası ve davetliler Veliefendi Hipodromu'nda buluşuyor. Yarışın en dikkat çeken geleneklerinden biri ise şıklık. Kadınlar zarif elbiseler ve şapkalarla, erkeklerse takım elbise ve ceketlerle yarışa katılıyor. Bu atmosferiyle Gazi Koşusu, dünyanın prestijli at yarışı organizasyonlarına benzer bir sosyal gelenek yaşatmaya devam ediyor. Gazi Koşusu tarihini unutulmayan birçok yarış bulunuyor. Bunların başında 1996 yılında efsane safkan Bolt Pilot'ın Halis Karataş idaresinde 2 dakika 26,22 saniyelik derecesiyle kırdığı ve hala geçilemeyen pist rekoru geliyor. 2001 yılında Grand Equinox, Türk atçılığının en büyük başarılarından biri olan Triple Crown'ı tamamlayan son safkan oldu. Bu ünvanı erkek tay deneme, Gazi Koşusu ve Ankara Koşusu'nu aynı sezonda kazanan atlar kazanabiliyor. Yakın dönemde ise Ahmet Çelik'in 2015-2021 yılları arasında üst üste 7 kez Gazi Koşusu kazanması yarış tarihinin en dikkat çekici başarılarından biri olarak kayıtlara geçti. Gazi Koşusu tarihinin en başarılı jokeyi 9 şampiyonlukla Mümin Çılgın. Onu 8 zaferle Ahmet Çelik takip ediyor. 2026 yılında Bay Nalçakan'la kazanan Halis Karataş ise toplam 7. Gazi Koşusu zaferini elde ederek yarış tarihindeki en başarılı isimler arasındaki yerini güçlendirdi. Yarış tarihinin en hızlı derecesi 1996 yılında Bolt Pilot'ın 2.26,22'lik performansı olarak kayıtlarda yer alıyor. Jokeyler arasında en fazla şampiyonluk rekoru Mümin Çılgın'a ait. Ahmet Çelik ise üst üste 7 kez kazanarak erişilmesi güç bir seriyi yakaladı. Gazi Koşusu aynı zamanda Türkiye'de kesintisiz düzenlenen en köklü spor organizasyonlarından biri olma özelliğini de taşıyor. 100. Gazi Koşusu 28 Haziran'da İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. 22 safkanın mücadele ettiği tarihi yarışta Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu Bay Nalçakan, jockey Halis Karataş'la finish çizgisini ilk sırada geçerek şampiyonluğa ulaştı. Böylece Gazi Koşusu'nun 100. yılı Türk atçılık tarihine yeni bir şampiyonun adıyla geçti. Gazi Koşusu bu yıl 100. kez koşuldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den bu yana düzenlenen yarış, Türk atçılığının en prestijli organizasyonu olmayı sürdürüyor. Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşen tarihi koşuda 22 safkan mücadele ederken Bay Nalçakan, jockey Halis Karataş'la birinciliğe ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Var olan enflasyon da değil üstelik. Hedeflenen enflasyona bakıldığı zaman ki o hedeflenen enflasyonun tutturulup tutturulmadığını rakamlar bize gösteriyor. Bırakın rakamları, kendi cüzdanınıza, hesap ekstrenize, faturalarınıza baktığınız zaman siz çok daha net şekilde bunu görüyorsunuz. Rakamlar her zaman bize net gerçekliği vermiyor. Asıl gerçeklik bizim gerçekliğimiz. Enflasyon oranında, yani hükümetin benimsediği oranda zam yapılmalı diyenlerin oranına bakıldığı zaman mesela AK Parti seçmeninin %16'sı, CHP seçmeninin %4'ü, MHP seçmeninin %10'u, İYİ Parti seçmeninin %7'si, DEM Parti seçmeninin ise %4,5'unun sadece enflasyon oranında bir düzenleme yapılsa yeterlidir dediğini biz yine Metropol'ün bu araştırmasından öğreniyoruz. Geçtiğimiz yıl bu konuda hazırladığım içeriği paylaşsam, rakamlar sadece değişecek elbette. Rakamların, tarihlerin değişiminden farklı bir şey olmayacak. Bunu da görünce de üzülüyorum. Kendimizi tekrar ediyoruz. Karda kendi ayak izlerimizi takip ediyoruz. Bu çok tehlikeli. Karda denk gelirseniz kendi ayak izlerinize, doğru yolda olmadığınızı size gösteren en net delildir.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Özel sektör öğretmenleri sendikası başkanı Eren Edebali, Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programının konuğu oldu. Taban maaş hakkının geri getirilmesi ve atama mağduriyetlerinin giderilmesi talebiyle Ankara'da açlık grevinde olan öğretmenlerin eylemi sürüyor. Sendika, taleplerini bir kez daha duyurmak için Milli Eğitim Bakanlığı önüne yürüdü ve basın açıklaması gerçekleştirdi. Radyo Sputnik canlı yayın konuğu olan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali şunları söyledi.
2: Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı dedi ki bana gelselerdi dedi. Siz hiç gitmediniz mi Yusuf Tekin'e?
3: Biz sendika heyeti olarak yüzde de görüştük kendisiyle bundan iki sene önce. Sadece onunla da değil, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, dönem Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şanlıurlu'yla birkaç kez görüştük. Zaten Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner'le sık sık görüşme halindeydik. Bununla birlikte özellikle son 200 senedir meclis ayağında öğretmenlik meslek kanunu görüşmeleri sırasında da hani sendik olarak söz almış ve orada talebimizi yine ifade etmiştik. Talebimize bir karşılık bulmuştu meclis içerisinde. Orada yine tanıklardan bir tanesi de yine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şanlıurlu ve aynı zamanda o dönemin Milli Eğitim Komisyon Başkanı ve eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'di. Yani şöyle söylemek gerekiyor, bizim bu talebimizi bilmeyen ya da ona hak vermeyen şu an herhangi bir bürokrat yok, denk gelmedik. Daha düne kadar, yani iki gün öncesine kadar. O da AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler'di. Yani bugün biz zaten duyduğumuzda Sayın Tekin'in demecini, cevabını şok geçirdik. Yani bunu bir karikatür olarak görmek istiyoruz açıkçası.
2: Şimdi duydu. Diyelim evet. O zaman duymamıştı. Hadi ona inanalım. Şimdi duydu ve herhangi bir temas kuruldu mu?
3: Yani herhangi bir temas kurulmadı. Biz beklerdik ki Sayın Bakan'dan bizim çalışmalarımız var önümüze koyduğumuz. Şu da fark ediyoruz demesini beklerdik. Ya arka planda duymaması mümkün değil. Zaten duyduğunu ben kendi müzakere aşamalarını yani müzakerede bulunan kişi olarak biliyorum. Duydu. Biliyordu zaten yani. Hani kendisiyle görüşüldü, konuşuldu bu arada. Duymadığı bir şey değil. Yani bunu sizin aracınıza herkes bilsin. Benim olduğum bir ortamda zaten haberdardı. Yani kendisiyle görüşüldü. Yani şurası mesela bizim bulunduğumuz yer Milli Eğitim Bakanlığı'nın üç sokak yukarısı. Yani girebilirdi, bir bürokratını gönderebilirdi, bizi davet edebilirdi. Siz niye bu yollara başvuruyorsunuz?
2: Çok nedir güzel. Derdiniz, gelin bir konuşalım, şunu bir halledelim demesi gerekirken bunu söylüyor. Ama şu andan itibaren de artık her şeyden haberi var ve mutlaka o temasın sağlanması lazım.
3: Sayın Tekin'den çağırmasını, görüşme yapmamızı karşılıklı. Bunu bekliyoruz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali, Milli Eğitim Bakanlığı önünden sürdürdükleri açlık grevini anlattı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in keşke açlık grevi yapmadan önce gelip bizimle görüşselerdi sözlerine yanıt veren Edebali, Yusuf Tekin'in haberim yok anlamına gelen açıklaması bizi şaşırttı. İki yıldır Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle ve bürokratlarla defalarca görüştük, dedi. Bakanlığın hemen üst katındayız. İsteseydi bizi çağırabilir, bir bürokratını gönderebilirdi. İfadesini kullanan Edebali, artık taleplerimizden haberdar. Sayın Tekin'in bizi görüşmeye davet etmesini bekliyoruz, diye konuştu.
0: Özel röportaj. Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.
4: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Okyanusların en uzun yolcuları olarak bilinen kambur balinalar, bilim dünyasını şaşırtan yeni bir rekora imza attı. Avustralya ile Brezilya arasındaki 14 bin kilometreden uzun yolculuk yapan iki balina, türleri için şimdiye kadar kaydedilen en uzun mesafe rekorunu kırdı. Kambur balinalar genellikle annelerinden öğrendikleri göç rotalarını takip ediyor. Ancak yeni araştırma, bazı bireylerin alışılmışın dışında rotalar izleyebildiğini ortaya koydu. Uluslararası araştırma ekibi, Happy Whale adlı platforma 1984 ile 2025 yılları arasında yüklenen 19 binden fazla balina kuyruğu fotoğrafını inceledi. Kuyruklardaki desenleri ve şekilleri analiz eden yazılım sayesinde balinaların yıllar içindeki hareketleri takip edildi. Araştırmacılar, birbirinden bağımsız iki kambur balinanın farklı yıllarda Avustralya ve Brezilya arasında gidip geldiğini belirledi. Balinalardan biri, Avustralya'nın doğusundaki Hervey Bay'da görüntülendikten yıllar sonra Brezilya'nın São Paulo kıyılarında kaydedildi. Diğer balina ise Brezilya açıklarında fotoğraflandıktan sonra 2025 yılında yeniden Avustralya kıyılarında ortaya çıktı. Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, balinalardan biri yaklaşık 14.200 kilometre, diğeri ise 15.100 kilometre yol kat etti. Böylece daha önce kaydedilen 13.000 kilometrelik rekor geride bırakıldı. Bilim insanları bu olağanüstü yolculukların neden gerçekleştiğini kesin olarak bilmiyor. Uzmanlara göre balinalar, ortak beslenme alanlarında karşılaştıkları diğer sürüleri takip ederek farklı göç rotalarına yönelmiş olabilir. Araştırmacılar ayrıca bu tür hareketlerin farklı popülasyonlar arasında genetik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Çalışma aynı zamanda yurttaş biliminin önemini de ortaya koydu. Araştırmacılar, amatör fotoğrafçılar ve doğa gözlemcileri tarafından paylaşılan görüntülerin, şimdiye kadar kaydedilen en sıra dışı balina yolculuklarından birinin ortaya çıkarılmasını sağladığını vurguladı. İklim değişikliği nedeniyle okyanusların ısınması ve balinaların temel besin kaynağı olan krilin yaşam alanlarının değişmesiyle birlikte, gelecekte benzer sıra dışı göçlerin daha sık görülebileceği düşünülüyor. Avustralya ile Brezilya arasında 15 bin kilometreyi aşan yolculuk yapan iki kambur balina, türleri için kaydedilen en uzun mesafe rekorunu kırdı. Bilim insanları, iki kambur balinanın gerçekleştirdiği rekor yolculuğun, hem türün göç davranışlarına ilişkin bilgileri genişlettiğini, hem de okyanuslardaki değişimlerin balinaların hareketlerini nasıl etkileyebileceğine dair önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Kadir Aydın ve Profesör Doktor Mehmet İhsan Karamangil, yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gerekenleri anlattı. Profesör Doktor Kadir Aydın konuya dair şöyle konuştu. Hafif polimerler ve karbon fiber kompozitler kullanılarak daha hafif ve mukavemetli araçlar üretmek mümkün. Daha hafif araçlar daha az yakıt tüketir ve küçük motorlar için uygun hale gelir. Bu malzemelerin özellikle elektrikli araçlarda aracın menzilini %14'e kadar artırdığı belirtiliyor. Bu hafif materyaller sadece aracın ağırlığını azaltmakla kalmayıp aynı zamanda yakıt ve enerji tasarrufunu da artırıyor. Otomobil üretiminde 1970'lerde yaşanan petrol kriziyle birlikte yakıt tasarrufu konusundaki bilinç arttı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş otomotiv sektörünü daha hafif ve daha az yakıt tüketen araçlar üretmeye yöneltti. Bu dönemde çelikten daha hafif malzemeler araştırılmaya başlandı. Bu noktada devreye giren karbon fiber ve alüminyum gibi malzemeler araçların hem dayanıklılığını artırıyor hem de yakıt tasarrufuna önemli katkılar sağlıyor. Milliyet'e konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet İhsan Karamangil, araçlarda kullanılan hafif malzemelerin yakıt tasarrufu üzerindeki etkilerini şöyle açıkladı. Bir aracın ağır olması sağlam olduğu anlamına gelmez. Yüksek mukavemetli ve hafif malzemeler kullanarak sağlam ve yakıt verimliliği yüksek araçlar üretilebilir. Yeni Avrupa sürüş döngüsü çevrimine göre %10 ağırlık artışı yakıt tüketimini %3 ila %4 artırır. Karamangil ayrıca hibrit malzemelerle yapılan araç parçalarının aynı dayanıklılığı koruyarak yakıt tüketimini önemli ölçüde azalttığını vurguladı. Profesör Doktor Karamangil yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gereken 5 temel kuralı da şöyle açıkladı. Vites değişimlerini motor değerine uygun şekilde yapın. Mümkün olan en yüksek viteste ve sabit hızda seyahat edin. Trafik akışını takip ederek gereksiz ivmelerden kaçının. Yavaşlama sırasında frene basmayın, araç viteste kalsın. Lastik basınçlarını düzenli kontrol edin, düşük basınç yakıt tüketimini artırır. Elektrikli ve hibrit araçlar şehir içi kullanımda yakıt tasarrufu sağlarken batarya maliyetleri ve değişim ihtiyaçları nedeniyle uzun vadede yüksek maliyetler getirebilir. Profesör Doktor Kadir Aydın, elektrikli araç bataryalarının aracı maliyetinin 1/3'ünü oluşturduğunu belirterek, sık şarj ve deşarj nedeniyle bataryalar eskidiğinde değişim maliyetleri oldukça yüksek olabilir uyarısında bulundu. Sonuç olarak modern otomobillerde kullanılan karbon fiber ve alüminyum gibi hafif malzemeler hem yakıt tasarrufu hem de dayanıklılık açısından önemli avantajlar sunuyor. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte yakıt ve enerji verimliliğine yönelik araştırmalar da hızla devam ediyor. Benzin tasarrufu nasıl sağlanır, mazot tasarruf cihazları gibi sorular akaryakıt fiyatları arttıkça gündeme gelmeye başlarken Profesör Doktor Kadir Aydın ve Profesör Doktor Mehmet İhsan Karamangil konuyla ilgili merak edilenleri ve yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gereken 5 temel kuralı anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 29 Haziran 2026 dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Geçtiğimiz haftadan bu haftaya Venezuela'daki peş peşe iki büyük deprem 7.2 7.5 Türk ekipleri de Venezuela'ya ulaştı. Ama dünyada büyük bir seferberlik var mı derseniz yok, tam tersi ironik bir biçimde devlet başkanını kaçırmış olan Amerika Venezuela sahasına çıkmış vaziyette. ABD İran hattında da geçtiğimiz hafta sonu ipler gerildi. Tankerlere Umman üzerinden geçiş koridoru açılmaya kalkışılmasına İranlılar dur dediler. Karşılıklı çatışmalar yaşandı. Doha'da yeniden toplanmaları bekleniyor ama henüz İran'dan onay gelmedi. Yazılı mutabakat var. Amerika yazılı mutabakatı zorluyor. En büyük hafta sonunun haberi ise Lübnan oldu ki bugün programın son bölümünde de buna bakacağız. Amerika İran'la mutabakat yaptı. Mutabakata Lübnan'da ateşkes ve Lübnan devletinin egemenlik şartını koydu ama arka planda Amerika Birleşik Devletleri'nde Lübnan hükümetiyle İsrail arasında bir çerçeve anlaşma çıkarmayı başardı. Anlaşma doğrusu Lübnan koşullarında çok tartışmalı. Hakikaten iç savaş çıkartır mı çıkartmaz mı tartışmaları geçmişte de yapılıyordu. Ama bu sefer biraz daha farklı bir durum. Programın son bölümünde Lübnan'ı çok iyi bilen, orada uzun yıllar yaşamış siyasi analist Nalan Yazgan konuğum olacak. Lübnan, tabii İran Amerika resmine de bakacağız Hürmüz kapışmasına ama Lübnan ayağı hakikaten sıkıntılı gözüküyor. Tabii başka notlar var ABD-İran krizinden ve dünyadan da. Avrupa yanıyor, hafta sonu muazzam sıcaklıklar, Avrupalıların alışkın olmadığı, hani biz 40 dereceleri biliyoruz ama onlar için çok sıkıntılı oldu. Bir yandan Ankara'da NATO parlamentolar arası birlik toplantıları, NATO zirvesine Ankara hazırlanıyor. Ankara zirvesinde konuşulacaklar, Türkiye'nin üzerine yüklenecekler, bunlarla ilgili tartışmalar. Bugün Cumhurbaşkanı'nın mesajları var, hepsini aktarmaya çalışacağım. Tabii zirvede Avrupa kanadı Rusya ile savaşı yoğunlaştırma peşinde açık bir biçimde ama Avrupa'dan da sıkıntılı başlıklar var. Ukrayna dosyasından notlar var, hepsini aktarmaya çalışacağım sizlere bugün. Ama dediğim gibi Lübnan dosyası önemli. Hakikaten ne olacağını bilmiyoruz ve Nalan Yazgan'dan değerlendirmeleri alacağız. Başlamadan önce hatırlatalım, Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden de web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolü tıklarsanız canlı yayınları dinleyebilirsiniz. X üzerinden Radyo Sputnik TR'den canlı yayınları yine dinleyebilirsiniz ve aynı zamanda da Telegram kanalı hem canlı yayın linkleri var hem bittikten sonra kayıt linklerini arkadaşlarım paylaşıyorlar. Kaçıranlar, dünyada ne oluyor ne bitiyor merak edenler buradan bakabilirler diyelim. Başlayalım Eksen'e.
1: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Evet, önce Venezuela depreminden kısa

yıkım bu eyalette yaşanmıştı. Onlar kurtarıldı. Aynı zamanda yine çocuklar 3 gün sonra bir apartmanın enkazından Meksika ordusunun askerleri tarafından kurtarılmış durumda. Tabii enkaz altında sıkışıp kalanları bulabilmek için zamana karşı yarış veriliyor diyebiliriz. Bütün bu iki peş peşe 7.2, 7.5 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen insan sayısı milyonlarla ifade ediliyor. BM Göç Örgütü'nün tahmini sayıları 6.7 milyon insan. Bunların 2 milyona yakını başkent Caracas'ta elbette. Tabii Venezuela zorda olan bir ülke, yıllardır Amerikan ablukalarıyla karşı karşıyaydı. 3 Ocak'ta da devlet başkanı kaçırdı zorla Amerika Birleşik Devletleri. Ve daha sonra da geçiş yönetimi Delcy Rodriguez, kadın lider, Amerika ile işleri dengelemek için tavizler vermek zorunda kaldı. Tabii Delcy Rodriguez Trump'la telefonda görüştü. Amerikalılar da deprem yardımı gönderiyorlar. Kurtarma görevlileri, aynı zamanda askeri gemiler, askeri kargo uçaklarıyla, gerçi bunlar kullanılıyor tabii bu tarz felaketlerde. Ama diğer yandan unutmamak gerekiyor, bunları babalarının hayrına yapmıyor Amerikalılar. Venezuela'nın petrol gelirlerinin %5.49 milyarını, %5.49 milyarına el koymuş durumdalar ve şimdi deprem yardımı olarak Amerikalılar 150 milyon dolar teklif ediyorlarmış. Yani gerçekten haraç almak böyle bir şey. Amerika'da dondurulmuş Venezuela varlıkları var. Ekonomik terör uyguluyor Amerika dünyada pek çok ülkeye, Venezuela bunun dışında değil ve devlet başkanını kaptırmış olmaları bir şeyi de çok fazla değiştirmiyor. Bu arada Türkiye'den de tabii iki askeri nakliye uçağıyla Caracas'ta Simon Bolivar Havaalanı'na ulaştılar. Büyükelçi Aydan Karamanoğlu karşılamış ve tabii 125 yıldır görülmemiş büyüklükteki bir deprem. Türk ekipler çalışmalara başlamışlar. Hatta gittikleri yer anladığım kadarıyla depremden en çok etkilenen La Guaira şehri olmuş. Evet, umarım mümkün olan en fazla sayıda insanı kurtarırlar. Bu arada Küba Amerikan ablukası altında giderek her açıdan zora düşmüş vaziyette diyelim. Yakıt ambargosu başta olmak üzere Amerika kıskacı daraltıyor ama Kübalı sağlık ekipleri de Venezuela'dalar. Aralıksız sağlık hizmeti, özellikle Küba sağlığıyla meşhur biliyorsunuz. Venezuelalı depremzedelere sağlık yardımı sunuyorlar. Bunu da not olarak iletmiş olayım. Gelelim bizim bölgemize. ABD-İran mutabakatı sonunda kotarıldı biliyorsunuz. Mutabakatın 14 maddesini uzun uzun aktarmıştım size, Trump tarafından ve Pezeşkian tarafından imza atılmıştı. Ancak geçtiğimiz haftayı ABD Dışişleri Bakanı'nın Körfez ziyareti ve Umman, yani Hürmüz Boğazı'nı İran'la birlikte paylaşan kıyıdaş ülke, kara suları açıkça iki ülkenin de söz konusu. Bir takım düzenlemeler gündeme taşınmıştı İran tarafından ama ne kadar uygulanabilecekleri tartışmalı iken, aslında normalde iki ülke anlaşıp BM Denizcilik Örgütü İMO'ya teklif sunabilirler çeşitli çevresel boğazdan geçişle ilgili gerekçelerle. Fakat Amerika tabii söz verdi, Amerikan yönetimi, Trump yönetimi buradan bir zafer çıkartma sözü ve Umman birdenbire denizcilik örgütüyle anlaşıp bir geçici denizcileri kurtarmak için 11 binden fazla sayıları veriliyor. Koordineli bir geçici deniz koridoru açtığını duyuru verdi ve fırtına koptu. Cuma akşamı, cumartesi akşamı iki posta olarak tabii ki bir takım tankerler, iki gemi söz konusu Umman'ın gösterdiği rotadan çıkmaya çalışınca İran doğrudan üstlenmedi aslında benim gördüğüm kadarıyla, ama Deniz Kuvvetleri Komutanı devrim muhafızlarının üstlenmiş gibi açıklamalar yaptı. İran bizim verdiğimiz notanın dışında, tabii İran Hürmüz'deki üstünlüğünü kimseye de kaptırmak istemiyor. İHA, SİHA saldırıları gerçekleşti. Öncesinde J.D. Vance'in, ben size aktarmıştım, CENTCOM'la, Amerikan CENTCOM'uyla devrim muhafızları arasında iletişim hattı kurulduğu iddiaları gündeme gelmişti. Hatta İran'da da bir takım çatlaklar olduğunu hissettirecek şekilde İran medyası da bunu doğruladı. Mutabakat zaptının 5. paragrafında hakikaten bir iletişim hattı meselesi
var yok değil aslında, ama devrim muhafaza

0: yalanladı. İran medyasının doğruladığı iletişim hattını, asla böyle bir şey olmadı, olmayacak. Amerika ile, burası İran toprağı, Amerika ile alakası yok dediler. Ve dolayısıyla da Umman koridoru üzerinden hafta sonu çatışmayla geçti diyebiliriz. Bunlar kısa süreli çatışmalar, çabuk yatıştı ama yine de İran'ın Sirik kentinde cuma gecesi patlamalar, CENTCOM'un açıklamaları, tırnak içinde meşru müdafaa diye bir tankere, Ever Lovely isimli, bu cuma günü aktarmıştım size ateş açıldığını. Trump açıklama yaptı, ateşkesin aptalca ihlali bu, en az 4 kamikaze sihası fırlattılar dedi ve düşürdük bunları dedi. Tabii İranlılar başka bir öykü aktarıyorlar, Sirik adasına Amerika'nın saldırı girişiminde bulunduğunu ama püskürtüldüğünü söylediler. Karşılığında onlar misilleme yaptılar, Amerikan hedeflerini vurduklarını söylediler. Özellikle Bahreyn bu arada buradan etkilenmiş gözüküyor. 5. filo var Bahreyn'de, biliyorsunuz, hasar görmüş olsa bile. Ve tabii bir söz düellosu yaşandı. İran'dan büyük tepkiler yansıdı. Dini liderin danışmanı Muhsin Rızai, işte meclisin Ulusal Güvenlik Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi gibi isimler. Özellikle de 5. maddenin İhlal edildiğini savundular. Zaten Lübnan'da ateşkes işlemiyor. Bir de üstüne Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz üzerinden müzakereler sonucu ulaşılan mutabakatı bozmaya çalışıyor dediler. Tabii bölge ülkelerinde uyardılar. J.D. Vance'in yanıtı ilginçti tabii bu arada, onu belirtmek gerekiyor. Amerikan Başkan Yardımcısı bu dosyayla birebir ilgileniyor. İsviçre'de mutabakatla ilgili gelişmelerde birinci rol oynamıştı J.D. Vance. J.D. Vance ateşkes anlaşması imzalandı, biz de uyduk bu anlaşmaya. Hani bir problem çıktıysa da telefon açabilirlerdi, iletişim hattı, devrim muhafızlarının yalanladığı iletişim hattına atıf yaptı. Aynı terane cumartesi günü tekrarlandı diyebiliriz. Yine İran vuruldu. Amerika Birleşik Devletleri bir takım gözetleme altyapısı, iletişim sistemleri, hava savunma sistemlerini vurduğunu duyurdu. İranlılar misilleme yaptılar. Bu sefer Kuveyt ve Bahreyn'de yine 5. filo hedef oldu. Bir takım sıkıntılar, bir Katarlı bir teknede bir kişinin öldüğü bilgileri geldi. Velhasıl devrim muhafızları diyor ki bunlar ateşkes ihlalleridir. Anlaşmanın şartlarını Amerikalılar yerine getirmiyorlar. Aslında burada bir katakulli de var. Yani Hürmüz'le ilgili maddelerin uygulanmasında, aslında Hürmüz Boğazı'ndaki bu geçiş güzergahı İran 30 günlüğüne bunu bedava zaten açık tutacağını akit halinde bağlıyor. Böyle bir şey varken biz Umman tarafından, güneyden, aşağıdan da tanker çıkartırız, geçiririz demek aslında mutabakatın dışına çıkmak anlamına geliyor tabii ki. Bu konuda bir koordinasyon falan da kurulmuş değil. Bir anda hemen Rubio'nun Körfez turunun hemen ardından Umman, bir anda biz de buradan geçiş veriyoruz diye açıklama yaparak İran'ın ayağına basmış oldular. Dolayısıyla da tepkiler büyüdü. Tepkiler tabii İran'da sertlik yanlılarını da heyecanlandırdı demek lazım. Bu mutabakatta hatırlayacaksınız, ilk açıklandığında dini liderin mesajı yayınlanmıştı ve o mesajda aslında kendisinin mutabakatı ta onay vermediği, mutabakattan memnun olmadığı ama İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın sorumluluğu üstlendiği vurgusu yer almıştı. Dikkat çekici, yani kendi üzerinden, hani Amerika'ya büyük güvensizlikler var, Amerika imza atıyor anlaşmalara, sonra anlaşmaları çöpe atıyor, uymuyor vesaire, klasik güvensizlik teması. Burada da hafta sonu bütün bu olayların ardından İran Uzmanlar Meclisi, ki 86 üyeli en üst düzeyde dini organ, bağlayıcı değil belki ama bu anlamda mesajları önemli. 86 üyeler, 62'si bir mektup yayınladılar. Açık çağrı yayınladılar demek lazım. 10 maddeli bir çağrı. Zehir zemberek diyebiliriz aslında. Açıkça tespitleri Hürmüz Boğazı'nın açılmasının stratejik bir hata olduğu. Pezeşkiyan liderliğindeki hükümet kanadını aslında eleştiriyorlar. Özetlersek 10 maddede şöyle söylüyor Uzmanlar Meclisi'nin üyeleri. müzakerecilerin aldatıcı ve kötü niyetli düşmanın tuzaklarına karşı dikkatli olmaları. Yani Abbas Arakçı, Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, önce o tavsiyeler var. Rehberin çizgisine sadık kalmaları vurgusu var. Ardından Trump ve Netanyahu'nun ne pahasına olursa olsun adalete teslim edilmesi gerektiği, intikamın alınması gerektiği, Ayetullah Ali Hamey'i öldürmelerine atfen. Aynı şekilde her türlü ihlale yanıt verilmesi gerektiği, Lübnan'da ateşkes ihlalleri, mutabakatta var ateşkes ama ihlal ediliyor. Bunlar göz önüne alındığında bir de üstüne Hürmüz'ün açılmasının yükümlülüklere aykırı olduğu ve stratejik hata olarak değerlendirildiği var. Nükleer hakların tartışılmaması gerektiği, mutabakatta da nükleer konu sonraya bırakılıyor biliyorsunuz. Aynı zamanda savaş zararları için tazminat, dondurulmuş varlıkların bırakılması, bunların bir kısmı var mutabakatta ama tabii ki bunların sağlama alınması gerekiyor. Dokunulmaz talepler diye nitelendiriliyor bütün bunlar. Düşmanın küstahlaşması, ülkenin zayıf ve çaresiz görünmesine yol açacak açıklamalar yapılmaması, ki Pezeşkiyan sıkça aslında bu tarz anlaşılabilecek açıklamalar yapıyor. 7. maddesinde velayeti fakih sistemine atıf yapılıyor. Son söz rehberdedir deniyor. Hiçbir başka kişi aykırı hareket edemez vurgusu yapılıyor. Ortaya çıkan delillerin aslında Amerika'nın bu süreyi, molayı ek kuvvet konuşlandırmak ve yaklaşan ara seçimler Kasım ayında Amerika'da zaman kazanmak amacıyla fırsat olarak kullandığı yer alıyor. Dolayısıyla da ne takvim konduysa 30 gün 60 gün o kadar daha uzatmamak. Çünkü uzatılırsa Trump yönetimi için yeni fırsatlar çıkacak, bu görüş dile getiriyorlar. Aynı zamanda tabii İran milleti sokaklarda sağlam durması, bölücülere karşı uyanık olması, uzmanlar meclisinin görevlerini yerine getireceği vurguları. Evet, dikkat çekici aslında, bir çeşit muhtıra. Yani siz Hürmüz'ü Amerika'ya açarak yardımcı oluyorsunuz Trump'a. Dolayısıyla da aldığınız taahhütleri mutlaka yerine gelmesini sağlayın uyarısı yer alıyor. Bu arada Müçteva Hamane'yle de bir yargı haftası sanıyorum İran'da. Bu vesileyle hem içerideki yargı sistemiyle ilgili hem de ABD ve İsrail'in işlediği savaş suçlarını soruşturmasına dair mesajlar yayınladı. Bu da dikkat çekiciydi. Bunun karşısında tabii ortalık Hürmüz'den karıştığı için İran Dışişleri Bakanı Irak'ı ziyaret etti. Birazdan aktaracağım. Mesajlar verdi. Yabancı müdahale olmaksızın Hürmüz'de, Fars Körfezi'nde güvenlik oluşturulmalı. 30 gün içinde savaş öncesi kapasitesine, yani sabredip bunu ihlale kalkışmazsanız umman üzerinden normale dönecek. Yani müdahale etmeyin, paralel bir düzenleme oluşturmayın. Eğer öyle yaparsanız daha karmaşık hale gelecek uyarısı ve Lübnan hatırlatması tabii Amerika'nın ateşkes sorumluluğunda. Biraz Abbas Arakçı şunu diyor, bu muhtıra gibi tırnak içinde uzmanlar meclisi uyarısından sonra, yani bizi de zora sokuyorsunuz siz burada bu işi İran adına kotaranlar olarak. Ben böyle anladım en azından. Tabii Trump İran'ı tehdit etti bu süreçte. Gerekirse askeri olarak tamamlarız başladığımız işi. Masada kalmaya devam ediyor. Makul olmayacağımız bir nokta gelebilir. İşi ve bu böyle bir şey olursa artık İran var. Yine aynı tehditleri tekrarladı. Aynı zamanda BM daimi temsilcisi Amerika Birleşik Devletleri'nin Mike Waltz'un da Fox News'a mesajları var. Tabii oturup izlemeyeceğiz. İran'ın uluslararası deniz trafiğine veya üslerimize karşılıksız saldırılar yapmasını izlemeyeceğiz. Pek de izledikleri söylenemez doğrusu. Onlar da vurdular çünkü, ama neyse. Burası uluslararası su yolu. Yani açıkçası Hürmüz Boğazı'nın çıkışı uluslararası su yolu olmayacak boyutlarda, olamayacak boyutlarda. Yani kara sularını kaça indirecekler İran'ın orayı uluslararası su yolu yapmak için, orasını kestiremiyorum tabii. Sert çıktı yani. Mike Waltz da başkan ama her zaman diplomasiye şans alır. Fakat sabrı sonsuza dek sürmeyecek dedi. Şimdi tabii hafta sonu dün pazar günü tekrarlanınca cumartesi gecesi sabaha karşı Batı basınında Hürmüz krizi müzakereleri durdurduğu haberleri yayınlanmaya başladı ama bunu da yumuşattılar. New York Times'ta, Axios'ta, Doha'da bir araya gelecekleri bilgileri geldi. Ama İran şimdilik önce şartlar yerine getirilmeli. Çalışma grupları teknik olarak toplanmaları gerekiyor. Bu kastettikleri bu ABD ve İran arasında İsviçre'de Bürgenstock'ta oluşturdukları çalışma grupları. Ama Trump ısrar ediyor. İran toplantı talep etti. Yarın Doha'da yapılacak diyor. Bilmiyorum ne olacak. Pezeşkian da topu yumuşatmaya çalışıyor, İran Cumhurbaşkanı. O da bugün İran'ın dondurulmuş varlıklarından 6 milyar doların serbest bırakılacağını söyledi. 12 milyarlık mutabakatta da vardı bu. Hatta bir kısmının bırakıldığı da söyleniyordu ama ne kadar haberler doğru, kestirmek güç. Evet, diğer yandan bu Umman üzerinden geçiş koridoru oluşturmak bütün bu çatışmalara bu sebebiyet verdi. Ve İran'la Umman Ortak Komitesi de ilk toplantısını yapmış, kıyıdaş ülkeler olarak bir araya gelmişler. Bilmiyorum Ummanlılar ne kadar gerçekleştirebilirler. Batı ve Körfez baskısı da var burada demeli. Sadece Amerika değil tabii ki. Göreceğiz hep beraber. Bu arada tabii 28 Haziran Pazar akşam saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri akşamüstü Batı Asya'da 7 günde bir haftada en büyük ikmal operasyonunu gerçekleştirdiğine yönelik bir 30 saniyelik video geldi. Bütün bu ikmal hareketleri hava trafiği üzerinden, ki 2003 yılındaki Irak Savaşı ölçeğini aşıyor. Yani savaş öncesi hazırlık. Dolayısıyla Amerikalılar stok yenileme ve rutin sevkiyatın ötesinde bir takım işler yapıyorlar. Kimileri İran'a önleyici bir saldırı ve hatta belki de kara harekatının başlangıcı olabileceği. Tabii bu bir spekülasyon ama Amerikalılar böyle bölgeyi terk edip gitmiyorlar. Böyle bir şey yok, onu belirtmek gerekiyor. Tam tersi ne işaret eden bir takım sevkiyatlar gündeme geldi. Körfez şimdilik her koşulda nefes almış durumda. Suudi Arabistan 4 ay aradan sonra yeniden petrol sevkiyatı için kolları sıvamış. Basra Körfezi'nin kıyısındaki meşhur en büyük petrol tesisi Ras Sanura terminalinden ham petrol yüklemeleri Yanbu Limanı'na, Kızıldeniz'e aktarmışlardı bu çatışmalar boyunca. Ama tabii oradan sınırlı geçiyor. Petrol fiyatlarını etkiledi. Gerçi bir de helikopter Aramco, Suudi devlet şirketine ait Aramco, devlet şirketi Aramco'ya ait bir helikopterin düştüğü haberi geldi ama teknik bir arıza anladığım kadarıyla. Bir de tabii İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arası gerilmişti. Dışişleri Bakanları telefonda görüşmüş Abbas Arakçı ile Abdullah bin Zayid ve mutabakatın uygulanması vurgulu açıklamalar yaptılar. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu stratejik görülen Cebel Ali Limanı'ndan İran'a gümrük trafiğini yeniden açması da yine bir rahatlama olarak
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, kusura bakmayın, küçük bir teknik arıza oldu ama hemen geri döndüm ve kaldığım yerden devam edeceğim. Bu süreçte Körfez bölgesindeki gelişmeleri aktarıyordum. İran'ın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile işleri rayına sokma çabalarını, özellikle uçuşlar da başlayacakmış İran'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında 1 Temmuz'dan itibaren. Yani Hürmüz'de bir gerilim var. Hürmüz hattı, Lübnan hattı gergin ama öte yandan da Körfez hattını dengelemeye çalışıyorlar. İşleri nereye varacağını tabii birlikte göreceğiz. Tabii ki bütün bunların Lübnan ayağı en sıkıntılı resim. Programın son bölümünde konuşacağız. Sevgili Nalan Yazgan konuğum olacak ama Amerika Birleşik Devletleri İran'la yaptığı mutabakatın birinci maddesine İsrail'in aylardır saldırdığı Lübnan'ı koymuştu. Lübnan'da ateşkesi koymuştu. Fakat bir yandan da Beyrut'taki hükümetle Maruni Cumhurbaşkanı ve Sünni Başbakan üzerinden Lübnan'ı ilk defa İsrail'e doğrudan müzakerelere oturttu. Lübnan'da böyle bir mutabakat yok, iç mutabakat, ama hükümet kararlı kendilerini İran'dan ayırmaya çalışıyorlar açıkça. Washington'da görüşmeler başlamıştı ve 5. turun ardından çerçeve anlaşması çıktı. Adeta İranlılara bir çalım diyebiliriz. Washington'da imzalar atıldı. Lübnan Büyükelçisi Nada Hamade ve İsrail'in Washington Büyükelçisi ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da katıldı. İlk uzun zorlu olacak ama başlangıç vurgusu yaptı. Lübnan Büyükelçisi Lübnan'ın egemenliğinin yeniden tesis edileceğini bu çerçeve anlaşmayla iddia etti. Kalıcı çatışmasızlık ortamı. Fakat tabii anlaşma metni yayınlandığında herkes doğrusu şok oldu diyebiliriz, şaşırtıcı. Çünkü İsrail'in güneyden, Lübnan'ın güneyinden çekilme şartı yok anlaşmada. Daha doğrusu bu şart tamamen sadece Litani Irmağı'nın güney hattında değil, bütün Lübnan'da Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına bağlanıyor. İki hükümet tabii yıllardır resmen savaş halinde. Lübnan'a öyle kolay kolay İsrail'le bir ilişkiniz varsa almazlar, sokmazlar ama bunları değiştiriyorlar. Artık her iki hükümetle, Lübnan ve İsrail hükümeti, barış içinde var olma hakkını tanıyor. İbrahim anlaşmaları falan söz konusu değil. Burada ikili bir barış süreci, yol haritası diyebiliriz. Savaş halini resmen sona erdirme niyetini ilan ediyor. Aynı zamanda ikili müzakere yürütecekler. Doğrudan iletişim kanalları olacak ve bir barış anlaşması hazırlayacaklar. Uluslararası forumlarda birbirlerine düşmanca davranmayacaklar. Bu da enteresan tabii. Ve devlet dışı silahlı grupların silahsızlandırılması, özellikle de iki bölge, şimdilik sadece iki bölge söz konusu. Yani İsrail, Netanyahu da daha sonra açıkladı, ihtiyaç duymadığı iki bölgeyi pilot olarak seçip Lübnan ordusuna devredecek ve sonra aşama aşama iddiaya göre bu arttırılacak. Amerika bütün bunları denetleyecek, kim silahsızlandırıldı ve tabii ki Lübnan ordusu çok güçsüz bir ordu. Yani bu bilinçli bir şey. Mezhep hatlarıyla ayrılmış bir ülke Lübnan. Ve İsrail saldırıları aslında Lübnan tarihini belirliyor, Filistin meselesiyle birlikte. Ve şimdi Lübnan ordusuna Hizbullah'ı silahsızlandırma misyonu yükleniyor. Lübnan'daki siyasal iktidarda hiçbir somut sonuç elde etmeden, işgali sona erdirmeden, insanların evlerine dönüşlerini güneyde garanti etmeden bu çerçeve anlaşmasına imza atmış gözüküyor. Gizli ekleri de ortaya çıkmış ve tabii bu İsrail medyasının iddiası, Lübnan hükümeti gizli tutmak istemiş iddiaya göre. Sarı hat, tıpkı Gazze'deki gibi bir sarı hat var ve bu bölgede İsrail ordusu istediği gibi askeri operasyon yapma özgürlüğü de elde etmiş durumda. Evet, çok enteresan tabii bu ve Netanyahu çok mutlu, video açıklama yaptı bunun üzerine ve muazzam bir başarı elde ettiklerini söyledi. Her yolla denediler, bizi ortadan kaldırmaya çalıştılar, beceremediler. İran'ın diplomatik eksenini kırıyoruz. Bence doğru bir tespit bu, çünkü mutabakatta bir Lübnan ateşkesi var ama Amerika arkadan dolanıp Beyrut'taki işbirliği yapmaya açık mezhepler üzerinden İsrail'le Lübnan'ı barıştırmak için çerçeve anlaşması çıkartıyor ve üstelik de bütün Lübnan egemenliğinin garantörü gözüken, 2006'da ilk işgalin sona ermesinden bu yana Güney Lübnan'da Hizbullah'ı ekarte etme. Tabii Hizbullah sadece bir silahlı güç değil, toplumsal tabanı var. Nüfusun %40'ı yaklaşık Şiilerden oluşuyor. Dolayısıyla Lübnan'ı çok zorlayacak bir resim çıktı. Netanyahu açıkça iki pilot bölge, onlara zaten ihtiyacımız yoktu, o yüzden verdik gitti demekle kalmadı. Lübnan hükümetini övdü. Yani Maruni Cumhurbaşkanı'yla Sünni Başbakanı 10 yıllardır ilk kez Hizbullah'a şunu söylüyorlar: defolun buradan, İsrail'le barış yapıyoruz, ister beğenin ister beğenmeyin dedi. Lübnan'ın Hristiyan halkı, Dürzi halkı, Müslüman halkı diye genellemiş tabii ama hatta bazı Şiiler arasında destek olduğunu iddia etti İsrail Başbakanı. Ayrıca Lübnan ordusunda değişiklikler talep etti. Yani İsrail Lübnan siyasetini ve ordusunu da İsrail bir şekillendirecek sorusu çıktı ortaya. Ve gerçekten tabii mutabakatın tarafı da değiliz biz, istediği biz de zaten yaparız diyen bir Netanyahu adeta Lübnan üzerinden zafer ilan etti. Bu İsrail seçimleri açısından da eğer bu şekilde devam ederse Netanyahu'nun eline kritik bir koz veriyor diyebiliriz rahatlıkla. Savunma Bakanı açıklama yaptı. İlk defa o da çok önemli. Yani Güney Lübnan'dan en önemlisi çekilmeyeceğiz diyor. Yani Lübnan hükümeti İsrail'in çekilmemesine razı gelen bir metne imza koydu. Hatta Savunma Bakanı İsrail Katz orduya talimat vermiş. Uzun süre kalmaları talimatı verdim diyor. Hatta bu çerçeve anlaşma imzalandıktan sonra da Lübnan'a yeni saldırılar, hava saldırıları yapıldı. İsrail medyasında da iç savaşa Lübnan'ı sürüklemeyi başardık diyen yorumcuların sözleri işitildi. Evet, tabii bütün bunlar böyle olur. Yani çerçeve anlaşması metni ortadayken Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun çerçeve anlaşmasının egemenliğin yeniden tesisi için ilk adım teşkil ettiğini iddia etti. Bu sayede Lübnanlıların evlerine döneceğini, yeniden inşanın mümkün olacağını söylüyor ama yeniden inşa dediği Amerika paraları kendi dedikleri olursa serbest bırakacak. Dolayısıyla ne olacak? Başbakan Nawaf Selam bir uluslararası yargıçken gelip başbakan yapılmıştı Lübnan'a. O da İsrail'in Lübnan'da işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilmenin hedeflendiğini hedefleniyor ama nasıl çekilecek İsrailler? Çekilmeyeceğiz diyorlar. Hani Lübnan devleti silahlı kuvvetleri egemenlik sağlayacak, o zaman çekilecek. Dıdının dıdısının dıdısı. Yani tabii pratikte bunların tek başına anlamı pek yok. Lübnan Meclis Başkanı Şii kanattan Emel hareketinden o Lübnanların birbirine düşebileceği uyarısı yaptı bugün. Tabii sadece siyasi içeriği değil, aynı zamanda bölünmeleri kışkırtma ve Lübnanlıları kendi aralarında çatışmaya sürükleme potansiyeli olduğunu ve anlaşmanın uygulanamayacağını söyledi. Lübnan Meclis Başkanı, İran Meclis Başkanı Galibaf'la da görüştükten sonra komplo ve fitne olarak nitelendirdi bu anlaşmayı. Tabii Hizbullah'ın tepkisini vermeye gerek yok. Onlar uygulanmasına izin vermeyeceklerini, eğer zorlanırsa Lübnan'da iç savaş çıkacaklarını açıkça ifade ettiler. Hatta Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, zillet, rezalet ve egemenliğin terk edilmesi anlaşmasıdır diyor. Yalnız sadece Şii kanat değil, benim gördüğüm Nalan Yazgan'a soracağız ama İlerici Sosyalist Partisi Genel Başkanı Dürzi topluluğun ileri gelenlerinden Can Bolat da aynı şekilde hangi ateşkes, nerede o ateşkes diye soruyor ve Lübnan'daki siyasi hareketlere baktığımız zaman yaklaşık 20 siyasi hareket bu çerçeve anlaşmasına karşı çıkıyor. 4 hareket, onlar da Lübnan güçleri, Ketaib, Ulusal Liberal Parti, Ulusal Diyalog Partisi. Evet, benim görebildiğim kadarıyla tabii Nalan Yazgan çok daha bilgili bu konuda. Protesto gösterileri tabii hafta sonu Lübnan'da, insanlar sokaklara döküldüler. Utanç verici, ihanet diye nitelendirdiler. Daha beteri yargı makamları devlet güvenliğine ayaklanmaları bastırma talimatı verdi. Öyle bir anlaşma ki Lübnan medyası diyelim İsrail'i eleştirmeye kalktı. O insanları yakalarından tutup içeri atmalarını kim nasıl engelleyecek? Çok kestirmek zor. Çünkü sosyal medya ayağı da olabileceğini söylüyorlar. Gerçekten sıkıntılı bir resim var. Birazdan konuşacağız. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de Irak'ı ziyaret etti, Bağdat'ı ziyaret etti. Ayetullah Ali Hamaney öldürülmüştü ABD İsrail tarafından. Onun cenaze töreni yapılacak. Cenazeye 4-9 Temmuz arasında tabii Iraklı Şiiler de içinde önemli bir figürdü. Ama tabii ikili ilişkiler de ele alındı Irak'ta. Irak'la İran arasında. Irak'ta hafta sonu özellikle cumartesi gecesi pazar sabahı karşı bir dev operasyon haberi geldi. Yeşil bölge, bu Amerikan büyükelçiliği de var. Politikacıların evleri oralardadır. Sigma kompleksi, herkes orada yaşıyor. Pek çok isim, önce 47'ydi 67'ye çıkmış durumda. yolsuzluk teması kullanılıyor. Ben gülüyorum açıkçası. Yani Trump'tan daha yolsuz var mı bilmiyorum. Irak'a mı geldi? Yani Irak ne kadar egemen bir devlet olabiliyor. Amerikan tasallutu altında bütün paralarını FED'e yatırmak zorundalar tabii. Dolayısıyla yolsuzluk kavramından neyi nasıl anladığınıza bağlı tabii tüm bunlar ama öne çıkan pek çok isim var. Yaptırım listesine alınanlar var ve Zeydi yeni başbakan, Irak'ın yeni başbakanı böyle iş dünyasından gelen bir isim. Amerika'yı ziyaret edecek 17 Temmuz'da. Ziyaret öncesinde bir anda böyle bir yolsuzluk operasyonu, ardından hükümet sözcüsü silahlı örgütlerin silahlarını devlet yetkililerine vermeleri için 21 Eylül son tarihini vermiş. Yani aslında bir Amerikan dizaynı, gördüğünüz gibi Suriye'yi dizayn ettiler zaten. Lübnan'ı dizayn ediyorlar. Irak'ı dizayn edecekler. Direniş hattında kimsenin kalmaması, kendileriyle işbirlikçilik yapan devlet yöneticilerinin temizliklerini sağlıyorlar. Öyle gözüküyor. Tom Barak Türkiye'nin büyükelçisi, Türkiye Büyükelçisi ABD'nin ama aynı zamanda bölge sorumluluğu da var. Tabii İran'a yakın kim varsa direniş hattına onların tasfiyesi başka bir bölgesel düzenden bahsediyordu. Bunu görüyoruz. Göya Irak işgali sona ereli çok oldu ama öyle mi? Gerçekten videolar bu arada bayağı darbe videoları gibiydi. Sabah silah sesleri baskın yapılıyor ama böyle bir Irak. Tabii kim yarattı bu Irak'ı? Saddam'ı devireceğim diye Amerika Birleşik Devletleri yarattı. Bugün Irak yönetiminden Suriye'ye bir ziyaret var. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin Hasan Esad Şeybani'nin davetlisi olarak Şam'a gitti, onu da belirteyim. İsrail'in Suriye'nin güney kırsalında Dera bölgesinde işgali devam ediyor. Hatta yeni konuşlanmalar hafta sonu oldu. Yani bir bölgesel dizaynın her türlü unsuru var diyebiliriz. Bu arada Gazze'de pek bir değişiklik yok. Gazze'deki işgal alanları %70'i aşmış anladığım kadarıyla. Trump'ın barış planı pek de bir işe yaramıyor. Güney Kıbrıs'ta teknik görüşmeler falan çok da anlam taşımıyor ama işte Hamas'la da müzakereler devam ediyor. İsrail son olarak İsrail Türkiye bağlamında İsrail kabinesi Dışişleri Bakanı Gideon Zaar'ın sunduğu Ermeni soykırımını tanıma kararı cuma günü aktarmıştım. Bunu onayladı. Tabii Knesset'te onaylanması gerekiyor ama Türkiye tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, yani Gazze'de siz soykırım yaparken kalkıp bu şekilde göz boyama yapıyorsunuz, suç ortaklığınızı gizlemeye çalışıyorsunuz. Türkiye kararlılıkla adaletin yerini bulması için çalışmaya devam edecek diye Azerbaycan tepki göstermiş. İsrail'in önemli bir ortağı Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bölgede kalıcı barış sağlanmaya çalışılıyor, bunları baltalıyor, o yüzden gözden geçirme tavsiyesi yapmış İsrail'e. Bir de Netanyahu'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ki NATO zirvesinde ev sahipliğine hazırlanıyor Erdoğan biliyorsunuz. Trump'a Erdoğan'ı şikayet etme durumu var. İsrail devletinin yok edilmesini talep eden konuşmalar yapıyor. Biz bu sözleri ciddiye alıyoruz. Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız. Görmezden gelmiyoruz diyen de bir çıkışı var. Bunu belirteyim. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin istişare toplantısında partisini, AKP'yi, tüm Müslümanların umudu Gazze, Şam, Halep, Mogadişu, Hartum, Beyrut, Trablusşam, Trabluskar hepsinin umudu olarak sundu ama bilmiyorum tabii ne kadar umut bu koşullarda. Sadece o da değil tabii, Üsküp, Saraybosna, Bağdat, Basra hepsi var. Evet efendim, böyle bir çerçeve var. Bu arada hafta sonu artık kesinleşti. İran elendi Dünya Kupası'ndan ve gerçekten herkes tartışıyor. Çünkü beraberlikleri vardı Belçika ve Mısır'la. Daha sonra diğer maçlarda adeta İran milli takımının ayağını kaydırdılar. Avusturya Cezayir maçında uzatmayla skorları değiştirdiler ve çok büyük eziyetler yapıldı İran milli takımına. Ona rağmen alkışlamak gerekiyor sportmenlikleri. Adil oyun mesajı bırakmışlar. Meksika'ya geri postalandılar. Amerika'da yatıp kalkmalarına izin verilmemişti. Yorucu, çok büyük bir alan. Amerika, Kanada, Meksika'yı kapsayan bir alanda düzenleniyor. Tam bir fiyaskoya dönmüş gözüküyor bu seneki Dünya Kupası, onu belirtmek gerekiyor. Evet. Evet efendim, şimdi gelelim meşhur NATO zirvemize yaklaşıyor artık. Bugün 29 Haziran, 7-8 Temmuz'da. Öncesinde Avrupa'da, tabii Avrupa'da yangın yerine döndü. Hakikaten şaka değil bu arada. Dünya Sağlık Örgütü 21 Haziran'dan bu yana Avrupa'da 1300'den fazla insanın olağanüstü sıcaklıklar nedeniyle hayatını yitirdiğini duyurdu. Hakikaten 40 dereceleri aşmış. Almanya'dan benim arkadaşlarımla konuşmalarımı anladım. Sadece Almanya değil, Hollanda, Belçika, her yer felç durumda. 35 derece, 35.3 derece Belçika için çok yüksek tabii. Almanya'da 43 dereceleri, 45 dereceleri sanıyorum görmüş durumdalar. Dolayısıyla biz tabii Türkiye'de güney bölgelerinde falan daha da alışkınız ama onlar değiller. Asıl tabii kritik olan Avrupa Komisyonu'nda klima skandalı. 3000'den fazla insan çalışıyor bu Avrupa Komisyonu Berlaymont binası deniyor. Üst katlar, 8. kattan yukarısında klimalar güzel güzel çalışırken, aşağı katlarda daha alt düzeydekiler için geçici olarak devre dışı bırakmışlar. Tabii üst katlarda Ursula von der Leyen, onun 13. kattaymış makamı. Dolayısıyla sert eleştiriler, rezalet, yani Avrupa'nın aristokratları serinlerken diğerleri sıcaktan ölsün hesabı. Gerçi Politico'nun haberi bu arada, onu da aktarmış olayım. Evet, şimdi NATO zirvesi Ankara'da. Tabii parlamentolar arası, parlamento başkanları toplantısı var bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları var. İşte Orta Doğu gerilimlerinin temelinde Filistin meselesinin yattığı, İsrail'in toprak gasplarını vurguluyor, Filistin devleti kurulmak zorunda, Türkiye'nin potansiyelinden bahsediyor, Avrupa'dan Asya'ya, Balkanlardan Afrika'ya çok büyük beklentiler var. Hatta Cumhurbaşkanı NATO'nun Teksas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik ağı oluşturmasından bahsediyor bu parlamento başkanları zirvesinde. Biz tabii Avrupa sütununun gelişiminde söz sahibi ülkelerden biri olarak, diyor, Türkiye olarak kıtadaki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine dahil olma iradesine sahibiz, diyor. Kime karşı savunma? Neye karşı savunma diye ben tabii burada sorgulamak istiyorum. Çünkü batılılar savunma dediklerinde ben saldırı algılıyorum. Caydırıcılık dediklerinde ben provokasyon algılıyorum. Güvenlik dediklerinde de hegemonya algılıyorum. Dolayısıyla ben farklı düşünüyorum tabii ki, ama elbette herkesin fikri kendine. NATO bu arada Rusya'yı düşman seçmiş durumda açıkça. Türkiye'nin düşmanı mı Rusya Federasyonu? Bunca enerji işbirliği, kuzey komşumuz, sürekli bir düşman ilan etme, birilerini, komşularınızı batılıların yüzü suyu hürmetine düşman ilan edip bir de onların güvenlik ya da hegemonyalarına hizmet etme, yani sonuç itibariyle bana göre böyle bir sonuç çıkacak. Göreceğiz hep beraber. Şimdiden Rusya'daki askeri hava üslerini kim nasıl vurur? Teknolojik çözümlere finansman sağlayan NATO, Ukrayna çatışması, Rusların kardeş halkını birbirine kırdıran NATO, 70 milyar euroluk silah yardımı sağlayacaklar. Amerika ödemeyecek, Avrupalılara ödettirecekler ama silahları oradan alacaklar. Ve tabii Türkiye, Doğu Akdeniz'de yarattıkları mimari, Kıbrıs'ta yarattıkları, bunları konuşacağız önümüzdeki dönemde. En son Kıbrıs'ın NATO üyeliğinden bahsediyorlar. İnanılır gibi değil. Kıbrıs'ta zaten büyük katakullilerle bölünmüş haldeki adayı AB üyesi yaptılar. Avrupa Birliği'nin hiçbir ilkesi, hiçbir hukuku yok çünkü. Bütün kararları siyasi. Dolayısıyla da Annan referandumunda Rumlar hayır demenin ödülünü AB üyesi olarak alabildiler. Hukuk ve ilke olmadığı için ve Kuzey Kıbrıs'a verdikleri hiçbir sözü tutmadılar. Şimdi de çözümü tamamen Doğu Akdeniz'i bir Amerikan ve NATO gölüne çevirecek şekilde Kıbrıs'ta bir NATO garantörlüğü, yani Türkiye bütün garantörlük haklarından soydaşları için vazgeçecek, NATO garantörlüğüyle yetinecek ve avunacak. Böyle bir iddia Politis gazetesi yazarı tarafından ortaya atıldı. Küçümsememek gerektiğini düşünüyorum. Yunanların kulakları deliktir efendim. Milli Savunma Bakanlığı tabii garantör devleti sıfatının terk edilmeyeceği, kabul edilmez olduğunu vurgulamış ama hep beraber göreceğiz burada. Evet, NATO zirvesi esasen savunma harcamalarını pamuk eller cebe arttırmak, otomotiv şirketlerini militarize etmek neye karşı? Saldırı. Savunma değil, saldırı. Saldırıya geçebilmek için kaynakları yetersiz. Bu kaynakları biriktirmeleri, sivil sanayilerini militarist sanayi haline getirmeleri gerekiyor. Evet, aralarında itişmeler, kakışmalar var tabii ki. Göreceğiz onların nereye varacağını. Bu arada İngiltere'de büyük skandallara imza atan, İngiliz halkıyla ilgilenmeyip diline Ukrayna savaşını dolayan Starmer sonunda istifa etmek zorunda kalmıştı. O da NATO Genel Sekreterliğine oynayacakmış ama daha zaman var. Mark Rutte'nin görev süresi 2028'de doluyor. Kim öle kim kala, açıkçası Trump hala bir şekilde başta olursa Starmer'a yar etmeyeceğini düşünüyorum. Pek hoşlandığını zannetmiyorum Starmer'dan. O yüzden çok gereksiz yere hevesleniyor anladığım kadarıyla İngiliz, eski İngiliz başbakanı. Tabii zirvede Ukrayna kriziyle ilgili neler olacak bilmiyorum ama aynı kalıp devam ediyor. Zelenski 40 günlük operasyon başlatmış durumda Rusya'ya karşı. Vallahi Vilnius'ta 2023'te, Washington'da 2024'te, Lahey'de 2025'te ne gösteriler yapıldı, neler neler yapıldı. Her birinde bir Hollywood teması seçildi ama hiçbiri fazla işe yaramadı. Ben Avrupa medyasında görüyorum, oradan okuyup da aktaranları da görüyorum. Ben size cephe altında olanı söyleyeyim. Konstantinovka düşmek üzere. Donbas'ta kritik 3 yer kaldı. Slavyansk, Kramatorsk, Konstantinovka. Konstantinovka temizlik operasyonu devam ediyor. Krasny Liman aynı şekilde. Aynı zamanda Slavyansk, Kramatorsk, Druzhovka'ya Rusya ordusu kuşatıyor şu anda. Donbas operasyonunun tamamlanması aşaması. Elbette Ukrayna'nın dronları Rusya'ya zarar veriyor. Ve bunu devlet başkanı Putin de hafta sonu yaptığı toplantılarla ortaya koydu. Kırım'da özellikle bir takım yakıt sıkıntıları var ve bunlar çözülmeye çalışılıyor ama tabii Batı medyasında büyük panik, onlar kaçıyor, bunlar böyle oluyor şeklinde sunuyorlar. Bunları açıkçası inanmamanızı tavsiye ederim size. NATO zirvesinde dolayısıyla bir yine göz boyama, tıpkı işte Moskova'ya attıkları İHA'ların içine mazot doldurup dumanın koyu görüntüyle daha büyük bir etki yaratması, yani Hollywood dokunuşu yaratması gibi bir şey. Sıkıntılı yerlerle ilgili olarak açıkçası Rusya Devlet Başkanı'nın hafta sonu yaptığı açıklamalar zaten durumu ortaya koyuyor. Herhangi bir şey gizleme saklama yok. Bölge valileri de açıklama yapıyorlar. Tarım sektörü, tesislerde tabii bir takım isabet alan tesisler var. Çoğunu vuruyorlar. 200 tanesi vuruluyor. 2 tanesi tesislere çarpabiliyor. Bakım yapılıyor. Yaz sezonu, tarım sektörü. Dolayısıyla Putin'den hafta sonu Kırım uyarısı yapıldı. Akaryakıt piyasasında enerji şirketleri yöneticileriyle toplantı yapıldı. Ona bakarsanız tabii Kiev, hatta Ukrayna'nın batısında da elektrik kesintileri var. Rusya'da öyle bir şey bilmiyorum en azından ben. Hafta sonu Birleşik Rusya Partisi 20 Eylül'de seçimler için kongreye gitti. Putin'in orada da yaptığı açıklamalar var. Batılı elitlerin baskı kampanyasının işe yaramadığı mesajlarını verdi Rusya Devlet Başkanı burada. Ve tabii Rusya topraklarını dronlarla hedef almanın toplumu bölmeyi amaçladığını söyledi. Tabii bunu abarttıklarını, verdikleri zararı abarttıklarını söyledi. En son durumla ilgili de Kiev'in çatışmaları sadece 4 bölgeyle, Donetsk, Lugansk, Kherson ve Zaporojye ile sınırlandırma teklifi getirdiğini ama reddettiklerini, böyle bir Ukrayna'ya yardımcı olmayacaklarını söyledi ve şu anki durumu da Rusya, Konstantinovka'nın %96'sı kontrol altında. Slavyansk 8-9 kilometre uzakta. Efendim, Stary Oskol bir tek yerleriyle vermiş, çok yakın, 2 kilometre kaldı diye. Tabii enerji sorunu çıktığı bariz bir gerçek dedi Rusya Devlet Başkanı. Eksiklikler var ama bunların hiçbirisi kritik değil dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya verdiği zararın çok daha büyük olduğunu, tabii Batılılar bunları çok fazla yazmıyorlar. Hafta sonu olup bitenleri de pek fazla aktarmıyorlar. Ama cephe hattında Donbas kapanıyor zaten. Dolayısıyla da Lugansk'ın çoğu kontrol altına alınmıştı. Bitmişti dosya ama Donetsk'te kalan bölgelerde bu 3 Kramatorsk Slavyansk ve Konstantinopolis'ten sonra kapanmış olacak. Tabii böyle olunca NATO zirvesi öncesi drone saldırılarıyla ya da Rusya derinliklerine saldırılarla NATO içerisinde ve tabii Donald Trump'a da Hollywoodvari görüntüler sunmak lazım. G7 zirvesinde de bu mazotlu drone işi biraz buna sanıyorum hizmet etti. Trump malum öyle çok istihbarat bilgilerine değil Fox News televizyonunun verdiği görüntülere daha dikkat ediyor. Bir anda içi mazot dolu dronelar böyle kara bulutlar çıkarınca vay iyi iş yapıyorlar gibi yorumlar yapabiliyor. Tabii Amerika bu işte ara bulucu değil, hiçbir zaman olmadı ama Trump boşa çıkan bir yatırımı geri çevirme alametleri sergilemişti. Bundan sonra ne olur hep beraber göreceğiz. Evet, bunun dışında Kiev yönetiminin Meksika'nın uyuşturucu kartelleriyle işbirliği yaptığına dair Rusya dış istihbaratının bir raporlaması olduğunu aktarmak istiyorum. Donbas hattında benim görebildiğim gelişmeler bu şekilde. İyiye gitmiyor. NATO zirvesinde hangi kararlar çıkacak? Türkiye'ye hangi sorumluluklar verecek tabii? Bunları konuşacağız önümüzdeki süreçte. Fakat biz şimdi Lübnan'a dönüyoruz. Sevgili Nalan Yazgan az sonra burada bizimle olacak. Britanya'ya bağlanacağız. Gazeteci, yazar, belgeselci Sedat Aral konuğum olacak.
2: Bu Şahinler grubunu bilmem neyi filan muhtemelen bu dönemde işte Rusya bilmem ne ilişkileri için tutuyorduk. Ama göreve geldiğinde ben zannediyorum ki Ukrayna'yı Rusya'yla masaya oturtacak. Zaten oturmak istiyor artık. Ukrayna da oturmak istiyor. Ya nüfusu darmadağın olduğu ülkenin. Geldiği nokta ne biliyor musun? Polonya'yla Rusya arasında paylaşılma noktasına geldi ülke. Kimse görmek istemiyor. Kaybolmak üzerine başladı ülke. Kayboluyor yani. Hep şeye odaklanıyorlar. Rusya'ya Naziler zarar vermek. Verilemiyor çünkü. Çünkü dünya kaynaklarının %50'sine yakını elinde tutuyor. 1000 yıl daha savaşır Rusya. Avrupa'nın neyi var ya? Neyle savaşacak? Neyle savaşacak? Ya ben İngiltere'de mesela erken seçimi bekliyorum yakın zamanda. Sana söyleyeyim onu.
0: Öyle mi?
2: Evet. Çünkü ekonomiyi toparlayamadılar. En korkuncu da mortgage faizleri düşmedi. Şu anda para hareketsizliği Türkiye'deki gibi. En ufak bir hareket yok para. Hiç kimse bir şey almıyor. Hiç kimse bir şey tüketmiyor. Hiç kimse para harcamıyor. Para da kazanamıyor. Konkallaşmaya götürdü ekonomiyi. Yani yakın bir zamanda İngiltere üretimden de uzaklaşmaya başlayacak. Çünkü bunu yaparlarsa. Kimse üretmeyecek bir şey. Umarım daha büyük savaş çıkmaz ama bizi Avrupa'da resmen savaş şartları
0: aynen öyle. Peki Sedat, çok teşekkür ediyorum. Çok hoş bir sohbet oldu, ben de bu sayede içimi daha fazla dökmüş oldum. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için.
2: Teşekkür
0: ederim. Çok sağ ol. Yarın görüşmek üzere Eksen'de. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
1: Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda sevgili Nalan Yazgan var. Siyasi analist, özellikle Orta Doğu ve Lübnan konularında sık sık arıyorum kendilerini. Hoş geldin Nalan.
3: Merhaba, hoş buldum Ceyda.
0: Çok teşekkür ediyorum Nalan katıldığın için Eksen'e. Tabii hep konuşuyoruz işte Lübnan-İsrail meselesi, Lübnan'ın kendi iç durumları, özellikleri, separasyon güçler, mezhepler arasında farklılıklar, Lübnan Devleti'nin karakteri ve tam da İran Savaşı, İran mutabakatıyla sonuçlanmışken Amerika Birleşik Devletleri bir çalım attı gibime geliyor bana. Mutabakata Lübnan'ı koydular koymasına ama bir çerçeve anlaşma çıkardılar. Hep konuşuruz Lübnan'da bir iç savaş yine alevlenir mi diye seninle. Bu sefer biraz farklı bir durum varmış gibi, bilemedim ben tabii. Partilerin çoğu karşı gözüküyor çerçeve anlaşmaya. Egemenliği garanti altına alıyormuş gibi durmuyor ama Lübnan yönetimi İsrail'le normalleşmeye karar vermiş gibi. Neler oluyor? Nedir bu çerçeve anlaşması hala?
3: Yani aslında burada Lübnan hükümetinin eli kolu biraz bağlı. Yani anlaşmaktan başka bir seçeneği de yok zaten. Hani dolayısıyla hani daha önce çok konuştuk yani defalarca, hani 2019'dan bu yana süre gelen bir ekonomik kriz var Lübnan'da ve giderek kötüleşiyor. Aslında bu da bir Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik bir aslında taktikti. Hani önce ekonomik olarak Lübnan'ı vurmak istediler. IMF mesela kredi vermeden önce Lübnan'a yazılı olmayan şartı olarak Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını dayatıyordu. Dolayısıyla kredi alamayınca yani zaten zor durumda olan hani Suudiler ve Körfez'le çekince ellerini Lübnan'dan ekonomik kriz başladı ve uzun zamandır devam ediyor. Hani öyle bir denediler önce olmadı. Sonra işte savaşla şimdi deniyorlar. Bu sefer gerçekten farklı yani hatta şeyden bile çok farklı. Kasım 2024'te bir ateşkes olmuştu İsrail ile Lübnan arasında. Hizbullah bu ateşkesi aylarca bir yıldan fazla uzun süre yani bu artık 2 Mart'a kadar uymuştu 2026'ya kadar. İsrail'i duymamıştı. Evet. Her gün ihlal ediyordu. Hep konuşuyorduk. O zamanki durumdan da farklı bir Hizbullah var şu anda karşımızda. Hizbullah yeni teknolojilere adapte olmuş bir durumda. Hani eskisi gibi sadece merkabalara işte saldırmıyor, tank tüfek ya da roket atmıyor. Artık first person view kullanan FPV dronlarıyla güdümlü olarak nereye gittiğini görerek, neyi vurduğunu görerek gidip saldırıyor İsrail'e. Hem işgal altındaki Lübnan topraklarındaki İsrail ordusuna hem de Kuzey İsrail'e. Hatta geçen bir şey de dedi Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım. Kuzey İsrail'e kalmayabiliriz. Biz daha derinlere de gidebiliriz. Hayfa'ya da Tel Aviv'e de dedi. Çünkü o esnada bir yeni bir denklem kurmaya çalışıyordu İsrail. Şimdi Trump ısrar ediyor Lübnan'da bir ateşkes olsun. Çünkü İran bunu ön koşul olarak kullanıyor. Hani İran'ın nüfuzuyla zaten oluyor bütün bunlar da aslında. Bu aşamaya gelinmesi bile İran'ın bunu müzakerelerden kesinlikle çekilirim diye rest koyması, Kalibaf'ın, Arakçı'nın Hürmüz'ü tekrar kapatmaları bu birkaç hafta önceydi. İşte müttefiklerimizle birlikte yeni cepheler açarız demesi hem Körfez'de hem Husilerle birlikte Babilman'da bu da kapatırız, Hürmüz'de kapatırız. Bu sefer biz saldırırız, İsrail bizi karşısında bulur eğer Beyrut'u vurursa demesiyle İran'ın Trump araya girdi. Netanyahu'yu biraz yatıştırmaya çalıştı, dizginlemeye çalıştı. Hmm. Hatta birkaç günde dizginlemeyi başardı ama sonra yine vurdular Beyrut'un yüzüyle. Tabii yeni bir denklem ortaya atmaya çalışıyor. Netanyahu'nun fikri bu. Kuzey İsrail'e karşı dahiye, yani Beyrut'un güneyine karşı İsrail'in kuzeyi diye. Siz işte İsrail'in kuzeyini vurmayın, biz de Beyrut'u vurmayalım diye. Ama tabii bu da yine güvenilmez bir şey. Yani az önce de bahsettim. Bütün İdare eden bir İsrail var karşımızda. Hizbullah buna karşı çıktı. Hayır dedi. Biz ateşkes istiyoruz dedi. Ama dedi tüm Lübnan'ı kapsayan bir ateşkes olması gerekiyor ve İsrail ordusunun şimdiye kadar Lübnan'ın güneyindeki girdiği yerlerden çıkması, geri çekilmesi gerekiyor. Biz böyle bir ateşkes istiyoruz dediler. İran da bunu dayatıyor aslında. İran'ın dayattığı da böyle bir ateşkes. Tamamen işgalin sona ermesi ve çatışmaların her yerde sona ermesi. Ama bu olmuyor. İsrail'de de değişik yetkililer, Genelkurmay Başkanı söyledi, Netanyahu söyledi, Savunma Bakanı defalarca söyledi. Biz girdiğimiz yerlerden çıkmayacağız diyorlar. Yani bunu kesinlikle hani Trump bize böyle bir şey sormadı ama sorsa da zaten biz çekilmeyeceğiz diyorlar. Çekilmiyorlardı. Hatta hani ilerlemeye de devam ediyorlar. Suikastlara da devam ediyorlar. Geçen Cezin bir suikast düzenlediler. Sur'da, Nebatiye'de yine nokta operasyonlarına devam ediyorlar. Hani Güney Lübnanlılar için bu ateşkes yok aslında. Yani yok hükmünde. Ellerine gidemiyorlar. Yani işgal altında yerlerde de İsrail ordusu 9 kişiyi falan öldürdü geçen. Çünkü şüpheli görüyor. İşte bana zarar verecek diyor. Öldürüyor yani. Hani aileleri yok ediyorlar. Dolayısıyla can güvenliği yok. Öyle olunca da insanlar yine evlerine dönemiyorlar, çekiniyorlar haklı olarak. Orada İsrail'e güvenmiyorlar bu ateşkesten dolayı. Lübnan ordusunda da şöyle bir şey var, yani yıllardır zaten, 10 yıllardır orada Lübnan ordusunun ya da Lübnan hükümetinin, devletinin bir varlığı yok. Yani bir hizmeti yok, varlığı yok. Dolayısıyla şimdi oradan Hizbullah çekilirse ve Lübnan ordusuna devredilirse bunun geleceğinden kuşku duyuyorlar. Dolayısıyla bu birkaç tane pilot bölge, iki tane pilot bölge belirlendi. Buradaki insanlar buna itiraz ediyorlar, onun yerli halka. Hayır, biz bunun bir parçası olmak istemiyoruz diyorlar. Dediğim gibi, çünkü hem İsrail'e güvenmiyorlar hem de Lübnan ordusunun bunu başarabileceğine, böyle bir kapasitesi, kapabilitesi olduğuna inanmıyorlar geçmişe bakarak. Dolayısıyla kendilerini güvende hissetmiyorlar. Ama görüşmeler devam ediyor Washington DC'de, hem Dışişleri Bakanlığı'nda, bir kez hatta Beyaz Saray'da Trump'ın başkanlığında toplandı heyetler. İsrail ve Lübnan devletinin işte büyükelçileri ve heyetleri. Onlar devam ediyorlar, teknik detaylara girmeye çalışıyorlar. Burada Trump araya girdi, dedi İsrail madem Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını iyi bir şekilde yönetemiyor, o zaman dedi hatta bunu hani Suriye yönetsin diye de bir hatta çıkışta bulundu. İkinci kez aslında. Daha önce 17 Mart'ta böyle bir çıkış yapmıştı ve hepimiz korkmuştuk. Yani şimdi güneyden İsrail, işte kuzeyden de Suriye ordusu hani Hizbullah'ı sıkıştırmak isterse Lübnan'da bir iç savaş patlak verir diye. Bu olmamıştı. Hatta burada Türkiye'nin müdahalesinin olduğu da konuşuluyor, biliniyor. Şimdi Trump yeniden bu fikri öne çıkardı. Bunu şey olarak diyor, işte İsrail bir kişiyi vurmak için bütün bir binayı havaya uçuruyor diyor. Hatta bütün bir binayı bırakın, 14 tane binayı, bütün bir bloğu bile o hani yerle bir etmekten çekinmiyor. Onun yerine bunu bir de hani Suriye denesin, Lübnan ordusu denesin, biz onlara destek vereceğiz diyor. Ahmet Eşara bunu reddetti. Hayır dedi, biz böyle bir şey yapmayacağız. Defalarca Lübnan yetkilileri arayarak bunu da teyit etti. Ama bir yılma da oluyor ara sıra. Hani evet. Her ne kadar Eşara dese de biz Lübnan'a ekonomik olarak yardımcı olmaya hazırız. Bunu Lübnan hükümeti, Lübnan devleti kendisi yapabilir diye. Ama Trump eğer çok bastırırsa hani... hani onun da zaten ülkesinin bir kısmı işgal altında şu anda ve hani eskiden de savaşmadıkları bir şey değil, yani taraf değil onlar için. Evet. İşte bu olursa bir sürü daha önce şimdi geriye atılmış belki hani o valizler de ortaya çıkacak, o eski ortaya çıkarsa hani sadece Lübnan'da değil, o zaman Suriye'de de bir iç savaş görmek çok hızlı bir şekilde oluşabilir. Olabilir.
0: Peki Nalan, şunu sorabilir miyim? Şimdi tabii Hizbullah kabul etmiyor. Hatta ben Can Boğlat'ın da itiraz ettiğini gördüm. Yani şimdi İsrail'in hiçbir şey yapmasına gerek yok. Bir anda bir Lübnan ordusu pilot bölgeler, yani İsrail ayrıca istediği gibi hareket özgürlüğüne sahip olacak. Yani doğal olarak çekilme yok. Lübnan egemenliği yok. Şimdi normal koşullarda tabii hani bir ülkede devlet silahlı otoritedir ama Lübnan çok da normal koşullarda bir devlet değil yani. Hakikaten bir içeride anlaşmanın, çerçeve anlaşmasında mesela görece Lübnan medyası özgürdür. İstediklerini yazıp çizer. Yani işte İsrail'e giden geçemez sınırdan, düşmanlık vardır. Benim kaç kere sınırda başıma iş gelmişti Lübnan'da. Artık onlar değişiyor sanki. Yani bir de içeride bu anlaşmayı destekleyenler var galiba. Yani bunların temsiliyet düzeyleri nedir peki Nalan? Yani bu hükümet böyle bir anlaşmaya onay vermek zorunda kaldı. Öyle anlaşılıyor ama kimi temsil ediyor bu hükümet? Çünkü şöyle analizler görüyorum, işte Marunilerin, Fransa'nın bıraktığı Maruni devletine geri dönüş falan gibi. Şimdi öyle bir yapı da, nüfus da yok. O yüzden merak ediyorum, kim kimdir, ne nedir, kim nerede duruyor tam olarak?
3: Yani aslında hani Mayıs ayında bir seçim yapılması gerekiyordu Lübnan'da. Çünkü hani en son seçim yapılalı çok zaman geçti, çok hani değişiklikler oldu. Eğer Mayıs'ta bir seçim yapılsaydı muhtemelen Hizbullah bayağı bir sandalye kazanacaktı mecliste. Çünkü hani Hizbullah'ın şu anda da zaten hani Emel hareketiyle birlikte hatırı sayılır sayıda milletvekili var. Ama bu seçim ertelendi, 2 yıl ertelendi. Olmadı bu seçim, eski hükümetle devam ediyorlar. Yani şimdi evet hani Maruniler de kendi aralarında ayrılıyorlar. İşte hani eski Cumhurbaşkanı Aoun'un şeyi var. İşte şey Jaja'nın var. O biraz daha tabii hani falancısı, daha fundamentalist, bir daha eli silahlı ministler. Ama şu anda Lübnan'ın tamamına baktığımızda aslında Türkler de dahil artık kimse savaş istemiyor. Ama işgal de istemiyor. Yani çoğu insan Sünniler, Şiiler, Dürziler az önce Velid Canbolat'tan bahsettim. Yani işgali kesinlikle kabul etmiyorlar. Yani Lübnan, Güney Lübnan'dan İsrail'in çıkması gerek. Bu hani ancak böyle bir ateşkes olabilir diyorlar ama hani o da çıkmayacağını çok açık bir şekilde söylüyor ve hani şey de yok, bir hani bir zaman çizelgesi de yok, bir timeline, hani şu kademeli kademeli olarak çekileceğiz ya da şu tarihe kadar çekilmiş olacağız diye bir hiçbir şey yok. Yani sınırsız olarak zaman bir takvimi olmadan biz buradayız ve gitmeyeceğiz diyorlar ve zaten hani gitmeye niyetlerin olmadığı, oraya insanların bir daha geri dönemeyeceği de çok belli. Çünkü girdikleri yerleri zaten dinamitlerle binaları havaya uçuruyorlar, ağaçları kesiyorlar, tarım alanlarına fosfor bombaları atıyorlar ve orayı yaşanmayacak hale getiriyorlar. Yani bu insanlar artık oraya dönme umutlarını da yitirmeye başladılar. Ama yine de döneceğiz diyorlar tabii. Yani hani onların toprağı, biz asla vazgeçmeyeceğiz diyorlar ama...

0: başarma ihtimali çok çok düşük. Yani başaramaz. Bunu da biliyoruz. Zaten şimdiki Cumhurbaşkanı da eski Genelkurmay Başkanı olduğu için Joseph Aoun, o da bunun farkında. Ama İsrail ve ABD ısrarla Lübnan'dan bir zaman çizelgesi istiyorlar. Ne kadar zamanda Hizbullah'ı silahsızlandıracaksınız diye. Zaten Hizbullah da bunu istemiyor. En son böyle bir şeye kalkıştıklarında zaten iç savaş çıkmıştı. Ve dediğim gibi Hizbullah şimdi biraz daha güçlü. Yani hani evet işte İran'dan yardım o kadar gelmiyor ya da Suriye'deki lojistik hattı fiziksel olarak kesildi ama Hizbullah da taktiğini, stratejisini değiştirdi. Şimdi teknolojiyi kullanıyor ve Hizbullah'ın taraftarları hani sadece böyle milisler değil, yani Güney Lübnan'da yaşayan neredeyse yani çoğunluk zaten hani işgalin sona ermesini istiyor ve Lübnan ordusunun İsrail ordusuyla çatışmayacağını, oraları kurtarmayacağını biliyor. Hani tek seçenek olarak geriye direniş kalıyor. Yani dolayısıyla şimdi Hizbullah'ın adı değişse, işte hani askeri olarak Lübnan ordusuna entegre olsa, siyasi parti olarak hayatına devam etse bile, eğer oradaki işgal, İsrail işgali devam ederse bu sefer yeni bir adla, yeni bir direniş hareketi başlar. Zaten Hizbullah da yani 82'de İsrail işgali sırasında oluştu. Yani Hasan Nasrallah bile eskiden Emel'in üyesiydi. Emel Hareketi siyasi parti olup çatışmayı bırakınca umutları kayboldu. Bu işgal devam edecek, bir şeyler yapmamız gerekiyor diyerek o zaman silahlandılar. Yani şimdi adı Emel olur, Hizbullah olur, başka bir şey olur ama eğer işgal devam ederse işgale karşılık olarak hani fiziksel şey olarak yani direnişte doğal olarak başka bir formda ya da adda da olsa devam edecektir.
1: Evet, bu arada Netanyahu anladığım kadarıyla bu çerçeve anlaşmada çok heyecan yapmış. Lübnan ordusunun içeriğini de kendilerinin belirlemesi gerektiğini düşünüyor. Yani içeride tabii Şiiler var da hani Hizbullah sızmaları, Amerikan denetiminden filan bahsediyor. Yani tabii ne kadar uygulanacak orası ayrı dava ama yani şunu merak ediyorum. Tabii buna karşı bir şey geliştirebilir mi, siyasi bir alternatif Hizbullah? Yani çünkü İran'la bağı koparmaya çalışıyorlar çünkü herhalde. Yani bu dosyayı İran'dan koparmak gibi bir bu mümkün mü peki, bu dosyayı İran dosyasından kopar mı sence?
0: Yani kopsa da kopmasa da dediğim gibi hani bu sonuçta sadece İran'ın direkt olarak oradaki vekil gücü ve oradaki işte hani ileri savunma gücü olarak düşünmememiz lazım. Yani Hizbullah lokal organik bir örgüt. Hani İran'a yardım olmasa bile bir şekilde yine varlığını sürdürecektir de sürdürüyor da zaten. Yani Netanyahu'nun bu açıklamaları da biraz hani Ekim'deki seçimlere yönelik. Çünkü hani taviz vermemesini istiyorlar o şeyler, voter diyecektim, seçmenleri ve yani bu şu anda hani bütün şeyleri, bütün kartlarını aslında iç kamuoyuna oynuyor Netanyahu ve diğerleri de tabii ki. Hani Ekim'den sonra, Ekim'in sonuna doğru olan bu seçimden sonra bakacağız. Yani hani Amerika'da da Kasım'da midterm'ler var. Ben şeye de çok inanmıyorum, yani bu ateşkesin hani müzakerelerin çok samimi olduğuna, yani hiçbir konu çözülmedi orada. Yani savaşın daha da fazla konular var. Şimdi bile Hürmüz en büyük sorun olarak ortaya çıktı ki savaştan önce o da zaten açıktı. Onun statüsü falan, hani İran oradan ücret almıyordu, geçiş için vesaire. Her şey daha da komik oldu. Evet. Hani bu seçimlerden sonra, Kasım'dan sonra biz hani bir yine bir, yani hemen aralıkta olmasa da birkaç ay sonra yine bir şey görebiliriz. Bu böyle bence devam edecek gelgitlerle. Şimdi bile zaten yani müzakereler olacaktı falan derken geçen gene iptal ettiler. Şimdi işte hani yarın diyorlar, salı günü toplanacağız diyorlar. Arada da birbirlerini vuruyorlar yani. Hani onun gemisini vuruyor, onun adasını vuruyor, onun petrol tesisini vuruyor. Bunu göreceğiz yani. Hani bu muhtemelen böyle devam edecek. İran'da da şey, Lübnan'da da hani İsrail ordusu zaten çekilmeyeceğim diyor. Hizbullah da biz de çekilmediği sürece direnişe devam edeceğiz diyor. Hani yakın zamanda bir barış gözükmüyor. Bunu tahmin etmiyoruz ama yani artık hani barıştan da şey yaptık, artık bir iç savaşın olmaması. Hani temennilerimiz de artık hani
1: eskiden yapmadık. Mümkün mü? Yani evet, mümkün mü iç savaş peki? Yani silah çekerler mi? Birbirlerine silah çekebilirler mi? Yine 1975'te patlayan benzeri sahneler. En azından ona benzer diyelim. Mümkün

0: mi böyle bir şey sence?
1: Bunu kimse istemiyor. Yani dediğim gibi az önce bunu ordu da istemiyor ve eğer böyle bir şey eğer orduya empoze edilirse baskıyla birçok Genelkurmay Başkanı dahil olmak üzere birçok üst düzey askeri komutan ordudan istifa edeceklerini zaten söylediler. Yani hani zaten burada bir hani dağılmasa bile Hizbullah'la kafa kafaya çarpışıp da hani yenme ihtimali, başarma ihtimali olan bir ordu yok. Bir de böyle üst düzey zaten şeyler olur. Hani Amerikalılar gelip orada savaşmayacaklar Lübnan ordusu için. Hani para verecekler, ekipman verecekler vesaire. Ama bununla hani olacak bir şey değil. Hizbullah'ın bir şekilde ikna edilmesi yok. Kendisi de zaten hani işgal bitmeden oralı değil. Yani işgalin bitmesi.
0: Olmaz ya. O zaman bu da bir oyalama taktiği gibi bir şey. Yani tamam biz de bir çerçeve anlaşması yapalım. Zaten herkes krizi dondurdu. Kasım ayında Amerika'da seçimler olur. Kim öyle, öyle kim kala kaldı mı?
1: Biraz böyle hani biraz modu düşürelim biraz daha hani. Evet Akdeniz zaten oralarda da hava da ısındı şimdi. Böyle biraz hani ateşleşe olur belki bir şey bulunur belki falan ama hani... Hani deep down aslında herkes biliyor yani hani bir çözümün gelmesi mümkün değil ama artık şey hani daha büyük istek olarak daha fazla kan dökülmesin bir iç savaş olmasın ama muhtemelen sonbaharın sonuna doğru gene işler kızışacak gene hani şey maalesef gene bölgesel düzeyde muhtemelen çatışmalar vuruşmalar devam edecek diye düşünüyorum.
0: Evet. Topyekün koskoca bölge halkı böyle bir belirsizlikler piyango kime çıkacak ölüm yıkım yoksulluk gerçekten çok dramatik çok teşekkür ediyorum başka eklemek istediğin bir ya da benim aklıma gelmeyen çünkü ben bu çerçeve anlaşmasına bakıp yok artık filan oldum hani çok da uygulanabilir zaten gelmedi ama böyle bir şeyi yazmaya cesaret etmelerini anlamakta bir oyunu sürdürüyorlar nihayetinde. Biraz şaşırdım doğrusu böyle bir şey imza atmalarına çünkü Lübnan'da önemlidir İsrail meselesi o yüzden biraz tırtıklıyorum ama dediğin gibi sakin olup beklemek gerekiyor yani ekleyeceğim bir şey varsa yani, alabilirim
1: dediğin gibi Lübnan'da zaten İsrail Lübnan devleti İsrail devleti tanımıyor aslında yani bu anayasada da var evet. İsrail bile demiyor evet. İşin hayatındaki Filistin topraklarındaki işte Siyonist entity diye geçiyor. Hani burada Washington DC'de onları muhatap alıp direkt bir hani diyaloğa girmeleri bile aslında büyük bir şeydi. Hani büyük bir basamaktı bu ilk iki ülke arasında. Şeyde hatırlayalım bir tane pano vardı ya İbrahim Anlaşmaları orada Şara ile Joseph Aoun'da vardı. Trump'ın böyle yan tarafında. Hani normalleşme hani Lübnan'da imzalayacak işte Suriye'de imzalayacak diye İşte adım adım bunu hani şey yapmaya çalışıyorlar ama hani Lübnan devleti de hani İsrail'e ve ABD'ye kafa tutacak tutabilecek düzeyde zaten hani biliyor yani hani zaten küçücük bir ülke sınırda da komşu aynı zamanda ve hani Moruniler de zaten aslında ayrılmayı isteyenler de var hani bizim küçük olsun devletimiz güney olmasa da olur biz burada küçük bir Moruni devleti kuralım burada Fransızca konuşalım kendi aramızda yaşayalım diye ama hani bu da pek mümkün değil. Tabii hani iç savaş olursa, bölünmeler olursa hani bir sürü devleti devletçiye bölünürse ki İsrail'in muhtemelen uzun vadedeki hani Suriye, Irak, Lübnan belki hatta İran'daki bazı etnik ve mezhepsel faaliyeti tetikleyerek hani yeni devletçikler kurulamasa bile uzun süre devam edecek bir kaosa hani yol açmak umarız
0: olur. Evet. Çok teşekkürler Nalan değerlendirme için. Çok sağ ol. Teşekkür. Evet, siyasi analist Nalan Yazgan'la konuştuk. Lübnan'da uzun süre yaşadığı çok iyi bilen isimlerden birisi. Hep beraber bakacağız tabii. Yarın Yasin Atlıoğlu, doçent doktor, o da ondan da aynı zamanda bir Lübnan değerlendirmesi almak istiyorum. Çerçeve anlaşması bağlamında yavaş yavaş NATO zirvesine doğru gidiyoruz. Dünyadaki gelişmeler... Hafta içi her gün aktarmaya devam edeceğiz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
3: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
4: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
5: Hayatta birçok şeyin kıymeti ancak sağlığımız bozulduğunda anlaşılır. İş, para, kariyer, başarı. Hepsi bir yana, en kıymetli hazinemiz aslında her sabah uyanırken yanımızdadır. Her işin başı sağlık. Bu atasözünün kökeni Türk milletinin yüzyıllar boyunca edindiği yaşamsal deneyimlere dayanıyor. Orhun yazıtlarından günümüze kadar gelen çeşitli yazılı kaynaklarda sağlıkla ilgili uyarı ve öğütlere rastlanır. 19. yüzyıldan itibaren yazılı olarak kayda geçen her işin başı sağlık sözü, halkın yaşadığı savaşlar, kıtlıklar ve yoksulluklar içinde edindiği ortak bir hayat dersidir. Bu atasözü sadece bedensel değil, aynı zamanda ruhsal ve toplumsal iyiliğinde temeli olarak sağlığı işaret eder. İnsanın kuracağı hayaller, yürüteceği işler, sevdikleriyle geçireceği zaman ancak sağlıklı bir bedenle ve zihinle mümkün olur. Günlük hayatta bu söz hem uyarı hem de teselli olarak sıkça söylenir. Sağlık görünmeyen ama tüm hayatı taşıyan temel direk gibidir. Bugün her işin başı sağlık atasözünün hayata dair verdiği sade ama derin öğüdü konuştuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: how it go.
1: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
2: This is the way.
3: This is the way.
4: This is the way.
1: Türkiye'deki siyasetçiyi ben anlamıyorum. Siyasetin kendi gerçekliğinde ve doğallığında yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bizde öyle değil, tam aksine imaj ve iletişim ekiplerinin yarattığı ya da kasaba politikacılarının kurnazlığı arasına sıkışmış bir siyasetçi tipi var. Siyasi mühendislikte işin içine girince her şey daha acayipleşiyor. Utlan meselesi kökten yanlış. Siyasi hayatta ve çok partili hayatta olmayacak şey butlandır. Bu kadar net. Ama Kılıçdaroğlu'nun iki görüntüsü ne kadar üzücü aslında. Yolda verilen moladaki halkla temas zorlaması ve Kadir İnanır'ın cenazesinden güç gösterisi yapma hali. Neden bu kadar zorlanır ki? Hayat değer mi? Hakikaten değer mi? Bugün de duyurularımızı yapalım.
5: Ah yavrum benim.
1: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın. Diğer duyurumuz...
6: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
7: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen?
6: Sence?
1: Şakarlı araç terörüne trafikte son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
8: Ölü Deniz adlı stand-up gösterisiyle gündem olan komedyen Deniz Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Göktaş, gösterisinin ardından sosyal medyada hedef gösterilmiş, X'te paylaşılan bazı kesitlere erişim engeli getirilmişti. Hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma başlatılan ancak yurt dışına çıktığı için yakalama kararı çıkarılan Tamar Tanrıyar, Kuşadası'na gelen gemiden indikten sonra gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Tanrıyar için kendisi teslim oldu denildi. Segbis aracılığıyla ifadesi alınan Tanrıyar hakkında sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi, dijital materyallerine el konuldu. CHP'yi ve Özgür Özel'i hedef alan yayınlarıyla bilinen Tanrıyar, son yayınında iktidara yakın Turkuaz Medya üzerinden Albayrak ailesini hedef almış ve ardından soruşturma başlatılmıştı. KYK yurtlarında son iki haftada 5. öğrenci ölümü yaşandı. Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde üniversite öğrencisi Tuğçenaz Demirelöz özel yurttaki odasında ölü bulundu. Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencisi Muhammed BG kaldığı KYK yurdunda şüpheli şekilde ölü bulundu. Burdur'da KYK yurdunun 6. katından düşen Zehra Kaçar, kırklar elinde yaşamına son veren Halil İbrahim Gökşen ve İzmir'de yurt odasında ölü bulunan Ege Üniversitesi öğrencisi Zeynep Dicle çalışır ve son olarak Tuğçenaz Demirelöz şüpheli şekilde hayatını kaybetti.
1: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Ankara NATO zirvesine kilitlenmiş durumda. 7-8 Temmuz'da yapılacak olan NATO zirvesi için hummalı hazırlıklar sürüyor. Her şey NATO ülkelerinden gelecek liderleri memnun etmek için. Peki NATO ülkelerinde ve ülkemizde enflasyon nasıl? Türkiye 32,7 ile birinci sırada. Romanya 10,9'da ikinci sırada. Yani en yakın ülke NATO ülkeleri arasında Romanya, Türkiye'ye enflasyon olarak yakın olan ülke. Onun da enflasyon oranı 10,9. Bulgaristan 6,9, Litvanya 5,5, Yunanistan 5,2, İzlanda 5,2. En son sırada İsveç var. Onun yıllık enflasyon oranı ise 0,8. Özgür, sıra sende.

0: Umut Sen, örgütlenme koordinatörü Başaran Aksu, gazeteci İnan Demirel'in YouTube programına konuk oldu. Orada Uyar Madenciliğin patronunun Umre'ye gittikten sonra söylediği bir yalanı anlattı. Dinliyoruz.
1: Ermenek'te 4 kuşak kıdem tazminatı nedir bilmiyor. Hiç olmamış. 33 tane şey değişmiş. Ermenek'te bir işe iade davası açma başvurusunu kabul ettirememişler mahkemeye. Yıllar, yani o 40 yıllık bir öykü bu. Şimdi adam Umre'ye gidip gelmiş, Azim Uyar öldü. Bu bizim Uyar Madencilik yani patronu. Patron. Yani oradaki şey diğer 3 ailenin özbeyler. Umre'ye gidip gelmiş, bir cami yaptırmış. Orada millet cemaat toplamış. Demiş ki yani arkadaşlar yani tamam ücret haktır ama kıdem tazminatı caiz değildir demiş. Bunu oradaki gariban yani yörük köylerinin çocuklarına yoksullaşmış çocuklarına bunu dayatmış. Bunu kabullendirmiş. Sigortalınız oluyor işte. Hastaneye gidebiliyorsunuz. Buradan da taşınmıyorsunuz. Buna şükredin demiş. Ve bunu yani 3 aile oradaki bütün sağ sol siyasi partilerin de yönetimleri bu 3 ailenin belirleyiciliğinde şekillendiği için vekiller o bu. Gelen kaymakam, gelen savcı, gelen hakim, gelen emniyet müdürü, jandarma komutanı bu aile karşısına alabilecek bir davranış biçimi içerisine giremezler, girememişler.
0: Kıdem tazminatı caiz değildir diye söylüyor. Yalan bu. Kulak yemek. Devam edelim.

Nimet Özdemir Cumhuriyet Halk Partisi'nden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçen son vekillerden bir tanesi. Kendini muhalif medya olarak konumlandıran birçok yerde onunla ilgili haberler var şimdi. O haberlerde kullanılan dil aynen şöyle: yeni AKP'li Nimet Özdemir'in diploması sahte çıktı. Paravan Üniversite Meclis sitesinde diye. Nimet Özdemir meclis sitesinde yer alan özgeçmişe göre ABD merkezli Conley Üniversitesi'nden mezun. Bu haberlerde bu üniversitenin tamamen paravan şekilde kurulduğu yer alıyor. Söz konusu üniversitenin Türkiye dahil olmak üzere dünyanın hiçbir yerinde denkliği olmadığı, kurumda hiçbir akademisyenin olmadığı ve derslerin sadece sisteme yüklenen PDF'lerle iletildiği belirtildi diye. Haber bu. Şimdi bu haber neden Nimet Özdemir Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmeden önce yoktu? İşte temel sorun da bu. Diyelim ki bu bilgi ilk defa olan bir bilgi değil. Zaten yazıyor meclisteki biyografisinde de ve o üniversiteye ilişkin bir bilgiler de mevcut. Yani şu anda AKP'ye geçtiği için bu haberler yapılıyor. Temel, kendini muhalif tarafta konumlandıran medyanın temel sorunu da bu. Habercilikle siyasi parti propagandacılığını birbirine karıştırmak. Yani en çok eleştirdiği iktidara bir Siyam ikizi kadar, ancak bu kadar benzer. Yani bunu en çok medyada görebiliyoruz. Tabii siyasetin belli alanlarında da ne kadar çok benzer halde olduklarını biliyoruz ama medyadaki bu hal tamamen neredeyse birbirinin kopyası gibi. Eğer Nimet Özdemir Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmeseydi bu haberler hiçbir şekilde yer almayacaktı. Hem de Halk TV'nin de Sözcü'nün de manşetinde yer alan haberler. Yine aynı şekilde bu butlan meselesini en çok harlayan isimlerden biriydi Nuray Babacan. Onunla ilgili de bir sürü haberler yapıldı. O tepkilere ilişkin Özgür Özel'in söyledikleri vardı. Nuray Babacan'ın şimdi bütün haberleri yine kendisini muhalif gören medyada manşet oluyor. Niye? Çünkü Nuray Babacan bu sefer Kılıçdaroğlu için haberler yapıyor. Haberlerden bir tanesi de Adalet ve Kalkınma Partisi de Kılıçdaroğlu'nun durumuna şaşırmışlar. Onlar da bu kadarını beklemiyorlarmış. Yani Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nde karşılığının çok olacağını bekliyorlarmış. Ama şimdi %2 bile oy alırsa şükretsin diyorlarmış ve büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlarmış. Haber bu. Bir kulis bilgisi. Bu haber şimdi neden manşet oluyor bu tarafa? Çünkü Kılıçdaroğlu aleyhine olduğu için. Aynı şekilde o butlan davasına temel delillerden biri olarak gösterilen delege satın almayla ilgili haberlerde aynı şey yapılmıyordu. İhtiyacına ya da kime yaradığına bakılınca haberin kimin yaptığı da ortadan kalkıyor ve o haberler geniş anlamda yer bulabiliyor. İşte yani mesele haber olmayınca, haberle siyaset arasında her şey birbirine karışınca böyle saçmalıklar daha çok oluyor. Devam edelim.

Teğmen Serhat Dünar 30 Ağustos mezuniyet töreninde subay andı okuyup Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı attıkları iddiasıyla ordudan ihraç edilen teğmenlerden bir tanesiydi Serhat Dünar. Gazeteci Saygı Öztürk onunla ilgili ilginç bir, hem ilginç hem de üzücü bir gelişmeyi kaleme aldı. Saygı Öztürk, Mustafa Kemal'in askerleri sloganı attıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen Teğmen Serhat Gündar'ın yeğeninin Genelkurmay Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'ndaki mezuniyet töreninden istihbarat başkanı emriyle çıkarıldığını yazdı. Genelkurmay Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na bağlı Muhabere Elektronik ve Bilgi İşlem Sistemleri Sınıf Okulu'nda mezuniyet töreni vardı. Tıpkı teğmenlerin yemin töreninde olduğu gibi anneler, babalar, kardeşler, yeğenler de kontrol edilip nizamiyeden içeri alınıyordu. Yeğeninin mezuniyet töreni için gelenlerden birisi de hizmetin yerine getirilmesine engel olduğu gerekçesiyle dört arkadaşıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkarılan Atatürkçü teğmenlerden Serhat Gündar'dı. Serhat Gündar dün neler yaşadığını aynen şöyle anlattı. Cumartesi sabah 7'de yeğenimin yemin törenini izlemek için sıradan sivil bir vatandaş olarak kışlaya girerken nizamiye personelinin beni tanıması üzerine Muhabere Elektronik ve Bilgi İşlem Sistemleri Sınıfı Okulu İstihbaratı Başkanı'na bilgi verdiler. İstihbarat Başkanı kışlaya alınmamam talimatını verdi. Kışla personeli, komutanım size gelin çay ısmarlayayım, vicdanım el vermiyor ama sizi dışarı almam lazım diyerek dışarı çıkarıldım diye söylüyor. Bunu da Saygı Öztürk kaleme aldı. Devam edelim.

0: FIFA Mafya Dünya Kupası devam ediyor. Eleme turlarına geçirildi. Ama o geçiş aşamasında çok konuşuldu. Avusturya-Cezayir maçında. Hani İran'ı nasıl saf dışı bırakıldığının önemli tartışmaları oldu. Mesela bu maçta Avusturya-Cezayir maçında Avusturya 2-1 öne geçiyor. Böyle biterse 3 puan ve eksi 3 avarajlı Cezayir eleniyor. 3 puan ve 0 avarajlı İran kendi grubundan çıkıyor. 60. dakikada Cezayir skoru 2-2 yapıyor ve böyle biterse hem Avusturya hem Cezayir gruptan çıkıyor. İran eleniyor. 90+3 Cezayir 3-2 öne geçiyor. Bu sefer 3 puan ve 1 avarajlı Avusturya elenmek üzere İran gruptan çıkıyor. 90+6 Avusturya 3-3 yapıyor ve iki takım da gruptan çıkıyor. 90+3'te sevinmeye başlayan İran 90+6'da eleniyor. İran takım kaptanı Mehdi Taremi konuştu. Berbat bir Dünya Kupası. Bu şartlarda oynamak ne adil ne de doğru. FIFA hiçbir şey yapmadı. Infantino bize sürekli çözeceğim dedi ama o çözüm bir türlü gelmedi. Bizi sürekli bir yerden bir yere gönderdiler ve sürekli Meksika'ya gitmek zorunda bırakıldık kısa süre içerisinde diye. Bir taraftan İran nasıl elendiği konuşulurken diğer taraftan Messi de tartışılmaya devam ediyor. Messi ile ilgili sosyal medyada yazılan yorumların bir tanesinde şunlar söyleniyor. 6 Dünya Kupası oynadı. Asla şunlara karşı oynamadı. Brezilya, İspanya, İngiltere, Uruguay, Portekiz ve İtalya'ya karşı Messi hiç oynamadı. Büyük takımlar arasında sadece şunlara karşı oynadı. Almanya 3 kez, Hollanda 2 kez ve Fransa 2 kez. Tüm maçları kaybetti. Bir maç berabere bitti. 2010 Dünya Kupası'nda gol atamadı. 2014 Dünya Kupası'nda 4 gol attı. Hepsi grup aşamasında Bosna, Nijerya ve İran'a karşı. 2018 Dünya Kupası'nda sadece Nijerya'ya karşı gol attı. 2022 Dünya Kupası'nda 7 gol attı. 4'ü penaltıdan diye söyleniyor. İbrahimovic de Mısır'a karşı son dakika galibiyeti elinden alınan VAR kararına dair şunları söylüyor. İşte tam da bu yüzden insanlar VAR'a olan inancını kaybediyor. Ve bu tip hatalar çok fazla hatalar futbola olan ilgiyi de alakayı da şüpheleri de artırıyor diyor. Devam edelim.
1: Gene mi atamadım golü? Ha, bu da mı gol değil be?

Bütün dünya kupaları içerisinde ayrımcılığı ve ülkeye gelen takımlara karşı gösterilen tavır açısından en tartışılanlardan birisi bir dünya, Amerika'da yapılan Dünya Kupası. Sadece işte İran değil, Afrika takımları da eleme turlarında birinci gruplar aşamasında yapılan hakem hataları ve uygulamaların devam etmemesi için uyarıda bulunmuşlardı. Aynı şekilde en çok tartışılan isimlerden birisi de yine Messi. Diyorlar işte FIFA mafyanın altın çocuğu Messi. O yüzden ya daha ilk maçta kırmızı kart görmesi gerekirken görmedi ve şu anda da Dünya Kupası rekoruna doğru gidiyor. Ama bir taraftan bütün bu tartışmalara rağmen işte futbol, hani güzelliği de burada. 2026 Dünya Kupası grup aşamasında 4.6 milyon taraftarla tüm zamanların rekoru kırılmış. Her şeye rağmen futbol hala çok seviliyor. Devam edelim.

0: Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran'a saldırısıyla başlayan savaşta uzun bir süredir ateşkes görüşmeleri sürdürülüyor. Sonra mutabakat aşamasına geçildi. Sonra yeniden sular ısındı. Bir ısınıyor, bir sular soğuyor. Aslında bütün olan biten bir adım ileri, iki adım geri gibi devam ediyor. Son olarak İran, Amerika'nın ve İsrail'in saldırılarına sert karşılık verdi. Bahreyn'deki 5. filoyu hedef aldı. Bir iddiaya göre 5. filo neredeyse tamamen yok edildi. Diğer taraftan yayına girmeden önce olan bir yeni gelişme. Trump dedi ki İran tekrar görüşme istiyor. İran bunu yalanladı. Amerika görüşme istiyor dedi. Bu sefer görüşmelerin Katar'da olacağı söyleniyor. Diğer taraftan bir taraftan da hani kara savaşına hazırlanıldığı ve kara savaşıyla bu durumun değişeceği söyleniyor. Ama İran buna yanıt verdi. Biz kara savaşına hazırız. Hürmüz'de 1 milyon askerimizde bekliyoruz diye yanıt verdi. ABD'li gazeteci Ethan Levens diyor ki İsrail bize OnlyFans, savaş, borç ve dünyayı tehdit eden yasa dışı nükleer silahlar verdi. İran bize cebir, kimya ve tıp verdi diye söylüyor. Venezuela zor bir süreç yaşıyor. Ağır depremden sonra o yaraları sarmaya çalışıyor. Trump konuştu Venezuela hakkında. Onları çok sert vurduk ve şimdi milyonlarca varil petrolü devre dışı bıraktık. Deprem hariç insanlar mutlu ve sokaklarda dans ediyor diye açıklama yaptı Venezuela ile ilgili. Yani bir emperyalizm vicdansızlığı diye bir şey varsa hani bu konuşmanın içerisinde tamamen hepsi var. Yine bir yeni gelişme, tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan nitelikli cinsel saldırı soruşturmasında tutukluluğa yapılan itirazın kabul edilmesiyle tahliye edildi. Tanju Özcan diğer soruşturmalardan tutuklandığı için hapiste kalmaya devam edecek ama nitelikli cinsel saldırı soruşturmasında tutukluluğa yapılan itiraz kabul edildiği için orada sadece o suçtan tahliye edildi. Diğer tutuklamaları devam ettiği için cezaevinde kalmaya devam ediyor.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: Gazi koşusu dün 100. kez yapıldı. Dile kolay 100 kez. Meraklıları için günler öncesinden heyecan başladı. Hanımlar en güzel ve zarif kıyafetleriyle, beyler şık bir şekilde tribünde yerini aldı. Sonra çalan gong ve yarışın en heyecanlı yerinde tüyleri diken diken eden anons geldi.
2: Cumhuriyet tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonu, 100 yıldır aralıksız düzenlenen Türk at yarışçılığının en köklü, en prestijli yarışı, ulusal birliğimizin simgesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan yarışa, 100. Gazi koşusuna hoş geldiniz. Atatürk atları bir dost, bir yoldaş olarak görürdü. Onları okşarken elleri titrer, gözleri parlardı. At sevgisi Türk kültürü ve tarihinden geliyordu. Kurtuluş Savaşı'nda atlar onun en yakın arkadaşlarıydı ve bu topraklar o atların sırtında kazanılmıştı. Gazi koşusunu bu sevgiyle himaye etti. At yarışları modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaçtır demişti. O atlar hep koşmalıydı. Vetaylar Gazi için koştular coşkuyla, hep dört nala. Bugün yine Veli Efendi Çayırı'nda salınacaklar onurla, gururla. 100. yılında Gazi'nin yolunda. Bizler yine huzurundayız atam. Aynı tutku aynı heyecan, aynı saygıyla. Bu bir yarıştan fazlası. Bu heyecanın doruk noktası. Bu Atatürk'ün mirası. Biz 100 yıldır Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkmaya alışığız. Biz bu emaneti sonsuza kadar ülkece sarıp sarmalayacak demir ağız. Biz bu vatana, biz bu şanlı albayrağa, biz bu cumhuriyete aşığız. Ne mutlu bu kutlu mirasa sahip çıkanlara.
0: Spiker Yüksel Saymaz canlı yayınımızda. Alo.
3: Evet, merhabalar, iyi programlar diliyorum.
0: Vallahi tüylerim diken diken oldu. Şimdi dinlerken de herhalde o Veli Efendi de olsaydım atlardım ben o piste doğru. Ben bile koşardım yani.
3: Evet, çok büyük heyecandı tabii ki sevgili Mustafa Bey. Onun için biraz önce bahsettiğiniz gibi günler öncesinden, aylar öncesinden bu yarış özelinde heyecanımız artmıştı, artmaya devam etmişti. Nabızlar yükselmişti ve söylediğiniz o dakikalar, biraz önce ben de o anlara tekrar gittim. Yarışçılarla buluştuğumuz, atamızın mirasına sahip çıktığımız o dakikalardı. Çok heyecanlıydı, çok onur ve gurur vericiydi gerçekten.
0: Şimdi ben bu at yarışlarına ilişkin hiçbir şey bilmeyen birisiyim.
3: Evet.
0: Ama yani bu anonstan sonra biraz izledim diğer anonslarınızda, yarışı da. Tabii biliyorum Veli Efendi de bu yarışların olduğunu, Gazi koşusunun önemini, ne olduğunu, ama seneye kesin izlemeye de karar verdim. Hani önce onu söyleyeyim,
3: güzel,
0: seneye kesin Veli Efendi'ye geleceğim, orada yerinde izlemeye
3: İnşallah.
0: Çalışacağım. Ya bu şimdi bu anlatırken siz bir coşkuyu da orada anlatıyorsunuz. Bu sadece bir at yarışı değil. Çünkü Atatürk at yarışlarını bir spor veya bahis aracı olarak hiç görmedi, görmüyordu da. Halkın bir araya geldiği, sosyalleştiği ve kültürel olarak kaynaştığı önemli bir yer olarak da görüyordu.
3: Çok doğru söylüyorsunuz.
0: Şimdi böyle bir şey olduğu bir yerde, dün o havada biraz fazla vardı. Kıyafetlere baktım, gelen insanların en şık kıyafetlerini giymişler.
3: Evet.
0: Böyle diğer yarışlarda böyle olmuyor değil mi? Sadece bu Gazi için mi geçer, yoksa Veli Efendi'nin böyle bir acayip başka bir tarafı mı var? Veli evet. Efendi Cumhuriyeti gibi bir şey oluşuyor herhalde
3: evet,
0: orada.
3: Evet, Veli Efendi tabii atçılığın aslında hipodromlar adına da mabedi diyebiliriz tabii ki. Türkiye'de ilk yarışlar belki işte İzmir'de başlamış çok önceleri, ama Atatürk'ün himayesiyle Ankara'da o Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki dönemde Gazi Koşusu'nun koşulmasına karar veriyor atamız ve Safkanlar 1927'den itibaren Gazi Mustafa Kemal Atatürk için koşuyorlar. Daha önceleri Ankara'da yapılıyordu Gazi Koşusu, ama Ankara hipodromumuzun, ilk eski hipodromun kapanmasıyla birlikte İstanbul'a alındı Gazi Koşuları. O gün bugündür İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda Gazi Koşuları yapılıyor. Biraz önce söylediğiniz gibi işte hanımefendilerin o şıklık zerafet yarışı, o taktıkları şapkalar, kostümleri, beyefendilerin çok şık gelmeleri, tabii ki Gazi Koşusu'na has bir şey demek çok doğru olmaz, ama %100 bir şekilde Gazi Koşusu'nun vazgeçilmez unsurlarından biridir o. O bir saygıdır, ataya hürmettir, emanetine sahip çıkmaktır. Farklı yarış zamanlarında tabii internasyonel yarışlar olur, yarış festivalleri olur. O yarışlarda da yine gelen konuklar, atçılar, at sahipleri ya da misafirler özenle giyinmeye dikkat ederler. Bu bir saygı, gelenek, görenektir, ama sizin söylediğiniz gibi Gazi Koşusu özelinde belki 1000 kat daha fazladır.
0: Bir şey, siz özel olarak hazırlanıyor musunuz buna, yoksa zaten hani yaptığınız işiniz bu, siz de mi özel olarak hazırlandınız?
3: Şöyle, benim 30 yıllık at yarışı spikerlik kariyerimde tabii ki 100. Gazi Koşusu anlatmamla alakalı büyük onur, gurur duymamın yanı sıra çok büyük heyecan yaşadığım da aşikar tabii ki. Bu görev addediyordum tabii ki bunu. İfade edebilmem çok anlamlıydı, çok özeldi. Ben yarışseverler tanırlar, bilirler benim onlarla birlikte yarışı anlatırken ki o coşkuyla birlikte yarışseverleri o yarışın içine çekmemle alakalı. İşte farklı yerlerde değişik betimlemelerim, yarışın özelinde ya da jokeyin ya da atların özelinde, koşunun ismi özelinde çalıştığım ya da o anda doğaçlama gelişen şeylerle renklendirdiğim koşu anlatımlarım var. Bu da tabii çok özel bir yarış olduğu için özel yarışlarda daha önceden de çalışmalar yapıyorum. İşte bir yerlerde bir şeyler koyayım, edeyim diye. Bu yarış özelinde de tabii ki bunları sunmak istedim. Yüzyıllık bir yarış geleneği bu. İşte yarışın bir yerinde ilk yarışı kazanan Neriman diye bir kısraktı. Onun ismini zikredip 99. kazanan şampiyon Kuta'nın ismini zikreterek geçmişten günümüze bir atıfta bulundum.
0: Neriman, evet evet, onun da sesi var, bir dinleyelim mi? Yücel tabii Bey, Yüksel Bey. Tabii onu ki. Da bir dinleyelim mi?
3: Tabii lütfen.
2: Neriman'ın şalından Kuta'nın nalına uzanan bu eşsiz bazi, 100. şampiyon tayını bekliyor Gazi. Soyfak'la Winsberg lider ve Cumhuriyet'in yüzü Gazi Mustafa Kemal Atatürk için 100. kez nefesler tutuldu. Baynal Çakan geldi, liderlik kapıyor gelirlerden. Rabovo'nun El Selebey'nin gayretleri var. Son 300 metre artık. Baynal Çakan iki boy farkla lider, orta kubardan El Selebey'i. Rabovo bunun gayretleri var ama Baynal Çakan bariyer dibinde 4 boy farkla lider. Bugün yine çok etkili koşuyor. Baynal Çakan rakiplerini ardında tutuyor. Baynal Çakan ve Haris Karataş için en özel anı Gazi panosuna asılacak.
0: Son anlarda yine böyle.
3: Sonunda ben bağlayayım. Gazi panosuna asılacak 100. şampiyonluk nalı. Mustafa Bey, sesim çatallaşmış, heyecanlanmışım. Bu tabii ki bu yarış özelindeki bir duygu, bir coşku patlaması bu.
0: Ben hiç öyle hissetmedim zaten sesinizin çatallaştığını. Hani sanki gerçekten şu anda bile izliyormuş gibi bir şeye kapıldım. Ama
3: çok
0: tabii bu
3: heyecan tabii.
0: Evet. Sizin hem mesleğiniz hem de yani işte bildiğim benim bir Gültekin Alpay vardı bu, evet, at yarışıyla.
3: Benim at yarışlarını sevmem ve bu mesleğe sahip olmamın baş aktörüdür rahmetli Gültekin ağabey. Nurlar içinde yatsın, benim hocamdır. Kısa bir süre çalışma olanağı bulmuştum ondan. Onun söyledikleriyle bugüne geldim ben de. Nurlar içinde uyusun. Evet.
0: Yani benim aklıma o geldi. O coşkuyu. Doğru. O coşkuyu görünce, sizin anlatımınızı görünce.
3: Doğrudur.
0: Ama yani sonuçta bu özel bir durum.
3: Tabii.
0: Ben böyle maçı izlerken çok bağıran spikerler falan beni çok rahatsız eder. Ama burası yani tam da böyle bir yermiş. Aslında o bağıranları gidin biraz Veli Efendi ders alın, orada anlatın demek geldi içimden.
3: Estağfurullah. Evet, bizim tabii yarış anlatımında bir coşku, bir heyecan olmalı, öyle sürüp gidiyor. Benim de biraz coşkum bazı yarışlarda patlama noktasına erişiyor. Onlardan biriydi diyebilirim.
0: Peki siz şeyi yarış öncesi sizinde kendiniz böyle favori atınız oluyor mu? Şu gelir, bu gelmez.
3: Valla tabii yani.
0: Yani daha çok o atlarla ilgili misiniz? Yarışı anlatıyorsunuz ama o da özel bir ilgi istiyor galiba çünkü öyle. Atlarla ilgilenmek.
3: Mutlaka koşacak atların tamamını tanımak ve zikretmek önemli. Orada benim beğendiğim ya da işte otoritelerin beğendiği belki birkaç at olmuş olabilir ama ben spiker olarak 22 sayıyı da anlatmakla mükellef olduğum için hepsini aynı özeni gösterip aynı hafızayı almayla ilgili çalışmalarım oluyor. O tabii benim işimin profesyonelliğiyle alakalı. Yarışseverlere hatasız bir yarış sunmak bizim aslında vazifemiz. Yarışın sonunda heyecanla belki bir dil sürçmesi falan olabiliyor ama dün özelinde yine onu da toparlayıp bir coşkuyla yine 100 değil 1000 yıl geçse de bitmeyecek bu heyecan. Ebediyete kadar Gazi için koşmaya devamla bitirdim bu 100 yıllık bir miras. 200. göremeyeceğiz Mustafa Bey. Gördüğümüz 100. Gazi'ydi. Yıllar sonra bu izlenecek. Benim için de çok özeldi.
0: Umarım ben de 101. de orada olur. Bu İnşallah. Heyecanı biraz orada da yaşamak isterim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
3: Rica ederim. Tüm dinleyenlere de sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.
0: Sağ olun. İyi akşamlar.
3: İyi akşamlar. Hoşça kalın.
0: Dün Gazi koşusu vardı. Gazi koşusunu anlatan spiker Yüksel Saymaz'da konuştuk. Gazi koşusuna ilişkin birkaç bilgi de vereyim. Bu yüzüncüydü. Konuştuk Yüksel Bey'le de. Gazi koşusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adına 1927 yılından bu yana aralıksız gerçekleştiriliyor. Bu yılki tarihi yarışta Baynal Çakan, jokeyi Halis Karataş ile zafere ulaştı. Birinci 50 milyon, ikinci 20 milyon, üçüncü 10 milyon lira kazandı. Koşuyu kazanan atın sahibi toplam primlerle birlikte 126 milyon 800 bin lira kazandı. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 2400 metre çim pistte koşuldu. 1996 yılında efsane Safkan Bolt pilotun Halis Karataş idaresinde 2 dakika 26-22 saniyelik derecesiyle kırdığı ve hala geçilemeyen pist rekoru var. Biz devam edelim yolculuğumuza.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
8: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
9: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde gazeteci Ali Çağatay, bugün ikinci günde Ali Çağatay tutuklandı. Halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak diye bir suçla

0: bu yasa geçiriliyor denmişti. Ama o zaman da konuşmuştuk, söylemiştim. Bu yasa daha çok gazeteciler içindir. Aslında halkı yanıltıcı bilgiyi yayma denilen ifade yalan haber diye yapılmış olsa aslında bu içerikle tutuklamalar çok kolay olmayacak. Niye öyle olmayacak? Çünkü gazetecinin haber verme hakları anayasayla belirlenmiştir. Hiçbir yasa ya da yönetmelik anayasanın üstünde olamayacaktır. Ama diğer taraftan anayasanın bütün bu tanımlarına verdiği, gazetecilere verdiği haklara rağmen işte başka bir şekilde o yalan haber değil de halkı yanıltıcı bilgi yayma diye gazetecilik görevini aslında normal sıradanlaştıran, herhangi bir manipülasyon yapan insanlarla eşdeğer hale getirmek için çıkarılmış bir yasaydı. Maalesef o yasada gazetecilere çok acımasız bir şekilde uygulanıyor. Yine gazeteci Merdan Yanardağ 246, Çiğdem Mater 1529, Selçuk Kozağaçlı 3158, Selahattin Demirtaş 3525, Ekrem İmamoğlu 473, Tayfun Kahraman 1529 gündür, Murat Çalık 467, İnan Güney 316, Aykut Erdoğdu 392, Ramazan Gülten 459, Osman Kavala 3161, Resul Emrah Şahan 467, Tunç Soyer 368, Oya Tekin 389, Ömer Günel 105, Mine Özer'den 1529, Gürkan Akgün 471, Hakan Bahçetepe 392 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1529 gündür hapiste. Biz yolculuğumuza devam edelim.
1: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız sesimiz kesildi ya.
0: Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve CHP hakkında konuştu. Dinliyoruz.
2: CHP içinde bir çatışma, bir ayrışma var. Her zaman söyledim, yine söylüyorum. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Birbirlerine tuzak kurdular. Birbirlerinin kuyularını kazdılar. Birbirlerini şikayet ettiler. Ve bizim değil, yargının değil, bizzat kendi elleriyle, kendi eylemleriyle bu noktaya geldiler. Bir Frankenstein ürettiler. Şimdi de ceremesini çekiyorlar. Ama buna rağmen bizim arzumuz ve umudumuz şudur: CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır.
0: Tayyip Erdoğan bunları söylüyordu. Özgür Özel yanıt verdi. Şimdi Özgür Özel'i dinleyelim.
3: Efendim, içlerinde bir şey var, biz hiçbir yerinde yok. Yemin ederim, neresinde biliyor musunuz? Tam göbeğinde, tam göbeğinde. Bugün de çıkmış inşallah diyor CHP, dış mihraklar tarafından diyor, dış mihraklar tarafından içine sokulanlardan kurtulacak diyor. Vallahi CHP'de bir tane dış mihrak varsa o da sensin, senin parti üstünde yaptığın hesaplar. Buradan dış mihrakların tercih ettiği CHP'deki kişiler diyene diyorum ki, dış mihrakların tercih ettiği birisi varsa o da memleketin başında tutmak için bin türlü plan yapıp bunu da açıktan söyleyen Amerika'dır, Trump'tır. Sen Trump'ın hesabısın. Biz milletin hesabıyız.
0: Devam edelim.
4: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Azara bir Kürt.
0: İkinci çözüm sürecindeki gerilimli bir mola süreci devam ediyor. Meclis kapat

0: olmadan çerçeve yasanın çıkarılması tartışması var. Çerçeve yasanın kapsamı ne olacak? Abdullah Öcalan'a statü verilecek mi? Bu netleştirilecek mi? Ya da süreç nasıl ilerleyecek? Af ya da silah bırakma sürecinde neler yaşanacak? Bütün bunların hepsi bir muamma. Başından beri hep söylüyorum. Çok bilinmeyenli bir denklem olarak yürüyor bu. Bilinmezlikler çok fazla. Net bir şekilde nasıl yürütüldüğü yok. Ama bir taraftan Amerika'ya ve onun adamı Barak'a baktığında aslında bizde konuşulan barış süreciyle orada anlatılan süreç aynı değil. Çünkü Barak ısrarlı bir şekilde Irak, Suriye, Türkiye federatif bir yapıdan bahsediyor. Böyle bir devlet organizasyonundan bahsediyor. Bunun için bölgede daha geçen hafta bir sürü görüşmelerde bulundu. Doğal olarak belli insanlar biliyor ama genel olarak bu ülkede yaşayanlar birçok şeyden bilmiyor. Kim biliyor? Recep Tayyip Erdoğan biliyor, Abdullah Öcalan biliyor, Devlet Bahçeli biliyor, Barak biliyor, Trump biliyor. Ama genelde Türkiye ne olduğunu, ne yapılmak istendiğini tam olarak bilmiyor. DEM Parti Eş Başkanı Yardımcısı Tayyip Temel diyor ki, bu yasa müzakere edilmeden, tarafların hassasiyetleri gözetilmeden bir oldu bittiye getirilmemelidir. Bu süreçte iktidarın tek taraflı bir metin çıkarıp al bunu imzala demeyeceğini umuyoruz diyor. Bu sözlerde görüyor bir tedirginlik var. O tedirginlik hali bu kadar önemli, Türkiye'nin geleceğini belirleyecek birçok açıdan, Türkiye'nin dengeleri açısından çok şeye yol açabilecek bu sürecin bu kadar kırılgan halde yürümesinde de sorun var. Ya bir çerçeve yasa çıkarılacak. O yasa için bile söyleniyor ki bir oldu bittiye getirilmek endişesi var. O endişelerle biz de bekliyoruz. Devam edelim.
1: Ay ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın anam.
0: Birkaç gündür bir isim çok konuşuluyor. O isimle ilgili bugün de önemli gelişmeler oldu. Tamar Tanrıyar. Tamar Tanrıyar hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan resen soruşturma başlamıştı. Ve o soruşturmadan sonra öğrenildi ki Tamar Tanrıyar yurt dışına çıkmış ve o çıkış yapıldığı açıklandı. Sonra Kuşadası'na gelen bir gemiden indi ve kendisi teslim oldu denildi. Aslında yurt dışına çıktığı söylenmişti. Sonra kendisi teslim oldu denildi. Sekbis aracılığıyla ifadesi alındı. Sonra sevk edildiği suç ceza hakimliğince adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest kaldı. Şimdi bu tartışma aslında bir isim üzerinden yürüyor ama Turkuaz medyayı yöneten Albayrak ailesine ilişkin en son iddialarıyla başlamıştı. A Haber'de de bu konular konuşuldu. Bir dinleyelim o programda neler denmiş.
2: İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da ortada bir takım kişilerin özel hayatını, özellikle bu yatak odası görüntülerini, videolarını servis edenlerin ucunun sonuçta FETÖ'ye çıktığını gördük. Yani bu kaset, sosyal medyaya kaset sızdırma geleneği, yöntemi FETÖ yöntemiydi. Şimdi bunlar tabii bu süreçte özellikle Ekrem İmamoğlu...
3: Ama FETÖ demek ki hala var devletin içindeki, bir şey sızdırıyorlar yani, değil
4: mutlaka
3: mi?
4: Var.
2: Ya bunu sızdıran trolden bahsettiğimizde şunu demek istiyorum.
3: Ona birileri kim sızdırıyor.
2: Tabii birileri veriyor, onunla o da paylaşıyor.
3: İlk başta ve hoşuna gideceği şeyleri veriyor o bir teslim.
5: Yeni 17-25 Aralık süreci yapılmaya çalışılıyor. Biz onu görüyoruz.
4: Şunu bilsinler, bu sözleri söyleyen dille değil meselemiz. Bu dili söyleyenler, söyletenler şunu çok iyi bilsinler ki biz onların kim olduğunu çok yakın zamanda göstereceğiz. Niye diyeceksiniz? Türkiye'de ben bugüne kadar hiçbir şeyin gizli kaldığını görmedim. Çok uzaklarda da değil. Evet. Yakınlarımızda da birilerinin bu adını deme diyorsun ama başka ne diyeyim buna şimdi?
3: Bu mekanizma ya.
4: Bu mekanizma aparatına özellikle bu alttan alttan cesareti verip söyletenler bence evet. O ondan ziyade en çok onlar düşünsünler. Çünkü çok yakında onlarla muhatap olacağız. Evet.
5: Şimdi Cemil Bey, bakın bu operasyonun arkasındaki kişileri de tahmin ediyoruz. Dışarıdaki veya içerideki ipleri yine bu ülkenin içinde. Buradan birileri siyasi hesaplar yapıyor. Bu kadın ve kocası üzerinden operasyon çekmeye çalışıyor.
2: Baykal kasetini nasıl, kim yaptı? FETÖ'cü istihbarat polisleri yaptılar, gittiler evine, şey yaptılar. Ama operasyonu kime hizmet ediyordu, kim istiyordu? Amerika, işte WikiLeaks belgelerinde var. Amerikan Dışişleri Bakanlığı istiyordu efendim. İsrail istiyordu. Bu da böyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu davasını sulandırmak için, yozlaştırmak için bu magazin figürlerini devreye soktular.
0: Şimdi konuşulanlar önemli. Söylenenler de öyle. Şimdi Tamer Tanıyar'la ilgili uzun bir süredir Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partililerle ilgili belden aşağı sayılabilecek yorumlar, söylemleri vardı. Bunlar yayınlandı. Hatta iktidara yakın birçok isim tarafından övüldü. Ama bir taraftan da şu var. Şimdi bu niye böyle oldu? Bu kadar çok övdükleri bir isimle şimdi niye bu kadar troll demeye, adından bile bahsedemeyecek kadar nefret eder hale geldiler? Bunu biraz anlamak için şurada ya bakmak lazım. Israrlı bir şekilde hep söylüyorum. Yani Tayyip Erdoğan'dan sonrası için bir yarış var. Bu isimler çok tartışılır, çok konuşuluyor. Kimdi işte o isimler? Hakan Fidan'ın adı geçiyor, Bilal Erdoğan'ın geçiyor, Selçuk Bayraktar'ın adı geçiyor, Berat Albayrak'ın adı geçiyor. Bütün bu isimler aynı zamanda bir güç savaşı da yaşandığı konuşuluyordu. Şimdi bu meselede Albayraklar, doğal olarak Berat Albayrak'la ilgili bir şey yapıldığında hani hemen bir gözaltı kararı çıktı, ama o gözaltı kararından sonra yurt dışına çıktı belirlendi Tamer Tanıyar'ın, ama işte tekrar dedi ki yok, kaçmadı, kendisi geldi, teslim oldu, ondan sonra Sekbis'te işte ifadesi alındı, doğal olarak da adli kontrol. Şimdi bu mesele bir başkası olduğunda nasıl oluyor? Gazeteci Murat Arel diyor ki şu soruşturma herhangi bir muhalif medya mensubuna açılmış olsaydı, ki açıldı, örneklerini gördük, yaşadık. Aynı suçlamayla İsmail Arı Tokat'ta bayram ziyaretindeyken alındı, Ankara'ya getirildi. Ali Canoğlu da Ankara'dan alındı, İstanbul'a sevk edildi. Ali Çağatay ters kelepçeyle emniyete götürüldü, tutuklandı. Tamer Tanıyar için ise Sekbis üzerinden ifade alınması uygun görüldü. İfadesinin ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olması gereken de elbette Tamer Tanıyar'a uygulanan prosedürdür. Tartışma da tam bu noktada başlıyor. Benzer suçlamalar karşısında uygulanan adli ve kolluk tedbirlerindeki farklılıklar eşitlik ve hukuk güvenliği ilkeleri açısından hayırdır sorusunun sorulmasına sebep oluyor, diyor Murat Ağırel. Doğru, ama burada aynı zamanda bir adli tedbirin uygulanması ya da bir suç isnadıyla ilgili yürüyen bir hukuksal süreç yok. Aynı zamanda büyük bir güç savaşı da var. Bu güç savaşı birilerinin adı üstünden yürüyor. Bu güç savaşının önümüzdeki günlerde başka hangi konularda ya da kişiler üzerinden yürüyeceğinin de bir anlamda habercisi. Çünkü dediğim gibi bu güç savaşında hani Albayrak tarafı, Türkiye Turkuaz medya tarafı kendilerine doğrudan savaş açıldığını düşünüyor. Yani orada A Haber'deki o tartışmada bak ilginç bir ifade var. O ifadeye dikkatinizi çekeyim. Diyor ki oradaki konuşmacılardan birisi, 17-25 Aralık süreci yaşanıyor. Bunu sadece Fethullahçılar olarak anlamak lazım. Çünkü 17-25 Aralık'ta olan biten yargı eliyle sürdürülen bir operasyon dizayndı. Yani buna benzetmek öylesine seçilmiş bir cümle değil. Yani bu Fethullahçı suçlaması, işte FETÖ diyorlar, buradan daha önce kaset sızdırıldı, CHP'ye de operasyon çekildi. Ama bu aşamada bu söylenen yeni bir 17-25 Aralık süreci yapılmaya çalışılıyor denmesi, yargıyı kullanma iması, başka başka tartışmaların, başka büyük büyük olayların habercisi gibi duruyor. En azından şimdilik bugünlük bu kadarını anlatayım. Sonrasını sonra yine ayrıntılı bir şekilde konuşuruz. Devam edelim. Ha şey de var. Şimdi tabii bütün bunları söylerken hani az önce söyledim. Hani burada bir hassasiyet uyguluyor. Başsavcı diyor ki başsavcılık açıklama yapıyor. Kaçmadı, kendi geldi, teslim oldu. Hani bir hassasiyetle yaklaşıldığı kesin. Ama başka bir isim olunca o hassasiyet tam olmuyor. Niye olmuyor? İşte bunun en örneği de, canlı örneği de komedyen Deniz Göktaş. Deniz Göktaş için şimdi soruşturma başlatıldı. Önce ısıtıldı. Önce bir yerden tutulmaya çalışıldı. Şimdi soruşturma başlatıldı. Deniz Göktaş yurt dışında kendisi de. Hatta kaçtığı haberleri yapıldı. O da yanıt verdi sosyal medyadan. Yok kaçmadım, ben daha yeni bedelli askerlik paramı yatırdım. O yüzden uzun süredir ülkedeyim. Bir şey olursa geri geleceğim diye. Şimdi soruşturma başlatıldı ama bunun kıvılcımı da ilk aslında şu anda soruşturma açan kesim tarafından başlatılmadı.
6: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Kendini daha Deniz Göktaş'a yakın yerde tutanlar o YouTube'da yayınlandıktan sonra stand-up başladılar o zamandan beri. İşte ama başına bir şey gelmese bari demeye. Ben de tam da buna işaret etmiştim. Ya o yükü o komedyenin, o çocuğun üstüne niye yüklüyorsunuz ki? Dinleyelim neler anlatmıştım. Yeni genç kuşağın en dikkat çekici isimlerinden birisi Deniz Göktaş. Özellikle Tayyip Erdoğan'la ilgili yaptığı stand-up'ta genel olarak şöyle bakıldı, değerlendiriliyor. Tutuklanacak, başına bir şey gelecek, bilmem ne gelecek, şu gelecek. Ya bütün bunu yapmak o durumu normalleştiriyor. Çok doğal değil mi ya? Bir şey yapar, eleştirilir. Kim olursa olsun. Nasıl bu kadar kriminolojik bir durummuş haline geldi? Herkes bunu niye bu kadar çok kabullendi? Zaten bu kabullenildiği için kimse söyleyemiyor, olanı biteni anlatamıyor. Hakikati söyleyen herkesin bir şekliyle başına bir iş geliyor bu ülkede. Bu halde yani bu kadar yük bir komedinin üstüne niye yükleniyor ki? O yükü alması lazım herkesin. Bak bu tutuklanmasa bari. Laf mı şimdi bu? Niye tutuklansın ya? Hani niye bu kadar kolay oluyor? Niye bu kadar kolaylaştırıyorsunuz bunu? Bu kadar yük bir genç komedyenin üstüne yüklenmemeli bence. Yani ama maalesef bir 3-4 gün sonra dediğim oldu. Devam edelim.
1: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Doğru. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Yani işte Deniz Göktaş'a ilişkin hemen alelacele soruşturma oluyor. Şu anda Türkiye'de olmuş olsaydı kapısında polis gidip büyük bir ihtimalle ters kelepçeyle alınmaya çalışılacaktı. Ama bir taraftan da işte Tamar Tanrıyar'la ilgili tartışmalar da sürüyor. Çünkü hani yakalandı mı, teslim mi oldu? O bile belli değil. Yakalandı haberleri yapıldı. Yurt dışına çıktı ama oradan aldı getirildi haberleri yapıldı. Sonra yok kendi teslim oldu diye söyleniyor. Sabah yazarı Dilek Güngör de bütün bu olan biten için başsavcılığın teslim oldu dediği Tanrıyar için Sabah gazetesi yazarlarında Dilek Güngör emniyetin yakalandı ifadesi kullandığını söylüyor. Güngör iki kurum arasındaki açıklama farkına dikkat çekip inşallah dijitalleri yok etmemiştir. Kimle bağlantılı çıkacak merak ediyorum diyor. Yani az önce de söyledim, dediğim gibi bu daha çok su kaldırır. Önümüzdeki dönemde bu güç savaşında çok daha farklı isimler ya da olaylar göreceğiz gibi. Kadir İnanır, Türk sinemasının efsanevi aktörlerinden bir tanesi, hayatını kaybetti. Onunla ilgili en ilginç açıklamalardan birisi, şaşırtan açıklamalardan birisini de İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu yaptı. Dinleyelim.
7: Yeşilçam'ın Yüce Dağı'ydı, Tatar Ramazan'dı, Şoför İlyas'tı. Birçok karaktere ruh verdi. Ne mutlu ki benim için her zaman Kadir abiydi. Fatsalı hemşerim, delikanlı ve solcu bir abimdi. Ben de onun ülkücü Türkçü, Türk milliyetçisi kardeşiydim. Hayatıma çok önemli katkılar sağladı. Aynı masada tartışıp, aynı masada gülüp ağladığım bir abimdi. Dediler ki bana, yarın miting var. Kadir İnanır solcuydu. Akil adamlardandı. Anmayalım başkanım, yanlış anlaşılır dediler. Ben Müsavat Dervişoğlu'yum. 50 senelik abime Allah'tan rahmet dileyemeyeceksem, bunun riyakarlığına batacaksam, asıl bu siyaset batsın değerli dava arkadaşlarım. Bu durumdan ben değil, Cenab-ı Allah'ın rahmetini dilemekten imtina edenler utansın. Allah ruhunu şad, mekanını cennet eylesin Kadir abi. Sen hiç merak etme, biz bu oyunu da bozacağız Allah'ın izniyle. Sen rahat uyu.
0: Özellikle Kadir İnanır'ın Kürt sorununa ilişkin son dönemde aldığı tavır, akil adamlar içerisinde yer alması dolayısıyla İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nun bu açıklamasını çok sayıda eleştirenler de oldu. Ama bütün o eleştirilere rağmen hemşerisi Kadir İnanır'la ilgili çıktı, bu açıklamayı yaptı. Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural da Kadir İnanır'ı anlattı. Onu dinleyelim.
8: Aslına bakarsanız şu andaki duygum sadece sessizce durmak. Ama Kadir'in haykırmak istedikleri o kadar büyük ki kalbimin buna dayanabileceğini zannetmiyorum. O yüzden de kısa da olsa sizinle bir şeyler paylaşmaya çalışacağım. Aslında Kadir İnanır'ı hepiniz tanıyorsunuz. Onun haksızlık karşısında o taşan öfkesini, aslında onun insanlığını hepiniz biliyorsunuz. Kadir İnanır şöyle bir bakışıyla o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Ve herkesin aslında abisidir, dayısıdır, sevgilisidir, oğludur, babasıdır ve aslında o halktır. Anadolu'dur ve bütün halkların dostudur. O yüzden de Rum'dur, Türk'tür, Ermenidir, Çerkez'dir, Boşnak'tır, Türk'tür, Arap'tır ve tabii Kürt'tür. Bu dünyadayken ya da ayrılırken en büyük vasiyetidir memleketine. O büyük barışı mutlaka biz halklar koruyacağız der, dünyanın en güzel gülümsemesiyle. Vasiyetin sorumluluğumuzdur. Bir gün mutlaka sevgilim, mutlaka.
0: Kadir İnanır için bunları söyledim. Hayat arkadaşı Jülide Kural. Kadir İnanır hani Türk sinemasının çok büyük bir ismiydi. Ama aynı zamanda siyasi olarak da tavrını göstermekten çekinmeyen isimlerden bir tanesiydi. Kendi ağzından şimdi 12 Eylül ve Kenan Evren'le ilgili anlattıklarına gideceğiz ama hafıza.
9: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
10: Hatırladın mı?
11: Hatırladın mı?
10: Hatırladın mı?
12: Hatırladın mı?
11: Hatırladın mı?
0: İşte Kadir İnanır konuşuyor.
13: Bu katliamı yapan adamın başındaki adam da benim için lanetli bir herif. 17 yaşındaki bir çocuğu yaşını büyütüp asan bir şerefsize ben saygı mı duyacağım yani? Herkes görüştü Kenan Evren'le. Ben asla görüşmedim bu Türkiye Cumhuriyeti'nde. Görüşmedim diyenin alnını karışarım. Bir de bak cahil bir herif. Genelkurmay başkanı olmuş. Ya şu ülkede dini yapılanmanın tamamını bile o yaptı ya. Her gittiği mitinglerde ilahiler, hadisler okuyan bir general olur mu ya? Eceliyle ölsen olacak, ölmesen olacak, yaşasan olacak.
0: Yani Kenan Evren ve 12 Eylül'de ilişkin bu kadar net bir şekilde fikrini açıkça ortaya koyan çok az sayıda ki isimlerden birisiydi Kadir İnanır. Şimdi birkaç tane ilginç haber var. O haberlerle devam edelim, sonra günü bitireceğim. Kızılay Başkanı'nın kızı Fatma Kınık cezaevindeymiş. Babası bunu açıkladı. Diyor ki sevgili kızım Fatıma Zehra Kınık Demir karıştığı kaza nedeniyle yargılandığı mahkemede verilen cezasını çekmek üzere bir süredir cezaevinde bulunuyor. Şikayetçisi bulunmayan davada kızım ve motosiklet sürücüsü ikisi birden ceza aldılar. Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi iki sürücü ve mütevefa gencimizi de kusurlu bulmuştu. Rabbim hayatını kaybeden yavrumuza rahmet eylesin, acılı ailesine sabır ihsan eylesin diye söylüyor. Bu açıklamayla birlikte öğrendik ki Kerem Kın'ın eski Kızılay Başkanı, ki kendisini depremde çadır sattığı için hafızamızda yer alıyor. Kerem Kın'ın kızı cezaevine girmiş, bunu da oradan duyurmuş. Ama mesele tabii şimdi burada anlattığı gibi öyle bir mağdur cezaevinde girmiş kızını anlatan, oldukça mağdur gösteren bir baba portresi çiziyor. Ama bu aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Bunun çok azını yatacak herhalde, bir ay falan yatıp cezaevinden çıkacak. Hangi cezaevinde, hangi koşullarda orada kalıyor? Açık cezaevi mi, gündüz dışarıda, gece mi orada kalıyor? Bütün bu ayrıntıları bilmiyoruz ama daha acayip bir şey oldu. Yani hiç kimse şikayetçi değil diyor Kerem Kınık. O şikayetçi nasıl olmadığını da hatırlıyoruz hepimiz. Çünkü kan parası adı altında belli bir tazminat ödendi. Bu tazminatla birlikte insanlar şikayetçi olmadı. En son Batın Barlasçek'i hayatını kaybeden kuryenin annesi de kendilerinin bir şekliyle anlaştığını, artık şikayetini geri çekeceğini açıklamıştı. O da çok tartışılmıştı. Ve o da davasını çekince tabii ki doğal olarak şikayetçi kalmamıştı. Ama şimdi yani cezaevinde mağdur bir yatan gencecik kız olarak bize anlatılıyor. Fatih'te Altıneller kuyumculuğun sahibi olan kişi Mehmet Y. Adı böyle kodlanıyor. Niye? Çünkü tarikatla bağlantısı var. Piyasadan topladığı iddia edilen altınlarla ortadan kaybolmuş. Bu kuyumculuğun bulunduğu işletmenin kapısına kilit vurulmuş. Şu anda hiçbir şekilde ulaşılamıyor. Bu kişinin İsmail Ağa cemaatine bağlı vakıflarla da ilişkisi varmış. İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu İsmail Ağa cemaatine bağlı. Yine Erenler Vakfı da aynı şekilde bu kuyumcuya altın vermişler. Altının miktarı 500 kilogram. Evet, yanlış duymadınız, 500 kilogram. İşte İsmail Ağa olunca mesele, Cübbeli Ahmet denen kişi de konuşmuş. O da demiş ki ben bu vakıflara karşı daha önce uyardım ama beni dinlemediler. Bunlara dikkat edin, bunlara yardım etmeyin, bunlara para vermeyin. Hatta diyor ki burayı yönetenler, bunların hepsi köyden çarıksız geldiler. Şimdi bunlar çok büyük altınlar, kilolarca altından bahsediliyor. Bir kilo altına ne veriyorlarmış biliyor musunuz diyor. Bir kilo altına 80-100 gram arası altın veriyorlarmış. Yani bir kilo altın veren bir senede bir kiloyu geri alıyor. Zaten bu tefecilik, zaten bu faiz haram diyor Cübbeli. Biz buradan öğreniyoruz ki işte tarikatların nasıl yürüdüğünün ipucunu. Şimdi tabii bu cemaat ve buna bağlı bu vakıflarla aralarında bir sürtüşme var Cübbeli Ahmet'in. O yüzden bütün bunları söylüyor. Yoksa kendisine yakın olan İsmail Ağa'nın diğer kolları olsa aynı şeyleri söylemeyecekti, açıklamayacaktı. Ama bu açıklamanın içerisinde görüyoruz ki bunlar altın alıp karşılığında altın verme vaadiyle insanlara bunları veriyorlarmış. Hatta bunu tefecilik olarak yapıyorlarmış ve hem de faizcilik yapıyorlarmış. Kimmiş bunlar? Tarikatlarmış. İşte kendi ifadelerinden çıkardı, benim söylediğim değil. Cübbeli Ahmet söylüyor, bunlar tefecilik yapıyor, bunlar faizden para kazanıyor. Ama bütün bunların yanında tarikatların nereden nasıl bir güç elde ettiğini anlama açısından önemli. Sadece bu küçücük bir iki grubun desteklediği bir yerde bile 500 kilogram altın toplayabiliyorlar. 500 kilogram. Yani tarikatları anlama kılavuzu açısından da önemli bir veri. Bir haber var. Berhan Şimşek Butlan kararından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndü. Orada yönetimde yer alıyor. Bu ifadesi var. Diyor ki parlamenter sisteme döneceksek anayasa değişikliğine evet deriz diye. Bunu biraz daha ayrıntılı konuşmak lazım. Bu anayasa değişikliği meselesi Türkiye'nin önündeki en önemli mesele. Bence seçimden de önemli. Herkes seçimde ne olacak, kim aday olacak, kim hangi parti katılacak, Cumhuriyet Halk Partisi katılacak mı, yeni parti katılacak mı, bunları konuşuyor ama bunların hiçbir önemi yok. Bence Türkiye'nin önündeki en önemli mesele bu anayasa değişikliği. Yani Türkiye yavaş yavaş bir yol ayrımına doğru gidecek gibi görünüyor. Orada şu karar var. Ya federatif bir devlet mi, cumhuriyet mi? Ortası yok. Bence bu ayrımdaki bir karara doğru gidiyor Türkiye ve herkes o kararı görecek ve kimin nerede nasıl yer aldığını da o kararla netleşmiş olacak. Bu anayasa değişikliği meselesinde herkese bir havuç mutlaka verilecek. Yani alıcısı olan herkese bir şey sunulacak. İşte kimisine parlamenter sistem denecek, kimisine yeni işte daha kurumlarla ilgili bir tek adam rejiminden daha demokratik bir duruma geçiyoruz diye söylenecek. Bir sürü şey ve vaatlerde bulunacak. Bu 2010 referandumunda neler söylenmişti, neler yapılmıştı. Hani orada da sanki 12 Eylül'le karşı yapılmış bir sivil değişikliklermiş gibi sunuldu. Sonrasında gördük 2010'dan sonra ne olduğunu. Hatta o 2010'dan sonra iktidarın ve onu en çok destekleyen Fethullahçıların büyük bir kavgasına da Türkiye tanıklık etti. 2010'daki referandum ve anayasa değişikliğiyle birlikte Türkiye bugünlere geldi ama bu başka, bu yeni bir anayasa, bir anayasa değişikliği içerisinde ne olacak, ne gidilecek, ancak bunu öğreniyoruz. Hani Barak diyor ki ılımlı monarşi diyor, yani var olan durumla her şeye rağmen burası Türkiye Cumhuriyeti, ılımlı monarşi mümkün değil ama dediğim gibi niyetler başka, hedefler başka. Önümüzdeki dönem, yakın bir zamanda bunu çok daha net göreceğiz. Anayasa değişikliği denilen durumun ne olabileceği, içeriğinden neler yer alacağı. Bugünlük bu kadar. Bitirdik. Yarın yine aynı saatte bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.

Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı tekrarını dinlediniz. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Lovers come, lovers go, lovers leave me alone, she'll come back to me.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: ...1952'de NATO'ya katılan Türkiye zaman zaman derin krizlerle de karşı karşıya kaldı. Kıbrıs harekatının ardından Türkiye'ye silah ambargosu konuldu. 1980 darbesinde ABD bizim çocuklar başardı dedi. Türkiye denizaltısı NATO müttefiki tarafından vuruldu. Süleymaniye'de Türk askerlerinin başlarına çuval geçirildi.
3: Türkiye 18 Şubat 1952'de NATO'ya katıldı. Yaklaşık 74 yıllık sözde müttefiklik sürecinde Türkiye ile özellikle ABD başta olmak üzere bazı NATO üyeleri arasında bazı krizler yaşandı. Türkiye NATO'da destek mi gördü yoksa köstek mi? Radyo Sputnik editörleri Türkiye'nin NATO içerisinde defalarca kez hançerlendiği olayları derledi.
2: 1964 Johnson mektubu. Kıbrıs'ta artan gerilim üzerine Türkiye'nin askeri müdahale hazırlığı yaptığı dönemde ABD Başkanı B. Johnson'ın Başbakan İsmet İnönü'ye gönderdiği mektup iki ülke ilişkilerinde önemli bir kırılma yarattı. Mektupta Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesi halinde Türkiye'ye gelecek olası saldırısına karşı NATO'nun destek vermeyeceği yönünde ifadeler yer aldı. NATO Türkiye'ye sizi yalnız bırakırız diyerek Kıbrıs'a barış harekatı yapmasının önüne geçmek istedi. ABD Türkiye'ye Kıbrıs harekatı sonrası silah ambargosu uyguladı.
3: Türkiye'nin 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından ABD Kongresi Türkiye'ye yönelik silah ambargosu kararı aldı. 1975 ila 1978 yılları arasında uygulanan ambargo Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını doğrudan etkiledi. Hava kuvvetlerinin omurgasını oluşturan F-100, F-102 ve yeni alınan F-4 Phantom uçaklarıyla kara kuvvetlerinin M-47, M-48 tankları yedek parça eksikliğinden dolayı hangarlara çekilmeye başladı.
2: Uçakları uçurabilmek için bazı jetler sökülerek diğerlerine parça yapıldı. Kıbrıs harekatı sırasında harcanan mühimmatın yerine yenisi konulamadı. TSK'nın muharebe gücü ve harbi hazırlık oranı ciddi seviyede düştü.
3: Sadece ağır silahlar değil, radar sistemleri, muharebe cihazları ve sonar üniteleri de yedek parça bulunamadığı için çalışamaz hale geldi. Türkiye'de 12 Eylül 1980'de gerçekleşen askeri darbesinde NATO'nun izi olduğu çok kez dillendirildi. Eski CIA Türkiye İstasyon Şefi Paul Henze'ye atfedilen "Bizim çocuklar başardı" sözü en büyük kanıt oldu.
2: 2 Ekim 1992'de NATO'nun Akdeniz'de düzenlediği tatbikat sırasında ABD donanmasına ait Saratoga kruvazörü TCG muavenet muhribine iki füze ateşledi. Saldırıda 5 Türk deniz subayı şehit olurken 22 asker yaralandı. ABD olayın yanlışlık sonucu meydana geldiğini açıkladı. Ancak Türkiye'de olayın kasıtlı olduğu yönündeki tartışmalar yıllarca gündemde kaldı.
3: 2003 Süleymaniye'deki çuval olayı. 4 Temmuz 2003'te Irak'ın Süleymaniye kentinde görev yapan Türk Özel Kuvvetleri personeli ABD askerleri tarafından gözaltına alındı ve başlarına çuval geçirildi. Yaşanan NATO operasyonu değildi ancak NATO'nun en büyük üyesi ABD tarafından gerçekleştirildi. 11 Türk askerinin saatlerce alıkonulduğu olay Türk kamuoyunda büyük tepki topladı ve Türkiye-ABD ilişkilerinin en ağır diplomatik krizlerinden biri olarak kayıtlara geçti.
2: Türkiye kendi yüksek irtifa hava savunma sistemi olmadığı için ne zaman bölgesel bir savaş riski doğsa NATO'dan acil koruma talep etti. Ancak bu bataryaların getirilmesi ve götürülmesi her seferinde diplomatik krizlere yol açtı. 1991 Körfez Savaşı'nda Irak'ın Türkiye'yi füzeleriyle vurma tehdidine karşı NATO'dan Patriot istendi. Hollanda bataryaları gönderdi ancak bu süreç Belçika ve Almanya gibi ülkelerin ayak diretmesiyle gecikmeli oldu. Ankara müttefiklerinin isteksizliğini ilk kez burada net olarak gördü.
3: 2003 Irak'ın işgalinde ABD Irak'ı işgal etmeden önce Türkiye'nin üstlerini açmasını istedi ve meşhur 1 Mart tezkeresiyle bu talep reddedildi. Türkiye, Saddam Hüseyin'in olası füze saldırılarına karşı NATO'dan acil savunma desteği talep etti. Ancak Fransa, Almanya ve Belçika savaşı körükler gerekçesiyle Türkiye Patriot gönderilmesini veto etti. NATO tarihinde ilk kez bir müttefike acil savunma yardımı siyasi sebeplerle engellendi.
2: 2013 Suriye İç Savaşı'nda Suriye'den atılan havan ve füzelerin sınır ilçelerine düşmesi üzerine NATO'dan tekrar Patriot istendi. ABD, Almanya ve Hollanda, Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep'e bataryalar kurdu. Ancak 2015 yılına gelindiğinde Suriye'de tehditlerin devam etmesine rağmen ABD ve Almanya Türkiye'nin itirazlarına kulak asmayarak bataryalarını aniden geri çekti.
3: Müttefiklerin geçici bataryaları söküp götürmesinden bıkan Türkiye, kendi sistemini satın almak istedi ancak asıl büyük kriz burada patlak verdi. Türkiye, ABD'den milyarlarca dolar ödeyerek Patriot'u satın almak istedi. Ancak Ankara'nın çok net bir şartı vardı: teknoloji transferi ve ortak üretim. ABD Kongresi ve üretici firmalar fikri mülkiyet ve ulusal güvenlik gerekçesiyle bunu kesinlikle reddetti.
2: ABD'den red cevabı alan Türkiye, Çin firmasıyla 3,4 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. ABD ve NATO, Çin füzeleri NATO radarlarına entegre edilemez, istihbarat sızıntısı olur diyerek Türkiye'ye çok ağır siyasi baskı uyguladı. Ankara 2015'te bu ihaleyi iptal etmek zorunda kaldı.
3: Patriot kapısı kapanınca Türkiye, Rusya ile S-400 hava savunma sistemi için anlaştı. ABD, Türkiye ortak üreticisi olduğu F-35 savaş uçağı programından çıkardı, parası ödenen uçakları teslim etmedi ve Amerika'nın düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası, KATSA kapsamında Türkiye'ye askeri yaptırımlar uyguladı.
2: Türkiye'de önce Gülen yapılanması, ardından Fethullahçı terör örgütü ve paralel yapılanma olarak adlandırılan örgütlerin elebaşı Fethullah Gülen, 21 Mart 1999 tarihinde Türkiye'de hakkında hazırlanan emniyet raporları ve hukuki süreçlerin hemen öncesinde sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ABD'ye gitti. O tarihten itibaren Pensilvanya eyaletindeki Salzburg kasabasında bulunan bir kampta yaşadı. 83 yıl yaşayan elebaşı Gülen, 20 Ekim 2024 tarihinde Pensilvanya'da öldü. Gülen'in 2000'li yılların ortasında ABD'de kalıcı oturum izni alabilmesi için mahkemeye referans mektubu veren isimler arasında eski CIA görevlileri Graham Fuller ve George Fidas vardı.
3: Türkiye'de 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişiminin ardından Türkiye darbenin arkasındaki bir numaralı isim olarak Fethullah Gülen'in iadesi için ABD'ye onlarca klasörlük hukuki delil sundu. Ancak Washington yönetimi gerek Obama gerekse Trump ve Biden dönemlerinde hukuki kanıtların yetersizliği gibi gerekçeler öne sürerek Gülen'in Pensilvanya'daki korunaklı malikanesinde yaşamasına ve ölümüne kadar orada kalmasına izin verdi. Bu durum, Türkiye'de yapının doğrudan ABD CIA koruması altında bir aparat olarak kullanıldığı algısını kesinleştirdi.
2: 2017'de Norveç'te düzenlenen NATO'nun Trident-Javelin tatbikatında Mustafa Kemal Atatürk'le Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef simülasyonunda kullanıldığı ortaya çıktı. Türkiye tatbikattan askerlerini çekme kararı aldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise olayın bireysel hata sonucu yaşandığını belirterek özür diledi.
3: Suriye İç Savaşı sırasında ABD'nin terör örgütü YPG'ye verdiği askeri destek, Ankara ile Washington arasındaki en önemli anlaşmazlık başlıklarından biri oldu. Ankara, bir NATO müttefikinin Türkiye'nin milli güvenliğini doğrudan tehdit eden bir terör örgütünü silahlandırmasını ve stratejik ortak olarak görmesini kabul edilemez buldu.
2: Türkiye, güney sınırında YPG kontrolünde bir terör koridoru veya özel devlet yapısı kurulmasına karşı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı gibi sınır ötesi askeri harekatlar düzenleyerek bu koridoru böldü. Türkiye'nin 2019 yılında gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Almanya, Kanada, İsveç ve bazı Avrupa ülkeleri Türkiye'ye yönelik savunma sanayi ihracatında çeşitli kısıtlamalar uyguladı.
3: Johnson mektubundan Kıbrıs ambargosuna, muavenet faciasından Süleymaniye'deki çuval olayına, S-400 F-35 krizinden terör örgütü YPG'ye verilen desteğe. Türkiye, 1952'de katıldığı NATO'da sözde müttefiklerinin çok sayıda karşı hamlelerine maruz kaldı. yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
1: Merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri, ben Zülfikar Doğan. Bir Ankara'dan haber var programında daha karşınızdayım. Ankara'nın gündemi oldukça yoğun. Önümüzdeki hafta Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi nedeniyle Ankara adeta bir kapalı şehir görünümüne bürünüyor yavaş yavaş. Bunun yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta oldukça yoğun bir gündemle toplanacak. Askeri personelin özlük haklarını iyileştirmeye yönelik düzenlemeler, bunun yanı sıra 12. yargı paketini içeren bir torba yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek. Tabii ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeleri de göz ardı etmemek lazım. Çünkü delegelerin imzaları 15 gün kadar önce genel merkeze teslim edilmişti. Mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna oturan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine iletilen bu imzalar sonrası görevden alınan, yargı kararıyla görevden alınan Özgür Özel ve arkadaşları genel merkezin olağanüstü kurultay yönündeki delege imzaları karşısında alacağı kararı bekliyorlar. Tabii burada tüzük ve siyasi partiler yasası uyarınca beklenmesi gereken bir süre var. En geç 15 gün içerisinde Kılıçdaroğlu başkanlığındaki genel merkez yönetiminin bu konudaki kararını kesinleştirmesi gerekiyor ki bu konuda da tarihi süre 1 Temmuz'da doluyor. Şayet 1 Temmuz'a kadar Kılıçdaroğlu yönetimi bu yönde bir karar vermezse ya da başvuruyu reddederse, çünkü tezleri şu ana kadar tedbir kararı olduğu için olağan ya da olağanüstü herhangi bir kurultay yapılamaz şeklinde özetlenebilir Kılıçdaroğlu yönetiminin tezi. Bu çerçevede yüksek olasılıkla bu başvuru da reddedilecek. Bunun üzerine de Özgür Özel ve arkadaşlarının mahkemeye başvurması ve çağrı heyeti ya da kayyum atanarak 45 gün içerisinde partinin olağanüstü genel kurula götürülmesi talebini iletecekler. Tabii bu yargı süreci devam ederken diğer taraftan da yeni parti çalışmaları ile ilgili siyasi kulisler oldukça hareketli. Anadolu Birlik Partisi tarafından yapılan bir açıklama olmuştu medyaya. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nden 80'in üzerinde milletvekilinin bu partiye geçeceği ve hemen kongre yapılarak parti yönetiminin oluşturulacağı şeklindeydi. Özgür Özel bu açıklamaları teyit etmedi, daha doğrusu yalanladı. Akabinde de Anadolu Birlik Partisi tarafından da biz böyle bir açıklama yapmadık, medyada yer alan haberler asılsızdır şeklinde bir açıklama geldi. Ama işin gerçeği şu, giderek süreç tıkanmaya doğru ilerliyor ana muhalefet partisinde. İstinaf kararıyla parti yönetimine gelen Kılıçdaroğlu ve ekibi kurultayı olağan şekilde yapmaya kararlı. Bu da sürekli vurguladığımız gibi en az 6-7 aya, belki 1 yıla yayılacak bir süreç. Ve bu süre içerisinde kurultay olmaması ve olası bir seçimin gündeme gelmesi karşısında CHP'nin seçime girmeme riskini sürekli gündeme taşıyan Özgür Özel ve arkadaşları ise bir yandan da B ve C planlarıyla yeni parti, seçime girme yeterliliği üyeliği olan bir başka partide toparlanma gibi alternatifleri değerlendiriyorlar. Ana Muhalefet Partisi'ndeki bu gelişmeler önümüzdeki günlerde, özellikle son birkaç gün içerisinde daha da netleşecek gibi görünüyor. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde de dediğim gibi önemli bir yasa var. Özellikle sözleşmeli uzman er ve erbaşları yakından ilgilendiren bir düzenleme bu. Sözleşmeli askerlik statüsüne geçildikten sonra Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çeşitli sorunlar yaşanıyordu. Bu sorunlardan bir tanesi de genç yaşta tezkere bırakarak sözleşmeli olarak silahlı kuvvetlerde görev alan personelin 30'lu yaşlarında sözleşmelerinin sona ermesiyle ordudan ayrılmak zorunda kalmaları ve ondan sonrası içinde sosyal güvenlik ve yeni iş alanları bulmakta sıkıntıya düşmeleriydi. Yaşanan sorunların başında gelen bir tanesi. İşte bu soruna çözüm getirmek amacıyla torba yasada düzenlemelere gidiliyor. Buna göre en az 7 yıl sözleşmeli er veya erbaş olarak görev yapanlar herhangi bir olumsuz değerlendirme olmamak koşuluyla görevden ayrıldıktan sonra başta cezaevlerinde infaz koruma memurluğu olmak üzere itfaiye teşkilatlarında, denetim ve gözetim kurumlarında ve diğer kamu kurumlarında kontenjanlara göre kamu personeli olarak değerlendirilebilecekler, çalıştırılabilecekler, böyle bir olanak getiriyor torba yasa. Asıl torba yasanın can alıcı bölümü ise 12. yargı paketiyle ilgili düzenlemeler. Danıştay ve Yargıtay'a yönelik bir takım değişiklikler içeriyor bu 12. yargı paketindeki düzenlemeler. Ancak vatandaşın yargıya olan güvenini üst düzeylere taşıyacak, adalet mekanizmasının işleyişinde güven unsurunu öne çıkartacak düzenlemeler olmadığı için muhalefet tarafından 12. yargı paketi eleştiriliyor. Yargıyı hızlandırmak

idare mahkemelerinden çıkacak kararlar da eminim önümüzdeki süreçte de yine tartışmaları beraberinde getirecek. Çünkü hatırlayacaksınız, özellikle adli yargıda süreci hızlandırmak için sulh hukuk mahkemelerinde tek hakimin kararına bırakılan pek çok düzenlemelerden sonra kitlesel tutuklamalarda çok ciddi artış olmuştu. Bu eleştirilen unsurların başındaydı. Şimdi böyle bir imkan idari yargıya da getiriliyor 12. yargı paketiyle. Bu da paketin en çok eleştirilen unsurlarından bir tanesi, yine muhalefet partileri tarafından. Siyaset gündemindeki bu sıcak gelişmelerin ötesinde asıl Türkiye son 15-20 günden bu yana 7-8 Temmuz tarihlerinde başkent Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesine, liderler zirvesine hazırlanıyor. Bunun öncesinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Başkentin Çankaya ilçesi başta olmak üzere pek çok bölgesi kırmızı alan ilan edildi. Kent ulaşımının can damarını oluşturan ana bulvarların neredeyse tamamına yakını bu zirve süresince trafiğe kapatıldı ve alternatif yol güzergahları belirlendi. Tabii bunun öncesinde güvenlik operasyonları peş peşe yapılmaya başlandı. Yüzlerce kişi gözaltına alındı ve yine yüzlerce kişi bu çerçevede tutuklandı. Bu kişilere isnat edilen suçlamalar olası bir terör eylemine girişebilirler şeklindeydi. Savcılıkların başlattığı soruşturmalardaki gerekçe buydu ve mahkemelere yapılan sevklerinde hemen hemen tamamına yakını tutuklama kararıyla sonuçlandı. Her ne kadar 20-30 kişi için adli kontrol kararı verilmiş olsa da adli kontrol kararının da bir tür tutuklama olduğunu, ev hapsi, adli kontrol, karakola gidip imza atma gibi çeşitli unsurlar aynı zamanda tutuklama kapsamında değerlendirilebilir. Dolayısıyla gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilenlerin tamamı tutuklandı ki muhtemelen önümüzdeki günlerde zirve başlayana kadar da bu operasyonlar devam edecek. Güvenlik birinci planda geliyor dedik. Oysa Türkiye 2004 yılında da yine Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti döneminde NATO zirvesine ev sahipliği yapmıştı. 2004 yılındaki zirve İstanbul'da gerçekleştirilmişti ve o tarihte yine Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı George Bush'tu ve George Bush'a Türkiye'de çok büyük bir tepki vardı. Çünkü 2003 yılında Irak'ın işgali konusunda o dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush ortak hareket ederek hemen Türkiye'nin güney sınırlarında Irak'ın işgali harekatını gerçekleştirmişlerdi ve bu işgal harekatı öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk topraklarının Amerikan güçlerine kullandırılması konusunda gönderilen tezkereyi reddetmişti. Bu da Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde ilk çatlaktı o dönemde. Ancak 2004'teki NATO zirvesinde bahsettiğim gibi yine Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti döneminde yapılmasına rağmen böylesine olağanüstü önlemler yaşanmamıştı. Hatta özellikle medyaya yönelik kısıtlamalar göz önünde bulundurulduğunda o dönemde Genelkurmay tarafından, Milli Savunma Bakanlığı tarafından akreditasyon verilmeyen pek çok gazeteci ve medya mensubu doğrudan NATO tarafından akredite edilerek ABD Başkanı George Bush'un da yer aldığı resmi yemek davetine katılmışlardı. George Bush'la birebir sohbet etme, sorularını yöneltme imkanı bulmuşlardı. Fakat şimdi anlaşılan o ki özellikle medya konusunda NATO Genel Sekreterliği'nin yapmış olduğu açıklama, biz bu konudaki akreditasyonları ev sahibi ülke hükümetiyle istişare ederek alıyoruz, bu şekilde veriyoruz akreditasyonları şeklinde bir açıklama yapmışlardı. Bu da gösteriyor ki Türkiye'den zirveyi izlemesine izin verilen gazeteciler daha çok Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın izni ve onayıyla belirleniyor ve akreditasyonlar da buna göre veriliyor. Tabii dünyanın pek çok ülkesinde 32 NATO üyesi var. Her yıl üye ülkelerden bir tanesinde bu zirve toplantısı gerçekleştiriliyor. Daha önce NATO zirveleri 2 yılda bir yapılıyordu. Son dönemde her yıl yapılmaya başlandı. Örneğin Hollanda'da, Belçika, zaten NATO'nun genel merkezi Belçika'da. Daha önce farklı farklı ülkelerde yapılan NATO zirvelerinde bu kadar olağanüstü önlemler, hayatı durduracak düzeye varacak önlemler göze çarpmamıştı. Şimdi önümüzdeki yıl mesela NATO'ya yeni katılan üye ülkelerde

0: bir tanesi Arnavutluk, küçük bir ülke. Önümüzdeki yıl NATO zirvesi Arnavutluk'ta yapılacak. Arnavutluk böyle bir zirveyi nasıl organize edecek? Çünkü şu anda Arnavutluk'ta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Bush ve damadı Jared Kushner'e karşı olağanüstü bir tepki var. Bush'un, özür dilerim, George Bush dedim, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump damadı ve kızına yönelik çok büyük bir tepki var. Neredeyse bir buçuk aydır bu tepki ve protestolar devam ediyor. Gerekçesi ise Arnavutluk'un kıyı bölgesinde, özellikle doğal koruma alanlarında Başkan Trump'ın damadı ve kızı tarafından $1.5 milyar ultra lüks bir tatil köyü inşa edilecek olması ve Arnavutluk hükümetinin başbakanının da buna izin vermiş olması. Arnavutlar bizim topraklarımızın, doğal bölgelerimizin böylesine ultra zenginler için tatil köyüne dönüştürülmesini kabul etmiyoruz diyerek hem hükümeti hem başbakan Eddie Rama'yı protesto ediyorlar. Aylardır sürüyor. Hatta en son bu inşaatın şantiyesini bastı Arnavutlar ve şantiyeyi yerle bir ettiler. Şimdi düşündüğümüz zaman önümüzdeki yıl NATO zirvesi Arnavutluk'ta toplanacak. Tabii ki Arnavutların muhtemelen bu zirveyi protesto etmeleri büyük olasılık. Dolayısıyla demokratik ülkelerde, özellikle de NATO'nun ana fikri, NATO kuruluşunun ana unsurlarından, sözleşmenin ana unsurlarından bir tanesi demokrasiyi, batılı ülkelerin demokratik ilkelerini korumak üzere kurulmuş bir savunma örgütü. Bu çerçevede bakıldığında protestoların da olağan karşılanması gerekebilir. Fakat dediğim gibi önümüzdeki hafta boyunca Ankara 32 NATO üyesi ülkenin liderlerine ev sahipliği yapmanın yanı sıra NATO ile yoğun siyasi ve askeri ilişkisi bulunan 9 ülkenin de liderleri gözlemci statüsüyle Avustralya, Yeni Zelanda, Ukrayna, Japonya, Güney Kore gibi ülkelerin liderleri de gözlemci statüsüyle bu zirvede olacaklar. Türkiye, Suudi Arabistan ve Suriye'yi de davet etmek istiyor zirveye. Bu konuda henüz netleşmiş bir tablo söz konusu değil. Ancak daha önceki NATO toplantılarına İsrail'in gözlemci ülke olarak katıldığı biliniyor. Batılı ülkelerde ve diğer ülkelerde gerçekleştirilen zirvelerde İsrail de yer almıştı. Muhtemelen Türkiye'deki zirvede, özellikle Gazze işgali, Lübnan'da yaşananlardan sonra Türkiye'nin resti görülmüştür ve İsrail'in böyle bir girişiminin olmayacağını bugünden söylemek mümkün. NATO zirvesi nedeniyle dediğim gibi 32 ülkenin liderleri Türkiye'ye gelecek ve her ülkenin yüzlerce kişilik, örneğin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın beraberinde 1400 kişilik bir resmi heyet kendisiyle birlikte Ankara'da yer alacak. Fransa, Almanya gibi ülkelerde yine 500 ila 1000 kişi civarında heyetler, resmi heyetler söz konusu. Dolayısıyla zirve boyunca Ankara'daki 5 yıldızlı otellerin tamamı dolmuş vaziyette şu anda. Bunun yanı sıra yeme, içme, işte ulaşım ve benzeri harcamalar nedeniyle Ankara'nın, başkentin ekonomisinin zirve süresince 62-63 milyon dolarlık bir gelir sağlayacağı tahmin ediliyor. Bu da 3 milyar liraya tekabül ediyor. Ancak zirveye hazırlık için Türkiye'nin yaptığı harcamalar bunun neredeyse 3-4 katı seviyesinde. Örneğin Etimesgut'taki askeri havaalanı, Ankara Havaalanı adı altında 8 ay içerisinde sıfırdan yeniden inşa edildi ve uluslararası havaalanı olarak 44 büyük boy uçağın aynı anda yaklaşabileceği şekilde ulaşıma açıldı. Liderler, NATO ülkelerinin liderleri büyük ölçüde bu havaalanına inecekler. Diğer taraftan 9,5 milyar liralık bir yatırım yapıldı bu havaalanı için ve Dışişleri Bakanlığı da zirve süresince protokol giderleri için 2,5 milyar liralık bir ek bütçe talep etti ve bu ek bütçe tahsis edildi. Dolayısıyla şu anda görünen zirve için yapılacak resmi harcama tutarı yaklaşık 12 milyar lira. Tabii bunun diğer yan unsurlarını da kattığımız zaman 15-20 milyar liralık bir maliyet unsuru çıkıyor zirve nedeniyle. Türkiye bütçesi açısından böyle bir maliyet unsuru, az önce belirttiğim gibi, buna karşılık Türkiye ekonomisine katkı, özellikle başkent ekonomisine katkı ise işte heyetlerin, resmi heyette yer alan kişilerin gezme, dolaşma, yeme, içme, konaklama, ulaşım ve benzeri harcamalarıyla birlikte 62-63 milyon dolar, karşılığı da yaklaşık 3 milyar lira civarında. Fakat Şunu özellikle vurgulamakta yarar var. Hükümet bu zirveyi hem uluslararası alanda Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri yakınlaşmasının bir işareti, bir sinyali olarak göstermek istiyor. Hem de özellikle Türk savunma sanayinin ulaştığı boyutlar konusunda bu zirvede çok büyük umutlar söz konusu. Çünkü NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'daki zirvenin ilk gün oturumlarında çok ciddi savunma işbirliği anlaşmaları imzalanacağını duyurdu. Çünkü daha önceki NATO zirvelerinde alınan bir karar gereğince NATO üyesi ülkeler milli gelirlerinin %5'ini NATO bütçesi çerçevesinde savunma harcamalarına ayırmayı taahhüt ettiler. Şimdi bu uygulama başladıktan sonra üye ülkelerin 10 milyar dolarlarla 100 milyar dolarlarla ifade edilen savunma harcamalarına geçişi söz konusu. İşte bu noktada Türkiye için çok ciddi bir potansiyeli barındırıyor. Türkiye'de yapılacak, Ankara'da yapılacak bu NATO zirvesi. Çünkü ilk gün tamamıyla savunma işbirliği anlaşmalarına ayrılacak. Burada Mark Rutte özellikle Türk savunma sanayinin son dönemde kat ettiği olağanüstü mesafeyi överken Aselsan'dan Roketsan'a, Havelsan'dan Türk Uçak ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'ne varana kadar ve özel savunma sanayi şirketlerinin gösterdiği performansa kadar pek çok unsuru dile getirdi ve Türk firmaları gerek kamu gerek özel savunma sanayi şirketleri Ankara'daki bu zirveden en az 5,5-6 milyar dolarlık bir kontratla çıkmayı ümit ediyorlar. Bu kontrat tutarı daha yukarıya da çıkabilir şeklinde değerlendirmeler var ekonomi kulislerinde. Özellikle özel sektör savunma sanayi şirketlerinin başta insansız hava araçları, insansız silahlı hava araçları, roket sistemleri, hava savunma sistemleri, zırhlı araçlar gibi konularda yapmış oldukları atılımlar bu açıdan batılı ülkelerin de dikkatini çekiyor ve Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı giderek her yıl artan düzeyde seyrediyor. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. NATO zirvesi bu açıdan Türk savunma sanayinin dünya vitrinine çıkması bakımından da Türkiye'ye önemli bir getiri sağlayacaktır. Ama asıl Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın zirveye gelmeden önce yaptığı açıklamalarda dikkat çeken unsurlar var. Trump zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgi ve saygısı nedeniyle katılmayı kabul ettiğini ve Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bazı güzel haberler vereceğini ifade etti. Böyle bir açıklaması oldu. Bu açıklamanın devamında da Türkiye'nin geliştirdiği milli savaş uçağı Kaan için Amerikan General Electric'ten motor temini konusunda başkanlık yetkisini kullanarak ve kongreyi devre dışı bırakarak bir işbirliğini devreye soktu. 700 milyon dolarlık Kaan uçakları için motor temini Amerika Birleşik Devletleri tarafından gerçekleştirilecek. Bugüne kadar en büyük sıkıntı buydu Kaan uçağının projesinde. Şimdi bu sorun çözülmüş gibi görünüyor ama asıl müjdeyi belki Ankara'ya geldiğinde verecek. Bu müjdenin ne olacağına yönelik kulislere yansıyan bazı ifadeler var. Bunlardan bir tanesi acaba F-35 projesinden Türkiye'nin çıkartılması ne askıya alacak olabilirler mi? Amerikan Kongresi biliyorsunuz bu konuda özellikle Rusya'dan satın alınan S-400 savunma sistemleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını kararlaştırmıştı ve CAATSA olarak adlandırılan bu yaptırım portföyü hemen hemen 4-5 yıldır devam ediyor. Bunun kaldırılması gündeme gelebilir mi? Trump'ın gücü buna yeter mi? Bu ayrı bir soru işareti. Tabii burada şuna da göz ardı etmemek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında ara seçimler var ve bu ara seçimler için şu ana kadar yapılan anketler Trump'ın ağır bir yenilgiye uğrayacağını gösteriyor. Temsilciler Meclisi'ni tamamıyla kaybedebileceği, Senato'da da 1/3 yenileme sonrası Cumhuriyetçi Parti'nin çoğunluğunu kaybedeceği ve Trump'ın Amerikalıların siyasi tabiriyle topal ördek konumuna geleceği şeklinde anket sonuçları ortada. Türkiye ise Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini daha çok başkanlar düzeyinde yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la olan kişisel ilişkileri düzeyinde yürütmeyi tercih ediyor ve Kongre bu konuda Türkiye'ye karşı tavırlar sergiliyor zaman zaman. Trump şimdi Kaan uçakları için Kongre'yi aşarak başkanlık yetkisiyle bir sözleşme ortaya çıkarttı. Ancak eğer Kasım'daki seçimleri Trump kaybederse Kaan için imzalanacak bu anlaşma tabii kontratların imzalanması, motorların teslim edilmeye başlanması 2007-2028'i bulabilecek ve bu süre içerisinde Trump Amerikan siyasetinde ve kongresinde ağırlığını yitirmiş olabilecek. Bu durumda kongre yeni engellemelere girişebilir ki bunun da ilk işareti İsrail tarafından verildi. İsrail hükümeti önceki gün yaptığı olağanüstü toplantıda 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak kabul ettiğini duyurdu. Bu konudaki bir yasayı İsrail parlamentosu Knesset'e sevk edeceğini açıkladı. Şimdi bu kararın hemen Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde alınması kanımca dikkat edilmesi gereken önemli bir unsur. Çünkü İsrail'in bu kararı alması ve vermiş olduğu işaret Amerikan Kongresi'ndeki Rum, Yahudi ve Ermeni lobilerini Türkiye'ye karşı büyük ihtimalle harekete geçirecektir. Türkiye şu anda ilişkilerini, Amerika ile ilişkilerini büyük ölçüde Trump'la birebir temas şeklinde yürütüyor. Ancak Kongre ve Temsilciler Meclisi'nin, Senato'nun bu şekilde İsrail etkisine girmesi önümüzdeki dönemde yeni sıkıntıları beraberinde getirebilir. Bir başka kritik noktaya daha temas etmek istiyorum. Acaba Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir iş adamı bakış açısıyla diplomatik ilişkileri yürütürken Türkiye'ye Kaan uçakları için motor temini ve arkasından da yeni müjdelerim olacak diyerek Ankara'ya gelmeden önce yaptığı açıklamaların karşılığında Türkiye'den neler isteyecek? Türkiye'den talepleri neler olacak? İşte bununla ilgili bir takım iddialar ortaya atılıyor kulislerde. Örneğin Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler müzakere süreci yeniden başladı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden toprak talepleri söz konusu. Doğu Akdeniz'de NATO üyesi Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan ortak bir askeri örgütlenmeye gidiyorlar. Türkiye aleyhine bir yapılanma söz konusu. Aynı şekilde İsrail Doğu Akdeniz'de farklı askeri yapılanmaları gündeme getiriyor. Bunun da ötesinde Türkiye'nin de yer aldığı Gazze Barış Kurulu ilk toplantısını Güney Kıbrıs Rum yönetimi nezdinde yapacak. Yani Türkiye'nin resmi olarak devlet olarak tanımadığı Güney Kıbrıs'ta Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı gerçekleştirilecek ki bu kurulu biliyorsunuz Başkan Trump bizzat kişisel çabalarıyla oluşturmuştu. Türkiye doğal olarak tanımadığı bir ülkede yapılacak bu kurula, bu zirveye muhtemelen katılmayacak. Ancak burada da sıkıntılı bir tablo ortaya çıkabilir. Dediğim gibi Trump acaba Türkiye'ye gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevindirici haberler vereceğini söylerken karşılığında neler talep edecek? Onu da dediğim gibi zirve tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak açıklamalardan, kulislerden derlemeye çalışacağız. Tam zirve öncesinde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında barış sağlanmışken yeniden çatışmalar başladı. Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişleriyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri İran'ı bombaladı. İran'da Amerika'nın bölgedeki müttefikleri Bahreyn ve Kuveyt'e karşı saldırılarda bulundu. Bir son dakika gelişmesi olarak Trump İran'ın görüşme talep ettiğini açıkladı ve görüşmenin yarın Katar'da Doha'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Savaş yeniden alevlenir mi? Petrol fiyatları yeniden yükselir mi? Bütün bunların yanıtları yarın Doha'da yapılacak görüşmeden sonra biraz daha netleşecek. Ama İran bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri'ne ve saldırılara karşı direndi, tehditlere boyun eğmedi ve İran sokaklarında önce rejime karşı söylenen bir şarkı, Hoda Hafez, Allah'a emanet şarkısı, daha sonra Amerikan saldırılarına ve işgallerine karşı sokakları hareketlendirdi ve dillerden dillere dolaşan aslında bir aşk şarkısı olan bu şarkı bütün bir coğrafyaya yayıldı ve yüzlerce yapay zeka versiyonu çıktı. Ama asıl bu şarkının sözlerini yazan Amir Mahan bir aşk şiiri olarak yazmıştı ve seslendiren Erfan Tahmasbi ise bunu bir aşk şarkısı olarak söylemişti. Şimdi bu şarkı İranlıların direniş şarkısına dönüştü. Hoda Hafez, Allah'a emanet, dinleyelim.

0: Duvarlar bile haykırdı ama sen duymadın. Senden sonra divane olmayı diledim. Sensiz şu kaldırımlar tek arkadaşım. Asla bir daha başkasına ömrümce aşık olmam. Ayna ve ay ışığı Allah'a emanet. Sinemdeki şu sızı Allah'a emanet. Yüreğimde sönüp gitti karşılıksız aşkım. Sahipsiz kalan aşkım Allah'a emanet. Gözyaşlarım Allah'a emanet. Hoda hafız, elveda veya Türkçe'ye Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet diye çevirebileceğimiz bu İran şarkısı, dediğim gibi özellikle son dönemde İranlılar için ve tüm bölge coğrafyasında Azerbaycan'dan Hindistan'a, Afganistan'a ve tüm Orta Doğu'ya direnişin şarkısı olarak yayıldı. NATO zirvesi öncesinde bu şarkıyı sizlerle paylaştık. Tabii zirvenin bir başka boyutu da finansal boyut. Özellikle dev Amerikan fonları, başta BlackRock olmak üzere zirve öncesinde Türkiye'de temaslarda bulunuyorlar. Zirve sırasında da bu temasların devam etmesi bekleniyor. Özellikle BlackRock, dünyanın en büyük yatırım fonu, Aselsan'la ve Türkiye'deki bazı büyük bankalarla yakından ilgileniyor. Bunlara ortaklık, fon sağlama, yatırım gibi girişimlerde bulunması söz konusu. Bu da NATO zirvesinin belki finansal boyutunda ortaya çıkacak, Türkiye'nin en azından beklentilerini karşılayacak bir başka gelişme olabilir. Evet, 3 Temmuz Cuma günü Haziran ayı enflasyon rakamı açıklanacak. Hemen hemen herkesin gözü bu rakamlarda. Şöyle ki 3 milyon 690 bin memur kamu çalışanı, 11 milyon 600 bin SGK emeklisi, 2 milyon 910 bin Bağkur emeklisi, 2 milyon 565 bin memur emeklisi. Toplam 20 milyon 765 bin kişi. Memur ve emekli aylığı alan çeşitli statülerdeki 20 milyon 765 bin kişi 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı Haziran ayı enflasyon rakamını bekliyor. Aileleri ve çocuklarıyla birlikte yaklaşık 60 milyon kişinin Temmuz-Aralık dönemindeki geliri, alacağı para 3 Temmuz'da açıklanacak bu resmi enflasyon rakamıyla netleşecek. Şu ana kadar %16,67'lik bir enflasyon rakamı oluştu 5 ayda birikimli olarak ve yılbaşında verilen zamlar büyük ölçüde erozyona uğradı bu yüksek enflasyon nedeniyle. Şimdi Haziran ayındaki rakamın beklenmesi söz konusu. Fakat her zam döneminde, özellikle yılbaşı öncesi Aralık ayında ve yıl ortası Temmuz öncesi Haziran enflasyonları, maalesef Türkiye İstatistik Kurumu hesaplamalarında hep düşük çıkıyor. Şimdi de beklentiler %1'in biraz üzeri, hatta %1'in altında bir enflasyon rakamının açıklanacağı yönünde 3 Temmuz'da. Bu durumda %16,67'lik 5 aylık enflasyon farkı %17-18 civarında bir Temmuz zammına vesile olacak. Oysa Merkez Bankası'nın kendi yaptığı sektörel enflasyon beklentileri anketinde, geçen hafta bunun sonuçları açıklandı. Mayıs ayında piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi %23,82 idi, aynı şekilde kaldı. Hane halkının, yani ailelerin, bireylerin enflasyon beklentisi ise %49,51 idi Mayıs ayında, Haziran ayında da %46,13 oldu. 2027 yılı için, 12 ay sonrası için hane halkının enflasyon beklentisi yine %46. Oysa Merkez Bankası'nın hedefi 2027 yılında %15 bir enflasyon bekliyor Merkez Bankası. Fakat halkın beklentisi %46 enflasyon. Şimdi arada bu kadar büyük uçurum olunca %1'lik, %1,5'luk aylık enflasyonlarla belirlenen maaş zamları doğal olarak yetersiz kalıyor. Kaldı ki şöyle bir bakış açısıyla belki değerlendirmekte yarar var. Türkiye'de günde 2 milyon kişi kahve falına bakıyor, geleceğini öngörmek için. Sadece 2 milyon kişi kahve falı baktırıyor. Acaba ekonomik geleceğim, sevgi geleceğim, sağlık geleceğim ne olacak diye. Tabii tarot, el falı, su falı, iskambil falı gibi diğer fallar bunun haricinde. Yani insanlar geleceği öngörmeye çalışıyor. Yaşayabileceklerini, başına neler gelebileceğini öngörmeye çalışıyor bugünden. Ekonomide de işte Merkez Bankası veya ekonomi yönetimi orta vadeli programla, enflasyon raporlarıyla bu tür tahminlerde bulunuyor. Ama bu öngörüler, ne yazık ki bu tahminler hiçbir şekilde 15-20 yıldır tutmadı. Yani Sayın Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcısı katıldığı bir toplantıda Temmuz ayında memurlara, emeklilere enflasyon farkı dışında ek bir zam yapılıp yapılmayacağı, refah payı verilip verilmeyeceği yönündeki sorulara işte yasa ne diyorsa biz onu yapıyoruz. Enflasyon farkı ne kadarsa biz bunları aynen maaşlara yansıtıyoruz. Temmuz'da da bu olacak dedi. En düşük emekli aylığı içinde gerçekleşen 6 ayda gerçekleşen enflasyon oranında bir artış yapılmasını meclisin gündemine alacağını vurguladı. Yani mesaj şu: Temmuz ayında kimse %17-18'in üzerinde bir zam beklemesin. Ek zam yok. Refah payı verilmesi gibi bir ihtimal ekonomi yönetiminin gündeminde yok. Seyyanen zam gibi bir ihtimal yine gündemde yok. Dolayısıyla geçmiş 6 ayın enflasyon farkı neyse Temmuz'da toplam 20.765.000 memur ve emekli, eş ve çocuklarıyla birlikte 60 milyon kişi %18'lik bir zamla Aralık ayına kadar hayatlarını idame ettirmek zorunda kalacaklar. Tabii buna milyonlarca asgari ücretliyi de eklemek gerekiyor. Onlar için durum daha da vahim, çünkü asgari ücrette daha önce yılda iki kez yapılan ayarlama son iki yıldır yılda bir keze düşürüldü. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek daha önce açıklama yaptı. Asgari ücrette Temmuz'da bir artış öngörülmediğini ifade etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da benzer şekilde asgari ücrette yılda bir kez artış yapacaklarını vurguladı. Oysa 28 bin liralık asgari ücret şu anda zaten %16,67'lik enflasyonla 5 ayda yaklaşık 5 bin lira erimiş durumda. Yıl sonuna kadar gerçekleşecek aylık enflasyonları da hesaba kattığımızda 31 Aralık'ta 28 bin liralık asgari ücretin gerçek reel alım gücü belki de 15 bin liraya, 14 bin liraya düşmüş olacak. Böyle bir tabloda bile asgari ücrette herhangi bir düzenleme yapılması düşünülmüyor. Ama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz Temmuz'da enflasyon farkı neyse maaşlara o yansıtılacak. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi. Bunu biz yıllardır dinliyoruz. Şöyle söyleyebiliriz. Küçük bir çocuğa her akşam aynı masalı okuyorsunuz. Bir gece okudunuz, iki gece okudunuz, uyudu, masalı sevdi. Ama 5-6 gece, bir hafta hep aynı masalı okursanız çocuk bile sıkılır, değiştir bu masalı artık, ben bunu biliyorum, sonunu da biliyorum, işte prensle prenses evlenecek veya prens prensesi öpecek, uykudan uyandıracak, bunu bana defalarca okudun, artık ben başka masal istiyorum diyebilir. İşte bu enflasyona ezdirmeyeceğiz, ezdirmedik ifadesini de bence bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Yıllardır bunu dinliyoruz, ancak dediğim gibi yılbaşından bu yana, yılbaşında %12,19'luk bir maaş artışı yapılmıştı emeklilere ve memurlara. Şimdi %16,67, yani yılbaşındaki zammın 4 puan üzerinde gerçekleşen bir 5 aylık enflasyon var. Bu da verilen zammın fazlasıyla geri alındığını ve emekli ve memur milyonlarca kişinin eksiye düştüğünü gösteriyor. Şimdi gelecek 6 ay için herkes yeni bir umutla, işte acaba ilave bir zam yapılır mı, refah payı ilavesi söz konusu olabilir mi beklentisi içerisindeydi. Son 1-2 gün içerisinde ekonomi yönetiminden ve özellikle de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'dan gelen açıklamalar bu umutları bir anlamda ortadan kaldırdı diyebiliriz. Kaldı ki Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan ile Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek geçtiğimiz hafta Londra'dalardı. Hemen hemen 3 ayda bir Londra, New York, Körfez bölgesinde turlar yapıyorlar. Türkiye'ye dış kaynak bulmak için, finansman sağlamak için bu turlar yapılıyor. Ve bu turlarda uluslararası finans kurumlarının ve bankaların yöneticileriyle bir araya geliniyor. İşte pek çok konuda önümüzdeki dönemde hangi adımların atılacağı konusunda bilgilendiriliyor yapılan sunumlarda yabancı yatırımcılar ve fon yöneticileri. İşte bu toplantılarda Merkez Bankası Başkanı faiz indirimleri için Temmuz ayı enflasyonunu bekleyeceklerini, sıkılaştırılmış para politikasını sürdüreceklerini ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek de program her ne kadar enflasyonun düşüşü dış etkenlerle biraz yavaşlamış olsa da işte İran savaşı başta olmak üzere petrol fiyatları gibi küresel gelişmeler başta olmak üzere dezenflasyon programı biraz yavaşlamış olsa da programdan vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar bu programı uygulamaya devam edeceğiz güvencesini verdi. Bu da tabii yabancı kaynak sahipleri için, fon sahipleri için yüksek faiz olanağı ve vergisiz kazanç olanağı sunan bir Türkiye için güvence anlamına geliyordu. Dolayısıyla yabancı bankalar ve bankerler, fon yöneticileri bu tablodan memnunlar. Çünkü dünyanın hiçbir ülkesinde %37-40 düzeyinde bir merkez bankası resmi faizi yok. Böylesine yüksek bir getiri yok. Dünyadaki en yüksek ikinci faizi ödüyor Türkiye. Dolayısıyla olağanüstü kazançlar elde etme imkanı her zaman var. Son çıkartılan yasayla da bu olağanüstü kazançların %100 vergiden muaf tutulması imkanı getirildi yabancı yatırımcılar için. Böyle bir ortam güvence olarak verildikten sonra emekli için, memur için %1,5'luk, 2'lik, %3-5'lik zamlarla yetinilmesi söz konusu. Bu da büyük bir gelir dağılımı adaletsizliğinin kanayan bir yara olmaya önümüzdeki aylarda devam edeceğini gösteriyor. Ve tablo bize şunu da gösteriyor diyebiliriz. Bir taraftan herkes işte erken seçim olursa hükümet acaba bunun öncesinde geçmiş seçimlerde yaptığı gibi ekstra zamlar, ilave artışlar, seyyanen maaş artışları yapar mı beklentisi içindeydi. Ancak şu anda muhalefetteki parçalanmış ve bölünmüş tablo, bunun yanı sıra muhalefetten iktidar partisine siyasi transferler, gerek milletvekili olarak gerek belediye başkanları düzeyinde yapılan siyasi transferler, iktidar partisinin yeniden ilgi odağı olmaya başladığını, çekim merkezi olmaya başladığını gösteriyor. Kaldı ki önünde 2,5 yılı aşan bir iktidar süresi, ülkeyi yönetme olanağı varken hangi iktidar bir erken seçimi gündemine alır? Bu da siyasi olarak sorulması gereken bir soru. O nedenle 2028 yılına kadar belki işte bahsettiğim az önce kategoriler olarak SGK'lı, Bağkurlu, memur emeklisi ve memur çalışanlar olarak 20 milyonu aşkın kişi için bir seçim sinyali yakın gelecekte görünmediğinden ekstra bir zam, ilave bir maaş artışı ve enflasyon karşısında en azından mevcut durumlarını koruyabilecekleri bir maaş zammı Temmuz ayı için söz konusu olamayacak gibi görünüyor. Tablo bu, çünkü Londra'da da bir anlamda uluslararası banka ve finans kurumlarının yöneticilerine ekonomiyi yönetenler bu yönde güvence verdiler. Siz herhangi bir ekstra artış çalışanlara, memurlara böyle bir ekstra artış ve özellikle seçim beklentisi içerisinde olmayın dedi Sayın Mehmet Şimşek. Çok küçük bir olasılık dedi bir erken seçimin gündeme gelmesi. Mevcut ekonomik program devam ediyor. Erken seçim gibi bir ihtimal gündemimizde yok. Olsa da bu ihtimal son derece düşük dedi. Bu da dediğim gibi yabancı bankacılar açısından önlerini görebilmeleri, önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde şayet Türkiye'ye borç vereceklerse, kredi sağlayacaklarsa hangi düzeyde bir getiri elde edebilecekleri açısından verilmiş bir güvenceydi. Bunu da bu şekilde not etmekte yarar var.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Tabii faiz paranın en yüksek getirisi. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Faizden yüksek kazanç elde etme imkanı ortadan kalktığında yatırımcılar nereye yöneliyor? Onu da Simon & Garfunkel'ın Sound of Silence şarkısını dinledikten sonra sizlere söyleyeceğim. Faiz düşükse yatırımcı parasını nereye götürüyor? Riskleri neler?

0: Sessizliğin sesinde ses çıkarmadan konuşan insanlar, dinlemeden duyan insanlar, seslerin olmadığı şarkılar yazan insanlar ve kimse sessizliğin sesini bozmaya cesaret edemiyor. Simon & Garfunkel'ın 1970'li yıllarda popüler olan bu şarkısı Sound of Silence, Sessizliğin Sesi şarkısı bir anlamda Türkiye'deki toplumsal yapıyı da yansıtıyor. 60 milyona yakın insan %3'lük 5'lik zamlarla yetinmeye 3 Temmuz'a kilitlenmiş durumdayken bir anda kaderine de razı gibi görünüyor. Ses çıkmıyor, sesini çıkartanların sesini sesi duyulmuyor. Yazılan şarkılar sessiz şarkılar olarak kaydediliyor ve böyle bir tabloda Türkiye ekonomisi, toplumsal ve ekonomik yaşamı devam edip gidiyor yıllardır. Şimdi az önce bu şarkı öncesinde sizlere yüksek faiz getirisi yabancı yatırımcılar için, özellikle sıcak para sahipleri için ciddi bir tercih Türkiye açısından demiştim ve Sayın Bakan ve Merkez Bankası Başkanı da onları Türkiye'ye bu çerçevede gelmeye ikna etme çabasında. Defalarca Londra'ya gittiler, New York'a gittiler ama 2001-2022 yılları arasında hatırlarsınız faiz nas denilmişti, yüksek faiz toplumun kanayan yarasıdır denilmişti ve faiz indirim politikaları başladı ve %8,5'a kadar düşürüldü Merkez Bankası faizleri. Ancak herhangi bir yapısal reform ve altyapı hazırlanmadığı için faiz düştü, enflasyon %60-70'lere çıktı, döviz kurları patladı ve bunun üzerine kur korumalı mevduata geçildi. İşte bu dönemde faiz getirisi, faizden para kazanma imkanı azalınca insanlar alternatif arayışlara yöneldiler ve Borsa İstanbul adeta bir patlama yaptı halka arzlarla. Yüzlerce şirket halka arz edildi ve ilk kez borsada bireysel yatırımcı sayısı, yani küçük tasarruf sahiplerinin sayısı 8-9 milyona kadar çıktı. Hayatında hiç borsaya girmemiş insanlar peş peşe yapılan bu halka arzlarla Borsa İstanbul'da hisse senedi almaya başladılar. Fakat pek çoğu yatırım bilgisi, finansal okuryazarlık sahibi olmadığı için çok kısa sürede büyük kayıplara uğradılar ve halka arzlardan sonra küçük yatırımcı sayısında sert düşüşler yaşandı. Uzun bir ara boyunca da halka arzlar, özellikle son birkaç yıldır yüksek faiz nedeniyle borsa daha az tercih edilir oldu. Bir ara altın önemli bir yatırım aracına dönüştü. Sonra gümüş çıktı. Şimdi lityum ve nikelden söz ediliyor. Kıymetli madenler, emtialar ön plana çıktı. Dolayısıyla yüksek faiz ortamında borsaya ilgi biraz azalmıştı. Fakat İran Savaşı'nın durulma eğilimine girmesiyle ve faizde acaba indirim olur mu beklentisiyle borsa yeniden bir dinamizm kazanmış görünüyor. Bu konuda özellikle bu hafta, sadece bir haftada 5 yeni şirket birden halka arz edilecek. İlaç sanayinde, tekstilde, turizmde, seramikte ve gıdada 5 farklı sektörde şirketler hisselerini halka arz edecekler. Yılbaşından bu yana 22 halka arz gerçekleşmiş borsada ve 39 milyarın üzerinde para toplanmış. Bu paraların 1/3'ü de patronların cebine gitmiş. Küçük tasarruf sahipleri bu halka arzlardan acaba değerli bir hisse alıp da önümüzdeki 3-5 ay içerisinde kazancımı yükseltebilir miyim çabasıyla giriyorlar. Ancak şunu özellikle vurgulamakta yarar var. Halka arzlarda hisse almadan önce şirketlerin izahnamelerini lütfen dikkatlice okuyun. Kar dağıtım yöntemleri konusunda mutlaka hassasiyetle üzerinde durun ve mutlaka bu şirketlerin bilançolarını, halka arz ilkelerini yakından izleyin ki sonrasında mağdur olmayın. Çünkü milyonlarca yatırımcı, dediğim gibi, 2021-2022 furyasında düşük faiz yüzünden borsaya yönelip halka arzlardan hisse kapmaya çalışırken ellerindeki tüm varlıklarını kaybettiler ve daha da yoksullaştılar. Şimdi 5 şirket birden, dediğim gibi, bu hafta Borsa İstanbul'da halka arz edilecek. Bu halka arzlardan yine milyarlarca liralık gelir bekleniyor. Tabii halka arzların bir taraftan borsanın derinleşmesi açısından önemi var ama diğer taraftan bu halka arzlarda şirketlerin sermaye piyasası kurulu tarafından sıkı bir şekilde denetlenmesi, manipülasyona izin verilmemesi, bu hisseler üzerinde oynayan manipülatörlerin, borsada küçük yatırımcıyı istismar eden art niyetli, kötü niyetli kişilerin ve yatırımcıların engellenmesi sermaye piyasası kurulunun ve Borsa İstanbul yönetiminin görevi. Bu konuda da gerçekten küçük yatırımcılar varlıklarını bu hisselere yatırırken daha dikkatli olsunlar diyorum. Çünkü spor kulüplerinin hisselerinde çok büyük zararlara uğradılar. Özellikle üç büyük kulübün hisselerinde bedelli hisse satışlarında küçük yatırımcılar, kulüp taraftarları ciddi kayıplara uğradılar. Tabii bunların telafisi yok çünkü sonuçta bireysel bir tercih borsada verilen bu yatırım kararları. Ama şu anda dediğim gibi 5 şirket birden bu hafta farklı sektörlerde halka arz edilecek. Şunu da vurgulamakta yarar var. Sermaye piyasası kurulunun önünde 120 şirket sırada bekliyor halka arz edilmek için. Hisselerini halka arz etmek için. Çünkü şirketler açısından %60-70 ile bankadan ticari kredi almak yerine halka arz yoluyla halktan finansman toplamak en ucuz ve pratik yöntemlerin başında geliyor. O yüzden de pek çok şirket halka arz yoluyla borsadan, küçük yatırımcıdan, küçük tasarrufçudan para toplamayı tercih ediyor. Hem maliyet daha düşük, hem de dediğim gibi kaynak bulmak daha kolay. Ama bir kez daha burada bilhassa küçük yatırımcıları uyarma ihtiyacı duyuyorum. Lütfen halka arz edilen şirketlerin izahnamelerini, kar dağıtım yöntemlerini ve hedeflerini dikkatlice okuyun. Hangi hisseleri alacağınıza buna göre karar verin. Daha sonra elinizdeki varlıklardan da olmayın. Bir Ankara'dan haber var, programının daha sonuna geldik. Ben Zülfikar Doğan, bu programda sizlerle birlikte oldum. WhatsApp hattımız 0505 171 66 56, buradan bize görüş ve değerlendirmelerinizi yazabilirsiniz. Programımızla ilgili eleştirilerinizi ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Çarşamba günü saat 15'te Ankara'dan haber ver programında tekrar karşınızda olacağım. Görüşmek dileğiyle sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan haber var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber varın tekrarını dinlediniz.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi, tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
2: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Yine sizlerle bir haftanın açılışında daha birlikteyim efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra bugün ne konuşacağız? Bugün aslında bol bol haberlerimiz vardı ama ben sizler için daha derleyici, toplayıcı bir konu seçtim. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nı seçtim. Türkiye için çok önemli bir plan, Türkiye için çok önemli bir bakış açısı. Ama gereken önem atfedilmiş mi, gerekli şeyler yapılmış mı, bunları da anlatacağım sizlere ve bunları da sizin yorumlarınıza bırakmak istiyorum efendim. Lütfen buna yorum yapmaktan kaçınmayın, lütfen oralarda olun. Çünkü gerçekten de bizim geleceğimiz için çok önemli bir plan bu. Bu önemde ortaya çıkan sonuçları ben tam sezinleyemedim. İnşallah sizler sezinlersiniz. Dedikten sonra şimdi 2026-2030 dönemini kapsayan Yapay Zeka Eylem Planı ülkenin yapay zeka alanındaki yeni yol haritası olarak açıklandı. Plan yalnızca teknolojik bir gelişme belgesinin dışında eğitimden kamuya, veri merkezlerinden Türkçe büyük dil modellerine, girişimcilikten düzenleyici çerçeveye kadar birçok alanı kapsadı. Bunu 13 Haziran 2026'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyuna açıkladı. Böyle bir dörde bölmüşler kendi içinde. Ben de size o bölümleri zaten vereceğim. Fark et, istifade et, ür et, yön et gibi böyle başlıklarla sunuldu. Şimdi dört eksenin de her biri kendi içinde böyle somut hedefler ve uygulama başlıkları içeriyor. Böylece yani Türkiye yapay zeka yalnızca takip eden ya da kullanan bir ülke olmanın ötesine geçmeyi planlıyor. Veri, altyapı, insan kaynağı, yerli model, kamu uygulamaları, düzenleyici mekanizmalar vesairelerle hep birlikte ortak bir kapasite kurmayı hedefliyor. Kim hazırladı bunu? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Milli Teknoloji Hedefleri, Hamlesi Hedefleri doğrultusunda yürütüldüğü söyleniyor. Bakanlık bünyesinde Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü kuruldu. Bu sürecin kamusal omurgalarından biri olarak ön plana çıktı. Bunda işte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda yürütüldü. Söyleniyor yine Ulusal Yapay Zeka Strateji Yönlendirme Kurulu de bunu ön ayak olduğu ilerlemesine. Güzel şeyler bunlar tabii. Ha biz bu arada daha önce bunu radyomuzda konuşmuştuk biliyorsunuz. Bu komisyonun CHP'li üyesiyle konuşmuştuk neler yapıldığını, neler bakıldığına dair. Yani benim yapılma süreçleri konusunda da biraz çekincelerim var ama bunu bir sonraki programlara bırakalım. Neden? Çünkü bugün pozitif şeyler konuşmayı istiyorum sizlerle. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce. Neden? Çünkü çok ihtiyacımız olan bir program bu. Gerçekten de her yönüyle çok ihtiyacımız olan bir şey. Şimdi ben ilk önce size bir SWOT analizi çıkarttım. SWOT analizi nedir? Bir şeyin güçlü yanları, zayıf yanları, fırsatlar ve tehditleri kapsar SWOT analizi. Dolayısıyla yapay zeka uygulamalarının strateji belgesinin ben size SWOT analizini bu yüzden çıkartmakta yükümlü hissettim. Şimdi hızlıca geçeyim üstünden. Güçlü yönleri ne? Planın bütüncül yapısı, ölçülebilir bazı hedefleri, kamu alımı ve veri açılımı, altyapı ve yatırım vurgusu, yeni model arayışı, KOBİ odağı, düzenleyici deney alanları var. Bunlar güçlü yönleri. Şimdi zayıf yönleri hangisi? Bunu da hemen güçlünün yanına koyalım isterseniz. Zayıf yönlerde şunlar var. Hedeflerin kalite metriği belirsiz. Yani şöyle bir hedef koyuyoruz biz diyor ama yani o hedefi bana bir ölçülebilir bir hedef gibi gelmedi. Şimdi 1 gigawattlık bir mesela veri merkezi hedefinden bahsediliyor. Peki 10 milyar dolarlık bir yatırım hedefi var. Peki bağımsız denetim ve birazcık bana zayıf gözüküyor o bağımsız denetim tarafı. Yani fırsatlar neler? Fırsatlar çok fazla çünkü bizimki gibi bir ülkede yapay zekanın fırsat yaratmaması mümkün değil. O yüzden de fırsatlar çok yüksekte. Nedir mesela? Türkçe ve Türk dilleri alanında bölgesel bir model avantajı var. Doğal bir avantajımız var bizim. E-Devlet'in büyük bir uygulama sahası olması avantajı var. Bizde E-Devlet hizmetleri biliyorsunuz ortak bir yerde duruyor. KOBİ'lerde verimlilik sıçraması yaratma fırsatı var. Bu da doğal bir fırsat. Neden? Çünkü biz bir KOBİ ülkesiyiz. Hani biz voleybol ülkesiyiz diyoruz ya onun gibi biz bir KOBİ ülkesiyiz. Ve bizim ülkedeki bütün milli değerleri, parasal değerleri yaratan firmaların büyük bir çoğunluğu KOBİ. Dolayısıyla KOBİ'lerin yapay zekaya doğru yönelmesi büyük fırsat doğuruyor. Bunun dışında Avrupa Birliği yapay zeka yasasıyla uyum fırsatlarımız var. Neden? Çünkü biz daha o uyumu başlatmadık. Kendi içimizde de onun tam detaylı yönetmeliklerini ortaya çıkartmadık. O yüzden de böyle bir fırsatımız var. İstanbul'un bölgesel merkez olma ihtimali var mı? Teknik olarak var. Fırsat mı? Büyük bir fırsat. Ama oraya gidebilir miyiz? Bilmiyorum. Bana sanki.

dönüşme riski bence en büyük tehdit. Ben bunu size alayım dersiniz ki bir tane Serhat Ayan vardı 29 Haziran 2026'da bunu söyledi dersiniz. Ben bunu alıp bir kenara bırakıyorum. Yani yapay zekanın aslında bir gözetim aracı olarak kodlanması riski bizim en büyük tehdidimiz efendim. Tabii ki şu da var, regülasyonlar konusunda biz biraz zayıfız. Regülasyonun yeniliği boğulması riski var. Amerika biliyorsunuz bunlarla mücadele ediyor. Çin bunlarla mesela hiç mücadele etmiyor. O böyle çaldığım düdük şeklinde gidiyor. Ya da tam tersine bu regülasyonların göstermelik regülasyonlar olarak kalması bizim en büyük risklerimizden bir tanesi efendim. O zaman şimdi bir başlangıç yapalım, ardından müzik arasına gideceğiz. Arkadaşlarımız da bu konuda söylemiş olalım. Görüşler nasıl toplandı? Bu var. İşte hazırlık sürecinin en önemli taraflarından biri dijital bir platform üzerinden o görüşlerin toplanması olmuş. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye'nin yapay zeka alanındaki geleceğini birlikte inşa etmek amacıyla paydaşları görüş ve önerilerini paylaşmaya devam etmiş. Ben de bu arada oraya görüş ve önerilerini yazdım ama ne bir geri dönüş oldu, ne bir okuduk, ne bir olur mu canım böyle bir şey, ne bir yani hiçbir geri dönüş olmadı. Umarım bakmışlardır çünkü teknik olarak önemli şeyler iletmiştim ben kendilerine. Platform bu arada katılımcılardan Türkiye'nin yapay zeka fırsatlarını daha etkin değerlendirmesine, stratejik önceliklerinin doğru belirlemesine ve somut adımlar atmasına katkı sunacak öneriler beklediğini söylemişti. Ben de bunları verdim. Mesela TÜBİTAK tarafından geliştirilen Türkçe Büyük Dil Modeli var. Biliyorsunuz hala ben bunun peşinden koşuyorum. Bilge modeli adı. Yani bilge neler kapsıyor, nerelere gidecek, nerelerden gelecek. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı anlatsın diye beklediler ama Sayın Cumhurbaşkanı çok fazla bir şeyler söylemedi bu konuda. Hangi merhalelerden geçti diyecek olursak 2021-2025'te bir ulusal yapay zeka stratejisi dönemi vardı ilk aşamada. Yani biraz tırt bir dönemdi açıkçası çünkü oradan ortaya bir şey çıkmadı. Türkiye'de şuradan şuraya gitmedi. İkinci aşama kurumsal hazırlık dönemiydi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde o işte yapay zeka genel müdürlüğünde veri merkezi, bulut altyapısı gibi başlıklarda önemli şeyler tartışıldı. Sonra işte kamuya açık görüş alma süreci 9 Mart'ta başladı. Haziran'ın başına kadar gitti. Oradan da böyle çok fazla bir şey çıktığını görmedik. En azından şunlar söylendi. Biz o tarafa doğru bu yüzden gittik demedik. Sanki kendi yaptıkları şeyleri bize dayatmak için, bak biz halka da sorduk demek için kullanmışlar gibi geldi bana. Haydi o zaman bir müzik arasına gidelim. Ardından tekrar birlikte olacağız efendim. Teker teker 16 maddeyi sizlerle beraber irdeleyeceğiz.

Efendim ben Serhat Ayan, Yeni Şeyler rehberinde sizlerle yapay zekayı konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi yapay zekanın biraz bütçesinden konuşalım istedim sizlerle. Bu eylem planının içinde bir bütçe var ve bu bütçe nelere tekabül ediyor? Biraz bunları konuşalım istiyorum. Bunun detaylarını size vereceğim ama öncelikle o bütçeden başlayalım istedim. Neden bütçeden başladık? Çünkü yıllık yapay zekaya harcanması planlanan para yaklaşık 38.4 milyar lira olarak bekleniyor. Yani yıllık yaklaşık 824 milyon dolarla bizim dünyayı yakalayacağımız öngörülüyor. Dünyayı 824 milyon dolarla yakalayabilir miyiz? Çok zannetmiyorum ben. Çünkü insanlar trilyon dolarlık yatırımlar yapıyorlar. Trilyon dolarlık yatırımları şöyle bu veri merkezlerine vesaireleri yapıyorlar. Yani bana çok mantıklı, çok olası gelmiyor. Ama biraz da şöyle karşılaştıralım istedim sizlerle. Bu bütçe nelere tekabül ediyor? Yani aslında bu ayrılan 38.4 milyar lira nelerle eş ya da fazla? Mesela Cumhurbaşkanlığı'nın bütçesi 21.3 milyar lira. Yani yapay zeka bunun yaklaşık 1.8 katı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçesi 27.2 milyar lira. 38.4 milyar lira karşılaştırdığımızda biraz şey geliyor. İletişim Başkanlığı bütçesi mesela 7.6 milyar lira. Yapay zeka bütçesi bunun yaklaşık 5 katı. Diyanet bütçesine geldiğimizde tabii bu her zaman polemik yaratan bir konudur. Diyanet bütçesi 174.4 milyar lira. Yani bizim önümüzdeki 5 sene yapay zekaya ayıracağımız para yaklaşık Diyanet bütçesinin bir yılına denk geliyor. Yani aslında biz her yıl Diyanet bütçesinin 5'te biri kadar, 4,5'ta biri kadar para harcıyor olacağız yapay zekaya. Hangisi bizi daha çok ileri getirir sorusunu buradan ben size sormayacağım. Kesinlikle sormayacağım. Bunu tamamen sizin bakış açınıza bırakıyorum. Ama Diyanet'in yıllık bütçesi 174.4 milyar lira. Yapay zekaya ayrılan para, yıllık kamu yatırım payı 38.4 milyar lira. Yaklaşık 4,5 katı. Neyse böyle bunları söyleyeyim. Şimdi hadi gelin hep beraber geçelim eylem planının 16 maddesine. Öncelikle ana başlıkları söyleyeyim ben size. Dedim ya fark et, istifade et, üret ve yönet 4 başlığı altında toplanmış bunlar. Fark et başlığının altında neler var? 1. Ulusal Yapay Zeka Okur Yazarlığı Programı. 81 ilde zeka okur yazarlığı atölyeleri 2 yılda 5 milyon vatandaşa eğitim hedefleniyor. Bunu İletişim Başkanlığı söylüyor. İleri düzey uzman ve uygulama profesyoneli yetiştirme var. 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli hedefleniyormuş bu 5 yıllık dönemde. Ulusal veri kütüphanesi ve 2000 kamu veri seti. Sağlık, tarım, savunma, e-ticaret başta olmak üzere kamu veri setlerinin yapay zekanın yetiştirilmesi için kullanıma açılması hedefleniyor. Bu arada size minicik bir örnek vereyim. Geçen hafta bir arkadaşımla beraberdik. Tarımla ilgili tekrar üniversiteye girmiş ve orada bir şeyler okuyordu. Ve şeyi söyledi. Bize de ezberlenmesi söylenen şeyler Türkiye'nin neredeyse 90'lı yıllarda, 2000'li yıllardaki tarım üretim istatistiklerini bize ezberletmek istiyorlardı dedi. Ne gerek var bunlara dedi. Ya 2020'ler niye yok burada dedi. Çok da güzel bir şey söyledi. Buradan kulaklarını çınlatalım sevgili Serdar Öncelik. Hakların mahremiyeti ve emniyeti koruyan düzenleyici bir çerçeve de fark etin içine konmuş. Risk temelli yatırımcıya öngörülebilirlik sağlayan ve vatandaşın mahremiyetini koruyan yaklaşım burada gerekli diyor. Şimdi gelelim ikinci maddeye istifade ete. Nasıl istifade edecekmişiz biz bu planla yapay zekadan? Veri merkezleri için standart ve enerji verimliliği düzenlemesi. Hemen oraya koyuyoruz efendim. Veri merkezlerinin uluslararası standartlara uygunluğu ve enerji verimliliği için hukuki düzenleme gelecek diyor. Yani bu madde aslında orada o bir insanların oturup böyle kalem oynatması kadar basit bir madde. Hemen uygulanıma geçecek bir madde. Altıncı maddemiz veri merkezi kurulu gücünü 1 gigawatta çıkartmak. Ya 1 gigawatt önemli bir watt ama böyle bizi diğer ülkeler karşısında nereye getirir derseniz yani onlar uçakla giderken biz o uçağı aşağıdan Akbil kartımızla düt düt basarak yakalamaya çalışıyoruz. Otobüs, vapur ve tren değiştirerek gibi bir yere getirir bu bizi.
O yüzden de 1 gigawatt hani dile getirilmesi bile çok doğru olmayan bir şey gibi geliyor bana. Ama konuşalım bunu sonra. Her şey sıfırdan büyüktür elbette. Ama biz hedef koyuyorsak, hedefleri de genelde tutmadığını düşünecek olursak, yani illa bir şey tutturamayacaksak keşke 10 gigawattı tutturamasaydık. 1 gigawattı tutturamamak bizim, biz 2 dakikada tutturamayız onu. Neyse, E-Devlet'te yapay zeka destekli kamu hizmetlerinden bahsediliyor. Bakın, burası çok enteresan, çok omelli. E-Devlet'in vatandaşın yapay zeka destekli kamu hizmetlerini deneyimleyeceği bir dönüşüm alanı olması hedefleniyor. Görelim bakalım, görelim bakalım. Daha devletimizin normal bir şeyi yokken E-Devlet'e bunları nasıl yayacağız? Hep beraber göreceğiz bunları efendim. Kamu yatırımı, kamu alımı ve KOBİ kuponları deniyor istifade edin içinde. Yani kamu yatırım programlarında yapay zeka projelerine en az %2 pay ayrılması ki bu demin size bahsettiğim 38.4 milyar lira aslında buradan geliyor. Yani kamu yatırımlarına %2 pay ayrılması yapay zekadan deyince o 38.4 milyar dolar liraya tekabül ediyor. Kamunun yerli çözümler için alıcı referans olması ve KOBİ'lere yapay zeka kuponları sağlanması. Bu çok enteresan. Bakın KOBİ'lere kupon dağıtacağız. Neyse bunu da tartışacağız zaten birazdan. Üret kısmında enerjisi ve altyapısı hazır yapay zeka kampüsleri, büyüme bölgeleri öngörülüyor. Daha önce veri merkezleri için böyle üreme, büyüme bölgeleri öngörülmüştü. Olmuş muydu, olmamıştı. Güneydoğu'da yapalım, o Güneydoğu acayip kalkınır demişlerdi. Oldu mu, olmadı. Hayata geçti mi, geçmedi. Yani mesela ne bileyim Bitlis'te, Tatvan'da bir bizim veri merkezimiz var mı? Yok. Demek ki bunlar böyle kağıt üstünde söyleyince şahane şeyler ama gerçekliğe yansımıyor. Ulusal Yapay Zeka Araştırma Fonu. Bakın bu güzel. Akademik ve teknolojik araştırmaların desteklenmesi için Ulusal Yapay Zeka Araştırma Fonu konmuş. Çok güzel. Umarım tutar. Ama zaten insanlarımız yapay zekayı da araştırıyor yani. Üniversitelerde benim gibi tez merkezlerine girip şöyle bir bakarsanız hangi tezler yapılmış, ne yapılmış yapay zeka ile ilgili diye orada karşınıza çıkacaktır. İnşallah bu fonla bunların sayısı da artar. Yapay zeka büyüme fonu. Bu çok acayip. Girişimlerin kurulması, büyümesi ve ölçeklenmesinin desteklenmesi için yapay zeka büyüme fonu düşünülüyor. Türkçe büyük dil modelleri ve robotik teknoloji kabiliyetleri için o işte size bahsettiğim Türk yapay zeka büyük dil modeli Bilge, T3 Vakfı, Baykar modeli, Havelsan modeli, telekom veri çalışmaları ve imalat sanayisinde robotik kabiliyetlerin derinleştirilmesi için hayata geçiriliyormuş. Ay hadi inşallah. Yönet kısmına gelelim şimdi. 10 milyar dolarlık veri merkezi, bulut ve yapay zeka altyapı yatırımı deniyor burada yönetim içinde. Özel sektör ağırlıklı kaynakla egemen yapay zeka kapasitesinin güçlendirilmesi. Yani yurt dışından gelen şirketlerin burada veri merkezi kurması için bizim gerçekten de çok böyle cezbedici olmamız lazım. Neden biliyor musunuz? Çünkü bizim internet altyapımız rezalet. Bakın kötü demiyorum. Rezalet. İnternet altyapımız rezalet bizim. Yani bizim kendi cep telefonu sistemlerimize yeten fiberimiz yokken biz bu veri merkezleri de 3-4 farklı şirketin fiberini getirmemize imkan ve ihtimal yok. Zaten Türkiye'de 2 şirket fiber yapabiliyor. Üçüncüyü takacak durumumuz yok. Zaten öyle bir şirketimiz yok. Uluslararası girişimciler için tek pencere ve 30 iş günü yol haritası deniyor buna. Bu da enteresan. Yatırımcıya hızlı, koordineli ve öngörülebilir yatırım ortamı sunulması diyor. Ama yatırımcılar buraya yani o öngörü fırsatını sunmuyorsunuz diye gelmiyor ki. Adamlar buraya gelince bana çabuk şu dataları ver yoksa seni hapse atarım. Bana çabuk bunları ver yoksa sana vergi cezası keserim filan diyoruz. Biz onlara o yüzden gelmiyor adamlar. Yani Facebook'un burada mesela resmi varlığı yok. Burada bazı insanlar tutmuş, onlar böyle takılıyorlar. Abi Facebook bana niye böyle yaptın deyince o adamlar bize şey diye cevap veriyorlar. Ben Facebook değilim ki, ben öyle bir adamım filan diyorlar yani. Neyse. İstanbul, Terminal İstanbul, Uluslararası Standartlar ve Türk Dilleri Modeli diye bir başlığımız var. İstanbul'un yapay zeka yatırımları için uluslararası vitrin yapılması, Terminal İstanbul'un yatırımcı girişimci buluşma zemini olması, OECD, G20, Birleşmiş Milletler gibi platformlarda standart çalışmalarına katılım ve Türk Devletleri Teşkilatı ile
ortak Türk dilleri büyük modeli geliştirilmesi. Yani inşallah olur ama yani bunu başka hiçbir şey de yapamadık ki şimdi burada yapalım diye bir korkum var benim de. Son maddemizde şu efendim, bu son maddeden sonra yine bir müzik arasına gideceğiz hızlıca. Son maddemiz şu: düzenleyici deney alanları ve ulusal yapay zeka kurulu. Yani birileri düzenlemek için, kurul olmak için yine orada oturacaklar, para kazanacaklar, genel müdürlük payesine kavuşacaklar filan böyle. Yani en az 5 öncelikli sektörde düzenleyici deney alanı kurulması, planın uygulamasında Ulusal Yapay Zeka Kurumu'nun yönetişim zemininin olması. Hadi inşallah ya. Yani yapın da ben sizi omuzlarımıza alıp taşıyayım, ben gerçekten de sizleri bu konuda yükseltmek ve yüceltmek istiyorum ama şu ana kadar çok fazla yüceltecek bir şey görmedik. Efendim haydi bir müzik arasına doğru gidelim. Ardından birinci maddenin detaylı anlatımıyla, yani ulusal yapay zeka okuryazarlığıyla başlayacağız. Haydi gelsin müziğimiz.

0: Efendim gelelim haydi teker teker maddelerin açılımına. Şimdi bunlar nasıl olur, olsa ne güzel olur tabii de nasıl olur da biraz bakalım istiyorum. Şimdi ilk madde Ulusal Yapay Zeka Okuryazarlığı Programı. 81 ilde yapay zeka okuryazarlığı atölyeleri kurulacak deniyor. 2 yılda 5 milyon vatandaşa eğitim vermek hedefleniyormuş. Şimdi 2 yılda 5 milyon vatandaşa eğitim veriyor olmak demek ne demek? Günde yaklaşık 6850 kişiye eğitim veriyor olmamız demek. 81 ile yayarsak il başına 2 yılda yaklaşık 61.700 kişi anlamına geliyor. Lojistik olarak imkansız değil. Kesinlikle değil. Halk eğitim merkezlerimiz var, belediyeler var, üniversiteler var, teknoparklar var, kütüphaneler, gençlik merkezleri, meslek odaları var. Var, çevrim içi platformlar var. 5 milyon kişiye ulaşılır mı? Ulaşılır. Ama soru şu, 5 milyon kişiye biz okur yazarlık adına ne öğreteceğiz? İnternet okur yazarını verebildik mi de yapay zeka okur yazarını vereceğiz? Yani kötü tasarlanmış bir programla sayı büyüdükçe kalite genelde düşüyor. Bunu hep gördük. Yani kamu raporunda 5 milyon kişiye eğitim verdik yazmak süper kolay bir şey ya. Yaz, ne olacak ki, ben de yazarım. Ama eğitim sonunda insanlar yapay zekanın işte halüsinasyonunu öğrendiler mi? Veri riskini öğrendiler mi? Deepfake tehdidi nedir ne değildir anladılar mı? Algoritmik ayrımcılık mesela ne demek, bunu biliyorlar mı? Haklarını nasıl arayacaklar bunu yapay zekadan? Bunu öğrendiler mi? Bu önemli. Yani yapay zekaya nasıl soru sorulur? Daha iyi cevap almak için nasıl komut yazılır? CV, dilekçe, e-posta nasıl hazırlanır? Resim nasıl üretilir? Tamam, bunları mı öğreteceğiz biz mesela? Ama burası başka bir şey. Yani gerçek okur yazarlık ne demek biliyor musunuz yapay zeka ile alakalı? Ben etrafımdaki insanlara bunu öğretiyorum. Devlet bunu öğretebilecek mi? Bu cevap doğru mu mesela? Bu gerçek yapay zeka okur yazarlık. Kaynak var mı? Yapay zeka bunu uydurmuş olabilir mi? Ben buraya hangi bilgimi yazmalıyım, hangilerini yazmamalıyım? Bu görüntü gerçek mi, üretilmiş mi? Bu sistem bana karşı ayrımcı kararlar verebilir mi? Kamu hizmetinde yapay zeka kullanıldıysa itiraz hakkım var mı birey olarak? Yapay zeka bana önerimi verdi yoksa kararımı yönlendirdi mi? Benim kafama girip beni aslında gitmemem gereken bir yere doğru mu götürdü? İşte bunlar önemli. Biz bu soruları, gerçek soruları düşünmeden yapay zekaya nasıl hızlı cevap alırsınız da biz 5 milyon kişiye eğitim verdik diyemeyiz, dememeliyiz efendim. Bu başka bir şey. Bu arada her programda söylediğim şeyi de söyleyeyim size. Eğer biz bunları belli Microsoft gibi, Google gibi şirketlerin sırtına yükleyip bak biz yapıyoruz dersek işte orası bizim gerçekten yıkıldığımız yer olacak. Niçin? Çünkü o Google'a biz bunu hadi insanlara yapay zeka anlat diye Google'ın sırtına bir şey yüklediğimizde Google Gemini'yi anlatacak. Microsoft Copilot anlatacak. Yani para kazandıkları şeyleri anlatacaklar. Ve halk yapay zeka eşittir Gemini, yapay zeka eşittir Copilot sanacak. Google ve Microsoft bana bu konuda görüş vermiyor. Ya hayırdır ya, siz burada ne yapacaksınız? Genel bir dünyayı anlatacak mısınız dediğinde bana görüş vermiyorlar. Ama olsun. Ben bunu siz bilin istiyorum. Devlet özel şirketlerin sattığı şeylerin reklam mecra, reklam alanı olamaz. Olmamalı. Microsoft'ta yıllarca bunu yaptırdılar. Ülkede herkes bir sürü alternatifi varken ofis uygulamaları kullandı. Ona dünyaların parasını verdi. Aynı şeyi yapay zekada yaşamamalıyız. Yaşatmamak için ben Serhat Ayan olarak elimden geleni yapacağım efendim. Neyse geçelim hadi bu maddeyi. Bu madde çünkü beni çok sinirlendiren bir madde. Şimdi 2 yılda dediğim gibi 5 milyon kişi. Yani göreceğiz bunları. Yani ölçümlemesi şart. İnsanlara biz bir eğitim verdik ama bu eğitimin nereye gitti diye sormamız şart. Efendim 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı yetiştirilmesinden bahsediyor. Şimdi bakın. Bu arada 100 bin yapay zeka uygulama profesyonelinin de yetiştirilmesinden bahsediyor. Şimdi Türkiye yapay zekayı yalnızca kullanan değil, geliştiren, denetleyen, ölçekleyen ve güvenli hale getiren bir teknik kadroyu büyütmek istiyor.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Okey, burada hemfikiriz değil mi? Şimdi bu eylem neden önemli? Çünkü bizim büyük dil modelleri geliştirmemiz lazım. Veri mühendisliği yapmamız lazım. Makine öğrenmesi, derin öğrenme filan. yapay zeka altyapısı, doğal dil işleme falan gibi şeyleri hayata geçirmemiz lazım ama bakın uzman ne? Uzman kim? Yani bir kişiye ileri düzey yapay zeka uzmanı demek için ne yapmamız lazım? 10 bin kişiden bahsederiz ya. 10 bin kişiye kurs bitirecek. Python mı bilecek mesela programlama dili? ChatGPT'nin API'larını mı kullanabilecek? Mesela model sistemleri fine tune yapıp oradan kendi verilerini mi kullanacak? Veri hattı mı kuracak? Model mi eğitecek? İşte bunların hepsini pas geçip biz uzman yetiştirdik. Bak bu çocuk zehir gibi çocuk. Benim yeğenim aynı zamanda. Çok güzel uzman oldu. 10 bin uzmandan bir tanesi. Dersek o olmaz. Yani 10 bin hedefine mesela büyük mü? Yani Türkiye için gayet iyi. Ama işte ileriye düzey yapay zeka özgü becerilere ihtiyaç duyacağımız bu zamanda 10 bin uzman artı 100 bin uygulama profesyoneli ayırımını doğru kurabiliyor muyuz? Yani bu eğitim mesela üniversiteyle sınırlı kalamaz. Olmaz. Bunu sadece üniversitelerden 10 bin çocuk çıkarttık bizi diplomalarında yapay zeka uzmanı yazıyor diyerek bu işin içinden geçemeyiz. Bizim çünkü bütün dünyaya karşı GPU, çip ve veri erişimi sıkıntılarımız var. Biz veriye erişemiyoruz. Bizim paramız GPU almaya yetmiyor. Bakın 1 gigawattlık şey kuracağız diye biz böyle oley falan deyip dans etmeye başladık. Yaşasın falan diye. Adamlar orada terawattlık yerler kuruyorlar neredeyse. Yani biz bunlarla yarışırken bizim 10 bin şeyimiz yeter mi? Bilmiyorum. Ha bu